tarikat hocası gelir. Mesela Araplarla biz muhatap olduğumuz zaman onlar herkese şey der, şeyhi, yani hocam, yani biz nasıl hocam diyoruz, onlar da şeyhi diyorlar. Benim şeyhim, yani hocam demek o. Tabii biz o manada çoğunlukla kullanmıyoruz. Kullandığımız mana murabbi, manevi terbiyeye salahiyet sahibi olan Allah dostlarından bahsediyoruz. Tarikat şeyhi yani. Onlara bir de ne deniyor? Post nişin deniyor. Nişin yani oturan demek. Posta oturan, şeyhlik postuna oturan kimse post nişin tekke dergahın şeyhine deniyor ve selam. Şimdi meşayih ekmeliğinden, ekmel meşayih. Şimdi ekmel kelimesi de Arapçadır. İsmi taftil deniyor ona, kalıbı. Bir kamil var. Mesela kemale ulaşmış, olgunlaşmış. Mesela diyelim ki meyve yetişiyor. Ama tam yetişmeden ısırsan onu ağzını buruşturur, tadı yoktur falan. Ama yetişiyor, rengini alıyor, kokusu, tadı geliyor. İşte ona kemale ermek deniyor, olgunlaşmak. Ona kamil deniyor. Şimdi Allah dostlarından kamil olanlar var. Ya ne demek? Kalpten Allah'tan gayri bütün sevgileri atmış. Mevla'nın nurları parlamış. Allah'a aşık olmuş artık. Yani kulluğun hakikatine ermiş. Bu kamil oluyor. Ama bu noktadan sonra yine seyri sülüke devam eder de hani fena fillah beka billah makamları, yani Allah'tan gayrısının kalpten tamamen yok olmasından sonra Mevla'nın nurlarının oraya tecelli etmesiyle daha yüksek makamlara da çıkıp da başkalarını da oraya getirebilecek seviyeye ulaşanlara da mükemmil deniyor. Kamil olgunlaşmış. Mesela diyelim ki okumayı bitiriyor talebe, icazet veriliyor ona. Bu kamil oldu şimdi. Ama peki her okuyan ilmi alan adam aynı şekilde bunu satabilir mi? Yani talebe yetiştirebilir mi? Bu ayrı bir kabiliyettir. Nice ilim sahipleri vardır. Çok güzel ilim sahibidir. Çok şey bilgilidir. Lakin bunu hani tabiri caizse bizim şeyde öyle derler ona, hani pazarlamasını yapamaz. İnsanlara onu öğretemez. Öğretme usulünü bilmiyordur. Hani talebeyle muhatap olacak, işte nerede nasıl tepki vermesi gerekiyor. Talebenin hallerine vakıf olacak. O haller için gerekli olan talim ve terbiyeyi bilecek falan filan. İş uzun yani. Dolayısıyla her bilen o bilgiyi başkasına öğretecek kabiliyette olmayabiliyor. Dolayısıyla Allah dostu kemale ermiş olabilir ama onun etrafına toplanacak olan müritleri kemale erdirebilir mi? Onları terbiye eder, manevi olarak yetiştirebilir mi? Ha, bu noktada da yetkin olanlara ne diyoruz biz? Mükemmil. Yani kendi kemale erdiği gibi, olgunlaştığı gibi, Allah dostu olduğu gibi başkalarını da o makamlara çıkarabilecek salahiyeti, kudreti, manevi tasarrufu olan zevata da mükemmil deniyor. Tabii eğer kıyaslamaya gidilirse işte ekmel dediğin zaman da o en büyük Allah dostu gibi bir manaya geliyor. Her zamanın zeminin büyükleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud hadis-i şerifinde haber verdiği gibi inna Allah'a لَيَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ عَامٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا اَمْرَ د۪ينِهَا Allah-u Zülcelal Hazretleri her 100 bu senenin başında bu ümmetin dinini yenileyecek zat veya zatlar gönderecektir diyor. İşte onlar zamanın bir tanesi oluyor. Hani kutup deniyor bazılarına. Yani farklı istilahlar, yani terminolojik ifade kullanılabiliyor buralarda. Şimdi meşayih ekmeliğinden en kamil Allah dostlarının olduğuna dair oldu hüccet, delil var diyor. Nasıl? Yani böyle kemale ulaşmış, başkalarını da kemale ulaştırıp terbiye edebilecek seviyede, makamda Allah dostları vardır ve bunun da delili var. Kitap, sünnet dahi icma'i ümmet. Kitap, Kur'an'dan delilimiz var. Ondan sonra sünnetten, hadis-i şeriflerden delillerimiz var. Zaten ümmetin uleması, ehl-i sünnet uleması böyle Allah dostlarının varlığına, yani keşif keramet sahibi büyüklerin varlığına icma etmişlerdir. Yani hiçbirisi buna itiraz etmemiştir. Ya Kur'an'da olan bir şey zaten itiraz etmeleri mümkün olmaz yani. Değil zan. Ya bu zan acabalık bir durum yok burada. Hani şey vardır. Ne derler ona? Bir şeyin hakikate mutabakatına göre isim veriliyor ona. Mesela bir söz söylendi değil mi? Bunun doğru olma ihtimali %25 ve 6 ise mesela yani o kadar bir ihtimalle doğru olabilir. Ona şey deniyor mesela raib, meyn deniyor Arapçada. Yani %75 boşlukta duruyor. %25 olabilir demek yani. Ama o %25'ten kabaca söylüyorum bunu. %50'ye kadar olanına şey söyleniyor. Şüphe.
Bu raipten daha kuvvetli. Doğruya ihtimali raipten daha kuvvetli oluyor. Kur'an için ne söylüyor Allah-u Teala? Kur'an'ın başında. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ Bu kitap var ya, la raibe fihi, bunlar raib yoktur. Yani hiçbir şüphe zerre kadar yoktur yani Allah'ın kelamı olduğuna dair. Şimdi raib, hani o düşük oluyor ama %50'ye kadar eğer doğruluk ihtimali varsa, daha ağır basıyorsa mesela o raibten, ona şüphe deniyor. Eğer tam %50'deyse, yani o bilginin doğru olma ihtimali de %50, olmama ihtimali de %50 ise, ona Arapçada şek derler. Şek. Şek şüphe yok derler ya, mesela Türkçe'de de kullanılır. Şek. O ortadadır. Eğer doğru olma ihtimali yarıyı geçmişse ona zan derler. Zan bazen kesinlik anlamında da kullanılır. İnni zanentu enni mulakin hisabiye. Kıyamete çıkmış adam Müslüman olarak nimetlere nail olmuş. Diyor ki ben hesaba kavuşacağımı kesin biliyordum. Orada zan kelimesi kullanılıyor. Zan değil o. Şimdi zan kelimesi birkaç manada kullanılıyor. Tabi eğer bilgi %100 doğruysa ona ne deniyor? İlim ya da yakin deniyor. Şimdi değil zan. Bu zanla söylenmiş abi. Yani büyük bir ihtimalle böyledir. Öyle bir şey değil. Var ehli keşfi keramet. Ehli keşif olan keramet ehli insanlar vardır diyor. Bu mesela Kur'an'da bunları misal vereceğiz. Ehli keşif, keşefe açmak demektir. Mevla Teala gaybi bilgileri kimi açıyorsa, ya da işte alemi misal dediğimiz, işte alemi ervah dediğimiz başka alemler, şimdi biz onlara muttali olamıyoruz, göremiyoruz mesela. Bizim idrakimizin ötesinde kalıyor. Ama Mevla dilediğine perdeleri açar, manevi perdeleri açar. O bizim hislerimizle idrak edemediğimiz alemlere muttali olur. Oradan Allah ona çok şeyler gösterebilir. Mesela diyelim ki adamın kalbini okuyor mesela. Allah açıyor perdeyi, kalbinden geçtiğini ona bildirebiliyor mesela. Bunu çok yaşadık biz Efendi Hazretleri'yle. Ondan sonra diyelim ki kabirde olanı görür, işte öteleri görür. Hani bu anlam bildirmesiyle olur. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Şimdi tartışma var ya, işte kabirden bizi yönetiyor mu, yönetmiyor mu falan. Ya bu keramettir. Keramette bir sınır yok. Niye? Çünkü bak, kerametin tarifini bilirsen sıkıntı çıkmaz. Keramet, Allah-u Teala'nın dininde istikamet gösteren dostunun elinde yarattığı harikulade olaylardır. Kudret kime ait? Mevla'ya ait. Yaratan kim? O kerameti, keramet kendi elinde zuhur eden zat, kerameti gösteren Allah dostu. Ama o kerameti onun elinde yaratan Allah-u Teala. İşin aslı ona dönüyor. Dolayısıyla hani o olmaz da bu olur da şöyle böyle demek, bu yakışık almaz. Çünkü Allah'ın kudretinin sonu yok. Sen ona diyemezsin ki sen kulunun elinde şunu yaratabilirsin de bunu yaratamazsın diyemezsin. Ya da hani şunu biliyoruz. Zarun nafi'. Zarar veren, fayda veren kimdir? Yani zararı ve faydayı yaratan Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala zararı ve faydayı İsterse vasıtasız yaratır, isterse vasıtalı yaratır, ister bu yarattığı vasıta diri bir insan olur, isterse ölü bir insanın ruhaniyetiyle bu işi yapar, isterse onu bir odun parçasından yapar, isterse bir hayvandan sana bir yardım ulaştırır. Mevla her şeye kadir yani. Allah'ın kudretinin sınırı var mı? Yok. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Dolayısıyla keramet dediğimiz şey, o ki Allah'ın kudretine müstenittir. Ona dayanıyor yani. Sen ona sınır çekemezsin ki. Ha, kullanılan ifadeler bazen garip kaçabiliyor. Yani avam nasın çok anlamadığı ifadeler oluyor. Ona da dikkat etmek lazım yani şimdi. Ama şimdi maalesef tabii iletişim araçları her tarafta olduğu için adam anasını babasını kızıyor, atıyor onu internete. Kardeşine kızıyor, arkadaşına kızıyor, atıyor. Her şey şimdi karma karış oldu gitti. Allah-u Teala Ehl-i Sünnet ulemasının arasına ittifak versin inşallah. Nefse uymaktan Allah bizi korusun. En kötüsü odur. Nefsani hareket etmek. Yani rıza-i bari için, Allah rızası için hareket etmez de nefsani duygularla bir işe girersen onun bereketi olmaz, onda hayır olmaz. Allah bizi nefse uymaktan, şeytana uymaktan muhafaza eylesin. Şimdi ehli keşif dediğimiz, bak keşif, erbabı keşiftir diyorsun mesela. Keşif sahibidir. Ne demek yani? Allah-u Teala'nın sevgili kuludur. Belli bir manevi makamı, rütbesi vardır. Seyri sülükte bir yere gelmiştir. Mevla Teala ona böyle sair insanlara açmadığı bazı şeyleri açar, keşefe açar, yani ona bildirir demektir. Ha, bunda illa da belli bir makama çıkmış olması da şart değildir. İlk anda böyle anlaşılır. Umumen de böyledir. Lakin Allah-u Teala dilerse
sıradan bir Müslümanın da kalbine ilham eder, sıradan bir Müslümanın da gözünden perdeleri kaldırır ki nice öyle vakalar da vardır yani. Ve Allah dilerse yeri gelir imtihan için düşmanlarına bile böyle şeyleri bildirebilir. Ki Allah-u Teala şimdi kerameti tarif ederken ne söyledik? Allah'ın dininde istikamet gösteren, hani farz, vacip, sünnet, müstehap edepleri yapıyor, haramlardan, mekruhlardan, müşriklerden kaçıyor, Efendimizin sahabeye öğrettiği gibi iman ediyorsa bu istikamet ehli adam demektir. Yani şeriatta, İslam'da istikameti olan, düzgün İslam yaşayan adam. Bunun elinde beşerin kudretini aşan şeyleri Allah yarattığında ona biz keramet diyoruz işte. Ama istikamet ehli değilse bir adam, İtikadında bozukluk var, ameli kitaba uymuyor, haramları işliyor, işte farzlardan taviz veriyor diyelim mesela. Ne oluyor o zaman? Bunun elinde harikulade işler olur mu? Keramet gibi şeyler olur mu? Allah dilerse yaratır. İmtihan dünyasıdır yani. Ona ne deniyor? İstidrac deniyor. Derece var ya, derece derece diyoruz. İstidrace, istidrac da nedir? Senestediricuhum min haythu la ya'lemun. Hiç bilmedikleri yerden onları biz derece derece helaka çekeceğiz. İstidrac görünüşü nimet gibi görünür, hakikati beladır. Efendimiz Aleyhisselam'ımız öyle anlatmıştı. Sen dedi böyle bardağı kaldırıyorsun dedi, yukarı doğru. Şimdi bardak zannediyor ki beni üstteki rafa koyacak. Sen halbuki onu yukarı kaldırıyorsun ki daha hızlı yere vurup parçalayasın diye. İstidrac böyle bir şeydir dedi. İslam'da istikameti olmayan bir adamın elinde böyle harikulade haller olursa o ona istidrac deniyor. Bu ne demek? Yani harikulade haller gördün adamda. Bir şeyler gördü, bildi, anlattı falan bilmem ne. Bir şeyler yaptı. Sen hemen ulan bu Allah dostudur diye peşine gitme. Peşine gitme. Peşine gidilecek adam İslam'da istikamet gösteren adamdır. Bunu çok mesela bu fakiri çağırıyorlar. Allah'a şükürler olsun. Efendi Hazretlerimize birebir 15 hanesiyle birlikte toplamda 20 sene kadar hizmet etmek nasip oldu o yüce mahfile. Bir de tabii Efendi Hazretlerimizin hayatıyla alakalı kitabın hazırlanmasında da emeğimiz oldu. Allah'a şükürler olsun. O noktada hani çağırıyorlar, anlat diyorlar mesela. Ben şimdi anlatmadan önce çoğu zaman şunu söylüyorum. Eğer biz bir Allah dostunun büyüklüğünü anlatacaksak, onun kerametini değil, İslam'da sünnetteki istikametini anlatacağız. İslam'ı nasıl güzel yaşardı? Bir adamın büyüklüğünü anlatacaksan bunu anlatacaksın. Biz keramet de anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Feyiz, bereket olsun diye anlatıyoruz. Neticede ne kadar bir zattan bahsedersen, zihnin ve kalbin onunla ne kadar meşgul olursa, o rabıta, gönül bağı o kadar kuvvetlenir, sevgi o kadar ziyade olur. Ne kadar seversen o kadar istifade edersin. İslam'daki bütün her şeyin zemini sevgidir. Sevmekten öte yol yok yani. Sevmezsen hiçbir istifade edemezsin. Bütün istifadeler, maddi manevi muameleler sevgiye bağlıdır. Allah-u Teala dostlarının sevgisini kalbimizde büyütsün inşallah. Zaten ilk makam olarak Risale-i Kutsiye'de de geçer. Fena fiş şeyh olur evvelce salik. Fena hem fir rasule ola malik. Olur andan fena fillah o salik. Yani evvela dervişin fenası, yok olması mürşidin sevgisindedir. O birinci makamdır. İlk fena odur. Sonra ondan sonraki makam Resulullah'ın sevgisinde fani olmaktır. Ondan sonra Allah'ın aşkında, muhabbetinde fani olmaktır ki maksut odur zaten. Fena ile beka evvel mekasıt denilen budur yani. İlk maksut olan, kast olan nedir? Allah'ın aşkının, sevgisinin bu kalbi istila etmesidir. Allah nasip eylesin. Tarikat, tasavvuf yolu bunun yoludur. Yoksa uçmaklar, kaçmaklar, keşifler, kerametler, nurlar, tecelliler falan bunlar masivadır. Bunlar bak masiva deyince aklımıza geldi. Birisi kalktı ne dedi? Peygamberimiz masivadır dedi ya. Ya garip garip şeyler yani insanlar ortaya koyuyor. Hani yumurtlayalı diyebiliriz yani. Bu garip bir şey çünkü hakikaten garip yani. Allah-u Teala Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden çok sevmemizi istiyor ki Peygamberimiz onu bize bildirmiş. Sen diyorsun ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masivadı. Ya ne yapmaya çalışıyorsun Allah'ını seversen ya? Yani garip garip şeyler söylemek suretiyle meşhur olacaksınız öyle mi? Yazıklar olsun size ya. Şimdi kelime manasına bakarsan masivallah Allah'tan gayrisi demektir. Doğru, ona bakarsan Peygamberimiz de masiva olur. Ama sen onu söylemiyorsun. Peygamberimizin sevgisinde yok olmak, onu her şeyden çok sevmekle emrolunduk biz. Sen bu noktada Resulullah masiva dediğin zaman yolu şaşırdın demektir. Elbette Allah'ın zat ve sıfatlarının gayrisi oluyor. Ama sen burada ne demeye çalışıyorsun?
Ne demeye çalışıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de at bir köşeye, öyle mi? Öyle mi demek istiyorsun? Yazık. Neyse. Evet. Şimdi meşayih-i kiram, maşayih-i kalbinden atan adamlar. Bu noktanın, bunun da yolu var işte. Onu anlatıyorduk yani. Maksud budur. Dedik. Şimdi ehli keşif ve keramet. Keşif ve keramet ehli olduğuna dair ne var? Kitap, sünnet, icma, ümmet var. Kitap Kur'an-ı Kerim'e deniyor. Değil mi? Edille-i şer'iye dediğimiz şeriatın delilleri. Yani İslam'da bir şeye bir hüküm verebilmen için bu dörtten birisinden olması lazım. Yani ya kitapta bulacaksın onu Kur'an'da, ya sünnette peygamberimizden alacaksın onun bilgisini, ya ümmetin, müştehitlerin icması olacak veyahut da bir kıyas olacak burada. Buna edille-i şer'iye deniyor. Şeriattaki hükümlerin dayanakları demek yani. Şimdi Allah dostları var, keşif ve keramet ehli insanlar var dediğin zaman Kur'an'da yeri var mı? Var. Kur'an'da Meryem validemizden bahsediliyor, değil mi? Mihraptayken, Mescid-i Aksa'da mihrapta kapalı duruyor orada. Ona has bir oda var yani. Zekeriya aleyhisselam dayısı dış işleri o görüyor, o orada ibadetle meşgul oluyor. Kullama dakhala alayha Zekeriya el-mihrabe. Ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba, Meryem validemiz yanına girse, vecede indaha rizka. Orada rızık buluyor. Kışın yaz, yazın kış meyveleri buluyor orada. Kale enna leki hâza. Diyor ki Zekeriya aleyhisselam, ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Kâlet huve min indillah. Diyor ki Allah katından geliyor bana. Bu ne? Buna keramet deniyor. Kerametin delili bu. Başka bir delili ne var Kur'an'da kerametin delili? Neml suresinde. Bu az evvel okuduğumuz Âl-i İmran suresindeydi. Bir de Neml suresinde, Neml karınca demek. Neml suresinde Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın tahtının ta Sebe'den, yani Yemen'den Kudüs-ü Şerif'e getirilmesini istiyor. Kendi maiyetinde bulunan vezirlerine, orada bulunan zevata, eyyukum ye'tini bi'arşiha kabl en ye'tuni muslimin. Belkıs ve adamları Müslüman olup bana gelmeden evvel onun tahtını buraya kim getirebilir? 2000 kilometre mesafe var takriben yani. Kale ifritun minel cinni. Şimdi cinleri de Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vermişti ya. Cinlerden bir ifrit. Cinler kısım kısımdır. Yani düz sıradan cinler var, ifritler var. Şeytanlar da cindir ama onların en azgınlarıdır. Yani şeytanlar Müslüman olmaz. Bildiğimiz kadarıyla şeytanlardan Müslüman olan sadece Peygamberimize musallat olan şeytan var. Efendimiz de esleme şeytani. Bana musallat olan şeytan Müslüman oldu diyor. Bir onun Müslüman olduğunu biliyoruz. Ama tabii buradaki şeytandan maksat nedir konusu da uzunca gidiyor. Meşayih ulema arasında farklı görüşler var burada. Şimdi ifrit, cinlerden bir ifrit diyor ki ene atike bi kable en takume min makamik. Oturduğun yerden kalkmadan ben sana onu getiririm. Tefsirde diyor ki Süleyman aleyhisselam sabah geliyordu kada meclisine, hakimlik, kadılık yapıyor aynı zamanda ümmetine. Oturuyordu kada meclisine. Ve öğlene kadar orada insanların arasındaki davaları görüyordu. Öğlen kalkıyordu. Dolayısıyla ifrit diyor ki sen buradan kalkana kadar, yani sabahtan öğlene kadar ben o 2000 kilometrelik yoldan koca tahtı getir. Koca o taht nasıl bir şey biliyor musun? 9 tane sütun üstüne konulmuş bilmem ne böyle. Yani bir tane böyle koltuk değil yani, böyle şey gibi, ne derler ona? Dağ gibi bir şey, yüksek. Onun hepsini getirecek yani. O zaman şimdi hani sabahtan öğlene kadar getiririm demek oluyor bu. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Kitabın ilmi, yani Tevrat'ı çok iyi bilen bizzat dedi ki اَنَا اَت۪يكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ. Sen gözünü yukarı kaldır, aşağı indirdiğinde ben onu getiririm sana dedi. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ. Bir de baktı ki taht gelmiş. Bir anda. 2000 kilometreden. Kim getiriyor bunu? Hadis-i şeriflerde de anlıyoruz. Olayın tafsilatında hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Asaf İbni Ebi Berkaya. Asaf ya da Asaf. Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlerinden ilim sahibi, Rabbani alim, Allah dostu bir adam. Nasıl getirdi onu? İşte buna keramet deniyor. Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesi. Biz Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik. En erda'ihi, emzir bunu. Fe izâ hifte aleyhi, korktuğun zaman fe elkihi fil yemmi, sal deryaya onu gitsin. Ve la tekâfi ve la tahzeni, korkma, üzülme. İnna râdduhu ileyki, biz o Musa'yı sana geri çevireceğiz, getireceğiz. Ve câiluhu minel murselin, ve biz onu peygamberlerden yapacağız.
Bak burada Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber mi? Değil. O zaman bak Allah-u Teala ona ne yapmış? İlham etmiş, keşfetmiş, açmış ona. Bu çocuk gidecek, sonra geri gelecek ve peygamber olacak. Bu nedir? Gaybın ilmidir, doğru mu? Bu gaybı bilmektir. Musa Aleyhisselam annesinin kucağındayken, henüz kundaktayken annesi neyi biliyor? Allah'ın anlatımı bu şimdi Kur'an'da bize. Neyi biliyor? Bu çocuk deryaya salınacak, boğulmayacak, ölmeyecek, kötü bir şeye maruz kalmayacak ve annesine geri gelecek. Ve sonradan da peygamber olacak. Aynen oldu mu? Kıssası taslamam anlatılıyor Kur'an azimuşşan'da. Peki ne oldu bu şimdi? Keramet oldu işte. Bu gaybı bilmek oldu. Nasıl bilmek oldu? Allah biliyor. Şimdi bak dikkat et. Allah-u Teala gaybı peygamberlerine ve peygamber olmayana dahi bildirdiğini Kur'an'da bize söylüyor. İlahiyat profesörü çıkıp şimdi diyor ki adı lazım değil. Allah senin kiminle evleneceğini nereden bilsin diyor. Bunu diyen kafir olur kardeş. Kusura bakma. Hani kardeş dediğim bu dinleyenlere söylüyorum. O kardeş olmaktan çıktı çünkü. Allah'a cehalet nispet etmek, Allah gaybı bilmez demek küfürdür. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da kaç yerde Allamul Guyub. Gaybları ben biliyorum diyor Allah-u Teala. Bir tanesi de güya şöyle anlatıyormuş. Onu anlattılar bana ama kim olduğunu bilmiyorum onu. İşte Allah'ın diyor ilmi bir deryadır diyor. Okyanus gibidir, geniştir. Ya okyanusun diyor içindeki diyor her balıktan haberi olmaz ki diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya haktan şaştın mı? Nerede saçmalayacağını bilemezsin. Şimdi söz ne? Allah'ın ilmi deryadır diyor. Dikkat et. Bilgi yani bu. O bilgisi bir derya. Bilmek bu, bilmek. O deryanın içindeki bal hepsini bilemez diyor. Yani bilmek bilemez. Bilmek bilmemek. Ya tezat değil mi bu ya? Ne saçmalıyorsun sen Allah'ını seversen ya? Allah'ın ilmi derya. Zerreden küreye her şeyi Allah bilir. Olmuş olacak her şeyi bilir. Allah böyle söylüyor bize ya. Yani gavurluk için bu kadar tevillere, bu kadar laf cambazlığa ne gerek var? Deyin biz gavuruz, İslam'ı kabul etmiyoruz, Müslümanlık bilmiyoruz. Deyin geçin ya. Hiç olmazsa bizim Müslümanlara zarar vermeyin ya. Bir şey biliyorsunuz zannediyorlar bu sefer. Yok profesörmüş bilmem neymiş. Ondan sonra Allah gaybı bilmez. Bir tanesi dedim tefsir profesörü. Kur'an Allah kelamı değildir dedi ya. Vay kafir vay. Yani 14,5 asırlık İslam tarihinde bak ehl-i sünnet olmayanlara bile sorsan, ehl-i sünnet olmayan fırkalara bile sorsan Kur'an Allah kelamı değildir diyen kafirdir diyecekler sana. Bu kadar basit. Hem de nasıl bir hakaret var biliyor musun? Diyor ki eğer diyor Kur'an Allah kelamı olursa diyor ahlaki problemler çıkar diyor. Ya bu şu demek şimdi. Bir, burada yani kafirlik içinde kafirlik var. Gavurluk içinde gavurluk var. Nasıl? Bir kere Kur'an Allah kelamı değildir diyor mu? Diyor. O zaman bu peygamberimize yalan isnat etmek oluyor aynı zamanda. Bu bir kafirlik. Bir de diyor ki Allah kelamı olsa ahlaki problemler var diyor. Demek ki o sana göre bu kelam Allah kelamı değildir. Buradan bir gavurluk oldu. Sana göre bunu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yazdı ve ahlaksız şeyler söylediği için de öyle mi? Ahlaki problemler çıkaracak ifadeler kullandı peygamberimiz demiş oluyorsun. Hem Allah'ın kelamını reddediyor kafir oluyor hem de peygamberimize de ahlaksızlık nispet ediyor bu kafir. Bu kadar diyeceğim kusura bakmayın yani. Bir ara kayboldu ortadan şimdi sakal bırakmış. Sakal bırakınca onu tanımayacağız zannediyor herhalde. Allah şerrinden emin eylesin. Ne bileyim hidayetine dua etmek de o kadar. Allah bizi hidayetten ayırmasın. Allah Müslümanları bu adamların şerrinden korusun. Allah dilediğine hidayet eder. Bilmem artık orası Allah'a kalmış bir şeydir yani. Bugün başka başka mevzulara girdik. Evet. Ama konu biraz hassas. Şimdi Kur'an'dan misali verdik. Sünnetten misal çok zaten. Hadis-i şeriflerde evliyalardan çok bahsediliyor. Geçmiş ümmetlerin evliyasının kerametlerini de peygamberimiz anlatmış yani. Bukhari'de var, Müslim'de var, var da var yani. Zaten Kur'an ve sünnette olunca da ehl-i sünnet uleması icma etmiştir ki Allah dostları vardır, keşif ve keramet haktır ve selam bitti. Vücudu aleme izzetle rahmet. Onların varlığı bütün aleme izzettir, şereftir, rahmettir diyor. Rahmet. Allah dostunun varlığı bu alemde nedir? Rahmettir. Bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de var bu hadis-i şerif. Böyle heyecanla geliyor hanımların yanına. Subhanallah diyor. Bu gece diyor Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar bir açılma oldu dedi.
Yani sonra veylün lil Arabi min şerrin kad iktarab, yaklaşan bir şerden dehşet olaylar olacak. Ah Arapların haline diyor. Ümmü Seleme validemiz diyor ki: "Enehliku ve fina salihun ya Resulallah, aramızda salihler varken helak olur muyuz biz?" Kale naam iza kesural habes. Evet diyor. Bak şimdi burada Ümmü Seleme validemizin ifadesi ne? Aramızda salihler varken helak olur muyuz? Bundan ne anlaşılıyor? Demek ki salihler varsa belalar defolunuyor. Ama Efendimiz ne buyuruyor? Eğer pislik işler çoğalırsa, şu an maalesef öyle durumdayız, o zaman helak gelir. Kimse kendisine güvenmesin. Hiç kimse Allah'tan başkasına güvenmeyelim. Allah'ın dinini düzgün yaşarsak, hani Muhammed Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi, Allah'ın tuttuğunu kimse yuvarlayamaz, Allah'ın yuvarladığını kimse tutamaz. Allah bizi tuttukları kullarından eylesin inşallah. Allah kimi tutuyor? Kim Allah'a tutunursa, Allah'ın dinine sarılırsa öyle de onları tutuyor. Evet. O bidat işlemez, Hakk'a gidelim, cemali bakemas edelim. Onun vücudu izzet ve rahmettirle alakalı hadis-i şerifler okuyacağım. İnşallah bu kadar kalsın. Zaten konuyu fazlaca uzatmış olduk. Şimdi Muhammed Efendi Hazretlerimizle alakalı kıssalardan anlatıyorduk. İhsan Bulgur Hoca anlatmış. Bir camide diyor görevliydim diyor. Gidiyorum geliyorum, bir arkadaş daha var, o da görevli. Artık bir imam bir müezzin mi nasılsa. Nöbetleşe gidiyoruz diyor. Ben de diyor Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine, derslerine katılmaya çalışıyorum. Benim nöbetim de geliyorum, İsmail Efendi camide kalıyorum. Orada namazları kılıyorum. Öteki arkadaş camiye bakıyor. Bazen o da işte yorgun mu oluyor, gece uyumamış mı oluyor, nedir, sabah namazına kalkmadığı olmuş birkaç kere. O zaman da cami kapalı kalmış. Efendi Hazretleri'ne de şikayet gelmiş. Efendi Hazretleri çağırmış İhsan Hoca'yı. Demiş ki ne yapıyorsun siz demiş camide. Böyle böyle demiş Efendi Hazretleri. Yani iki görevliyiz, nöbetleşe yani işleri hallediyoruz. O benim nöbetimdeyken ben orada görev yapıyorum. Onun nöbetindeyken ben geliyorum İsmail Efendi camide derslere katılıyorum. Efendi Hazretleri demiş ki yani böyle böyle bir şey nakledildi. Yani bazen açılmıyormuş cami. Sana bir soru soracağım demiş. Sen imam değilsin, seninle bir alakası yok. Ama bir yerde bir cami var. Sen gitmezsen kapalı kalacak. Ne yapman lazım? Gitmem lazım dedim diyor. Ondan sonra namazlara devam ettim diyor. O camiye ki yani cami hiç olmasın, kapalı kalmasın diye. Yine İhsan Hoca anlatmış. Mesela Efendi Hazretlerimiz izin kullanmazmış camide imam. Bak camide imam. İzinleri var, izin kullanmıyor. Kullandığı izinler ne? Emri bil maruf seferleri. Hani şimdi mesela bazı imamlar var. Allah selamet versin. Caminin loşmanında oturuyor, avlusunda oturuyor. İzin günü var, haftada bir izin günü. Gelmiyor camiye. Bugün ben izin günüm diyor. Gelmiyorum diyor. Hatta bir tane imam öyle söylemişti. Sabah 8, akşam 5. Ben akşam arası namazını kıldırmıyorum demiş adam yani. Öyle şey var mı ya? Yani Allah'ın emrettiği 5 vakit namazı kılıyorsun, biliyorsun da para alıyorsun yani. Maaş alıyorsun arkadaş. Bu nimetin şükrünü eda etsene. Efendimiz öyle dedi. İzin kullanmazdı onun. İzin nedir yani? Gecesini gündüzünü birbirine katmış, kendisini helak edercesine ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye çalışıyor. Hatta bazen derlermiş ki ya Efendi Hazretleri biraz istirahat edin, mezaristanı göstermiş mezarlığı, istirahat orada dermiş yani, istirahat orada, şimdi çalışmak zamanı. Allah-u Teala çok gayret versin bize, onlara verdiği gibi inşallah. Emri bil maruf seferlerine insanları gönderiyor. Nasıl böyle? Edincik'te bir yıkma var, gidin onu ziyaret edin. Mesela Necim Hoca'ya söylemiş mesela. O zaman genç hanımınla beraber Erzincan'a git. Ana caddede bir dolaş öyle gel demiş ona. Niye? İnsanlar genç, sakallı, sarıklı, çarşaflı insanlar görsünler. Bizi gönderirdi diyor mesela eskiler. Sefere gönderdi. Git filan yerde yani bir şey söylemesen bile seni görsünler. Çünkü sen her şeyinle, sakalınla, sarığınla, cübbenle, şalvarınla, çarşafınla neyi hatırlatıyorsun? Mevla'yı, Allah'ı, İslam'ı hatırlatıyorsun. Bu insan hani göze yakın olan gönle yakın oluyor ya, İslami şekli, İslam nişanını, şiarını gördükçe kalpte ister istemez bir hareketlenme olur, alışma olur. Hiç görmezse seni, yani uzakta tuttuğun adam düşman olur sana yani. Dolayısıyla gitmek gerekiyor. Ben ona kaç defa gittim işte, öyle değil. Efendi Hazretleri'nin böyle 20 sene yalvarıp sakal bıraktırdığı adamlar var yani, 20 sene. Ama bu iş böyle olur yani, sevgiyle, muhabbetle, gayretle olur yani. Mevla sendeki gayreti görürse onun bereketine karşıdakine de hidayet veriyor o zaman. O yaptığın emeğin karşılığını alıyorsun. Efendimiz öyle diyorlar mesela, bizi gönderirdi, gidin bir gelin.
O şeklinizle emir bil maruf tebliğ yapmış oluyorsunuz. Biz giderdik diyor yolda, insanlar bize takılırdı diyor. Bu nedir? Sen niçin bunu giyiyorsun? Ne yapıyorsun? Biz de onları anlatırdık. Bu sefer bir ilim meclisi, bir zikir tebliğ meclisi olurdu. İnsanlar takılır gelirlerdi diyor bu sefer. Bu garip adamlar gidelim. Öyle adamlara denk geldim yani ya. Adam dedi bana ki yani ilk defa İsmail Efendi Camii'ne geldim diyor. Sanki diyor zaman tünelinden geçtik. 500 sene öncesine gittik diyor. Bir de bak herkes Şeyhülislam gibi. Adam gelmiş camiye. Efendi Hazretlerimiz geçecek mihraba. Şimdi herkesin sarığı var ya. Bunlar hangisi hoca demiş ya. Bunlar hangisi hoca demiş yani. Herkesin kafasında sarık var. Şimdi tabii hocaların sarığı biraz daha büyük olacak. Cübbesinin yeni büyük olacak. İmam-ı Azam Efendimiz öyle söylermiş. Niye? Sizi gören hoca olduğunuzu anlasın ve size soru sorsun. Dinini öğrensin sizden. Herkes hani hocaların öyle bir farkı olmasını İmam-ı Azam Efendimiz söylermiş yani. Cübbesin yeni geniş olsun, sarı biraz daha büyük olsun ki gören buna yani ihtiyacı olduğumuz sana soracak, İslam'a dinini öğrenecek yani. Yoksa bu sarık sade hocaların değil. Sade hocaların değil. Bizim berber Ferhat vardı, Efendi Hasan'ın berberiydi. Efendi Hasan onu görünce çok neşelenirdi yani. O Efendi Hasan'ı güldürürdü. İşte evde fare görmüş, hanımı ona hanımından korktuğunu anlatırdı falan filan derken böyle Efendi Hasan'ı gülerdi ona, neşelendirirdi onu. Bir o 2009'da Halid-i Bağdat'ı ziyarete gittik, geldik. Efendi Hasan'ı sarığı serbest etti. Öyle çok bilmişler kalkıp da Efendi Hasan'ı serbest ettiği sarığı yasak etmeye kalktılar yani, çok bilmişler. Allah selamet versin. Sonra tabii Ferhat'a sarını çıkarmayacaksın demişti Efendi Hasan'ı. Çıkarmıyor. Sonra tıraşa geldiğinde Efendi Hasan'ı söylemiş ona yani. Sarına bir şey diyorlar. Diyorlar. Ne diyorlar demiş. Efendi Hasan sen hoca mısın diyorlar. Sorarlarına hocayım dersin demiş yani. İhvan hocadır demiş yani. Yani herkes bildiğinin hocası ya şimdi. Bir de hani bu tarikatın mensubuysan zaten bu tarikata girer girmez hemen emsile binayı ağzına dayıyorlar senin yani. Okuyacaksın oradan buradan sohbetler şunlar. Zaten cami hocasından fazla biliyor adam yani. Öyle söylemişti. Yani dolayısıyla bu işte sarık hocalar taksın. Hayır, bütün Müslümanlar takacak. Bu sarık hocalara sünnet değil, bütün Müslümanlara sünnet. İslam'ın kıyafetini kaybetmeyelim arkadaşlar. Biz Müslümanlarız. Her şeyimiz Müslümanca olacak bizim. Kafir bize benzemiyor, biz ona benziyoruz ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Böyle saçmalık olur mu? İslam'ı bilmiyoruz o zaman yani. Hayır, İslam'da kafirin kıyafetini giymek yoktur. Bize ait olanı 100 senedir zayi etmişler. Hayır, biz geri alacağız onu. Hayır, biz Resulullah'a benzeyeceğiz. Hanımlarımız da Resulullah'ın hanımlarına benzeyecek. Biz Allah'ın düşmanlarına benzemeyeceğiz. Allah'a sığınıyoruz. Evet. Efendi Hazretlerimizin ne kadar kaç dakika kaldı? Birkaç dakika var. Efendi Hazretlerimizin tabii şimdi 1961'de Hüseyin Avni Akbay Efendi anlatıyor bunu. Risale-i Kutsiye var. Bu Osmanlıca eserler var. Bunların Arapça eserler var. İlmin gelişmesi için yani Osmanlı sonrası acayip bir hürriyete nail olduğumuz için İslam'ın her şeyini yasak ettiler yani. Geçen İzmir'den gelirken yanımda oturan bir arkadaş vardı, doktor. Onunla konuşuyoruz, hiç yasaklardan haberi yok. Hiç yasaklardan haberi yok. Ezan Arapça okuduğu için öldürülen, şapka giydiği için öldürülen insanlardan haberi yok sanki. Garip, garibime gitti yani. Sanki İslam hiç yasaklanmamış gibi, camiler yıkılmamış, ağıra çevrilmemiş. Neuzübillah şaraphane yapılmamış gibi yani. Nice hocalar Kur'an okuttukları için şehit edilmemişler, işkence görmemişler gibi hiçbir şeyden haberleri yok sanki yani. Acayip bir şey yani. Allah muhafaza. Neler yaşadık ya? Neler yaşadık yani? Düşün, sene 1961 olmuş. Risale-i Kutsiye Osmanlıca olduğu için, hani alfabesi Osmanlıca olduğu için yasak, bastıramıyorlar hiçbir yerde. Tarikatın usulünü, kaidesini anlatan, edebini anlatan çok güzel bir mübarek kitap. Okuyoruz ya beyitleri işte. Basamıyorlar onu. Niye? Yasak. Kaç tane matbaaya gitmişler mesela. Demişler ki matbaacılar bu Osmanlıca bu yasak. Zinhari basamayız demişler yani. Ne yapmışlar biliyor musun? Risale-i Kutsiye'nin basımını. 2-3 sene Hattat Halim'e gitmişler. Hamit Haytacı'nın talebesi diye geçiyor galiba. Hattat Efendi'ye 2-3 senede gizli gizli gidip yazdırmış şey. Efendi Hazretlerimizin amcasının oğlu vardı. Kesmekaya Camii İmamı Ahmet Hoca. O yazdırmış onu. Ondan sonra bayağı da para vermişler yani Risale-i Kutsiye'nin yazdırılmasına. Hattatlar tabii şimdi sanat icra ediyorlar, onun parasını da alıyorlar yani. Ondan sonra matbaaları gezdik, hiçbirine bastıramıyor. Herkes korkuyor dedi yani. Ne yapmışlar? Ahmet Hoca bana anlatmıştı onu. Efendi Hasan amcasının oğlu. Dedi ki gittik Suriye'de bastırdık. Hüseyin Avni Akbay Efendi ile beraber gitmişler. Suriye'de, Şam-ı Şerif'te bir matbaada bastırmışlar onu. 2000 nüska bastırmışlar.
Gelireceğiz şimdi diyor sınırdan içeri, yasak nasıl alacağız? Dağlardan geçirecekler onu. Onu biz dağları falan bilmiyoruz yolu. Bir adam bulduk diyor, bu işi bize yapacak. O da ücreti ne? Bastığımız kitapların yarısını istedi bizden diyor. 2000 nüshanın 1000'ini o istiyor. Ya bunu sen ya kime dağıtacaksın? Kim bunu? Neyse adam öyle istemiş artık. 1000'ini almış, dağlardan geçirmiş.

0: Efendi'nin parasıyla 25-30 bin liraya, 40 bin liraya mal olmuş yani. Efendi Hazretleri'ne demiş ki Hüseyin Avni Efendi, demiş Efendi Hazretleri bu çok pahalıya mal oldu, bunu kaça satacağız? Demiş ki biz bunu baştan 5 liraya hallederiz diye düşünüyorduk ya. Biz sayalım onu 5 liraya mal ettik. Üstündeki yani zararına oluyor yani satış. 20 liraya mal etmiş. Maliyeti 20 lira, üstüne kar koymuyorlar zaten. 5 liradan satmışlar o zaman. Herkes alsın demiş bunu. Efendi Hazretleri Salikusi'yi ezbere bilirdi. Yani bir gün bu fakir evvelce Efendi Hazretleri'nin hizmetkarlarına İsmail Efendi Camii'ndeki odada Risale-i Halidiye ve Risale-i Kutsi'yi okuyordum. Bir gün Efendi Hazretleri odasına geldi. İçeride ne yapıyorlar diye sormuş. Demişler ki Şefik Hoca hizmet eden arkadaşlara Risale okuyor. Geç, çağırın burada okusun demiş. Nimet. Koştuk gittik Efendi Hazretleri'nin yanına. O zaman hangi beyti okuyordum? Yani sıra gelen beyt de şuydu. 32. sayfada eğer mir'at-ı şemse karşı insan tutarsa görünür şems anda ayan. Eğer bir insan, rabıtayı anlatıyor burası, aynayı güneşe tutarsan aynada güneşi görürsün diyor. O mir'ata dahi mir'at tutan can, sen şimdi diyelim ki evin içindesin, dışarıda bir ayna var, o aynayı güneşe tutmuşlar, ayna senin evin içine diyelim aksediyor. Sen de ona bir ayna tutarsan ne olur? Görür anda da şems anla ihvan. Yani kardeşim anla, onda da güneş görünür. Yani bu aynaya güneş vuruyor, onun karşısına ayna tutuyorsun, bu buna vuruyor. Buraya kaç tane ayna tutarsan tut, güneşin ışığı hepsine ulaşır. Bu neye misaldir bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın baş aynasıdır. Yani Mevla'nın nurları, feyizler, bereketler onun kalbine aksediyor. Onun kalbine sahabe-i kiram kalp tuttular. O ayna, Allah'ın aynası peygamberimizin kalbi, onun karşısındaki en büyük ayna hangisi? Ebubekir Sıddık radıyallahu anh aynası. Selman-ı Farisi radıyallahu anh kalbini ona tutmuş derken Alaeddin Efendi Hazretimize kadar bu ayna tutula geliyor. O nur, o güneşin ziyası, harareti o aynalardan aksede bugüne kadar geliyor elhamdülillahi teala. Şimdi bunu okuyordum zaten. Tabii Efendi Hazretleri'nin yanında oku denince elim ayağım birbirine karıştı. Ben şimdi gözüm görüyor ama gördüğümü okuyamıyorum. Şöyle okudum orayı. Görür anda şems anla ihvan. Efendi Hazretleri böyle yaptı. Anda da. Yani orada bir daha var, onu eksik okumuşum. Bunun hepsini ezbere bilirdi. Mektubatı da neredeyse ezbere bilirdi. Mektubat çok büyük bir kitap. Ama onun da basımıyla alakalı anlatacağım inşallah. Bir dahaki haftaya kaldı o. Mektubatla alakalı bir şeylerden bahsedeceğiz Efendi Hazretlerimizle alakalı. Onun da böyle bir daire parası falan vermiş onu bastırabilmek için yani. Bayağı uğraşmış Efendi Hazretleri. Hatta birisi getirmiş ben bastım diye. Süleyman Efendi'nin talebeleri basmışlar mesela. Çok sevilmiş. Herkes alsın demiş. Elif bilmeyen bile alsın demiş. O, bir de mektubat kerametli bir kitap yani. İmam Rabbani'nin bereketi var. Ondan da inşallah vakti gelince konuşacağız. Allah-u Teala dostlarının yolundan bizi ayırmasın. İslam hamiyeti bizlere nasip eylesin. İslam'a sahip çıkmak, İslam'a sarılmak, İslam'la dünya ahiret izzetine, kerametine nail olmak Allah cümlemize nasip eylesin. Vesselam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Hazreti Talha baş düşmanlar yani ve Zübeyr'un, Hazreti Zübeyr aşiret başının radıyallahu teala anhuma, ikisinden de Allah Teala razı olsun. Min kibaril ashabi, sahabe-i kiramın en büyüklerinden. En büyük nereden geliyorsan gel. Sahabe-i kiramın efendim muhacirlerinden dersen muhacirlerinden. Dersen Hudeybiye elinden. Dersen Uhud elinden, Uhud elinden. Dersen Hendek elinden, Hendek elinden. Dersen Bedir elinden, Bedir elinden. Dersen Aşere-i Mübeşşire'den, Aşere-i Mübeşşire'den. Daha ne kaldı? Hani Aşere-i Mübeşşire'den sonra daha bir yukarı

0: iddiası var. O da Hazreti Ömer'in halife seçiminde şura tayin ettiği 6. Şu aşere 10. Ondan bir yukarı özelliği, özeli 6. Dersen o 6'dan ne kaldı şimdi? Böyle bir insanlara kafir diyorlar. Talha Zübeyir diyor mu? İnkibar ile sahab. Sahabenin en büyüklerinden ve minel aşereti, ondan öyle aşere gel mübeşşerati, müjdelenmiş neyle bir cenneti, cennetle müjdelenmiş. Aşere-i mübeşşer. Şimdi Talha Zübeyir, yani cennetle müjdelenen 10 kişiden diridir diyor. Fettanu, tenkit yapmak, fima, kafir, tekfir değil, tekfir. Tekfir ne demek kafir? Kafir, bana kafir desen sen kafir olursun ya. Onu konuşmuyoruz. Tenkit. Yani ten-i-di. Arapçası esasında. Tenkit, Türkçe'de tenkit diyor. K değil o tabi. Ten-i-di. Nakitten geliyor. Nakit. Tenkit etmek. Yani sorgulamak veyahut da kötülemek. Kötülemek. Şimdi sorgulamak da mı? Tabii, sorgulamak var da kardeşim. Sen peygamberi sorgulayamazsın sallallahu aleyhi ve sellem. Gönlümüzün ilaçları onlar. Şimdi diyor Talha ile Zübeyir'i tenkit etmek ve teşni'uhuma, onları teşni etmek. Teşni'u, onlar hakkında şeni'u, Türkçeleşmiş şeni. Şeni'u, son ayin. Yani müstehcen, müstekbah, hakaret amiz. Laflar konuşmak, gayru münasibin. En ufak bir tenkit, yani ya yanlış yaptı bile demek, ehl-i sünnete münasip değil. Bak, yanlış yaptı bile demek. Lafa çok dikkat edecek. Sen nerede bırakıyorsun? Lanet okuyorsun ya. Ve lanuma, o ikisine lanet etmek. Beddua etmek, melun demek. Ve tarduma, onları tard etmek. İşte dinden kovmak. Efendim işte, bunlar Müslüman değil, şu değil, bu değil falan. Aidani, bu ikisi dönücüdürler. Ait Türkçeleşmiş. Aidi, aslında aynla, ait dönücü. Bu buna ait diyorsun ya, yani ona dönücü yani o. Onun malı diyor. Oradan geliyor. Aidani. İkisi de dönüşüdürler. Nereye? İle la'ini. Kim Talha Zübeyir'e lanet ettiyse o mel'undur. Daha ve taridi. Kim onları dinden çıkmış ilan ettiyse, tard ettiyse o dinden çıkmıştır diyor. Matruttur. Onun için Şia'nın olayı normal bir tenkite benzemez. Nerede kaldı ki? Sahabe hakkında en ufak bir yanlış yaptığı ifadesi bile adamı yanlışa götürür. Dozunu artırdıkça Allah belanı artırır yani. Ve huma Talha ile Zübeyir ellezani, o iki mübarek zattırlar ki ceale tayin etti. Kimi huma o ikisini. Ceale çok manalara gelir. Yerine göre mana verilir. Burada tayin et. Kim el faruku, Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh Efendimiz kimlerden tayin etti? Mine siddeti, 6 kişiden. Elleti, öyle 6 kişi ki terake, Hazreti Ömer Efendimiz bıraktık ki neyi? El hilafete, halifeliği, şura, meşvereyle çözüme kavuşacak bir mesele yaptı, bıraktı. Nerede? Beynehum, o 6 kişinin arasında. Kimdi o 6 kişi? Hazreti Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Ömer'i tayin etti. Yani dedi ki benden sonra Ömer'i hayırlı görüyorum, ümmetin başına isabetli buluyorum. Hazreti Ömer'e de vasiyetler yaptı. Benim sana hüsnü zannım var, sen adaletten ayrılmazsın, şeriatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunu yürütürsün. Yani buna muvaffak olman için duacıyım. Ama bir yanlış yaparsan Allah hesabını verirsin dedi yani. Ben de kimseye kefil olamam dedi. Mealen konuşuyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh herkesin yüzünü hak etti zaten. Hazreti Ömer radıyallahu anh benden sonra Osman radıyallahu anh demedi. Şimdi niye demedi meselesine gelince? Lima o şeyden sebep ki diyor. Lem yecit bulamadı. Deliyle bir delil. Öyle değil ki vâzıhan. Çok açık seçik bir delil bulamadı. Niçin delil bulamadı? Yani Hazreti Ömer Sıddık delil buldu ki Hazreti Ömer benden sonra Ömer bu ümmetin en faziletlisidir diye onun delillerini biliyordu Hazreti Ömer. Çünkü bu kadar ayet var, hadis var. Onların hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem metiyeleri var falan. Yani Hazreti Sıddık bunları biliyordu. Delili vardı elinde. En eftal varken meftulü bir aşağı basamakta olan o da çok büyük zat olsa bile zulüm olur. Yani bir üstün varken. Onun için Hazreti Ömer'i nasip etti yerine halife olarak. Ama Hazreti Ömer bunu yapamadı. 6 kişinin arasında istişare yapılsın, biri seçilsin buyur. Niçin böyle yaptı? Lima. Çünkü lem yecid bulamadı. Delilen bir delil, vazıhan açık bir delil. Neye dair? Litercihi bazıyım. Birini tercih etme. Kime? Ala bazı. Birini diğerine tercih edemez. Allah Allah. Bu altı kimdi? Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Sa'd ibn-i Vakkas radıyallahu anh, Abdurrahman ibn-i Avf radıyallahu anh. Altı. Şimdi Abdurrahman ibn-i Avf'ın Hazreti Osman'dan üstünü olduğuna bir delil bulamaz. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın işte Talha'dan üstün olduğuna yani halifelik konusunda birini tercih etmeyiz. Deliller var. Hazreti Osman eftaliyetine dair, sonra Hazreti Hafsaliyetine dair tabii ki var. Var ama vazıh bir delil. Yani halifelik hususunda ona hüküm verdirecek bir delil bulamadı. Bulamayınca ne yaptı? Dedi ki bu altı aranızda birini seçin. Yani ne demek? Hazreti Ömer'den sonra bu altıdan her biri üçüncü halife olmaya müsait miydi? Müsaitti. Seçilebilir miydi? Seçilebilirdi. Nerede kaldı ki? Hazreti Osman kendine rey vermedi ki. Hazreti Osman da hatta işte Abdurrahman, Nav vesaire diğer arkadaşlarından birine diyelim rey vermeye kalktı. Ama feteraka ikisi terk ettiler. Yani Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh. Neyi? Nasibel hilafeti. Halife olma nasipleri vardı. Ne demek bu ya? Üçüncü halife İslam'ın. Bu hissesini yani ki ona Hazreti Ömer'in tasvibiyle olabilecek kişiler. Ama terk etti hilafet nasibini. Kimden? An enfusima. Kendilerinden bunu terk etti. Yani ne dediğine? Bihtiyarima. İkisi kendi ihtiyarlarıyla, istek ve iradeleriyle. Kimse namlunun ucunu göstermedi, kılıcın ucunu yani haşa. Kendi iradeleriyle dediler, biz aday değiliz. Buna kadar nefisten uzak olduklarını göstermiyor. Ondan sonra kalkacaklar. Cemel vakasında sen diyeceksin ki, Hazreti Ali'nin hilafetini kıskandılar. Ya neyi kıskanıyor? Zaten adam ilk altıdaydı. Orada bile rey alma durumu varken baştan kafadan kendini sildi. Ben aday değilim dedi. Bana rey vermesin kimse dedi. Ben rey veririm, rey almam dedi. Burada Osman'ın kanının meselesi iştihadi bir şey var. Ve kâle dedi küllüm minuma, ikisinin her biri teraktü, ben terk ettim hazzı. Haz Türkçeleşmiş. Hazzı var bu işte. Yani haz aldım diyor. Haz yani Arapçadan zevk, nasip, pay. Teraktü ben bıraktım hazzı. Kendi hazzımı yani. Buradan payımı bıraktım. Allah için. Mesele hakkı ihkar dedi. Doğru bir adamı başımıza seçerim dediler. Ve Talha'tu, Hazreti Talha vellezi, o öyle bir zattır ki kateli öldürdü, babasını öldürdü. Babasını öldürmek kadar dünyada büyük bir veballi cinayet, katillik yoktur. Ama bu onun en büyük ameli oldu. İçin bir vasıtati suduri sui edebin, kötü edep sadır olması vasıtasıyla. Kimden? Anu. Babasından. Kim hakkında? Fî hakkı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çok büyük terbiyesizlik, edepsizlik yaptı. Babasına namusluluk yaptı. Yani sövdü saydı. Hazreti Talha da ne yaptı? Babasını öldürdü tabii. Harpte. Veca'ya getirdi. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Birasi. Babasının başını kesti. Babasının başını aldı getirdi. Kim yapabilir? Ve verade. Bundan dolayı varid oldu. Senâhu. Onun hakkında övgüler ne için alâ fi'li bu yaptığından dolayı. Nerede? Hâzâ, bu işine fil Kur'anil Mecidi, Ulu Kur'an'da işte ne buyuruyor? Estağfirullah, âd-i kerimeler لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ. Yani Allah ve Resulü'ne muhalefet edenler وَلَوْ كَانُوا عَبَاهُمْ, babaları da olsa, ihvanım, kardeşleri de olsa, aşiretum, işte akrabaları da olsa, onlardan hiçbiri, babası da olsa, Allah'a Resulüne karşı geleni sevmez. Onları sever vaziyette bulamazsın diyor. Allah ahirete imanı varsa diyor. Yani ülâke ketebe fî kulûbühümül iman. Babasına, anasına, kardeşine bile Allah için düşmanlık eden kişilerin Allah kalplerinin içine imanı yazmıştır diyor. Yani yerleştirmiş. İşte onlara ve yediğim bir ruhu münün kendi ruhuyla Yani kuvve-i manevesiyle onları desteklemiştir. وَيُلْخُلُمْ جَنَّاتِ ne cennetlere onları girdirecek falan methediyor. Bu methiyenin ilk mazhar onun Hazreti Talha'dır ya. Babasını feda etti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme terbiyesizlik yaptığı için. Sen kimden bahsediyorsun da? Bu mübarek hanımı Allah kalbine imanı yazmıştır. Ayet nazil oluyor bunlar hakkında sen diyorsun ki kafir olmuş. Ya sen ne saçma düşesin ya. Ya Şia'yı söylüyorum. Ve Zübeyr Hazreti Zübeyr Hüvellezi öyle bir zattır ki Ekbara bildirdi el muhbirus haber verici es-sadiku en doğru haber veren Muhammed Mustafa Aleyhi ve Aleyhi Salatü Vesselam. Neyi bildirdi? Bir kevli katili onu öldürenin olacağına dair. Nerede? Fi cehenneme. Onu öldüren cehennemlidir buyurdu. Bu kadar mucize kayıptan haber. Bir defa öldürüleceğini biliyor. Birinci kayıptan haber öldürülecek. Yatağında ölmeyecek yani. Kaç tane kayıp çıkıyor burada? İkincisi öldüren cehennemlik. Haytu kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Katilü Zübeyr fi cehenneme. Zübeyr'in katili cehennemdedir. Şimdi peki gelelim. Hazreti Zübeyr hangi harpte öldürüldü? Cemel'de. Cemel'de kimin tarafındaydı? Hazreti Ali'nin karşı tarafındaydı, muhalif tarafındaydı. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ordusunda olanlar hak üzere olsalardı tümü, karşı tarafta olanlar batıl üzere olsalardı, o zaman Hazreti Zübeyr'i öldüren cennetlik olması lazımdı. Ama Hazreti Ali'nin ordusunda da cehennemlik adamlar vardı, buyuruyor. Çünkü neden? Bu bir içtihat meselesidir. Hazreti Ali içtihat etti. Talha Zübeyr de müçtehitti, içtihat etti. Peki Hazreti Ali'nin ordusundaki bir adam, bunun tam tersi de karşı taraftaki Hazreti Muaviye'nin tarafındaki efendim Ammar Hazretlerini öldüren, Hazreti Ali'nin ordusundaki Ammar'ı öldüren. Bak iki taraftan da katil olan iki kişi hakkında da cehennemlik sayı hadis. Bunlara o zaman işte zaten biz sana ne diyoruz? İkisi de içtihatta olduğu için içtihatta isabet eden Hazreti Ali iki ecir aldı. Hazreti Muaviye ve Hazreti Ayşe tarafları Cemel'de bir ecir aldı diyoruz. Ama sen burada ne diyemezsin? Ceffel kalem. Bunlar bozuk yerde bunların hepsi düzgün. Bunu da diyemiyorsun. Çünkü neden? İçtihada ehil olanın içtihadı muteberdir. Ya da o içtihada tabi olan. Kendi müçtehit değilse mukallit olur. Ben senin içtihadını üzereyim. Tamam. Ama niyeti ganimet olan var, niyeti fitne olan var, niyeti ifsat olan var vesaire. Ne diyor? Taktul gelfiyetül bağıya veyahut katül ammarı finnar. Ammarı öldüren cehennemdedir diyor. O zamana kadar Üveys el-Karani radıyallahu anh Üveys el-Karani denilen meşhur zat ne yapmıyor? Bir tarafa tabi olmadan seyrediyor. Ne zaman Hazreti Ammar şehit oluyor? Orada taktul gelfiyetül bağıya. Haklı hükümete karşı gelen cemaat seni öldürecek hadisinden o zaman Hazreti Ali hükümet tarafı haklı anlıyor, o tarafa kayıt oluyor misal. Bu kadar hassas dengeler üzerine kurulu. Hazreti Zübeyr'i öldüren başını kesiyor, kafasını alıyor koca Hazreti Zübeyr adına Hazreti Ali'nin çadırına getiriyor. Hazreti Ali bana hediye verecek zannediyor. Yani düşmanını öldürdüm zannediyor. Bu iş hiç öyle Şia'nın anladığı gibi değil. Anladığı gibi derken onlar doğruyu biliyor da tarif ettikleri gibi değil yani. Onlar uyduruyor bile bile. Hazreti Ali Efendimiz'in bu beyanlarını bilmiyor. Benden iyi biliyorlar. Alimleri var onların eski. Ne buyurdu? İşte al dedi sana dedi. Düşmanının kafasını getirdim dedi işte bilmem ne. O da bekliyor yani ben. Sana iyilik ettim diyormuş gibi. Ne buyurdu Hazreti Ali radıyallahu anh? Götürün bunu da kafasını kesin dedi. Ana! Adam kese altın bekliyor. Kafa gitti ya. Niye? Resulullah'tan işittim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Beşir katil ebni Safiyyete bin nâr. Zübeyr halasının oğluydu. Safiye validemiz. Resulullah buyurdu ki Safiye'nin oğlunu kim öldürdüyse onu cehennemle müjdele. Kim öldürdü demek sana nasip oldu dedi. Sen cehennemliksin dedi ona. Yani o tarafta Ammar'ı öldüren cehennem. Çünkü neden? Onlar başka maksatlarla gelmişler, girmişler. Ganimet, para, bilmem ne, mevki, itibar, içtihat yok, bir şey yok. Tabii ki cehennemlik olursun. Çok ince bir mesele. Sen ne anladın da ne konuşuyorsun ya? Onun için buyuruyor. Zübeyir'i öldüren cehennemdedir buyurdu. sallallahu aleyhi ve sellem, sen Hazreti Zübeyir'e nasıl kafir diyorsun? Öldüren cehennemlik. Ve lanü Zübeyir'i, Hazreti Zübeyir'e lanet etmek. Yani şu anda bütün Şia Zübeyir'e lanet okuyor. Bila istisna ve la müstesna. Bütün Şia. Sana İmam Rabbani bir hadisten bak nasıl bir delil getirdi şimdi. Bunların hepsi cehennemliktir diyor. Çünkü neden diyor? Hepsi lanet okuyor mu diyor. Okuyor diyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lanül mümini kekaki. Bir mümine lanet okumakla öldürmek eşittir. Hadi bakalım. Hepsi sayı. Ve lanül Zübeyir'i, Zübeyir'e lanet okumak. Yahu Hümeyni her sabah namazında, kunut duasında Ebu Bekir'le Ömer'e lanet okuyordu be. Radıyallahu anh mecmua. Neyse olmadı bir edvene daha aşağı. Neden min katlihi? Ona lanet okumak, onu öldürmekten aşağı mıdır? Asla değildir. O zaman felâinuhu Hazreti Zübeyir'e talâ'ya lanet okuyanla ki Hazreti Sıddık Ömer'e hiç konuşma. Hazreti Osman çok daha yukarıda. Ona lanet okuyanla ve katili onu öldüren nedir? Mütesavi yani eşittir. Yani eşittir cehennemdedir. Bunların neresinde iman İslam'dan eser nasip olacak? Bunların neresi Ehl-i Sünnet'e yardım edecek, Filistin'e Müslüman'ın gözünü yaşına bakacak? Sahabeye kafir diyen adam. Onun için doğruları bilelim. Efendim, itikattan inhiraf etmeyelim. Ehl-i Sünnet'ten kıl kadar ayrılmayalım. Sahabeye lanet okuyan, sevmeyenlere zerre kadar sevgi beslemeyelim ve zerre kadar methetmeyelim. Asla. Burada itikadımızı koruyacağımız nokta budur. Allah Teala Filistin'e yardım eylesin, Gazze'ye yardım eylesin, mücahitleri muzaffer eylesin, Siyonist Yahudileri kahreylesin, katleylesin, birbirine kırdırsın. Amin, amin, amin, amin. Duamız bundan ibaret. Rabbimiz Tebareke ve Teala hepimizin imanımızın nurunu artırsın. Şuur bakımından gün be gün müjdat eylesin. Mektubatın, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin, Ahmet Efendi Kudsesi Ruh Hazretlerimizin verdiği şuurlardan zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efendim.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Cilt 2, sayfa 60. İkinci cilt. El-Mektubul Hadi vel-Erba'un. 41. mektup ile Şeyh Ferid-i Tehani Seri, Şeyh Ferid Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani enne fi meratibi nihayetin nihaye şunu beyan edecek sultan, yani nihayetin nihayeti olan basamaklarda, makamlarda, sonun sonu diyebileceğimiz o makamlarda, o makamlarda, basamaklarda tezharu mertebetu külli zerretin min zalikel mevtin. O makamlarda her bir zerrenin, her bir zerrenin bulunmuş olduğu mertebe ve makam ezyedu min temami dairetil imkan, imkan dairesinin, imkan dairesinin tamamından daha fazladır. İmkan dairesi de bir edafin mudafetin, kat kat fazla olan daire-i imkan, kat kat olan daire-i imkanın tümünden daha üstündür. Ve ma yunasibü zalik, bir de buna münasip olan meseleleri konuşacak. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, sultan diyor ki, artık yani sonun da sonuna, Allah'a giden yolda, Mevla'ya giden yolda, sonun da sonu diyebileceğimiz o yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında, seyri sülük sahibi olan Mevla'ya giden zat var ya, o uçsuz bucaksız peki zaman ve mekanın bittiği, zaman ve mekan mefhumunun bitmiş olduğu o makamların zerresinde değil tümünde, zerresinde aldığı mertebe ve makam kat kat peki olmuş daire-i imkan diye tabir ettiğimiz, yani kendimizden başlayıp da ta arşa kadar ki İmam Rabbani Kuddisir'in tabiriyle Kur'an buna 50 bin yıl mesafe biçiyor. Yani senden arşa kadar ayetin efendim medlulünden manasından anladığımıza göre 50 bin yıl çeker diyor sultan. Ki 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu, hilkatin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu, şu alemin, şu kainatın, gözümüzün ulaştığı, ulaşamadığı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam peki, genişliğin kat kat fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya seyri sülük esnasında nihayetün nihaye, sonun da sonu, sonun da sonu diyebileceğimiz makamlarda alınan zerre kadar, zerre kadar mesafe. Yani mektup şunu mesaj verecek bize Allah'ın izniyle. Ya yani buralara gelmiş olan insanları kendi kriterlerimizle, kendi kariyerimizle yorumlamayalım. Onlar hakkında kendi kanaatimizle şimdiye kadar sağdan soldan, hele ki tamamen çarpık ve yamuk değerlerle alabora olmuş şu cemiyetin ve toplumun vermiş olduğu kafa yapılarıyla biz bu insanları anlamayalım diyor. Yani o sonuç çıkıyor buradan. Onun için Müslüman kullanmış olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğünün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile peki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz, kiminle kalkıyoruz? Peki bizim zaten en büyük kusurumuz, insanoğlu ki özellikle Müslümanın en büyük kusuru, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir. Yani mazlumları, hakikaten aşıkları tenzih ederiz de bir müşrikin gözüyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görülünce Allah Cellece ne fena sitem ediyor müşrikler için Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse, öyle niye? Adamlar kendi mantığıyla, kendi felsefeleriyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun bir özelliği yoktur, bu kimdir, bu da bizim gibi yer, içer, gezer, öyle diyorlardı. Al buradan şimdi bu kopyayı, gel bu tarafa. Şimdi bakıyoruz ki yani bazı insanlarımızın ama cehli, ama gafleti, ama cehaleti, ama gafleti nedeniyle Mevla'nın has dostları hakkında böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki güneş onun nazarında bir mum kadar bile bir ışık veren bir sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle hartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddisi Sirru buyuruyor ki bir insanın diyor değeri ve hakikati, bir insanın değeri ve kıymeti ehli hakikatin hallerini kavrayabildiği kadardır diyor. Yani ne kadar bir kıymetim var, ne kadar işte bir kıratım var, ben ne ayar bir altınım söz gelimi. Bunu öğrenmek isteyen, bunu bilmek isteyen gelip de bana sormasın, ona sormasın. Benim zaten efendim yani günahım bana yetiyor. Benim zaten kirlerim efendim beni zaten abluk altına almıştır. Herkes şuna dikkat etsin. Ben Mevla'nın dostuyla alakalı ne kadar ne biliyorum. Onun hallerinden ne kadar haberim var. Sultan diyor ki Hacı Ahrar, Mevla'nın dostuyla alakalı hallerden kavrayabildiğin kadardır diyor senin diyor makamın. Kavrayabildiğin kadardır diyor senin değer ve kıymetin. Onun için Talib-i Reşid, İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan bir mürit, üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zatın sahip olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. tarikata girdik elhamdülillah. İşte başımızda elhamdülillah güneş gibi üstadımız vardır vesaire bitti. Anlat bana bir şeyler peki. Anlat da benim de gözlerim dolsun, yüreğimde volkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani, kraterler, lavlar fışkırtsın vesaire falan filan bir şey yok. Ya bildiğin gibi değil ya, şudur budur vesaire. Kardeşim kuru hayranlık tamam iyi, Allah kabul etsin ama bana da bir şey söyle, ben de ikna olayım vesaire. İnsan, arkadaş olduğu, yar olduğu insanın hallerini bilmeli. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru bir mektubu, birinci ciltte bir mektubu vardır. O mektupta diyor ki, bir salikin diyor, bir sadık müridin, bir sadık kaliteli bir müridin diyor, 1000 tane zuhuratı olsa, 1000 tane yani rüyası olsa, eğer bu hakikaten sadık bir mürid ise, bunların onun gözünde yarım arpa tanesi kadar değeri olmaması lazım diyor. Eğer mürid sadıksa, eğer mürid samimi ise, bu 1000 tane zuhurat görse de ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire falan filan, gördü ki mesela şeyhine vaaz ediyor, gördü ki kendisini şeyhinden daha üstün makamlarda. Diyor ki mürid böyle 1000 tane daha fazla zuhurat görse, mürşidi hayattayken bunların hiçbirine itibar etmemesi lazım diyor. Eğer üstadı hayattaysa bunların birisine takılıp da ah ben şöyle oldum, uçtum, bilmem ne, keşfim, küşufatım, bilmem ne, bunların peki onun nazarında yarım arpa değeri kadar bir kıymeti yoktur diyor sultan. Niçin? Ehlullah bile diyor ta o yüksek makamlara geliyorlar, bununla birlikte şeytanın hile ve mekrinden emin olmuyorlar diyor. Kaldı ki tarikata yeni girmiş veyahut da belli bir mesafede bulunan, orta menzillerde, manevi istasyonlarda bulunan, peki yetişmek üzere olan diyor, salikin ve dervişin diyor, halleri diyor, hayli hayli, şeytanın hile ve entrikalarına maruz kalabilir diyor. Bu işin zirvesinde bulunan insanlar, şeytanın hile ve entrikalarından kendilerini masunu mahfuz görmüyorlar. Sen, ben, daha çiçeği burnunda efendim bu yola girmiş insanlar, bir anda açılmalar oluyor, bir anda keşifler oluyor, bir anda hallere giriyor vesaire. Hop tamam yani. Ondan sonra kendisini lider görür, kendisini şeyh görür, kendisini insan beğenmez, bir şeyler yani vesaire. Sultan diyor ki, o var ya o hallerin yarım arpa tanesi kadar değeri yoktur. Eğer üstadın hayatta yaşıyorsa, bu nereden kaynaklanıyor? Demek ki sen veya ben efendim izinden gitmeye çalıştığımız, intisabıyla müşerref olduğumuz zatın kadir ve kıymetini, değerini ve makamını gereği gibi anlayamadık demektir bu. Burada iflas var. Allah iflasa maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Bu yolun nimeti boldur ama nikmeti de boldur ha. Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir piyade bir asker bir hata yapsa, askerdir nasıl? İki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veyahut da bir hata yapsın, onun cezası, evet makamı yüksek, otoritesi yüksek vesaire ama bir hata yapsa, onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. Sultan buyuruyor ki kad yazharu vaktel oruci ile meratibi nihayetin nihaye. Nihayetin nihaye, sonunda sonu diyebileceğimiz bu makamlarda diyor, bu yükseliş makamlarında diyor, uruc esnasında, yani Allah Celle Celaluhu'ya yükselirken derken yani böyle tavana doğru vesaire öyle anlama. Yani etin ve kemiğin bir yerde bulunuyor ama bütün bu efendim yükselişler manevi ve ruhidir. Peki ruh ruhta nasıl ki en boy derinlik söz konusu olmuyor, ruh ile alakalı olan işlerde de böyle fizik olarak yani yukarıya doğru yok sağa doğru vesaire böyle bir yani yön durumu söz konusu değildir. Adres belli olsun diye Allah-u Teala bizim ruhumuza et ve kemiği giydirmiştir. Arandığımız zaman bulunalım diye. Aslında bütün bu bahsedilen hadiseler ruhi oluyor. Et ve kemiğin yani ne gücü var ki buralara kadar tırmanacak? قَدْ يَزْهَرُ وَقْتَ الْعُرُوجِ اِلَى مَرَاتِبِ النِّهَايَةِ Sonun sonu diyebileceğimiz basamaklarda yükselirken bazen diyor zahir olur diyor. Bazen meydana gelir. Ne? Neyle? بِاِنَايَةِ subhanahu ve hurmeti habibihi. Burada yalnız ben yaptım, ben yükseldim, ben çıktım yok. Madde bir diyor sultan. Allah'ın yardımıyla bu iş oluyor. Mevla'nın inayetiyle bu iş oluyor. Ama İsmet Garibullah Kuddiye Sirrum buyurduğu gibi velakin kesbin de medheli vardır diyor. Yani senin de gayretinin burada yani etki ve tesiri vardır. Ama ben işte yaptım, ben ettim de ben geldim böyle konuşma diyor. Böyle konuşma. Kim yani yapmış olduğu bu yamuk yumuk peki derslerle veya ibadet-i taatla buralara peki yani gelebilmeye muktedirdir. Allah elimizden tutmazsa ve hürmeti habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyri sülükümüz yani ne mümkündür? Bi inayatı halk ve hassanı halk. Eğer melek bağışet siyasteş varak diyor Mevlana. Bir inayatı hak, hakkın yardımı olmasa, Mevla'nın yardımı olmasa ve hassan-ı hak ve Cenab-ı Hakk'ın has dostları ki başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Onun izinden giden, onun izine hasret çeken insanlar peki, ona yanan insanların inayetleri olmasa, himmetleri olmasa eğer melek bağışet ya hasteş varak. Var ya melek bile olsa, melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır diyor. Eğer Mevla yardım ederse, Mevla'nın has dostları bize himmet eder de bizi kayırırlarsa tamamdır iş. Aksi halde melek bile olsan evladım diyor, senin defterin kapkaradır diyor. Binayetillahi subhanahu ve hurmeti habibihi aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. Allah'ın salatu vesselamı o Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun, ehli beytinin üzerine olsun. Başta Allah'ın inayeti, ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine insan, işte bu efendim yükseliş makamlarında bazen karşı karşıya kalır. Bazen ona gözükür ne? Mertebetu külli zerretin min zalikel mevtini. O makamlarda bir zerrenin karşılığı, yani şimdiki atomlar, yani gözle görülemeyecek kadar küçücük bir nesne düşün, işte o kadar bir makam ne oluyor peki? Zahir oluyor. Nasıl zahir oluyor? Ezyede. Daha fazla min temami dairetil imkani hem de bi ed'afin mudaafetin kat kat kendinden başla arşa kadar olan daireye, atmosfere, peki bu sahaya imkan dairesi deniyor İslamiyet'te, İslami ilimlerde imkan dairesi. Onun üstü ise vücut dairesi. Şöyle kabul et, caminin kubbesine kadar olan mesafe ki bu arada biz varız, hava var, işte letaif-i haşere var, neyse. Ha, bunların alayı daireyi imkanı oluşturuyor. Kubbeden sonra yukarıya çıktık diyelim mesela, bak buradaki haller yukarıda yok, fezada uzayda yok. Şimdi yani buradan bir ölçü al, bunu taşı efendim yani öbür tarafa. Diyelim kubbeye kadar, kainatın kubbesine kadar olan daireye imkan dairesi denir. Oradan yukarıya olan yere ise alemi vücut deniyor. Hatta alem tabiri bile kullanılmaz. Çünkü alem mahluktur. Oradan öteye mahlukat da yoktur. Peki bu 50 bin yıllık mesafenin oluşturmuş olduğu imkan dairesi birkaç misli fazla da olsa diyelim 10 misli, 20 misil veya 50 mislini düşün, Tamam, Mevla'nın dostunun peki o alemi vücutta almış olduğu zerre kadar mesafe ve nokta, burayı diyor kat kat daha fazla katlar diyor. Şöyle kabul et mesela, bir çöl kırlangıcı, çöl kırlangıcı bir Volkswagen taksiyi çok rahat geçebiliyor. Ve taksi yetişemiyor çöl kırlangıcına. Çöl kırlangıcının anında kalkışı, yani diyelim ve ne bileyim çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe alabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan. Araba nerede? Araba nerede kaldı? Bir karıncayı düşün, yürüyüşü bellidir peki. Bununla birlikte bir de pireyi düşün. İkisi bir anda bir kalkış yapsa, pirenin almış olduğu mesafeyi gözünle bile göremiyorsun. Hayvan iki kere, üç kere bir zıplıyor, hop camiden çıktı gitti hayvan. Karınca daha buradan kalkacak da, gidecek de, bilmem ne yapacak da vesaire vesaire. Allah-u Teala kainatta bile yaratmış olduğu varlıkların arasındaki hız mesafelerini Mevla farklı farklı yaratmıştır. Maneviyatta da la teşbih ve la temsil. Böyle gider bu iş. Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir, kimisi ise üç günde bir tarikat dersi değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani haftada bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki iki yıl dersinde boşlama olduğu zaman 3 yılda 5 yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da arşa kadar olan yere, demin dediğimiz gibi daire-i imkan diyor. Ha burası var ya, burası diyor, maneviyatta 50 bin yıllık mesafedir. Yani lazım ki sana peki 50 bin yıl, peki ta onun sonuna gelesin, en son çıtaya ulaşabilesin. Ama diyor ki, Mevla'nın öyle kabiliyetli kulları vardır ki, bakarsın böyle yani hırbanidir, üstü başı perişandır, fakat yüreği var ya böyle alev alev, cayır cayır yanan bir insandır bu. Mevla'nın öyle gizli kulları, dostları var ki diyor, bu mesafeyi diyor, göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde kapatırlar diyor. Göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde. Peki bir an diyoruz biz buna. Peki bunu rakamsal bile ifade edemiyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celal böyle antika kulları da vardır buyuruyor. İsmet Garibullah Kudüs'e sırrı ne buyuruyor? Benim diyor ihvanımın içerisinde, hanım peki ihvanımın içerisinde öyle yani heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık hanım ihvanım var ki, bir sohbette, tek bir sohbette fena fille beka billah ile müşerref olmuştur diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor. Tek bir sohbette fena fille beka billah sahibi olan Allah'ın kabiliyetli, cezbeli insanları vardır. Yani birisi diyelim, affedersiniz, bir traktörle gidiyor yani işte bu yolda. Birisi de var 12 silindirli BMW ile gidiyor. Traktör ne kadar yıl önce yola çıksa da bu BMW onu bir saat içerisinde kapatır. Veyahut da 1-2 saat içerisinde katlar gider. İnsanlar da aynen böyledir. İstidat. Efendi Baba Alaeddin Kuddisi'ne ne buyuruyor? Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise 70 evliya gücü var derdi. İmam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Mevla'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor. Şimdi bakın, bir de aklımıza ister istemez şu geliyor. Yahu sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen ya? Amerika dünyayı aldı götürüyor, Avrupa Birliği bizi yutacak vesaire. Sen hala o makam bu makam vesaire vesaire. Sana bir şey söyleyeyim. Şu konuşulanlar var ya, bu anlatılanlar var ya, bunlar zinde ve dinamik olduğu zaman 26 milyon 400 bin kilometre kareye hitap ediyorsun dünyada. Tamam mı? Ama şunlar var ya, ne zaman ki bu yanlış kanaatle tefe kaldırıldı, bunların devri geçmiştir. Ne evliyası ya, ne işte efendim Allah dostu vesaire falan filan. Bırakın böyle hikayeleri, konuşmayı vesaire. Ne zaman ki bu kafa artık yani modern kafa, bizim kafamızda ve ruhumuzda yer etti, ondan sonra koca devlet, ebed müebbet dediğimiz yıkılmayacak Osmanlı tepe takla gitti. Bunu böyle bilesin. 570 tane tekke kapatıldı 80 sene önce. 576 tane tekke bunları konuşacaktı. Ama tekkeler başka gayelere alet olunca Allah-u Teala yıkılmayacak peki, bir devleti Mevla indirdi aşağıya. Yani nerede kaybettik peki? Neyi zayi etmekle peki? Böyle sefil kaldık. Burayı bile şimdi anlamakta bocalıyoruz biz. Yiğit yani diyelim neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, tekrar yani o güzelliği elde etmekle düştüğü yerden kalkacaktır. Mesele budur, mesele budur, mesele budur. Bizden bir şey olmaz, ümitsiz olmayalım ama yani bu insanlar eğer eksilirse, ümmetin öldüğü an işte bu andır. اَزْيَدَ مِنْ تَمَامِ دَائِرَةِ الْاِمْكَانِ Peki, imkan dairesi neresiydi? Şu efendim arşa kadar olan içinde yaşamış olduğumuz kainat. Bunu siz birkaça katlayın diyor sultan, birkaça katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayetün nihaye diye tabir ettiğimiz etemmi fena, etemmi beka, oralarda peki yani seyri sülük yapan Mevla'nın dostunun peki almış olduğu zerre mesafe, zerre mesafe burayı kat kat katlar gider. Hem de bir ed'afin muda'afe, evet. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Mevla'nın dostu diyor, o nihayetün nihaye diye anlattığımız, yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz, ki tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakma bazen işte ehlullah diyor ki falan makam falan makam, aha buraya geldin, fena fillah beka billah oldun. İcmalen son vardır. Tafsilen son yoktur diye İmam Rabbani. Bir asker nöbet tutmuş olduğu yerde sigara içiyorsa, bir kilometre öteden ki adam fotoğraf makinesiyle içmiş olduğu sigaranın markasını da okuyabiliyor. Yatakta sağdan sola döneceksin, adam onu bile icabında görebiliyor. Teknoloji ve iletişim dünyası bu noktaya gelmiş durumda. Onun için yani gizliliğin de mahremiyetin de pek bir manası kalmadı. Ama dediğimiz gibi, hiç olmazsa biz olayın üzerine titreyelim. Bunları kaydedip de ondan sonra haydi sağa sola yay bilmem ne vesaire falan. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, ama neyle? Bissuluki, bissuluki, şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor. Şeriat varsa tarikat peki değer ifade ediyor. Şeriat yok peki buralar artık yani hayalden de öteye, hayalden de öteye oluyor. Buralar hassas noktalar. Burada en ufak bir şeriatsizlikte demin denildiği gibi buraların nimeti güzeldir, boldur ama nikmeti de vardır, tokatı da vardır. Hacı Ubeydullah Arar Kuddiyesi Ruh buyuruyor ki bir sadık mürit diyor. Her hali, her hali huzuru kalbi üzere olan, kalbinden Allah'ın peki beraberliği yoksun olmayan bir insan, bir derviş yolda giderken diyor, yolun bir kenarında oturan bir köpek var. Hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan orada işte oturmuştur, kıvranmıştır, bakıyor sağa sola vesaire. Bu sadık mürit diyor, yoldan giderken diyor, hem de huzuru kalbiyle, hiçbir hali huzuru daimisiz değil. Kalbinde sürekli Mevla ile beraberlik hali var. Yoldan giderken haksız yere diyor, haksız yere o köpeğe bir oş dese diyor, o hayvanı oradan kaldırsa, o hayvanı oradan uzaklaştırsa, yine ondan sonra eğer huzuru kalbisi devam ediyorsa, kalbinde Mevla ile beraberlik devam ediyorsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu aldatmıştır diyor. Bu müridi aşağı çeker diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvan sana ne yaptı peki? Yani buraların nimeti tamamdır, boldur ama nikmeti de var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, makam diyor başa beladır diyor. Beladır derken yani imtihan vesilesi demek istiyor. Makamı elde etmek kolaydır. Makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten çok daha zordur. En ufak bir şeyde, hatta da bir müstahabın bile terkinde bir tokat gelebilir icabında. Rabiatul Adeviye Kuddise Sirruha, İmam-ı Kışeyri'nin beyanına göre sokak lambasından almış olduğu ışıkla elbisesini dikiyordu, yırtığını dikiyordu. Bu sefer efendim diyor ki, bütün hallerim diyor kayboldu gitti diyor. Bir tane diyor tatlı bir halim kalmadı diyor. Böyle kas katı kesildim, saman gibi oldum diyor. Ya ne oldu bana, ben ne yaptım vesaire. Durdum düşündüm, bana öyle geldi ki, devletin malı olan ışıktan, fakirin hakkı olan sokak lambasından aldığım ışıkla ben elbisemi diktim diyor. Yetimin hakkı olan diyor ışığı diyor haksız yere kullandım. Bundan diyor benim hallerimi aldılar götürdüler diye korktum. Diktiğimi diyor tekrar söktüm, yırttım. Hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki, amilin yani işi yap, bir başka mektubunda söylüyor bunu. Bir ameli salih işleyen bir insanın değeri ne kadar yüksekse, değeri ve kıymeti ne kadar yüksekse, onun peki ameli de o kadar kıymetlidir diyor. İşi yapan var, bir de o kişinin yaptığı iş var. Peki işin kalitesi işi yapana göre değerlendiriliyor. Ve sultan diyor ki, amilin değeri, işi yapanın değeri ve makamı ne kadar yüksekse, peki onun amelinin değeri de o kadardır diyor. Bir örnek vereyim size diyor. Hazreti Bekir-i Sıddık radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimizin diyor sehvi olmak istedi diyor. Peygamber Efendimizin hatası olmak istedi diyor. Ya Rabbi, benim Muhammed Mustafa'nın yaptığı hatalı iş yap yani. Hazreti Bekir Sıddık şuna inanmıştı diyor. Benim amellerime benim şeyim yok yani, itimadım yok. Benim bütün sevaplarımı toplasam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hatası dahi yapmıyor. Nerede kaldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu isabetli iş, ki isabetsizi yoktur. Ha keşke diyor benim nem var nem yok, hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tek bir sehvi ve hatası olsaydı diyor. Niye? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatası, ya bir sehvi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark atar diyor, katlar beni diyor. Niye? Çünkü o hatayı yapan insan var ya, diyelim o yanılan insan var ya, ha o büyük insan. Büyüğün yapmış olduğu şey hata bile olsa beni katlar gider. Şeyhinin yapmış olduğu sana göre hata gözüküyor. Ama eğer sünnete muhalefet yoksa onun hatası seni beni var ya bitirir. Said ibn Müseyyeb rahimehullahu teala diyor ki, Tabakat ibn-i Sa'd'da geçen bir beyana göre, ya Rabbi diyor keşke Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. Said ibn Müseyyeb rahimehullahu teala müstakil mezhep kuracak kadar, yani İmam-ı Azam kadar peki ilmi gücü olan bir insan ve neyi temenni ediyor? Keşke diyor Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. O yeter ki onun diyor göğsünde olaydım diyor. Hasan-ı Basri rahimehullahu teala onun için buyuruyor ki, biz öyle insanlara yetiştik ki, biz öyle insanlar gördük ki, Hasan-ı Basri rahimehullahu teala sahabe görmüş insandır. Radiyallahu teala anhum. Biz öyle insanlar gördük ki, eğer siz onları görseydiniz, onlara deli derdiniz. Onlar sizi görseydi, derlerdi ki bunların dini imanı yok. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةً مِكْدَارَ زَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْتِينَ Eğer salik Allah-u Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle, tatbik etme suretiyle, seyri sülükle Mevla'ya yükselen bir insan diyor, buralarda zerre kadar mesafe alsa, كَاَنَّهُ sanki bu insan var ya evet, sanki teyessere kat'u ziyadeti ed'afi daireti limkan. Sanki imkan dairesi dediğimiz şu kainatın birkaç misli kadar mesafe almış demektir diyor. Bunu anlatmak mümkün değil, tamam mı? Ha bu kadar konuşabiliyoruz yani. Şu sözler, şu satırlar kaç satır bu mektup? 2, 4, 6, 6,5 satır. Ya ama bunun var ya, yani karpuza dışarıdan bakarsın bir tane kabuğu var. Ama içinde ne alemler var, ne şekerler var, ne çekirdekler var, ne sular var vesaire. Yani bize bunlar bir evin dışarıdan görünen kısmının anlatılması gibi bir şeydir bu. Ama ve lakin bunun altında ne detay var? Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sırrı buyuruyor ki, biz bu hususi yol var ya, bu tasavvuf ve tarikat yolu var ya, biz diyor bu yolla alakalı diyor, kitabın diyor kenarındaki bilgileri size aktarıyoruz diyor. Dipnotlardaki notları size aktarıyoruz biz diyor. Kitabın tam merkezinden de konuşmuyoruz size diyor. Ama ve lakin işte ha bu kadar da sızdırıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru başka mektubunda buyuruyor. Diyor ki ben size bunları diyor hoş o kadar da anlatma meraklısı değilim diyor. Ama diyor bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini anlat kullarıma diye bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diyor bunları konuşuyor diyor. Konuşmasam hakla batılı karıştırıyorsunuz diyor. Konuşsam peki ondan sonra işi yani gerçek çehresini ve yüzünü anlatsam uf bu tarikatta amma zormuş ya, oy o makam bu makam ya, bıktım usandım ya, bu yol biter mi ya vesaire, kardeşim bu yol benim işim değil der, bu sefer moraliniz bozulacak diyor, ben ne yapayım ben diyor. Yazmasalar diyoruz ki niye yazmadılar, suçluyoruz. Yazarlar dinlemeyiz, çatlıyoruz, patlıyoruz bilmem ne. İçimizde bir takım tilkiler vesaire falan filan. Yani bize yar olmak kolay bir şey değil. Yani biz çok eksikiz biz. Allah-u Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kitabın da kenarından konuşuyorlar. Merkezinden konuşmuyorlar. Bir insan bu ilimlere merak etmeli. Bir yerde buna biz mecburuz. Mesele ciddi. İşin içerisinde Allah var. İşin içerisinde Muhammed Mustafa var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir meselede 17 yıl düşündüm diyor. 17 yıl sadece tek bir meseleye kafa patlattı adam. Kuddise sirru. Kim için? Senin için, benim için. Ben dinlemiyorum. Dinlesem de uyuyorum. Veyahut da ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bir gün defterimizi dürerler maazallah. Burada sahada biz yokuz. Burada sadece biz yokuz. Biz burada manevi kameraya çekiliyoruz. Ona göre. Bu kamera bir gün vizyona sokulursa o zaman peki aynada kendimizi göreceğiz. O zaman A, O yapmanın, alfabeyi okumanın bir manası yoktur. Hep böyle oldu tarihte. Enbiya konuştu, insanlar dede yaptılar. Evliya konuştu, dede yaptılar vesaire falan filan. Hep insanlar haklı, peygamberler haksız. Sonuç, insanlar Cenab-ı Hak muşamba gibi yere seriyor, enbiya gene işi bitiriyor. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, bir Mevla'nın dostu hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a uğradı. Diyarbakır'da ki caminin müezzini dedi ki, Efendi Hazretleri buyurun kürsüye çıkın da dedi veya minbere çıkın da birkaç kelime söyleyin, insanlar istifade etsin Zat-ı Alinizin ilminden. İyi dedi, çıktı ondan sonra konuştu. Yani millette bir his yok, bir heyecan yok. Millet kimi uyur, kimi ondan sonra tavanlara bakıyor, kimisi Leyla'yı düşünüyor, kimisi kasayı düşünüyor vesaire. Millette bir hal yok. Geldi dedi ki ona, Efendi Hazretleri bu insanlar dinlemiyor seni dediler. Yani bitir vaazı demek gibi bir şey ifham etmek istedi, anlatmak istedi. Dedi ki ya öyle mi dedi. Demek benim vaazımı dinlemiyorlar. Ondan sonra kendileri haklı, biz haksızız öyle mi dedi peki? Peki öylesi dedi, tamam dedi. Bu sefer camideki kandillere hitaben konuştu. Vaaza başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki, şimdi ise camideki kandillere teven kandiller der demez, bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor. Kusur onlardandır diyor. Bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum, bunları beynimize kazıyalım. Allah göstermesin bir daha bunlar gelmeyebilir. Avrupa'nın piresi her geçen gün artıyor. Amerika'nın piresi artıyor. گر کسی وصف او زمن پرسد بی دل از بی نشان چکاید باز عاشقان گشتگان معشوقند بر نیاید زی گشتگان آواز دیر شیخ سعدی شیرازی قدس سره گر کسی وصف او bir insan gelse diyor bana diyor ha sevgilimin diyor özelliklerini anlat ya bize dese diyor peki gergesi vasfı o zimen porset bir dıl ezbin işten çek o hayat bağız ben diyor sevgilimin uğruna diyor ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra nişanı olmayan anlatılmaya gelmeyen başta Mevla ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra peki onlara hasret çeken yüreği yangınlı insanlar vesaire onların nişan namı

Aşıkan güçteganı maşukend. Aşıklar diyor, maşukların diyor havzunda, onların sinesinde ölüp gitmişlerdir diyor. Yani benim diyor böyle bir işte acizane, fakirane bir halim var diyor. Seviyoruz bu insanları diyor. Biz onların uğruna diyor kendimizi ifna ettik, öldürdük diyor. Ber ne ya yahut ziguşte gana vals. Ölüden diyor ses çıkar mı diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Ben sana nasıl anlatayım ben bunları? Burada ya ha, al buraya getir, taşı buraya şimdi. Burayı değerlendir. Gel de sen bakayım, burayı bir kavra bakayım hadi. Orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe, 50 bin yıllık peki daire-i imkan, hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor. Bu ne demek arkadaş? Bunu Kantar tartabiliyor mu? Peki, bunun almış olduğu mesafe, zerre kadar ise ve zerresi daire-i imkanı kat kat katlıyorsa, peki fekeyfe izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten min tilkel mertebeti, ya orada bulunan Mevla'nın dostu eğer uzun bir mesafeyi, kat ediyorsa, ya diyor durum o zaman ne olacak diyor. Zerresi peki böyle yaparsa, ya düşün ki mesela uzun bir mesafe, metre koyma, kilometre koyma, çünkü orada metre, kilometre yürümüyor. Geminin mesela hız, efendim yani meseleleri konuşulurken denizcilik mesela ağzı kullanılıyor. Havadaki mesela jetlerin ve uçakların hızları konuşulurken, peki havacılık peki rakamları veyahut da terimleriyle bu iş dile getiriliyor. Maneviyat da, maneviyatın da kendine göre peki yani en boy neyse artık yani hızımız, o alemin de peki hadiselerini o aleme yakışan ifadeyle dile getirmek gerekiyor. Suyun altındaki kanun farklıdır, suyun üstündeki kanun farklıdır. Toprağın üstündeki arabanın teknolojisi farklıdır, havada giden uçağın teknolojisi farklıdır, denizde yüzen geminin teknoloji ve mühendisliği farklıdır. Ama şu kafa tamamen dünyaya endeksli olduğu için bu dünyanın kafasıyla buraları peki anlamaya girdiğimiz zaman zonkluyoruz işte. Zonkluyoruz. Yok. Her anahtar her civatayı sökmez. 13-14 anahtar 13-14 civatayı söker. 15-16 numaralı bir anahtar 15-16 civatayı söker. Her alem kendi kanunlarıyla peki değerlendirilir. Ve keyfi izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten. Ya bu insan diyor uzun bir mesafe alıyorsa diyor burada min tilkel mertebeti, o zaman diyor durum ne olur diyor. Dünyadaki limitler, dünyanın ölçüleri kesinlikle yani ona bir rakipmiş gibi kat kat fazla bilmem ne vesaire denmez. Allah-u Teala buraya çıkanların sayısını çoğaltsın. Burayla hemhal olmaya bizleri muvaffak eylesin. Hacı Ahrar Kuddise Sirruh gene buyuruyor ki, sohbetinden huzur almış olduğunuz insanın, peki o elde onun sohbetinden elde etmiş olduğunuz lezzetin eğer devam etmesini istiyorsanız aynı huzuru, sohbet esnasındaki huzuru sohbetten sonra da eğer devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor o sohbeti yapanın diyor kaçındığı, ondan sonra yasaklamış olduğu şeyleri yapmayın diyor. Bakın burada çok muazzam bir, bugünkü tabirle bilimsel bir izah var burada. Henüz bilim ve teknoloji bunun rüyasını görmüş değil. Bakalım ne zaman anlayacaklar bunu. Ne diyor peki? O konuşma esnasında o Mevla'nın dostuyla bir sohbet yaptınız, birkaç kelam dinlediniz. Neticede eğer o huzurun sohbetten sonraki günlerde de devam etmesini istiyorsanız o zaman diyor o sohbette duyduğunuz, peki o zattan duyduğunuz, peki bir takım yasakları yapmayın diyor. Yani şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap, böyle yapma, yapma dediği şeylerden kaçının ki o huzuru daimi sizi hiç bırakmasın. Şimdi hep tarikatta bazen şikayetlerimiz oluyor. Feyiz gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Acayip haller bize arız oluyor. Bir takım şikayetlerimiz oluyor. Ama bak ne diyorlar?

0: Onlar çiviyi kaç yüzyıl önceden çaktılar. Sana bir takım telkinlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadını alamayacaksın diyorlar. Hacı Arar Kuddisesi bir keresinde böyle vaaz ediyor. İşte sohbet, tarikatın ince sırlarından bahsediyor. Bir müridi bile kendinden geçmiş böyle. Yani kaybolmuş Hacı Arar'ın sohbetinde. Halim, Selim, ağırbaş, vekur, güzel bir tevazu içerisinde sohbeti takip ediyor. Hacı Arar sohbeti kesti, dedi ki, bana bak dedi evladım dedi. Bana bak dedi, görüyorum ki çok iyi sohbet dinliyorsun dedi. Kendinden geçmişsin. Amma ve lakin, amma ve lakin, gaye kapısı, gaye kapısı, gaye kapısı, sohbet dinlemekle açılmaz diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Gaye kapısı hindi gibi dinlemekle açılmaz oğlum diyor. Fe'ulime anlaşıldı ki ennehu şen la mikdare li dairetil imkani. Peki imkan dairesi, yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz kainatın var ya, hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir. Bin nisbeti ila mertebetil vücubin. Zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı Allah Celle Celaluhu öz zat-ı Paki Subaniye'nin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya, hiçbir peki miktarı, derecesi, ağırlığı, sikleti söz konusu değildir diyor. Biz kaldık dünyada peki. Yani kuyunun dibine in, kuyudan yukarıya bak, gökyüzünde sadece bir noktayı görürsün, o kadar. Şimdi eğer bu dünya diyelim bir kuyu ise, kuyunun dibinden baktığın zaman tabii gökyüzünde sadece bir yeri göreceksin, başka yeri göremezsin gibi olmamak lazım. Kuyunun üzerine çıkıp da gökyüzüne baktığın zaman o zaman gökyüzünü idrak etmekte göz bile yetersiz kalıyor. فَاُولِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِنْ نِسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْقَهَا. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Âlem-i vücub ve ötesi diyor. Bak şimdi, arşın fevkinde efendim velayet makamları var. Velayet-i sugra, velayet-i kübra, velayet-i ulya. Buralar çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam-ı Rabbani Kuddisi Sırrı buyuruyor ki, buralar bu kadar efendim mükemmel olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi'nin makamları, Abdülkadir Geylani Kuddisi Rum makamları. İmam-ı Rabbani diyor ki o zatların diyor bulunmuş olduğu buralar diyor Mevla'ya dostluğun diyor ekstra dostluğunun diyor olduğu makamlar mevkilerdir diyor. Bakın ne kadar muazzam bir operatör gibi konuşuyor. Peki ama ötede diyor, Kemalat-ı Nübüvvet diye tesmiye ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir makam var diyor. O makamın karşısında bu zatların bulundukları velayet-i sugra, kübra, ulya makamları diyor, denizin karşısında damla kadar kalır diyor. Keşke, keşke damla kadar olsa diyor. Bu ne biçim bir açı? Şah-ı Nakşibend Kuddisesi Ruhu buyuruyor ki, bir kere ders esnasında kainatı bana gösterdiler, tırnak kadar diyor gördüm diyor. Tırnak kadar açığı o kadar büyüyor ki manevi açığı ve ufuk peki öyle bir alemin kuşu olmuş ki peki oradan baktığı zaman kainata kainat diyor tırnak kadar diyor gözümün önüne geldi. Buradan öteye çok yol var. Buradan öteye çok yol var. Buradan öteye çok yol var. Buzlu cam arkasından bakmayalım hadiseye, at gözlüğüyle bakmayalım hadiseye, camı kır, kafanı öbür tarafa geçir ondan sonra bak, camın arkasından kimler gidiyor, kimler geliyor. Biz bu dünyaya bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. Bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre gayret etmeli. Sütün içerisinde tereyağı vardır değil mi? Var tabii. Ama sen sütü diyelim yayıkta vurmazsan tereyağı çıkmıyor dostum. Kazman var mı? Var peki. Toprağında var mı? Var. Kazmayı toprağa vurmadığın müddetçe suyu çıkaramazsın dostum. Elinde taş var mı? Var peki. Taşı demire efendim vurmazsan diyor Mevlana kuddise sirruhu. Peki o taştan kıvılcım çıkmaz diyor. O taşın demire vurulması lazım ki oradan kıvılcım çıksın. Sultan ne söyledi? Bak kayıt koydu oraya. Biz suluki diyor. Biz suluki diyor. Biz suluki diyor. Şeriatın tatbik edilmesiyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimallahu teala ders veriyordu talebeye ve ders esnasında ikide bir ayağa kalkıyor oturuyor. Ayağa kalkıyor oturuyor. Ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler efendi hazretleri bu ne iştir dedi. Yahu dedi şurada dedi çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi. Oradaki bir çocuk dedi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dedi neslinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi. Onu gördüğüm zaman dedi hürmeten ayağa kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife'yi hadi. Bu minimum bir misaldir bu. Sen bunu kare kare kare kare kare kare kare kare büyüt. Bağdat'tan bir koyun çalındı 16 sene peki koyun eti yemedi. Niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte ola ki diyor benim diyor kursağıma nasip olursa diyor bütün hallerin diyor darmadağın olur gider diyor. Biz suluki diyor sana. Biz suluki diyor sana. Dicle nehrinden akan efendim bir elmayı babası alıyor, tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor, Dicle'nin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer derinin kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabii o elma da birisinin, tarla birisinin. Adamı buluyor, ondan sonra helallik istiyor ondan, adam izin verince elmayı yiyor. Diyorlar ki, işte... O elmayı böyle değerlendiren zattan Ebu Hanife dünyaya geliyor. Eğer ha canım işte elma ya Rabbim gönderdi al ısır hart kurt ye. Yo onu yapmıyorlardı. Yani at izi it izine karıştı senin anlayacağın. Sapla saman birbirine karıştı ecdadın tabiriyle. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Kas katı bir taş bile olsa insan kas katı bir taş bile olsa veyahut da efendim yani bir mermer gibi kesilse bile aha şu bahsetmiş olduğu peki zerre mesafesi kainatı birkaç kat katlayan böyle bir Mevla'nın dostunu buldun sen var ya diyor Mevlana sen var ya incisin oğlum inci incisin oğlum inci. Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kadar değeri kalmamıştır. Acıktığımız zaman doğru mutfağa gidiyoruz. Bulamazsak ekmekçilere gidiyoruz. Evi elek telek yap, olmadı bakkala, olmadı markete, olmadı Fatih'in altından giriyoruz, üstünden çıkıyoruz. Niçin? Bir lokma ekmek için. Bir lokma ekmek için. Bir lokma ekmek için. Peki, yani bir lokma ekmeği arama noktasındaki heyecanı niçin? Niçin? Gerek dünyamızı gerekse ahiretimizi abat edecek, ihya edecek, bizi adam edecek olan bir zatı aramaya teksif etmiyoruz. Adam buldu, hala düşünüyor intisap edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Adam peki hakikaten aha ulaştı, geldi, kapıya dayandı, hala tereddüt içerisinde. Ne yapayım ben tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Acaba şu, bu bilmem ne vesaire. Gene buradan öteye çok söz var, çok yol var. Karar ver, karar ver, karar ver. Gemi rıhtımdan ayrılmak üzere karar ver. فَعُلِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَّائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا Kainatın peki sadece kendisi değil birkaç misli de olsa peki vücut makamı ki Mevla'nın peki varlığını söz konusu olmuş olduğu o makamın karşısında bunun ne ağırlığı var ki? Ya leyte, ah o kadar istiyordum ki leha olsa bu imkan dairesi, bu kainatın hükmel katreti bin nisbe ilel bahril muhit. Bir damlanın bir okyanus karşısında bile bir varlığı vardır değil mi? Kocaman bir deniz, büyük okyanus, bir Atlas okyanusundan bir damla mesela. O damlanın bile denizin karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı var derken yani bir varlığı vardır. Deryanın karşısında, okyanusun karşısında ki damla kadar bile bir ağırlığı yoktur diyor. Neyin? Kainatın Mevla'nın peki dostunun kat etmiş olduğu zerre makamın karşısında. Bak arş, kürsi, ondan sonra ve kainatta bulunan anasır, ondan sonra akıl, nefs, zamani, mekansal ne kadar varlıklar var ise bunların alayını toplayın diyor ehlullah. Alayını toplayın, getirin. Aha burada bahsetmiş olduğu kalite ve kariyerdeki Mevla'nın dostunun kalbine bırakın diyor. Bırakın diyor. Bu kadar yani teferruatı, makro alem, peki alemi kübra ve içindekileri alayını bırakın onun kalbine. Kalbine diyor onun düştüğünün farkında bile olmaz diyor. Yani ne yapmıyor peki? Bir yer işgal etmiyor. Etmiyor. Sen şimdi Marmara Denizi'nden bir damla al, ondan sonra git bakayım at denize. Denizden böyle bir dalgalanma bilmem ne vesaire bir taşma maşma oluyor mu? Olmuyor. Denizin peki bir damla atılsa kendisine ondan farkı şeyi haberi olmuyor. Mevla'nın dostu şu bahsetmiş olduğu zerre mesafesi kainatı katlayan zatın gönlü ve kalbinde öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Kainatı atsanız kalbine hiçbir değişiklik yok onda. Şah-ı Nakşibend diyor, kainatı tırnak kadar gördüm diyor. İmam-ı Rabbani bir adım daha önden giderek diyor ki, bana diyor kainat gösterildi A'dan Z'ye. Baktım diyor, zerre gördüm diyor kainatı. Tırnak efendim yani zerrenin karşısında 100 misli, 200 misli. İmam-ı Rabbani de şimdi öyle bir ufuk oldu ki o Mevla'nın dostunda, Allah'taki faniliği öyle bir yani noktaya dayandı ki, kainat diyor, benim gözümde diyor zerre kadar en fazla gözüküyor diyor. İbrahim Hakkı Erdurum'u Kuddisesi Ruhu derler ki uzayın yollarını, Feyza'nın yollarını, Killo'nun yollarından daha iyi biliyor diyorlar. E peki nasıl yaptı bu adam bu işi? Oraya mı çıktı yani? Ne bileyim ben işte uzay araçlarıyla, gemileriyle Feyza'ya mı uçtu? Yoo. Kafası murakabede bitti. Nasıl oluyor peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu getiriyor kainatı, koyuyor onun önüne yani la teşbih ve la temsil, al İbrahim Hakkı. Bütün kainatı bir küre gibi senin önüne koyuyorum, çevir çevir çevir yaz der gibi. Batı bugün İbrahim Hakkı Erzurumi'yi anlamıyor. Anlamıyor. Diyorlar ki marifetname gibi bir kitabı yazacak olan zatın bir kişi olması mümkün değil. Avrupa'nın kafası basmıyor. Diyorlar ki bildiğimiz, tanıdığımız İbrahim Hakkı gibi 4 tane İbrahim Hakkı olacak ki ancak böyle bir kitabı yazabilsin diyorlar vesaire. İşte sadece hadiseyi ha bu etten ve sinirden ibaret gözle görürsen aha oluyor böyle. Ama ve lakin sen bir ırmaksın değil mi? Irmak eğer denize kavuşursa ırmak deniz olur. Irmak denize kavuşursa ırmak deniz olur. Sen bir tohumsun sen. Tohum toprağa düşerse ekin olur. Peki sen bir ekmeksin. Eğer sen bir ekmeksin. Seni bir Mevla'nın dostu yiyecek olursa o zaman o ekmek peki, o ekmek olan sen var ya, o ekmek sende veya yediğin lokma sende can olur. Peki say sayabildiğin kadar eğer sen ve ben mum gibi, odun gibi kendimizi ateşe feda edersek mumun kendisinde ve odunun kendisinde bulunan karanlıklar aydınlığa inkılap eder diyorlar. O kadar. Allah-u Teala anlatılanlara peki misafir olmaya, Allah-u Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Çarşamba Virdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: sellim.
1: Allah'ım, bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasında onun cesedine ve bütün kabirler arasında onun kabrine hususi olarak ve bir de onun âline ve ashabına salatu selam eyle.

0: أهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا ينقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, adedi sayılamayacak, ardı arkası kesilmeyecek şekilde salat ve selam eyle ve onlara bereketlerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği şeyler adedince senin razı olacağın ve onun hakkını eda edecek keyfiyette salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve en yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır ve onu üzerimizdeki hakları sebebiyle ve bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden bütün kardeşlerine de aynı şekilde salat eyle ve mükafatlar ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, onu izzet, rıza ve kerem taçlarıyla taçlandır.
1: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için istediği şeylerin en üstünlerini ihsan eyle. Senin kullarından birinin onun için istediği şeylerin en faziletlisini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Ve kıyamete kadar senden istenilen şeylerin en faziletlerini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Adem'e, Efendimiz Nuh'a, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz Musa'ya, Efendimiz İsa'ya, bunlar arasında bulunan bütün Nebi ve Resullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun. Allah'ım, Efendimiz Cibril'e, Efendimiz Mikail'e, Efendimiz İsrafil'e, Efendimiz Azrail'e, arşı taşıyan meleklere, diğer meleklere, sana yakın kullarına, bütün nebilere ve rasullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma alimt ve mil'e ma alimt ve zinete ma alimt ve midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiğin şeyler adedince, bildiğin şeyler dolusunca, bildiğin şeyler ağırlığınca ve nihayetsiz ilminin çokluğu nispetinde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kesintisiz devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqadi'u ebedel ebedi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyunca hiç kesilmeyen ve biz öldükten sonra bile hiç tükenip yok olmayan ebedi bir salatla salat eyle.

0: مَا هُوَ أَهْلُهُ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin yüce şanına layık bir şekilde ilediğin selamla selam eyle. Onu bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır.

0: مَا هُوَ أَهْلُهُ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Onu bize olan ihsanları sebebiyle layık olduğu şekilde en güzel surette mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarik ve ma'dini esrarik ve lisani hüccetike ve arusi memleketik ve imami hazretike ve tirazi mulkik ve hazaini rahmetike ve tariqi şeriatik.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının hazinesi, delillerinin beyan edicisi, her şeyle hükmün altında olan bütün mükevvenatın en gözde varlığı, sana yaklaşanların imamı, mülkünün süsü, rahmetinin hazinesi, şeriatının yolu, tevhidinden lezzet alan, varlıklar aleminin göz bebeği, mevcudatının yaratılmasının sebebi, bütün varlıklar cevherinin öz cevheri, nurunu her şeyden evvel yüce zatının nurundan yarattığın Efendimiz Muhammed'e, sen var olmaya devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça baki kalan, senin ilmin dahilinde nihayeti olmayan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salatla salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde mevcut olan varlıklara dedince, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bir salatla devamlı salat eyle.

0: لمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره.
1: Allah'ım, mahlukatın adedince razı olacağın şekilde, arşının ağırlığınca, ilminin sonsuzluğu nispetinde, yarattıklarının geçmişte seni zikrettiği zikirler adedince, gelecekte seni zikredecekleri zikirler adedince, her sene, her ay, her hafta, her gün, her gece, her saat, her koku koklandıkça, her nefes alındıkça, her göz kıpırdadıkça, her bakışta, ebedden ebede kadar, dünya ebediyetleri ve ahiret ebedlerince ve bunlardan daha fazla olarak evveli olmayan ve ahiri tükenmeyecek şekilde Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: قدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin miktarınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ona olan inayetin, lütuf ve ihsanların miktarınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e senin katındaki kıymetine ve şanına layık bir şekilde salat eyle.

0: وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ki, o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ondan razı olduğunu gösteren bir salatla salat eyle. Onun ashabından en güzel şekilde razı ol.

Allah'ım, bütün mahlukattan evvel nuru yaratılan ve dünyaya gelişi bütün alemler için rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, şimdiye kadar geçmiş yaratıklar, bundan sonra gelecek varlıklar, onlardan sait ve şaki olanlar adedince bütün sayılar içine alacak kadar, bütün sınırları ihata eden, sonu ve nihayeti olmayan, bitip tükenmeyen, sen devam ettiğin müddetçe devam eden bir salatla salat eyle. Âline ve ashabına da aynı şekilde salat eyle ve aynen bunun gibi tam manasıyla selam eyle.

0: ذلك.
1: Allah'ım, Miraç'ta kalbini celalinle, gözünü cemalinle doldurduğun, böylece ferahlayan, senin destek ve yardımına nail olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve tam manasıyla selam eyle. Bundan dolayı Allah'a hamd olsun.

0: وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar olmuş ve bundan sonra olacak şeyler adedince, üzerini gece karanlığının kapladığı ve gündüz ışığının aydınlattığı bütün varlıklar adedince salat eyle.

0: ذريته عدد أنفاس أمته.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, âline, zevcelerine ve zürriyetine, ümmetinin nefesleri adedince salat eyle.
0: Allahümme bi bereketi salati aleyh.

Allah'ım, ona getirilen salatlar bereketiyle bizi salavatla cenneti kazananlardan, Efendimizin havzına varıp ondan içenlerden, sünnetiyle amel edip ona itaat edenlerden eyle. Kıyamet günü onunla aramıza herhangi bir mani koyma. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları mağfiret eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, mahlukatının en kıymetlisi, yarattığın ufukların en nurlu kandili, senin haklarını yerine getirenlerin en efdali, senin kolaylaştırıcı ve yumuşak hükümlerinle gönderilmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ardı ardına devam eden ve nurları bütün kainata yayılan bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.
0: Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed'e.

0: أشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك، صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: Allah'ım, senin mübarek sözünle methedilenlerin en faziletlisi, senin sağlam ipine sıkıca sarılmaya devam edenlerin en şereflisi, nebilerinin ve resullerinin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bizi iki dünyada da senin bütün lütuflarına ve rızana erdirecek ve bizi sana vasıl edecek bir salatla selatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, kullarından kerem ehli olanların en keremlisi, senin rüşt ve hidayet yollarına çağıranların en şereflisi, yarattığın bütün iklimlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, bitip tükenmeyen ve bizi cemalini müşahede nimetine nail eyleyen bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

0: واحترامه، صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا.
1: Allah'ım, makamı yüksek, kendisine tazim ve hürmet göstermek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ebediyen kesilmeyen ve yok olmayan, sayıyla da sınırlı olmayan bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, onu zikredenler her zikrettiğinde, ondan gafil olanlar her gaflet ettiğinde salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ve sellim.
1: Allah'ım, ümmi peygamber, tertemiz ve Allah tarafından içi ve dışı temizlenmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salatu selam eyle.
0: Allahümme salli ala men khatemte bihir risaleh ve eyyettehu bin nasri vel kevferi ve şefa'a.
1: Allah'ım, kendisiyle risaleti sona erdirdiğin, ilahi nusretinle, Kevser ve şefaatle teyit eylediğin Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed, nebiyyil hukmi vel hikmetis siracil vehhac, el mehsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'rac. وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, ışık saçan parlak kandil, güzel ahlakın zirvesi, rasullerin sonuncusu, Miraç'la taçlandırılan Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve onun sapasağlam ve dosdoğru yolundan giden tabilerine, denizlerde dalgalar vurdukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe'yi tavaf ettikçe devam eden daimi bir salatla salat eyle.

0: الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: En eftal salat ve selamlar Allah'ın kerem sahibi Resulü, kullar arasından süzüp seçtiği, kıyamet günü bütün mahlukatın şefaatçisi, makamı mahmud ve havzın sahibi, risaletin ve bunu bütün insanlara ve cinlere tebliğ etmenin ağır yükünü taşıyan, en büyük ıslah için en fazla gayret etme şerefiyle müşerref olan Efendimiz Muhammed'e olsun.

0: O, evvelkilerin ve sonrakilerin efendisidir. Evvelkilerin ve sonrakilerin en üstünüdür. Salat edenlerin salatının en üstünü, selam verenlerin selamının en temizi ve bereketlisi, zikredenlerin zikrinin en güzeli ona olsun.
1: وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَأَحْسَنُ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَأَجَلُّ صَلَوَاتِ اللّٰهِ وَأَجْمَلُ

0: لسانا وأفصحهم لسانا وأظهرهم سلطانا.
1: Allah-u Teala'nın salatlarının en üstünü, en iyisi, en yücesi, en güzeli, en kamili, en bol ve en tam olanı, en açığı, en azametlisi, en temizi, en fazla hoş olanı, en bereketlisi, en fazla ziyadeleşeni, en fazla artanı, en fazla tam ve uygun olanı, en yükseği, en ulvisi, en çoğu, en kaplanması, en fazla umimi olanı, en devamlı ve en fazla kalıcı olanı, en izzetlisi, en yükseği, en büyüğü, Allah'ın kullarının Allah katında en faziletlisi, en iyisi, en yücesi, en keremlisi, en güzeli, en kamili, en mükemmeli olan Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Seçkini, en yakını, dostu, velisi, emini, Allah'ın bütün yaratıklar arasından seçilip en hayırlı kılınanı, Allah'ın kulları arasından itinayla seçileni, nebileri arasında en halis ve en seçkin olanı, Allah'ın kullarını kurtarmak için gönderdiği sapasağlam kulpu, insanların şefaatine sığındığı ve Allah'ın günahlardan koruduğu nebisi, nimeti, Allah'ın rahmetinin anahtarı, Allah'ın Resulleri arasından seçilmiş, Allah'ın yaratıkları arasından seçilmiş, kurtulmak ve kavuşmak istediği her türlü arzusuna nail olan, kendisine ihsan edilen nimetler hususunda ihlası erdirilen, gönderilen peygamberlerin en keremlisi, en doğru sözlüsü, en fazla şefaat edeni, şefaati kabul edilenlerin en efdali, kendisine tevdi edilen emanetler hususunda emin, tebliğ ettiği mevzularda en sadık, Rabbinin emrini en mükemmel şekilde açıklayan, hakla batılın arasını iyice ayıran, onu en açık ve en tesirli bir şekilde dile getiren ve bu yolda cesur davranan, kendisine yüklenen ağır vazifeleri tüm benliğiyle ifa eden, Allah'a ulaştıran vesile olma hususunda Resullerin Allah'a en yakın olanı, yarın kıyamette Allah katındaki makam ve faziletleri itibariyle onların en büyüğü, Allah'ın kerem sahibi ve seçkin nebilerinin en keremlisi, onların Allah'a en sevgilisi, Allah'a en yakın olan, Allah'ın en fazla kıymet verdiği kulu, onların Allah katında en nasiplisi ve en fazla ilahi rızaya nail olanı, insanların en kıymetlisi, makamı en yüce olanı, güzellikler ve fazilet itibariyle en kamili, nebilerin en üstün derecelisi, şeriatı en kamil, menşe ve nesep itibariyle en şerefli olanı, açıklama, hitap etme

0: Ve edilme yönünden onların en kuvvetlisi, doğum yeri, hicret mekanı, ehl-i beyt ve ashab açısından en üstünü, soy itibariyle insanların en keremlisi, aslı itibariyle en şereflisi, şahıs olarak en hayırlısı, kalbi en temiz, sözü en doğru, fiilleri en doğru ve bereketli, aslı en sabit olanı, insanların ahdine en çok vefa göstereni, şeref itibariyle en yücesi, tabiatı en mükerrem, fiilleri en güzel, zürriyeti en güzel ve temiz olanı, Allah'a en fazla itaat edip emrine koşanı, makamı en yüce olanı, sözü en tatlı, selamı en temiz ve bol, kadru kıymeti en yüce olanı, insanların en fazla ve en güzel şekilde methedileni, mele-i alada zikri en yüce olanı, ahdini en fazla yerine getireni, vaadine en sadık olanı, en fazla şükredeni, emri en yüce, sabrı en güzel, hayrı en iyi, dini en itidalli ve kolay, makamı en yüksek, hali ve şanı en yüce, delili en kuvvetli olan, terazisi en ağır geleni, insanların ilk iman edeni, konuşması en açık, lisanı en fasih ve delili en açık olan bulunan Efendimiz'e olsun.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Çarşamba Virdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Allahümme ya kafiyel bela, ikfinel bela, kable nüzuli minessemâ. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Allah. Celle Celaluhu ya Rabb. Yedi ya Allah var. Bu üç kere tekrar edecek. Üçünde de ya Allah lafz-ı celal yedi kere tekrar edilecek. Bu hadis-i şerifte varid olmuştur. Salı, her salı, her salı. İkindiden sonra bu yapılırsa, akşam bak, ne diyor duada? Ya Rabbi diyor, ey diyor, Allahümme ya kafiyel bela. Zaten Allahümme ne demek biliyor musunuz? Allahümme, Allah-u Teala'nın ne kadar ismi varsa, bildiğimiz, bilmediğimiz, binbir ismi şerif, hepsi Allahümme'nin içinde mecmudur, toplanmıştır. Allahümme diyen Allah'a bütün isimleriyle dua etmiş. Allahümme bir defa var. Ya kafiyel bela, ey belalara kafi gelen, yani yeterli gelen, belaya karşı bize yeten, yani bizi kurtaran Allah. İkfinel bela, sen yağacak gelecek belalara karşı bize kafi gel. Ama neden evvel? Kable nüzûli minessemâ, gökten inmeye başlamasından evvel. Onun için salı ikindiden sonra akşama yakın okunursa, çarşambanın girmesiyle yağacak belalar, Evliyaullah ne buyurmuş? Bunu Muhammedül Gavs, Muhammed Hatırüddin, Yusuf-u Nebhani diyor ki, misli yazılmamış kitap El Cevairül Gavs, Gavs Hazretleri yazmış. Koca Yusuf-u Nebhani diyor ki, bu kitabın misli yok. Bütün meşayih, Şattariye meşayihinden, onun lakabı Gavs'tır. 400-500 sene evvel falan, Hindistan'da kabri şerif. Çarşamba diyor, özellikle Safer'in son çarşambası, bunu kim yapıyor? Feridüddin Genci Şeker. Bu Evliyaullah'ın çok büyüklerinden, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de çok değer verdiği Çeşitliye meşayihinden. Esas Muinüddin Çeşitli Hazretleri, onun halifelerinden, onun halifesinin halifelerinden, Feridüddin Genci Şeker. Buna bazı rivayetler Nakşibendi de deniyor ama esas Çeşitliye meşayihindendir. O zat bunu yazmıştır, bütün ulema da ondan Ebu'l-Üsur Abidin de almıştır, meşayih almıştır. Ne buyuruyor? Her sene 320 bin bela, o gün olacak anlamına değil, 320 bin bela gökten Safer ayının son çarşambasında nazil olur diyor. Meşayih ittifak etmiş. Onun için salı ikinden sonra bu dua üç kere okursan gökten inmeden önce bize kafi gel diyor duada. Yedi kere de lafz-ı celal zikrediyor. Bunu üç kere yaparsa, okursa, yedi kere de lafz-ı celalleri her bir seferinde tekrar ederse zaten önden bir sipere girmiş oluyor, ön koruma tedbirini almış oluyor. Ama mutlaka başında bir salavat. Her duada bunu kitap yazmıyor ama size ben ne öğrettim? her duada başlamadan bir salavat-ı şerife, sonunda da bir salavat-ı şerife, ortasında da çok iyi olur ama başıyla sonunda salavat olmayan dualar kötürüm kalır, göklere yükselemez, perdeler açılmaz. Bana salavat okunmadan sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, dua kabul olmaz buyuruyor. Her şeyi o öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için salavatlarınızı siz ihmal etmeyin. Bu dua yaparsın. Akşam namazını cemaatle kılarız. Ha 320 bin bela nazil olur diyor. Onun için o gün senenin günlerinin en zor geçen çetin günü olur diyor. Şimdi kime çetin geçer, kime çetin geçmez? Bugün de bir şey olmadı. Bir şey olmadığı alakası yok. Belanın inme günü o gece, o gün. Sonra oradan senin nasibine ne düşer, ne zaman düşer. Sen her gün, her gece tetikte durup bir şey yapamayacağın için sana demişler ki akşamla yatsı arası şunları oku, şu ayetleri yaz, bunların suyunu iç, çoluğuna çocuğuna içir, bir sene beladan selamette kal. Bu Şinavi'nin El Cevairul Hams isimli kitabına yazdığı şerhi 15-20 senedir arıyorum. Gelen giden bütün Arap, Acem, Yemen, Mısır ne ulema buldumsa soruyorum. Bu kitabı bulamadım. Çok büyük muteber, Ahmet Eş-Şinavi Hazretleri'nin kitabın adını da bilmiyorum. Şerhul Cevahiril Hams diye geçiyor. Özel ismi. Şimdi Allah'ın hikmeti bunu buldum. Buldum, ondan da çok istifade ettim. Ahmet Eş-Şinavi Zamairu Serairil İlahiye diye. İki cilt. Kalın. O Cevahirul Hams'ı Gavs Hazretleri, Gavs Hatiruddin'in kitabını şerh etmiş. Bu 1'e 130'da var. Diyor ki, bu namazdan selam verdikten sonra 360 kere Vallahu galibun ala emrihi velakin ekferan nas la alem. Şimdi belalar yağıyor, musibetler geliyor veya biri sana bir büyü yaptı. Öbürü sana cin musallat ettirmek istiyor. Öbürü nazar ediyor, öbürü köm gözle bakıyor. Hepimizin başında belalar var, düşmanlar var vesaire. Hele benim zaten başım kaynıyor. Şimdi bu ayetteki sır nedir? Tam da 320 bin bela nazil olup bir daha seneye kadar senin başına neler gelecekse öyle bir ortamdasın. Namazlarını kıldın, dediğimiz duaları yaptın, geceden başladın, hatta salı 2'den sonradan başladın, tetiktesin. Müslüman tetikte olacak. اَعِدُّ لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ Belalara karşı ne hazırlayabilirsin? Dua hazırlayın diyor. Biz de size o duaları öğretiyoruz. Kafana göre takılma. Meşayihten gelen bir şey varsa yap. Allah işine galiptir. Yani Allah bir şey yapmak istiyorsa yapar. Seni korumak istiyorsa korur. Dünya gavuru sana musallat olsa bir şey yapamaz. Allah işine galiptir. Velakin nekferen nas. İnsanların çoğu la ya'lemun. Bilmezler. Hesabı, kitabı yaparlar. Bu hesaba göre şunu def ediyorum, şunu tepeliyorum. Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı İşgal ediyorum. Ya bütün dünya devletleri Siyonizmin, Yahudinin elinde. Hala uğraşıyor, projeyi tamamlayamıyor. Bütün dünyanın bütçeleri, parası, Çin dahil Yahudinin elinde. Birkaç Müslüman gariban Filistinliyle baş ediyor. Allah işine galiptir. Lakin insanların eksersi bilmezler. Onun için hiçbir plan, hiçbir proje, hiçbir şey tutmaz. Mevla'nın kaderi hükmeder. Vallahi yahkum la muakkibe li hukmi. Kimse onun hükmünü takip de edemez, temyiz de edemez, iptal de edemez. Hüküm Allah'ındır. Ama sana diyor ki bana yalvar diyor. Belaları da ben yağdırıyorum, belaları da ben kaldırıyorum Allah'a diyor. Dua yap. Bu ayet 360. Bunda bir sır var. Ben şöyle anladım şu anda bana içime geldi. 365 gökteki sene, güneş senesi. 355 küsuratı da var, 56'ya doğru giden saat bakımından, tam gün değil, 355 bilmem 10 saat. O da ay senesi. 360 olunca ne oluyor? Senenin bütün günlerine bir tane karşı geliyor. Her günde bana gelecek zarar ve belalara karşı bir tane okumuş oluyorum. Vallahu galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun. Kısa bir ayet. Anladın mı sen? Yusuf suresinden. Bir de Yusuf suresindeki sırları da biliyorsunuz yani. Yusuf suresinde. Ne attılar, kuyuya attılar mı? Mısır'a sultan oldu kuyudan. Kim yapabilir bunları? Ölümden kurtarması, efendim fakirlikten kurtarması, zengin yapması, padişah yapması, vezir yapması, bakan yapması, Kardeşlerin planı neydi? Allah'ın planı ne? Hepsini düşürdü eline. Düşün, sır var. Bu da 360 kere okunacak. Evet. Buyuruyor ki İmam Şinavi Hazretleri, ben diyor bu rivayetleri tabi zaman olarak yetişmemiş ama senet ve isnatla El Cevahirul Havs isimli Evliyaullah'ın kavsı kabul edilen Muhammed İbni Haturiddin Hazretlerinden 956 senesinde telif edilen kitabından aldım diyor. Şimdi bu Muhammed İbni Haturiddin büyük kavs Evliyaullah'ın reislerinden. Bu zat kimmiş? Bu zat Ubeydullah Ahrar Hazretleri var ya, bizim silsilemizde şeyhimiz Semerkant'te, Ubeydullah Ahrar, Fatih İstanbul'un fethine manen gelen, Hazreti Fatih'in onun oğlunu çağırıp da baban olmasa İstanbul fethedemiyorduk diyen Ubeydullah Semerkandi Hazretleri, Ahrar, onun da ilk halifelerinden İstanbul'umuzda kim var? Kabri de açıldı, ziyarete gitmiyorsunuz. Emir Ahmet Bukhari Hazretleri şurada, gündüzleri açık, senelerce kapalıydı, uğraştık, ettik, yalvardık, yakardık, ziyarete açtırdık. Bu zat bizim silsilemizden Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin direkt halifesi. İstanbul'a ilk Nakşi tarikatını getiren Emir Ahmet Bukhari Hazretleri. Bir de vefatından sonra defnettiler. Üstünü kapatmadan bir salavat-ı şerife okudu. Bütün millet düştü bayıldı. Ve bütün Arap alimlerin eserlerine, İmam Münavi'nin eserine bile geçmiş. İstanbul'da bir veli var. Vefat ettikten sonra, gömüldükten sonra sesli salavat okudu. Böyle bir veli var ha burada. Kimse giden yok. Ondan sonra. Git Evliyaullah'ın yüzü su hürmetine Allah'tan iste. Emir Ahmet Bukhari. Onun da Şeyh-i Ubeydullah Ahrar Es-Semerkandi Hazretleri. Onun halifesi Muhammed Ula Es-Şattari. Şattariye tarikatını kurdu. Onun da Gavsiye kolu bu Muhammed İbni Haturuddin. Yani bu tarikatta Şattariye neyin şubesi fer'i? Nakşibendiye tarikatının Ahrariye kolunun şubesi. Ahrariye ismi nereden aldı? Ubeydullah Ahrar'dan aldı. Ondan sonraki ismi nedir? Müceddidiye İmam-ı Rabbani'den aldı. Ondan sonraki ismi nedir? Efendim, Mazhariye, Habibullah Can Canan'ı Mazhar'dan aldı. Ondan sonraki ismi nedir? Halidiye, Halid-i Bağdadi Zülcelal Hazretlerinden aldı. Kıyamete kadar da bu isimle devam edecektir Efendi Hazretlerimiz buyurdu. Bu zat, kendisi El-Hac Huzur'dan almış, o Şeyh Hediyetullah'tan almış, o Şeyh Muhammed Ula Eşşattari'den almış, o ise Nakşibendiye Meşayihinin büyüklerinden Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend Hazretlerinin halifesi olan Mevlana Yakub'ül Çerhil Hisari Kaddesallahu Sirrahu'nun halifesi Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden almıştır. Bu itibarla Şattariye ve Gavsiye tarikatleri Nakşibendiye tarikatının şubelerinden sayılmıştır. Çok büyük bir eser. Bu eserden ben size bunları naklettim ve yazdım. Siz bunlara erişemezdiniz. Ben de size okuyacaklarınızı, yazacaklarınızı, içeceğiniz sulara kadar her şeyi beyan ettim. Belalardan korunmanın yolları Allah'ın kapısına dayanmaktır. Duaya sarılmaktır. Sadaka vermektir. Hayır yapmaktır. Ben size ne söylüyorum? Bana mı verin diyorum, ben kendimle bir şey mi uyduruyorum aşağı? İşte kaynaklar hepsi buradadır. Dualın akabinde 11 kere salat-ı münciye okunuyor. İnneke alâ külşeyin kadir eklemesiyle, Sami Efendi Hazretlerimizin rivayetiyle, Allah-u Tebareke ve Teala bütün belalardan, yağacak belalardan, daha inmemiş belalardan inmeden evvel cümlemize kifayet eyleye.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
5: Hicri 14 Şevval 545, Miladi 1150. Ey kardeşlerim! Bulunduğunuz halden dönünüz. Bu kaçak halinizden vazgeçiniz. Halinize şeytan da gülüyor. Neden şeytanı güldürüyorsunuz? Size ayıp değil mi? Siz böyle yaptıkça şeytan neşeleniyor. siz bu durumda ne yapsanız makbul olmaz. Çünkü kıldığınız namaz halk için, tuttuğunuz oruç yine halk için, hiçbiri hak için değil. Hep işleriniz böyle. Sadaka verseniz, halktan fayda umuyorsunuz. Bir düşküne zekat verseniz, karşılığında bunu çalıştırmak dilersiniz. Kurtulmak isterseniz, derhal peygambere uyun. Sakınınız, dinde icat çıkarmaya kalkmayasınız. Yaptığınıza pişman olun. Geçmişteki büyüklerin yolunu tutun. Doğru yolda yürümeye alışın. Bu yolda yabancılara benzemek yoktur. Bu yolun sağlam ve gerçek yolcuları hep birbirine benzerler. Yalnız peygamberin adetlerine uyarlar. Bu yolda ne zor vardır ne de fıtri hallere aykırı bir hareket vardır. Akla ve düşünceye hükmeden bir dinden daha iyisi olur mu? Olsa da onun gibi olur. Sizden önce gelenleri bir hakkın yetiştiren bir din sizi neden yetiştirmesin? Onlar sizden daha bilgisizdi. Akılları sizin kadar iyiyi seçemiyordu. Ama onlarda manevi çöküntü yoktu. Manevi çöküntü sizleri yıktı, berbat etti. Maddi olan her şeyin iyisini ararsınız. Manevi olunca durmaz kaçarsınız. Aklınız, gözünüzün gördüğünü kabul ediyor. Görmediklerinizi hiç kabul etmiyorsunuz. Ama işinize gelen olursa, kabul etmekten de dönmüyorsunuz. Birine bir kuruş verirsen, gelecek milyarı beklersin. Bu nasıl olabilir? Olmayacak iş için kesenizi sonuna kadar açarsınız. Ama icabında Kur'an okur, onun emirlerini dinler, sonra da böyle şey olmaz der geçersiniz. Sebebi işinize gelmiyor. Ne var ki kafamız kuru tahtaya değince hepsini anlayacağız. Yazıktır. Kur'an'ı ezber ediyor, sonra onun buyruklarını tutmuyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adetleri hep ezberinde ama onun yaptığını yapmaya bir türlü yanaşmak elinden gelmiyor. Neden? Bu halinle ne olmak ve ne yapmak sevdasındasın? İnsanları iyiliğe çağırıyorsun ama kendin yapmıyorsun. Kötülüğü onlara anlatırken en fenasını yapıyorsun. Allah-u Teala bir ayeti kerimede şöyle buyurdu. Allah katında ceza büyüdü. Neden yapamayacağınızı dediniz? Neden sözle iyi, işe gelince ihtilaf? İman iddiası yaparken imansız bulunmak seni utandırmıyor mu? İman sahibi her şeye göğüs gerer. İman budur. Her ağırlığı imanımız yüklenir. Tuttuğunu yere vurur. Cenklerde bahadırlık gösteren imandır. Yoksa maddi varlık değildir. İman elindeki fani şeyleri bir yana atar, dünyalı Allah yoluna serper. İmansızlık şeytan yolunda mal sarf eder. Nefsin ve kötü arzunun şerefine varını vermekten çekinmez. İmana sahip olandan iyilik çıkar, imansızdansa fenalık gelir. Hakkın kapısını yitiren, halkın seçtiği yola oturur. Onların elindekine koşar. Hak yoldan şaşan ve sapan, halkın yolunu keser. Allah, bir kimse için hayır dilerse, halkın kapısını ona kilitler, onların iyiliğini keser, bu sebeple okulda hakka koşar. Bucaklardan haz alır, deniz sahilinde dolaşır. Hiçbir şeyi olmayanı bırakır, her şeyi olana gider. Gel, sen Allah ile ol, aziz olursun. zenginlik ve sultanlık bulursun. Bütün sultanlar sana gelir. Herkesin hakka aparan delili olursun. Bir kimse Allah ile zengin olursa, her şey ona muhtaç olur. Bu anlatılanlar süsle, temenniyle ele geçmez. Gönülde olan bir cazibeyle gelir. Bunu da amel getirir. Doğrusu budur. Ey cemaat! Size Halık'ı anlatıyorum. Onu iyi bilin. Onun huzurunda edepli olun. Kalbiniz ondan uzak kaldığı müddet edepli ve terbiyeli olun. Siz ona karşı edepli davranmıyorsunuz. Bu da geçer ama kalbiniz onu tam bulunca. Bu iş kolay olmaz. Siz zorla yapmalısınız. Onun hikmeti kalbinizi doldurunca zaten edepli olursunuz. Onun nuru gözünüzü doldurduğunda isteseniz de önünüze bakarsınız, istemeseniz de. Padişah ata binince sokakta oynaşan yavruların sesi kesilir, bilmez misin? Padişah saraydan çıkıncaya kadar bağırırlar. O çıkınca sus pus olurlar, edep perdesine bürünürler. Çünkü padişah huzurunda bulunuyorlar. Bazısı da hemen padişahın görmeyeceği bir köşeye kaçar. Halkın maddi yararını umarak onlara dönmek, haktan yüz çevirmek olur. Haktan başka her neye gönül kaptırıyorsan, onlar senin için put sayılır. Onları bırakıp hakka dönmedikten sonra sana kurtuluş yoktur. Halkı iyilik ve kötülük babında hemen terk et. Onları hiçbir şey için güçlü görme. Sizleri hastalığı içinde saklı sağlar olarak görüyorum. İhtiyaç içinde çırpınan zenginlere benziyorsunuz. İçiniz ölü, dışınız diri. Haddi zatında yok olmanıza rağmen, kainata sığmayan varlık taşımak istiyorsunuz. Haktan uzaklığınız daha ne kadar sürecek? Ne zamana kadar ondan kaçacaksınız? Ne zamana kadar dünyayı yapıp öbür alemi yıkacaksınız? Her birinizin ancak bir kalbi vardır. Nasıl ona iki şeyi sığdırabiliyorsunuz? Ona hem hak hem halk sığabilir mi? Bunlar nasıl olabilir? Biri girince öbürü kaçar. Olmaz dersen yalan edersin. Yalansa Peygamber Efendimizin buyurduğu şu hükmü giymiştir. Yalan, imanı kaçırır. Ey evlat! Her kap içindekini sızdırır. Yaptığın iş inancına delildir. Dışın, içini gösterir. Bazı büyükler, dış, için örneğidir derler. Hak ehli, yani Allah'ın has kulları, seni çabuk anlar. Onların birine düşersen, edepli ol. Onu karşılamadan önce günahlarına tevbe et. Onların yanında küçüldüğünü bil. Onlara tevazu göster. İyi kullara gösterilen tevazu Allah için olur. Bir kimse Allah için kendini engin gönüllü ederse Allah onu yüceltir. Senden üstün herkesin yanında edebini iyi et. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bereket ve bolluk büyüklerinizin bulunduğu yerdedir. Peygamberimiz bu kelamıyla yaş büyüklüğünü kastetmiyor. Allah'ın emrine uyulmadıktan sonra yaş büyüklüğünün bir önemi yoktur. Büyük denince yaşı olgun, başı dolgun olmalı. Allah'ın emrini tutmalı. Yasak ettiği şeylerden kaçmalıdır. Kitaba, sünnete göre iş tutmalıdır. Yoksa birçok yaşça büyükler vardır ki, onlara selam vermek bile caiz değildir. Yüzünde bereket değil, bilakis şer vardır. Dünyayı sevdikçe, ahiret sevgin azalır. ahireti sevdikçe Allah'a rağbetin çoğalır. Değerinizi bilin, nefsinizi koruyun. Allah'ın düşürmek istemediği derekeye düşmeyin. Bazı büyükler şöyle der: bir kimse kıymetini bilmezse kader ona bildirir. Ey evlat! Bilgi edinmekle, kitapları ezberlemekle ömrünü harcadın. Ama öğrendiklerinle amel etmedin. O bilgi sana nasıl yarar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu: yarın kıyamet olduğunda Allah Teala şu hitapla tecelli eder: ey peygamberler ve alimler! Siz halkın idarecileriydiniz. Onlara ne gibi işler yaptınız? Sonra padişahlara döner: siz de hazinelerime sahip olmuştunuz. İhtiyaç sahiplerini kolladınız mı? Kaç yetime baktınız? Onlardan hak ayırıp gereken kimselere verebildiniz mi? Ey cemaat! İşte Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğütlerini tutmamız lazım. Onun emirlerine kendinizi verin. Gönlünün geniş, kalbinin hoş olmasını istersen, halkın dedikodusunu işitme. Onların sözlerine bakma. Onlar yaratanlarına bile laf atıyorlar, bilmiyor musun? Senin ne önemin olur? Yaratanına kafa tutmak isteyen sende memnun olur mu? Görmüyor musun? Onların çoğu ne iman bilir, ne aklını çalıştırır, ne hakkı görür, ne de doğruya gider. Durmadan yalan söyler ve daima inkar yoluna saparlar. Hak'tan başkasını tanımayanlara uy. Onun gayrını bilmeyenlere tabi ol. Asıl insan onlardır. Onlar asıldan ayrılmayan bir topluluktur. Allah'ın hoşnutluğunu dilersen, halkın eziyetine razı ol, sabret. Allah birçok şeylerle tecrübe eder. O şeylerin hemen hepsi kulların eliyle gelir. Sabırlı ol, üzülme. Allah'ın adeti böyledir. Sevdiği kullara imtihan yolunu açar. Kim kazanırsa başarı ondadır. Yollar sevdiklerine zaman zaman kapanabilir. Her şeyle mihnet ve bela gelir. Dünya onların başına bela olur. Arştan yerin altındaki şeylere kadar her şey onları üzer. Böylece mevhum varlıkları erir, eriyince hakkı bulurlar. Onunla olurlar. Yeniden yaratılmışa dönerler. Allah Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyurdu: sonra biz onu yeni bir yaratılışta yaptık. Yaratıcıların en güzeli büyüktür, hoştur. Ey evlat! Hikmet alemine, kudret iline ne zaman gireceksin? Yaptığın iş seni ne zaman kudret kapısına aparacak? İhlasın seni ne zaman onun yakin iline götürecek? Ve ne zaman marifet güneşi sana doğacak, iyilerin ve kötülerin kalbini onunla göreceksin? Ne zaman? Allah'ım, bize uyumayı nasip et, münazayı bıraktır. Dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateşten sakla. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
7: Vezir, toplansınlar bugünlük yeter. Hazır Pınar'ın başına gelmişken gemimizi de yiyip öyle dönelim.
8: Bugünlük av bitti. Toparlanın.
7: Son günlerin en iyi avı oldu.
9: Öyle sultanım. Yine herkesi geride bıraktınız. Bu ormanlara sizden daha usta avcı gireceğini sanmam.
7: Bu ne kadar azık vezir?
9: Sultanımın sofrası kusursuz olmalı.
7: Şu kuşa ne oluyor? Tepemizde dolaşıp duruyor.
9: Sultanım, ekmeği kaptı gidiyor.
7: Bırakın otağınızı. Bunda bir iş var. Bu kuşları bilirim. Ekmek yemezler. Yürüyün. Yürüyün, takip edelim.
10: Sultanım, ilerisi bataklık. Dikkat edin. Ayaklarınız toprağa gömülüyor.
7: Bakın. Bakın şu manzaraya bakın.
9: Ne oldu sultanım?
7: Bataklığa saplanmış biri var. Kuş bizden kaptığı ekmeği ona yediriyor. Allah'ım. Allah'ım, sen her şeye kadirsin. Bir kuş bunu nasıl yapabilir? Yardım edin zavallıya. Uzun bir sırığı uzatıp çekmeye çalışın.
10: Hey, şu sırığı sıkıca tut.
9: Hadi.
10: Biraz sık
9: daha. Az daha gayret. Kurtulacaksın.
10: Tamam, hadi. Oluyor.
9: Tamam.
5: Su verin.
7: Su getirin. Çok şişirmeyin. Ne oldu sana? Nasıl düştün buraya?
5: Ava çıkmıştım. Vurduğum av oraya düşünce almak için koştum. Birdenbire bataklığa saplandım. Günlerdir bu haldeyim. Gördüğünüz o kuş bana ekmek getiriyor.
7: Hadi gidiyoruz. Bu adamı saraya getirin. Bütün ihtiyaçlarını karşılayın.
5: Sağ ol. Sağ ol.
7: O bir kuş. Ben bir sultan. O zorda kalanlara yardım ediyor. Ben onlara avlıyorum. Bu bana bir ihtar olsa gerek.

0: sultan.
1: Aa, sultanımız adam.
0: Adam. Evet. Sultanımız adam demiş.
1: Evet. Efendim.
2: Allah'ım ne hikmettir. Bir kuş bir insanı nasıl besler?
3: Sultanım, sizinle görüşmek isteyen biri var.
2: Ha? Gelsin.
4: Sabah namazından sonra 3 kişi size hakaret etti sultanım.
2: Ya, çağırın bakalım şunları. Bunlar mı? Ne söylüyorlar?
4: İşi gücü sırmalı elbiseler, altın tasmalı tazılarla ava çıkmaktan ibaret olan, halkını hiç düşünmeyen birinden ne beklenir diyorlar.
2: Ya, peki siz ne iş yaparsınız?
0: Biz dervişiz.
2: Neymiş dervişlik?
0: Dervişlik lafla anlatılmaz.
2: Anlatılır bunca şey varken, anlatılmaz bir takım şeylerle mi uğraşırsınız? Gene anlat bakalım.
5: Bizim işimiz Allah'ı zikretmek.
2: Herkesin işi o değil mi?
5: Zikri yalnız dudakla söylemek değil, zikri kalbe indirmek ve zikr üzere olmak lazım.
2: Zikir kalbe inince ne olur?
0: Kalp temizlenir, aydınlanır. Dünyaya meyletmez.
2: Peki dünya ne oluyor?
0: Asıl dünyayı gönülden silmek lazım.
2: Dünya ahiretin tarlası değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak gerekmiyor mu?
5: İşte biz de onu söylüyoruz. Sen hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmıyorsun. Sen nefsin ne istiyor, neyi arzuluyorsa onunla ilgileniyorsun. İnsanlar ne yer, ne içer, nasıl yaşar umurunda mı?
2: Ya siz? Sizin gibi kapı kapı el açmak isteyenlere ben ne yapabilirim?
5: Biz kimseden bir şey istemeyiz.
2: Verirsem alırımı ima etmek, el açmaktır.
0: Biz tevekkül ehliyiz.
2: Hayır, siz tevekkül ehlisiniz. Hazır yiyiciler. Cami köşelerinde pinekleyip tevekkül satanlara böyle söylemiştir Hazreti Ömer. Siz de tevekkülü köşelere sinmekte buluyorsunuz.
0: Hayır.
2: Cemiyete çıkın, iş sahibi olun. İş sahibi olmaya mecaliniz yoksa Allah'ı bulmaya da mecaliniz olmaz.
5: Halimizi yüce Allah bilir.
2: Amenna. Halimizi Allah bilir. Kullar da görüyor. Dervişlik, dünya işini de bırakmadan Allah'a yönelmektir.
0: Doğru.
2: Doğruysa benim için niye öyle bağırdınız?
0: Alabildiğine dünyanın içine girmek. Fakat dünyanın içine girmesine, kıymet bulmasına izin vermemek gerek. Sizi uyarmak, uyandırmak istedik. Ama gördük ki siz her şeyi bizden iyi biliyorsunuz. Bildiğiniz halde niye yapmıyorsunuz?
2: Öyle hikmetli laflar etmeye uğraşmayın. Madem has insanlarsınız, bana keramet gösterin. Eğer beceremezseniz becerinceye kadar zindanda yatarsınız.
5: Keramet?
2: Evet, keramet. Bir olmaz oldurun. Beni şu tahtın üstünde havaya kaldırın mı? Yapın bir şeyler.
5: Koca sultan, keramet zorla olmaz. İstemekle gelmez. Onu Allah verir. Ne zaman verir, nasıl verir bilinmez. Çoğu kez kerameti gösteren bile farkında olmaz. Allah isterse seni tahtından havaya kaldırmak şöyle dursun, yerin dibine bile batırır. Ama illa keramet diye tutturursan deriz ki, Allah'a yakınlık yolunu istemenden daha büyük keramet mi olur? Saraya girmek için nice sırmalı kaftanlı insanlar sıra beklerken hakir gördüğünüz 3 insanla sohbettesiniz.
2: Oturun bakayım. İçimdeki koru körüklüyorsunuz ama alevlendiremiyorsunuz.
5: Ey İbrahim Ethem, bizim dilimiz dönmeyebilir, ilmimiz yetmeyebilir. Sen ara. İnan ki büyük dağlar hesapla değil, aşkla aşılır. Allah bir gün belki de seni çıkarır senin karşına.
2: Beni ikiye mi böler?
5: Kaça isterse böler. Her gün aynada baktığın sen değil misin?
2: Bir şeyler söylüyorsunuz fakat istediğimi veremiyorsunuz.
0: Haddimize mi düşmüş? O verir, o.
2: İstemekle verir mi?
5: Dilerse istedir. Dilerse tepene tokmakla vurur da verir.
2: Nöbetçi, bunları serbest bırakın. Bana bir şey vermediniz ama ruhumu tırmık tırmık pençelediniz. Bir gün karşılaşırız inşallah.
5: Ya nasip.

0: Nedir bu gürültü? Ne oluyor orada?
1: Hiç, yabancı değil.
0: Kimsin sen? Gecenin bu vakti ne arıyorsun damda?
1: Develerimi kaybettim, onları arıyorum.
0: Ne? Ne istediğinin farkında mısın? Sarayın damında deve mi aranır? Deli misin nesin sen?
1: Nerede ne arayacağını bilmeyen adam. Deli sensin.
0: Şimdi çağırın nöbetçileri. İn oradan. Damda deve aranır mı?
1: Ya sen? Allah'ı sırmalı kaftanlar, altın yaldızlı tahtlar, pek yataklar içinde arıyorsun ya.
0: Sen kimsin? Benden ne istiyorsun?
1: Kendine gelmeni, yaratılış gayeni bilmeni.
0: Neler oluyor? Nedir bu olanlar? Hey! Gitme! Gitme! Nöbetçiler! Buyurun. Çabuk çevreyi tarayın.
2: Varsın.
0: Bulduğunuz yabancıyı bana getirin.

0: Bu derviş kılıklı adamları sürüp çıkaralım şehirden sultanım.
1: Hiçbirinizin fikri yarama derman değil. Ben öyle düşünmüyorum. Benim için söylediklerinde haklı değiller mi? Avdan ve rahattan başka düşündüğüm bir şey var mı? Bir gün bir avcı gelip beni avlasa... Hazreti Ömer de devleti yönetiyordu. Onun yaptıkları bize ancak sohbetlerimizde anlatmak için kısa oluyor. O işsiz adalet hiç mi hisse bırakmadı? İçinizden biri bunları bana niye hatırlatmadı? O kılıksız dediğiniz dervişler hatırlattı. Çünkü onların kaybedecek makamları olmadığı gibi... hapis yatmaları onlara suluk hediyesi oluyor.
0: Sultanım, kendinizi çok yoruyorsunuz.
1: Sen ne diyorsun vezir? Benim gördüğümü, benim duyduğumu siz nereden bileceksiniz? Ha? Nereden? Şu taht var ya... ayakları kalbime kadar uzanıyor. Avda ne gördüğüm? Gece olanlar... gözüme uyku girmiyor.
2: Sultanım, bir atlı var dışarıda... ben bu handa kalacağım diyor.
1: Geliyorum. Ne istiyorsun yabancı? Dileğin nedir?
3: Bu handa konaklamaya geldim.
1: Sen ne dediğinin farkında mısın? Burası han değil, benim sarayım.
3: Senden evvel burada kim vardı?
1: Babam.
3: Ya ondan evvel?
1: Ondan evvel onun babası.
3: Ondan da evvel?
1: Onun babası herhalde.
3: Bu kadar insanın konup göçtüğü yer han değildir de nedir? Ama istemezsen sen bilirsin.
1: Hey! Hey bekle! Bekle, geliyorum.

0: Dur. Dur. Anladım. Anladım.
1: Ne anladın?
0: Aradığım sensin. Artık yakanı bırakmam. Derdime derman sen olursun.
1: Sana ancak dermanın nerede olduğunu söyleyebilirim.
0: Nerede?
1: Ha? Sende, nerede? Senin içinde. Gönlünün derinliklerinde.
0: Yeter. Ne olur yeter. Bu acımın çaresini gösterin. Razıyım. Ne olursa razıyım.
1: Ben gidiyorum.
0: Dur. Ben de geliyorum. Bekle.
1: Bekleyemem. Ecel gelse bekleyebilir misin?
0: Bir saatlik müsaade. Annemin elini öpmek, vezirime veda etmek, soyunup dökünmek ve hemen koşup gelmek için bir saat.
1: Pazarlıksız geleceksen gel.
0: Pazarlıksız öyle mi?
1: Öyle. Hatta ciğerini söküp bırakmam mümkün olsa bile. Ne duruyorsun? Yaratıldığın işe dön. Sorguçlarla, tahtlarla oynama. Büyük sultanlığa. Büyük sultanlığa.
0: Kimsin sen? Yoksa Hızır mısın?
1: Sana kim gibi, ne gibi görünüyorsam oyum.
2: Ama sultanım, merhamet buyurun. Böyle garip bir adamın peşinden mi gideceksiniz? Bizi düşünün, halkınızı düşünün.
0: Siz beni düşünün. Bir yangının içindeyim. Yanmak istiyorum ama yanamıyorum.
2: Kabalığımı affedin ama sizi kendinize gelmiş görmedikçe sizden ayrılamam. Sizi bir yere bırakamam.
0: Şu ihtiyarı zincire vurun diye son emrimi mi vereyim? Sultan sensin. Adaletle davran insanlara. Allah'ın ölçüsünden başka ölçü tanıma. Hakir gördüğün dervişlere kapını açık tut. Kendini daima kontrol et. Herkese söyle haklarını helal etsinler. Allah'a emanet olun. Yazık etme sultanlığına. Mermer saraylar, kuş tüy yataklar, cariyeler, yiyecekler. Sen nefis misin, şeytan mı? Ne farkı var? Bırakın beni. Çıkın gidin işimden.
3: Bir şartla. Sen saraya dönünce işte o zaman bırakırız yakanı.
0: Ayağıma dünyanın tüm hazinelerini dökseler, dünyada ebedi kalacaksın deseler, gene dönme.

0: Şimdi de basit bir çobanda mı bulacaksın teselliyi?
1: Merhaba.
0: Merhaba çoban kardeş. Sen Allah'a bağlı mısın?
1: Hamdolsun.
0: İşinde bir düşman olduğunu, adının da nefs olduğunu biliyor musun?
1: Hocalar anlatıyorlar.
0: İçinde duymuyor musun?
1: Benim aklım ermez böyle şeylere.
0: Ne mesutsun sen. Allah senin yolundan uçurumları kaldırmış.
1: Sen derviş misin?
0: Dervişliğe özenendir.
1: Neymiş şu dervişlik dediğin şey?
0: Bir hal. Senin haline hasret çeken bir hal.
1: Sen yoksa İbrahim Ethem misin?
0: Beni nereden tanıdın?
1: Hiç. Şurada toplanan aşıklardan öğrendim.
0: Kim onlar?
1: Senin gibi dervişler. Dağlarda buluşur, halleşirler. Onlara aşık derler.
0: Onlara söylesen, beni de aralarına kabul ederler mi?
1: Zannetmem.
0: Belki kabul ederler. Söyle bir kere.
1: Peki derviş, bir defa söyleyelim.
0: Demek kabul etmiyorlar. Ne diyorlar?
1: Onda hala sultanlık kokusu, dünya sevgisi var diyorlar.
0: İnşallah. İnşallah bir gün meclislerine kabul ederler.
1: Hey derviş, baksana biri bu tarafa geliyor.
2: İbrahim Ethem! İbrahim Ethem!
0: Şakik!
2: Sen dağları mekan tuttun. Seni bulmak ne zor.
0: Gel bir kucaklayayım seni. Dostum, kardeşim, senin sohbetine ihtiyacım var.
2: Seni huzur içinde görmüyorum.
0: Perişanım.
2: Neden? Kimden?
0: Nefsimden. Nefsimin zehirli nefesinden.
2: Bunlara hatarat derler. Bu yola düşenlerin ilk durağıdır. Sabır.
0: Sabredersem yük artıyor. Yük arttıkça sabredemez de altında ezilirsem ne yaparım ben?
2: Allah hiçbir nefse gücünden fazla yük yüklemem diye buyuruyor. Seni ne güçlü yaratmış ki yük üstüne yük veriyor. Şükret.
0: Çok zor haller geçiriyorum Şakik. Nefsim şeytanla anlaşıp üzerime çullanıyorlar. İkiye bölünüyorum. Biri kar gibi beyaz, diğeri zift gibi siyah. Zift rengine razı olsam kolay. Zifti beyaza çevirmek istesem zor. Kalbim arada didik didik oluyor. Ne olacak halim Şakik?
2: Zorluktan sonra kolaylık vardır. Devleti bedava vermezler. Çekeceksin, sonra devlete ereceksin.
0: Yalnız sana açılıyorum.
2: Belli edersen sırra ihanet etmiş olursun.
0: İçimi huzura kavuşturdum Şakik.
2: Ne yiyip ne içiyorsun?
0: Ne bulursam onu.
2: Rızkını aramıyor musun?
0: Aramıyorum. O benim.
2: Daha pişeceksin Ethem. Rızkını sen ara. Fakat onun seni bulduğunu bileceksin. Şükür bahsinde ne yaparsın?
0: Bulunca şükrederim, bulmayınca sabrederim.
2: Horasan'ın köpekleri de böyle yapar.
0: Ya, ki ya siz?
2: Bulunca dağıtırız, bulamayınca şükrederiz.
0: Ben daha çiğim.
2: Senin gibi çiğin ayak tozu olmak isterim. Yolun ne tarafa?
0: Dağlara. Dağlara kendime gelinceye kadar.

0: Diktin niye söküyorsun? Söktün niye dikiyorsun? Ver de ben dikeyim. Ben balıkçıyım, elim yatkındır. Seyrediyorum, uğraşıp duruyorsun.
1: Nefsimi meşgul ediyorum. Ben onu meşgul etmezsem, o beni meşgul edecek.
0: Nedir şu nefis nefis dediğin şey, yalnız sende mi var? Senden başka bir şey mi?
1: Hem benim, hem ben değilim.
0: Nasıl bir şey?
1: Nasıl anlatılır? Böyle bir şey.
0: Ben balıkçıyım. Benim kayığım dediğim zaman ben ayrı, kayık ayrı değil mi?
1: O hem sen olursun, hem senin dışında bir sen.
0: Aklımı karıştırma benim. Nefs ruh mu yoksa?
1: Ruhun karşısında olan. Nefs gece ise ruh gündüz. Hakikatin ayağına takılmış bir kelepçe. İnsanın hem kazanmasına hem mahvolmasına sebep.
0: Ne kadar derin?
1: Asıl derinlik onun altında.
0: Anlat.
1: Vazgeç. Sen Allah'a perde olanları aralamaya, kaldırmaya çalış. Parmaklarınla, dişlerinle yırt.
0: Nasıl yırtılır ki?
1: Onu bir balık ağ gibi parçalamak için heveslerden vazgeçmek, her şeyi dostun yoluna sermek gerek.
0: Ben İbrahim Ethem değilim ki tacımı tahtımı bir vuruşla yerle bir edeyim, dağlara çekileyim. Hamamlarda insanların kirlerini temizleyeyim, sırtımda odun taşıyayım, diyar diyar gezip insanları irşad edeyim.
1: İbrahim, sen İbrahim Ethem'i nereden biliyorsun?
0: Herkesin dilinde onun hikayesi. Saltanatını terk edişi.
1: Boşuna terk etmiş tacını tahtını. Meramı dillere destan olmakmış. Gayesi gene şöhret. Ha öyle şöhret, ha böyle. Sahtekar Ethem. Şöhrette afet vardır mürai İbrahim Ethem.
0: Niye bu kadar yükleniyorsun? Zavallı ne yapabilirdi?
1: Hamsız. Nişansız kalmanın, silinip gitmenin çaresine bakmalıydı.
0: Bir defa sultan olmuş, ondan sonra nasıl gizlesin kendini?
1: Gizlenmesini bilseydi, sultan kürkünün içinde bile gizlenirdi. Eksik adammış.
0: Öleceğiz. Ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibiyiz. Birisi ölüyor, fakat hazırlığımızda bir değişiklik yok.
1: Her evin bahçesine mezarlık yapılsa, her baktığımız şeyde her nefis ölümü tadacaktır yazsa, yine hakkıyla anlayamayız.
0: Peki nasıl olmalı?
1: Son nefeste nasıl olacaksa hep öl.
0: Ölüm deyince oğlum geliyor aklıma. 5 yaşında bir oğlum vardı. Şu denizin kenarında oynarken denize düştü. Günlerce aradık, bulamadık. Bir gün balık ağımın içinde buldum onu. Annesi çıldırdı. Bu iş niye böyle oldu diye.
1: Sus. Mal sahibi sen misin? Kendi iraden olmadan bedavadan elde ettiklerinin elinden alındığı zaman neden isyan ediyorsun? Nasıl oluyor da Allah'a hesap sormaya kalkıyorsun? Yaratan o, yaşatan o, rızık veren o, alan o. Ne haddimize bizim isyan? Çıldıran anne bilsin ki merhamet sahibi kendi değil, Allah. Dikenli yavrusunu bağrına basan kirpiye, yuvasında çağrışan yavrularını beslemek için can siperhane uçan şu kuşlara, merhameti bağışlayan Rabbim değil mi? Rahmetinin kuşatmadığı hiçbir yer kalmamışken kendi kaybımıza üzülmeye hakkımız yok. Ona malik olanlar neden yoksundur? Ondan yoksun olanlar neye maliktir? Ağla, ağla. Ağlamak rahmettir. Ağlamayan ne bilir?
0: Allah'tan korkmak değil, sevmek istiyor.
1: Sevgiden büyük korku mu olur? Asıl sevilenden korkulur.
0: Derviş baba, baksana vali bu tarafa geliyor.
2: Gelsin.
3: Selamun aleyküm büyük veli.
1: Aleyküm selam büyük vali.
3: Bel sultanı haber gönderdi. Seni rahat bir arabayla oraya göndermemi istiyorum.
1: Ben burada rahatım. Boşuna zahmet etme.
3: Olmaz, bu bir emirdir. Ben de göndermeye mecburum.
1: Zorla mı?
3: Evet. İyilikle gelmezsen zorla. Belh'e gitmelisin. Dervişlikse maksadın, orada sürdürürsün.
1: Sarayda değil mi?
3: Senin gibi sultanoğlu sultan böyle sersefil dağ bayır dolaşsın, inanılır gibi değil. Eski Belh sultanı İbrahim Ethem'e bak, kumlarda elbise dikiyor. Bu nasıl iş, hiç görülmüş duyulmuş mu?
0: Demek sen İbrahim Ethem'sin ha?
1: Bu dünyada duyulmaya görülmeye değer daha neler var bir bilsen.
3: Hey İbrahim Ethem hey. Bir zamanlar kılıcınla dağları bölerken şimdi iğnenle kuyu mu kazacaksın?
1: Belki bu iğne o kılıçtan daha keskindir.
3: Ver bakayım onu.
1: Niye aldın iğneyi?
3: Eğer şimdi benimle gelmezsen elini kolunu bağlatıp Belh'e götüreceğim seni. Eğer kerametine güveniyorsan kurtulursun. Razı mısın?
1: Hayır.
3: Niye kerametine güvenmiyorsun?
1: Allah korusun. Yoka güvenilir mi? Var da yok olmaya bakarken hiç yokta var olmayı düşünebilir miyim?
3: Senin için havada uçuyor, suda yürüyor diyenler var. Bunlar keramet değil mi?
1: Havada sinek de uçuyor, suda balık da yüzüyor. Keramet onun uğrunda ölmeye, sürülmeye ve sürdürülmeye razı olma.

0: Getirin onu bana.
1: Bak, bakın. Bakın bir balık ağzında iğneyle bize doğru geliyor.
0: Eyvah, eyvah. Sırrı açığa vurdum. Nasıl oldu bu? Hoşça kalın. Ben'e selam götür. Gördüklerini unut. Sen de dertli balıkçı, Sırat-ı Müstakim'den ayrılma.
1: Nereye gidiyorsun İbrahim Ethem?
2: Uzaklara. Çok uzaklara.
3: Sarayda istediğin gibi yaşardın.
2: Saray. Sonunda geleceğim saraya.
3: Geleceksin demek.
0: He ya. İçinde yalnız beyaz gömleklilerin alındığı, toprağa uzatılıp kalıbının çıkarıldığı, boyuna göre yer verildiği saraya geleceğim. Böceklerin nöbet tuttuğu, havanın ve ışığın bile girmediği daracık toprak saraya elbette geleceğim sonra.

0: Çok garip bir adamsın. Un çuvalını değirmenden sırtlanıp getiriyorsun. Üstelik bize dua ediyorsun. Söyle kimsin sen? Neredensin? Nereye gidersin?
1: Bel tarafındanım. Nasipse hacca giderim.
0: Demek Bel'densin. İbrahim Ethem'in beldesinden.
1: İbrahim Ethem'i sen de mi duydun?
0: Onu duymayan var mı? Adam bir vuruşta tahtını devirdi. Halkın arasına girdi. Fakat bazıları karşı çıkıyorlar. Hükümdarlığı niye bıraktı diyorlar.
1: Doğru söylerler. Ama hükümdarlık babadan kalmaz insana. Resulullah'ın halifeleri biatla halife olmuşlardı. Bu bir fıtrat işi. İbrahim Ethem dost olmak için kendine göre olanı seçti.
0: Nasıl dost olunur? Burada da bazı dervişler var. Onlar da senin gibi konuşuyorlar.
1: Dost olmanın şartı Kur'an ve sünnetin muhafazasıdır.
0: Tasavvuf dediğiniz bu mu?
1: Tasavvuf derler. Tarikat derler. Aslı ihsandır.
0: İhsan ne demek?
1: İhsanın ne olduğu Resulullah'a sorulunca şöyle buyurdu. İhsan sanki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da şüphesiz o seni görür.
0: Benim gördüklerim hep kıssa keramet anlatır.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum ne anlatırlar. Allah ve Resulünün koyduğu ölçüleri aşmak, onların yerine ölçüler koymak kimsenin hakkı değildir. Allah'ın gösterdiği istikamet üzere olmaktan büyük keramet olmaz.
0: Ne güzel.
1: Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanan da artık bir savaşçıdır. Kanaatte en çok, hayır da en çokun uç noktasıdır. Her savaşta en önde. Cahiliye yönetimlerinde omuzlarındaki yükün bilinciyle gece fert, gündüz devlet olan bir er kişidir o. Ancak Müslüman ismiyle ölmeyi, ancak o isimle dirilip hesap vermeyi arzulayan bir er.

0: Bel şehri. Avda avcıyı avlatan şehir. Çektin beni işte geldim. Uzun yıllar sonra beli bükük, nişansız, şanssız. Şu ışık camiden giriyor galiba. Namazımı kılar. Belki şu yağmurlu geceyi de orada geçirir.
1: Bir saattir başında bekliyorum ihtiyar. Namazın bitmez mi senin? Kalk çabuk, camiyi kapatıyorum.
0: Ben burada sabahlasam.
1: Hadi yürü. Bu camiyi İbrahim Ethem yaptırdı. Her gelen kılıksız burada sabahlasa han olur burası. Hadi hadi, kendine başka bir yer ara.

0: Esselamun aleyküm.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah.
0: Şurada bir kenarda sabahlamama izin verir misiniz Gülhancı?
1: Şöyle oturup ısının. Islanmışsınız da. Sırtınızdakileri çıkarın. Size bir şeyler getireyim. Rengin de sararmış. Bakayım. Oh, ateşin de var. Hastasın sen.
0: Bir şeyim yok. Şimdi geçer.
1: Niye bu kadar ıslandın? Sığınacak bir yer bulamadın mı?
0: Geçici sığınaklarda gözüm yok. Ebedi kalacak yerin hazırlığındayım. El attıkça kayıp kayıp gidenlerden sıyrılmak sevdasındayım.
1: Bu hikmet dolu sözler hazırlanıp söylenen cinsten değil. Siz önden yürüyenlerdensiniz. Velilerden.
0: Bazıları veli, bazıları da deli der. Yıllardır söylenenlere alıştım.
1: Yönel Allah'a. Seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir ki o hal. Sen akıllı ol, seni deli sansınlar. Sizden nasihat istiyorum. Yok deme sakın. Müminlerin birbirleri üzerindeki haklarındandır.
0: Sabır, sabır, sabır. Allah'ın emirlerini yerine getirmede sabır. Yasaklarından sakınmada sabır. Ve karşılaşılan her türlü zorluğa da sabır. Bir soru da ben sana sorayım. Dikkatimi çektin. Size selam verdim aldınız. Sonra işiniz bitinceye kadar benimle hiç ilgilenmediniz. Şimdi de bu kadar ilgi gösteriyorsunuz. Bunun hikmeti nedir?
1: İşimi bitirmeden sizinle hemen ilgilenseydim, geç kalınmasından dolayı iş sahibinin hakkına riayet etmediğim şüphesine kapılacaktım.
0: Müthiş. Müthiş. Siz mübarek birisiniz.
1: Estağfurullah.
0: Size bir soru daha sorabilir miyim?
1: Tabii.
0: Peki. Yaptığınız duanın hiç kabul edilmediği oldu mu?
1: Bu soruyu cevaplamamak lazım. Fakat söz verdik bir kere. Hamdolsun. Her duam kabul edildi. Ama bir duam var. Henüz kabul olunmadı.
0: Kabul edilmeyen duanız neydi acaba?
1: İbrahim Ethem'i görmek. Onunla sohbet etmek. Ne oldu? Ne oldu sana? Gel, başını dizime koy.
0: Sen öyle birisin ki, senin duan için Allah İbrahim Ethem'i tahtından indirip ve süründüre süründüre senin kucağında ruhunu alır.
1: İbrahim Ethem. İbrahim Ethem. Gitti. Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun.

0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 15 Aralık 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor.
4: Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedâna Allah mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh ve kad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbitullahu lezine amenu bil kavli s-sabiti fil hayati dünya fil ahireh. وَيُضَلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ صَدَقُ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّمُ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّمِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbim çok faydalı ilimler nasip eylesin. Amin. Dersime Eyyül Veled'den devam etmek istiyorum. Bir Müslümanın ihlasıyla Allah bize yardım ediyor. İnnemâ tunsarûne bidu'afâikum ve turzakûne bidu'afâikum. Size yardım geliyorsa, size rızık gönderiliyorsa zayıflarınız, garipleriniz, mazlumlarınız, ihlaslılarınız hürmetine gönderiliyor. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Ebu Suud Efendi'nin fetvasını boşa almayı. Koca Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri. Ne dedi? Bu sahabeyi sevmeyen adamlar kafirdir, kafir demeyen de kafirdir dedi. Ebu Suud'un fetvalarında bu. Koca Şeyhül İslam. Araplar onun misli tefsir yazamamış Arap aleminde ya. Bu Allame-i Cihan bunlar. Şimdi görüyor muyuz bunların durumunu? Görüyoruz. Yaptıkları zulümleri görüyoruz. Bilmiyorum bu ateş yani nereden patlayacak? Yani bu mazlumların ahı yani. Çünkü elinde gücü olan gücü kadar mesuldür. Mazilte mütemessikine bi sünneti müntasirine ala aduvikum. Sünnetime sarıldığınız sürece düşmanınıza galip geleceksiniz. Demek sünnete sarılmak azaldığından mağlup olduk. 1400 sene galip değil miydik? Hakim değil miydik? Son 150 senenin faturası bunlar. 1300 sene dünyada gavur kıpırdanabildi mi? Ama şimdi ne oldu bu rezillik başımıza bu belalar geliyor? Çünkü ehli sünnetten ayrıldık. İtikadımızı korumadık. Çoluk çocuğumuzu haşlamadık. Ehli sünnet olmasan da olur dedik. Şia ile de iyi geçinelim dedik. Dinler arası diyalog dediler. Ondan sonra çokları da bu hoşgörü adı altında bunlara ne yaptı? Yol verdi değil mi Müslümanlar? Çok destek verdiler bütün Müslümanlar. Ondan sonra belayı buldular. Arada biz de bulduk. Şimdi sünnet ehli sünnet, itikat ehli sünnet olmadıktan sonra, sünnete sarılmadıktan sonra yardım gelmez buyuruyor. فَاِذَا خَرَشْتُمْ عَنْ سُنَّتِي Benim inancımdan, sünnetimden, ehli sünnetimden, yolumdan ayrılırsanız سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يُخِيفُكُمْ Allah sizin başınıza sizi korkutanları musallat edecek. Hadis-i Şerif Efe Hansari devamlı okurdu bunu. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Bu korku neden? Yoldan çıktınız, sünnetten ayrıldınız, ehl-i sünnetten ayrıldınız. Hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh bir müfrezi seriye göndermişti harbe. Kale düşmedi. Ordunun komutanı da şaşırdı. Günler geçti, haftalar geçti. Hiçbir Müslümanlara kale bu kadar dayanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sahabemden bir kişinin o içinde olduğu ordu yenilmez. Bir kişi kalsa. En sonunda soracaklar, ordular cihada gidecekler, sahabeden biri var mı diyecekler. Bir kişi içlerinde o olacak, yani o zamanlar gelecek, artık azalmış sahabe, vefat etmişler, bir sahabe kalacak. O yardım onun hürmetine gelecek buyuruyor. Bir sahabem kalsa yardım gelecek. Ama şimdi orada tabii sahabeden de vardılar. Fakat yardım gelmedi. Kalenin düşmesi tehir edince üzüldüler. Hazreti Ömer Efendimiz'e mektup gönderdiler. Hazreti Ömer Efendimiz de buyurdu ki, bir inceleyin bakalım, herhalde bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Ve bu sünneti terk ettiklerine dair, yani baktılar her şey yerinde, vazifeler, ibadetlerimizi yapıyoruz. Bu niye böyle oldu? Sonra baktılar ki misvak sünneti terk ediliyor. Biz evde bile kullanmaya üşeniyoruz. Efendim, harpteler. Misvak sünneti terk ediliyor. Hemen ağaçlardan kestiler. Misvak edindiler. Ondan sonra tabii kafirlerin gözcüleri kulelerden bakıyorlar. Bunlar misvak tabii abdestte de yapılıyor. Namaz öncesinde de yapılıyor. Dua öncesinde de sünnettir. Dişleri kanamasından ihtimali olan abdest öncesi yapmasın. Şafiiler de kanamak bozmadığında onlar rahat yapıyorlar. Hanefi de yani dişin kanamaz bilenler yapsınlar. Namazdan önce de sünnettir. Uykudan uyanınca da sünnettir. Dua yapmadan önce de sünnettir. Misvak. Bu misvak sünneti terk edildiğini anladılar. Hemen misvak edindiler. Ondan sonra misvak kullanmaya başlayınca gözcüler içeri haber verdiler. Ya bu Müslümanlar çok acıkmışlar, bizi mi yiyecekler falan. Bir evham mı geldi, korku mu geldi, ne geldi? Ya, laf dolandı yani, neyse. Allah Teala kalplere korku attı ve kale düştü. Bu çok muteber siyer kitaplarında zikrediliyor. Efendi Hazretlerimizden kaç kere dinledik zaten. Kaynak sormaya ne hacet var? Hal böyle olunca, benim sünnetimden çıkarsanız, Allah sizi korkutanları başınıza geçirecek. فَلَا اَمْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizden korku söküp alınmayacak. حَتَّى تَعُودُوا اِلَى سُنَّتِ Yeniden benim sünnetime, yeniden ehli sünnete dönünceye kadar. Bu korku çıkmayacak. O zaman biz karar vereceğiz. Ehli sünnet itikadına ve ameline yeniden kaça patlarsa patlasın döneceğiz. Döneceğiz, taviz de vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Buna Allah'a söz verelim. Rabbim fazl-ı keremiyle bu sözlerimizi kabul eylesin. Amin. Amin. Söz veriyor musunuz? Allah'ım ehl-i sünneti güzel anlayacağız. İtikadımızı düzgün gözden geçireceğiz. Sonra insanlara bu itikadı aşılayacağız. Sonra da ehl-i sünnet ameli. Beş vakit namaz, oruç vesaire farzlar, vacipler. Bunları yaptığımız takdirde gavurlardan korkumuz kalkacak inşallah. Gavurlar bizden korkmaya başlayacak. Bunlar sayıdan korkmaz, silahtan korkmaz, paradan. Çünkü paraları fazla bizden. Silahları güçlü bizden. Her imkanları fazla artık bizden. Bizim burada sadece imanımızın, itikadımızın güçlü olması kalıyor. Bundan başka bizim onları zahiren, şu anda onlardan artımız yok. Oradan artışı nerede yapacağız? Onlara karşı tek silahımız olan sünnete dönüş, ehli sünnete rucu ve müracaat. Keşke ulemadan, evliyadan müsteşarlar olsa, istişare edilen insanlar olsa, bu insanların lafları dinlense, bugün bu şekil rastgele hareketlerle Suriye'deki bu hareket bugüne gelmezdi. Çok daha akıllı, mantıklı, İslam'ın, Kur'an'ın ruhuna uygun şekilde hareket edilirdi. Fakat içeri giren Vehhabi akımları, Çeçenistan'daki savaşı nasıl batırdılar, kazanılmış şeyi kaybetmişe döndürdüler o Vehhabi kafalılar, Çeçenistan'da, Rusya'ya karşı mücadelede. Aynı Vehhabi kafaları İhvan-ı Müslüm'ün içine de giriyor. İhvan-ı Müslüm'ün içine de giriyor. Özgür Ordu'nun içine de giriyor. Bu insanların içine de giriyor bu Vehhabi kafalar. Ona buna şirk diyen, ona buna müşrik diyen. Ya Allah Teala buyurmuyor Estaizu Billah. Ve ati'ullahu ve rasulehu. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la tenazahu. Çekişmeyin. Aranızda çekişmeyin. Fetefşelu. Yani itikadi konularda İhtilafa düşmeyin. Korkaklık gelir size. Ve tezeberi hüküm. Gücünüz, kuvvetiniz gider, rüzgarınız gider buyuruyor. Ayet bu ya. Vasbiru, sabredin, sebat edin. Çünkü içeride Vehhabi unsurları var. Bu Vehhabi unsurları ne yaptı? Girdiği yeri bozduğu, Çeçenistan'daki savaşı kaybettirdiği gibi her yeri kaybetti. Çünkü Vehhabi'ye bereket gelmez. İtikadı bozuk. Resulullah'ın yüzü sürmesine istemez. Ulemadan, evliyadan himmet istemez. Maneviyata inanmaz. Tasavvufu kabul etmez. Mezhebi kabul etmez. Herkese müşrik der. Kabir ziyaret edene dinsiz der. Efendim, Kabe'yi öpene şirk der. Resulullah Efendimiz'e yüzünü dönene gavursun der. Kabrine gidene günahkarsın der. İbni Teymiye kafası bu. Bu kafanın girdiği yer iflah olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olmaz. Çekişmeyin buyurdu Mevla. Çekişmeden olur mu? Bu adamlar ne lazım? Üç kişi olalım, tertemiz Müslüman olalım. Değil mi? Az olsun, pak olsun, buğday unu olsun. Demişler. Sen şimdi çoklukta ne fayda var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de 313'ten galip gelinmedi mi? Üç misli orduya. Peki Huneyn'de 15 kişiyle ne oldu? Bozgun oldu, kaçmaya başladılar. Sonra Allah yine yardım etti, döndürdü işi. Yani çoklukla yenilmiyor. İtikat düzgünlüğü ve ihlas arada karışık girmeyecek. Çünkü Huneyn'deki durum neden oldu? Sahabe-i kiramdan değil. Yeni Müslüman olanlar var. Bir de daha Müslüman olmamış ama Mekke fethedildiği için müellefe-i kulüp var. Kalpleri İslam'a ısındırılan. Daha yeni yeni anlamaya, dinlemeye çalışıyor. Bu adamlar da karışıktılar iş içine. Ganimet meselesiyle. Ondan sonra ne oldu? Kaçtı gittiler. وَضَّاقَتْ عَلَيْكُمْ لَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ Geniş dünya dar geldi size diyor Kur'an. Huneyn'de. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Kaçtınız gittiniz diyor. Şimdi onun için biz nerede yanlış yapıyoruz? Bak sünnetimden çıkarsanız Şii, Vehhabi bunlar ehl-i sünnet dışı fırkalar. Sünnetimden, yolumdan ayrılırsanız Allah başınıza koçu korkutanlar musallat edecek. Sünnetime geri dönene kadar korku sizden alınmayacak. Ve izzetiniz, heybetiniz gelmeyecek. Yani heybet gitti. İyiliği emreden yok. Kötülükten ne eden yok. Ve izâ teraket ümmeti el-emra bil maruf ve nehy anil münker. Benim ümmetim iyiliği emretmez, kötülükten nehy etmez. Bana ne lazım, etliye suluya karışmam dediği zaman nüzi'at min haybetül İslam, İslam'ın heybeti, o vakarı, yani düşmanlara karşı verdiği güçlü duruş ondan sökünür, alınır diyor hadis-i şerif. Artık kimse seni adam yerine koymaz diyor. Var mı bu toplumda, bu milletin içerisinde iyiliği emredip kötülükten nehy eden? Kaç kişi var? Kaç kişi var? Özelde kaç kişi yapıyoruz? Geneldekini zaten görüyoruz kaç kişi var. Ne olacak? Doğruyu söylemek yok. Çekinmek var, korkmak var. Hesap peşinde herkes. Bu ne getirir, bu ne götürür. Heybetimiz gitti işte. Şimdi kimse korkmuyor bizden adam yerine. Koyan yok bizi ya. Gözümüz önünde Müslümanlar kesiliyor. Biz onları kurtaramıyoruz. Bu kadar zayıflık, bu kadar acizlik. Nereden geldi bize? Sünnetimi terk ettiniz. Sünnetimden çıktığınız için. Ha, onun için. Ehli sünnet dışı adamlardan yardım almayalım. Destek almayalım. Bunlar da bulunsun demeyelim. Bir birlik olsun demeyelim. Nerede birlik olsun? Ehli sünnet içinde birlik olsun. Ehli sünnet dışında birlik olmaya bir lüzum yok. Hariçten adama ne hacet var ya? Bozacak gidecek işte Suriye'yi de berbat etti. Her yeri berbat etti. Mısır da öyle karıştı. Vehhabi hareketleri girdiği için İhvan-ı Müslümin'in de içine girdi. Bunların da içinde var Vehhabi hareketleri. Bu Vehhabi kafası hiçbir yerde iflah etmez. Yani DAEŞ kafası diyelim. IŞİD kafası. Zaten yanında aynı ordudaki adama kafir diyor ya. Aynı ordudaki Müslümana rabıta yapsan kafir oluyorsun. Rabıta yapsan, gözünü yumsan, rabıta yapsan kafir oluyorsun. Şimdi böyle bir şeyde bu adamlarla birlik nasıl hareket edilecek işte? Faturayı gördünüz. Bunlara karşı milleti uyarmak lazım. Allah için duyuralım. Ne var ya? Bir zarardan korkmayın, endişe etmeyin. Allah koruyacak, muhafaza edecek inşallah. Saf kan olalım. Saf kan ehl-i sünnet. Saf kan ehl-i sünnet olalım. Yani sadece Şia ile olmuyor bu iş. Vehhabi de içten bozuyor. Vehhabi de içten bozuyor. Şia zaten İçten sayılmaz artık. Alenen harbi ilan etti Ehl-i Sünnet'e. O dışta kaldı. Ama içeride de Vahabi bakiyeleri var, kalıntıları var. Sahabe şimdi neresinden tutuyorum? Böyle bak şimdi şuradan tutuyorum, elimde kalıyor. Buradan tutuyorum, elimde kalıyor. Mevzu o kadar dallı budaklı. Ama her tarafı perişan. Çünkü şuur yok. Anlayış kabiliyeti yok yani. Burada bu zarar nereden geldi? Ayrı bir şey. Bunun ayrıyeten tahlilleri yapılması lazım. İtidal terk edildi, istikamet terk edildi, dengeli gidilmedi, ifrat yapıldı, aşırı gidildi, gücün yokken ayağa kalkıldı. Öyle mi? Vakitsiz çıkışlar yapıldı. Saçma sapan Vehhabi, radikal Vehhabiler, IŞİD'çiler içeri alındı. Hadi onlardan da destek alalım denildi vesaire vesaire. Ya şimdi ne yapacağız? Şimdi gariban zavallı halk, sivil Müslüman garibanlar kurtarmamız lazım. Bir an evvel bunların kurtarılması lazım inşallah. Şimdi burada İran'ın rolü, yani İran Şiası'nın rolü, zaten Suriye'deki Nusayri rejim, kendi askerleri, milisleri Şii. Onlar Şii'den de beter, Nusayri bir acayip bir şey var ama tabii Şii de var işlerinde. Bir taraftan Pers Şiileri var, bir taraftan Arap Şiileri de var. Arapların da çok Şiileri var. Bunların Ehl-i Sünnet'e karşı büyük bir düşmanlığı var. Sahabe efendilerimize karşı düşmanlığı var. Şimdi senin ata düşmanın, baba düşmanı sana dost olur mu? Olmaz. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizi sevmeyen seni beni sever mi? Nasıl sevecek? Sen onları sevdiğin sürece seni sevmez. Çünkü onlar diyorlar ki siz Ebubekir'i, Ömer'i, Osman'ı terk etmedikçe diğer sahabeyi, Talha'yı, Zübeyri, Ayşe'yi radıyallahu anh, Hafsa'yı radıyallahu anh, Rıdvanullah el-Mecmu'an, Muaviye'yi radıyallahu anh, bu sahabeyi'nin sevgisinden uzaklaşmadıkça bizim düşmanımızsınız. Bizim düşmanımızsınız çünkü biz Hazreti Ali'yi seviyoruz. Onu sevmek için de bunları sevmemek gerekiyor. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Hazreti Ali onların dostuydu. Hep onlarla beraberdi. Hayatı onlarla birlikte geçti. Ama bunlar Hazreti Ali Efendimiz'e de iftira ederek bu şartı öne sürüyorlar. Ve bu mezhepçilik akımıyla beraber esas proje Ehl-i Sünnet'in bitirilmesi projesi. Tabi 100 sene evvel gavurlar tarafından kotarılmış. Hümeyni Fransa'da barındırılmış. Adam Fransa'dan açıklama yapıyor. Fransa'dan diyor ki ben diyor İran'a döneceğim. Dönmem engellenemez diyor. Engellenemez diyor. Ve gavurların bir projesi olarak İran İslam Devleti, Cumhuriyeti bilmem ne numaralarıyla geliyor. Milletin başına, ümmetin başına bela oluyor. Efendi Hazretleri'ni dinleseydiler o zaman, benim kulağımda Nişancada'daki pazar sohbeti, Nişancada'ydı, Yavuz Selim'den önce çok. Nişancada, kürsüde ben duydum. Bunlar Şiidirler, Ehl-i Sünnet dışıdırlar, bunların bir şeyine sevinilmez. Yani bir Ehl-i Beyt adı altında, uydurarak, uydurma bir din, İbn-i Sebe Yahudisinin kurdurduğu bir din, Hümeyni'nin itikatları her sabah namazında Kureyş'in putları Ebu Bekir Ömer'e lanet et duasını okumasa namazım kabul olmaz diyor. Hümeyni namazın kabul olmaz diyor. Ve diyor Ayşe diyor, Muaviye gibiler diyor, bunlar hınzırdır diyor, hınzır hükmündedir. Evet hınzır hükmündedir diyorum. Kendi kitabı, kendi tercümesi. Tahrirül Vesile miydi, neydi ise kitapların adını ben onu bilmiyorum. Ama kaynakları var. Şimdi bu adamların itikadı bu kadar ortadayken hala bunlarla iyi geçinmenin, bunları efendim Müslüman saymanın, bunlardan bir menfaat ummanın ne manası var yani? İmam Rabbani Hazretleri vebgazul hazil firak 73 fırka var. 72'si Allah'ın buğz ettiği cehennemlik fırkanın. Hem de Müslümanım diyen kıbleye dönenlerden. Allah indinde en mebguzu, en kötüsü, en şerlisi, en şiddetlisi kimdir diyor? Şia-i Şenia'dır diyor. Evet. Bakın burada ibaresi. 54. mektup Seyyid Nakib Şeyh Ferid-i Bukhari Hazretlerine yazmış. Buyuruyor ki İnne şerrel firakil mübtedi'a bidat ehli fırkaların en şerlisini sorarsanız eşşiyatü şeniyatü. Çirkin Şia fırkasıdır. Ve ekinu, size söylüyorum, yakinen bilin ki, İmam Rabbani buyuruyor. Enne fesade suhbetil mübtedi' ezyedü min fesade suhbetil kafir. Bir gavurla mı arkadaşlık edeceksin, beraberlik edeceksin, dostluk edeceksin veya ya da bir bid'at ehli, itikadı bozuk, kader yok diyen, alın yası yok diyen, işte sahabe-i kiram günah işlediler, içtihat hatası yok diyen, bir bid'at ehliyle mi arkadaşlık edeceksin? Kafirle arkadaşlıktan gelecek fesattan daha ziyadedir itikadında bid'at ve bozukluk olanla beraberlik ve birliktelik diyor. Bunu yakinen bilin diyor. Zaten bütün ulemanın geçmiş selef-i salihin beyanları. Ve ahbetü cemî'ül mübtedi'i. Bid'at ehli 72 fırkanın en pisi ve ehassûm en hasis, en rezil, en düşüğü taifetün yubgıdûne ashâbe Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah'ın eshabını sevmeyen Şia taifesidir. Çünkü Rasûlullah'ın eshabını sevmiyor. Bak 72 fırkada sahabeyi sevmeyen yok. Bir de hariciler var. O da Daesh kafası işte. Yani onlar da Hazreti Ali Efendimiz'e kafir dediler. Değil mi? Amr ibn-i As'lara, Ebu Musa'yla Şarilere kafir dediler. Rızvanullah Ali Mecmuayne. Resulullah'ın hesabını sevmeyenlerden daha pis bir fırka olamaz diyor. Fakat قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ لَا اَوْلَا تَعِفَةِ كُفَّارًا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, şimdi diyorlar ki Ebu Suud'un fetvalarıyla gidilmez. Ebu Suud ne dedi? Sahabeyi sevmeyenler kafir dedi. Ebu Suud'un fetvası nereden çıkıyor? İşte Kur'an. Fetih suresinin son ayetinde Mevla buyurdu ki لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Ben Habibimin yanın Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ onunla birlikte olanları anlatıyor. اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَا بَيْنُمْ. Ben onları şöyle yetiştirdim, böyle yetiştirdim. Bir anda bitirdim, yetiştirdim. Dünyayı sahabe doldurdum. 120 bin sahabi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kısa bir nübüvvet ömründe çok büyük bir rakam diğer peygamberlere göre yetiştirdim. Niçin ben onları böyle süratle ve hızla, bereketle yetiştirdim? لِيَغِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Kafirler onlarla çatlasın diye. Bu ayet-i kerimeye göre sahabeyi sevmeyen kafirdir. Bitti. Çünkü burada sahabe, Resulullah Efendimiz'le beraber olanları diyor. وَلَيْزِنَ مَعَمْ. Sen burada Hazreti Muaviye'yi ayırabilir misin? Nasıl ayırırsın? Sahih Müslim'de, Bukhari'den sonra en sağlam kaynak, Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Sahih Müslim'de ne diyor? Muaviye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in katibidir. Öyle normal bir sahabe de değil. Katipliğini yapmış, vahiy katipliğini yapmış. Vahiy katibi birkaç kişi. Vahiy katipliğini yapmış bir mertebededir. Sonra ben Muaviye'yi sevmem. Sen kimsin? Seni kim seviyor da sen onu sevmiyorsun ya? Sahabeyi sevmeyen bizim hocamız değildir. Olamaz. Kimi sevmiyorsun ya? Kur'an'ın methettiği insanlar bunlar ya. Ayet var haklarında bunlar. Sahabe ya. Aralarında ne olmuş ne olmamış. Sana buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a Allah'a fi ashabi. Sahabem hakkında Allah'tan korkun. Sahabem hakkında konuşmaktan Allah'tan sakının. La tettehidum karadan ba'di. Ardımdan onları hedef konuşmalarınıza hedef haline getirmeyin. Femen tenkitlerinize hedef yapmayın. Femen habbun fe bi hubbi habbun. Onları seven beni sevmesi sebebiyle onları sevmiştir. Ya beni sevmiyor musunuz diyor. E Müslümansız seviyorsun. Şia sevmiyor sahabi. E o zaman beni de sevmiyor diyor. Onları seven beni sevdiği için sevmiştir. Femen ebgazum. Şimdi bak orada da kalmıyor. Orada da kalmıyor. Onları sevmeyen buğz eden, onları sevmeyen, فَبِبُغْضِيَ بُغَضَوْمْ. Bana kızdığı için onlara buğz ediyor. Bana kızdığını açıktan diyemiyor, benim arkadaşlarıma çatıyor. Anladı mı şimdi? Bana açıktan diyemiyor, ben peygambere kızıyorum diyemiyor. Bu Tirmizi hadisidir. Tirmizi, sahih kaynak. Bana, onlara kızan, bana kızdığı için onlara kızmıştır. وَمَنْ اَعْزَاهُمْ فَقَدْ اَعْزَانِ. Onlara eziyet eden, bana eziyet etmiştir. Şimdi ben şu sahabeyi sevmiyorum. Sen şimdi benim için ben bu hocayı sevmiyorum desen ben üzülmez miyim? Senin bana bu bir eziyetin olmaz mı yani? Bir sıkıntı vermez misin bana ya? Yani? Ben seviyorum diyenden memnun oluyorum değil mi? Elhamdülillah Allah sevenlerimizi artırsın Müslümanlar. Ha. E şimdi beni sevmiyorum diyen adam bana eziyet vermiş olmuyor mu sizce?
5: onlara eziyet eden bana eziyet etmiştir. Ve men azani bana eziyet eden fakat azallahu teala Allah'a eziyet etmiştir. Allah'a eziyet olur mu? Ama Mevla Teala kızıyor, gazaplandırmıştır demek yani. Mevla etkilenmez, biz etkileniriz. Haşa. Ama Mevla ne yapar? Gazap eder. Ve men azallahu teala kim Allah'a eziyet etmeye kalkarsa yani eziyet edemez ama o muameleyi yaparsa Allah'a karşı feyûşükü en yehudellâhu teâlâ. Çok yakındır, bekleyin, Allah onu yakalayacaktır. Ya Rab sahabe düşmanlarını yakala ya Rab. Sahabe düşmanlarını bombalat ya Rab. Sahabe düşmanların elindeki silahları imha et ya Rab. Sahabe düşmanların ellerindeki atomları, teknolojileri imha eyle ya Rab. Bütün dünyadan tecrit eyle ya Rab. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ya bu nedir, sen sahabeyi seviyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti, ahibbu ashabi, sahabemi sevin. Hazreti Muaviye hakkında özel hadisleri var. Allahümme allim Muaviyetel kitap. Ya Rabbi ona kitap ilmini öğret. Allimul hisab, hesap ilmini öğret. Ve kıl azap, onu azaptan muhafaza et. Ahmed İbn Hanbel'de geçiyor ya, Tirmizi'de geçiyor. Adamlar demez mi ki? Ahmed İbn Hanbel, o zaman işte Hazreti Muaviye'ye yağ çekmek için bu hadisler uydurulmuş. Haşa ve kella. Ya bu hadisler nasıl uydurulacak da? Ahmed İbn Hanbel zamanında Emevi devleti çoktan yıkılmıştı yani. Öyle mi? Ahmed İbn Hanbel zamanında, Tirmizi zamanında Emevi devleti yok, çoktan yıkılmıştı. Kime yağcılık çekecek? Koca Tirmizi yağcılık için hadis uydurur mu? Ahmed İbn Hanbel dört mezhepten birinin müçtehidi, uydurur mu hadis ya? Var işte burada. E şimdi İzâ melikten nâs fe ahsin leyhim, insanlara hükümdar olduğun zaman onlara iyilik yap buyuruyor. Hazreti Muaviye'nin büyük hükümdar olacağını da hadis bildirmiş. İmam Rabbani Mektubat'ta da bu hadisi zikrediyor. Sen şimdi vel mübelligûne lil Kur'an, Kur'an'ı bize ulaştıranlar ve şeriatı şeriatı bize getirenler, sırf Hazreti Muaviye'nin Bukhari'de sahih hadislerde 120 küsur rivayeti var. 120 küsur fıkıh meselesi, helal haram meselesi, hüküm haber meselesi. Şeriat bize bu sahabeden geldi mi? Bu Kur'an bile sahabeden toplandı mı? İlk mushaf olurken bile şahitli vaziyette sahabenin yazıları kabul edilmedi mi? Derilere yazdıkları, kemiklere yazdıkları ayet ayet gelmedi mi Kur'an toplandığı zaman? فَاِنْ كَانَ الْاَصْحَابُ مَطْعُونَنْ ف۪يهِمْ. Eğer sahabe adaletsizse, güvensizse, efendim, içtihat hatasında değil de kasıtlı günahlardaysa, يَلْزَ مُطَّعُنْ فِي الْقُرْآنِ وَالشَّرِيَاتِ. O zaman Kur'an'ı da tenkit icap eder. Bu bizim İslam şeriatının da tümü elden gider. Çünkü bunları getirenler bu adamlarsa, bu Kur'an ve şeriat ne olur? Sorgulanır hale gelir. Mesele nedir? Onun için bizim Kur'an'ımıza inanıyorlar mı? Ne diyorlar? 24 bin ayet Kur'an'dan silinmiş diyorlar. Ehl-i Beyt'i metheden 24 bin ayet varmış. Hazreti Osman bu ayetleri çıkartmış. Hazreti Osman radıyallahu anh gibi zat, meleklerin kendisine haya ettiği bir insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızını verdiği Zünnureyn diye buyurduğu bir insan, nasıl Allah'ın kelamını çıkarır ya? Mevzu Hazreti Muaviye değil ki. Zaten ulema buyuruyor ki, Muaviye meselesi radıyallahu anh, sahabeye tenkitin kapısıdır. Muaviye'yi tenkide başladı mı, bil ki o kapıdan girdi artık, ondan sonra freni patlamış. Araba gibi Ebu Bekir Sıddık'a kadar gider. Ha, o zaman Muaviye'yi sevmem meselesi hafife alınacak bir mesele değildir. Şimdi, Eazenallahu subhanahu ma yatekudu zenadika. Zındıkların inançlarından Allah bizi muhafaza eylesin. İmam-ı Rabbani duasını aldınız. Şimdi Ehl-i Sünnet'in itikat metinlerinin en eskilerinden Fıkh-ı Ekber İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimize nispet edilen Fıkh-ı Ekber'den sonra en eski, en muteber, en üstün metinlerden birisi. Bunu da tercüme etsem biraz şehli güzel olacak tabii de, vakit nereye yetiştireceğim? Hangi metindir diyebileceğiniz bir isim var mı mesela, çok meşhur olan? Ama sizin piyasada çok meşhur değil. Yani ilmi ortamda çok meşhur. İmam Tahavi Hazretleri'nin metnidir. İmam Tahavi büyük bir insandır. İmam-ı Müzeni'nin talebesiydi. Sonra Şafii'ydi evvelce. Sonra onun senden adam olmaz dedi ona. O da çok üzüldü ondan. Çıktı ayrıldı. Başka medreselere, hocalara gitti. Sonra bir alim oldu, allame oldu. Dünyada onun misli bir alim kalmadı. Onun döneminde dünyanın en büyük alimi İmam Tahavi Hazretleri'dir. Yani işte o sözü onu teşvik etti yani. Senden bir şey çıkmaz sözü teşvik etti. Çıkar mıymış, çıkmaz mıymış? Dünyanın en büyük alimi oldu. Sonra mezhep olarak Hanefi mezhebine intikal etti. Tabii Ehl-i Sünnet'tir, Şafii de, Hanefi de, hepimiz biriz de. Akide-i Tahaviye. Akide-i Tahaviye yani İmam Tahavi Hazretleri'nin yazdığı itikat metni. Herkesi şahit tutuyor, biz bu inançtayız, bu inançtan uzak olanlardan uzağız diye bir itikat metni. Bu da derste yapılabilir. Belki de bir itikat dersi de yapılabilir, sohbette yapılabilir yani. Ben kitap yazmam zor oluyor da, kaynak bakmak falan zor oluyor. Konuşmam kolay oluyor, değil mi? Bir de bakarsın 3-5 derse bir kitapta bitirebiliriz. Yapabiliriz. Kâlet Tahaviyyü, İmam-ı Tahavi'nin Ehl-i Sünnet imamlarının reislerinden, hepsinin gerisinde yani bu, çok eski. Diyor ki, وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah'ın eshabını severiz. وَلَا نُفَرِّضُ ف۪ي حُبِّ اَحَدٍ مِنُمْ Hiçbirinin sevgisinde aşırıya kaçmayız. Aşırıya kaçmak ne demek? Şimdi sen Hazreti Ali'yi çok sevmek, neticesinde halifelik onun hakkıydı, Ebu Bekir Ömer gasp etti. Bu Ehl-i Sünnet'ten çıkarır adamı. Çünkü neden? Aşırı gittin. Halifeliği onun hakkı değildi. Hazreti Ebu Bekir'in hakkıydı, ona verildi. Hazreti Ömer'in hakkıydı, ona verildi. Sırası geldi, Hazreti Ali Efendimiz'e verildi. Sahabe ona da biat etti. Ama tertibe riayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şeriflere riayet etti. Onun için aşırılık yok. Hiçbirinde aşırıya gitmeyiz. Ebu Bekir Sıddık hakkında da aşırıya gitmiyoruz. Ne demek? Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz'le aynı mertebededir diyor muyuz? He? Vahiy geliyordu diyor muyuz? Masum diyor muyuz? İsmet sıfatı kime mahsus? Peygamberlere mahsus mu? Şimdi aşırıya gitmeyiz yani. Hazreti Ebu Bekir hakkında da aşırıya gidemeyiz ki. وَلَا نَتَبَرَّهُ مِنْ اَحَدٍ مِنُوبٍ Sahabenin hiçbirinden beri olmayız. Beri olmak ne demek? Ben bundan uzağım, ben bunu sevmiyorum. Ne oldu şimdi itikadı? Aldık akide-i tahaviyenin Ehl-i Sünnet itikadının en önceki metin. En önceki, Fıkhı Ekber'den sonraki en ilk metni önümüzde duruyor. Vurduk, Halep orada, çarşım burada. Vurduk, baktık ne çıktı? Ben beriyim, sevmiyorum dediği çıkınca ne oldu? Bu itikattan ayrıldığı meydana çıktı. Ehl-i Sünnet itikadı üzere değil, bitti. وَلَا نَتَبَرَّهُ مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنُبْغِزُ Kızarız, buğz ederiz. مَنْ يُبْغِزُ Sahabeyi sevmeyenleri sevmeyiz. Bu Ehl-i Sünnet'in itikadının metnidir. Kim sahabe kabadır diyor, sabadır diyor. Efendim şöyle yapmış, böyle yapmış. Peygamber onlardan razı değil. Onlar şöyle aşırıya kaçmış. Bilmem ne. Hazreti Muaviye efendim sevmiyorum ben onu bilmem ne diyor. Biz de onları ne yapmayız? Sevmeyiz. Ve bi gayril hayri, hayırdan başka bir şeyle yezkuruhum, onları ananları. Sahabe hakkında ancak ne konuşacaksın? Hayır konuşacaksın. İzâ zükir ashabî fevçikû. Benim sahabemin konusu açıldığı zaman dillerinizi tutun diyor. Dillerinizi tutun, Allah dillerinizi koparır diyor. Bitti. Orada şu şunu yapmış, bu bunu yapmışa giremezsin. Çünkü onların mertebesinde değilsin. Onlar kendi aralarında olan olaylar, bazı yanlış anlaşmalar, fitneciler vesaire Yahudilerin de araya girmesiyle kaderen mektura bir kader gerçekleşmiştir. Ama onlar zaten birbirinden hiçbir zaman kin ve nefret duymamıştır. Hazreti Muaviye, Hazreti Ali'yi sorduğu zaman sahabeden birine ne yapıyor, ne ediyor diye, o da şöyle ibadet ediyor, şöyle takvalık yapıyor, dünyadan soğuk, işte gece gündüz teheccüd kılıyor vesaire dediği zaman Hasan'ın babası vallahi öyledir, billahi öyledir diye hüngür hüngür ağlamıştır Hazreti Muaviye. Hüngür hüngür ağlamıştır radıyallahu anh. Nasıl Hazreti Ali'nin kendinden üstün olduğunu bilmiyor mu yani? Bu kadar alim insan. Müçtehit, sahabenin fıkıhçılarından yahu. Hazreti Ali Efendimiz de, Talha Zübeyir Efendilerimiz, ertesi gün harp patlayacak olan Cemel vakasında geceliğin neredeydiler? Hazreti Ali'nin sofrasında yemek yediler. çadırında yemek yediler. Onlar bizim gibi nefis için savaşacak, kavga çıkaracak adamlar değildirler. Nefisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrul beşer efendimizin sohbetinde arınmış, tezkiye olmuş, tertemiz olmuştur. Öyle mi? Ve la nezkurum illa bi hayrin. Biz sahabeden bahsedeceksek ancak hicretlerinden, cihatlarından, ensarlıklarından, dine nusretlerinden, Resulullah'a muhabbetlerinden, dini bize getirmelerinden, fedakarlıklarından, cihatlarından. Ya biri vatanında ölmemiş ya. Hepsi dünyanın bir tarafında İslam'ı yaymak için ya. Biz radıyallahu anhüm ecmain, biz onlara din borçluyuz, iman borçluyuz be. Nasıl sen onlar hakkında konuşuyorsun? Hazreti Muaviye dediğin radıyallahu anh, Kıbrıs Fatihidir. Kıbrıs'ı fethetmiştir Hazreti Osman zamanında. Orduyla beraber o da harbe katılmıştır. Birçok fetihler onun zamanında yapılmıştır. Bütün Rumların kapıları, gavurların kapılarını o açmıştır. 20 sene Ebu Bekir Ömer Efendilerimiz, Osman Efendilerimiz zamanında 20 sene valilik yapmıştır. 3 tane Hulefa-i Raşid'in zamanında halifelik yapmıştır. Belki de Ebu Bekir zamanında değil, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında kardeşinin adı Yezid İbni Muaviye'ydi. Oğlu Yezid değil. Oğlu Yezid beter bir şey. Oğlu Yezid'i sevmiyoruz. Oğlu Yezid'i sevmiyoruz. Sahabeden değildir oğlu. Biz onu sevmiyoruz. Kardeşinin adı Yezid'di. Yezid İbni Ebi Süfyan. Yezid İbni Ebi Süfyan valiydi. Şam valisiydi. Vefat edince Hazreti Ömer Muaviye İbni Ebi Süfyan Efendimiz'i getirdi. Ve Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer'in en adaletli, en vakarlı, en ciddiyetli, en hesap soran, teftişli döneminde o teftişlerden geçmiş ve valiliğinde kalmıştır. Hazreti Ömer Efendimiz'i biliyorsunuz. En ufak bir yanlış gördüğü zaman valiyi azlederdi. Sonra Hazreti Osman zamanında 10-12 sene valiliği kalmıştır. 20 sene valilik dönemi var. 20 senede efendim hükümdarlık, İslam Emirül Mümin'in halifelik dönemi var. Yani bildiğimiz Hulefa-i Raşidinden değil ama Müslümanların emiri. Yöneticisi, Emirül Müminin, halife. Manası nasıl? Osmanlı'da halife değil miydi? Ama şimdi sen Hazreti Muaviye ile diğer halifeleri bir tutabilir misin? Geçmiş halifeleri bir tutamazsın. Çünkü onların yaptıkları da sünnet oluyor. Sözleri de sünnet oluyor. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâ-i râşidîn min ba'd. Benden sonra râşid halifelerim, râşid. Râşid kemale ermiş. 4 halifedir. Nereden anlıyoruz? El-hilâfetü bâdî selâsûne sene. Öbür hadiste buyuruyor, benden sonra kamil ve mükemmel halifelik 30 senedir. Bu 30 sene Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 ayıyla tamamlanmıştır. Ondan sonra hükümdarlık başlamıştır. Ama o sahabe olduğu için sahabeden tek hükümdar o olmuştur. Anladın mı? Ondan sonra mülk Yezid'e geçiliyor oğluna. Zaten sahabe döneminden çıkmıştır. Yezid de ortalığı batırmıştır. Allah efendim müstahakkıyla kendisine muamele eylesin. Yezid'i seven yoktur. Ama Muaviye radıyallahu efendimizi de diğer Selçuklu halifesiyle, Abbasi halifesiyle veya diğer Emevi halifeleriyle bir tutabilir miyiz? Tutamayız. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh Emevilerdendir. Ha, Ömer İbni Abdülaziz manevi mertebede 4 halifeye eklenen 5. mertebesindedir. Hazreti Ömer Efendimiz torunudur. Adalette zirvedir. Tabiinin en hayırlısıdır. Sahabeden değildir. Ama onu bile Hazreti Muaviye Efendimiz'le yan yana getirsek Hazreti Muaviye Efendimiz'in tırnağı bile edemiyor sahabeden olmadan için. Abdullah bin Mübarek'e sordular. İmam-ı Rabbani mektubatta zikreder. Radıyallahu Teala. Kim daha üstün dediler. Kimleri soruyorsun dedi. Veysel Karani mi dedi. Öbürü dedi. Muaviye mi dedi. Ne konuşuyorsun? Ha vahşi mi dedi? Yok yok sen. Veysel Karani mi? Muaviye mi dediler. Muaviye'yi sordular. Yani neden Hazreti Muaviye hakkında çok laf söz var diye onu sordular. Hazreti Abdullah İbni Mübarek ne dedi? O senin dediğin İmam Rabbani'nin sözü. Bu Abdullah İbni Mübarek'i bahsediyorum. O ayrı bir şey, onu da söyleyeceğim. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri ulemanın, evliyanın en üst tabakası. İmam-ı Azam Efendimiz'in arkadaşı. Ne buyurdu? El-hubaru lezî dekale enfe feras Muaviye ma'a Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem hayru min Ömer ibn Abdülaziz kezâ merra. Siz neden bahsediyorsunuz? Sahabelik ne demektir yahu dedi. Hazreti Muaviye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir yere gitti mi, bir harbe veyahut bir yola çıktı mı? Çıktı. Peki o yolda ata bindi mi? Bindi. O ata yolda giderken burnuna toz girdi mi? Girdi. Peki dedi. Bak dedi. Muaviye'nin kendisini demiyorum. Bırak kendisini. Atı. Atını demiyorum. Bırak atını. Atının burnu. Atının burnunu da demiyorum. O Resulullah'ın yanında atının burnuna giren toz bile kaç tane Ömer İbni Abdülaziz eder dedi. Bu Ehl-i Sünnet'in kaidesidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beğeniyle naklettiği bir rivayettir. Koca Abdullah mübarekten. İmam-ı Rabbani sözü şudur. İmam-ı Rabbani ne buyuruyor? Sahabenin en ednası olan Hazreti Vahşi'nin radıyallahu teala ilk sohbetine Efendimizin ulaştığındaki yüzünü benden kaybedebilir misin? İşte amcamı hatırlamayayım. Arkasına geçirdi veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeyeceği bir yere geçti. O kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygusallaştı amcasının katili olması hasebiyle. Ama İslam bu. İslam geçmişi keser, atar. El-İslam yecubbu makablehu. İslam duygusallık dini değildir. İslam ahbap çavuş dini değildir. İslam akrabama zarar verdin, kar getirdin, malıma mülküme yaradın, zarar verdin dini değildir. İslam vahiy dinidir. İlahi bir dindir. Amcasını 70 parçaya bölen insanı kabul etmek zorunda mıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tabi seve seve kabul etmiştir ama kabul etmemesi elinde midir? Değildir. Çünkü Müslüman olanı kabul etmek, etmemek Allah'a mahsustur. Allah kabul ettikten sonra Resulullah'ın ona sallallahu aleyhi ve sellem onu reddetmesi mümkün değildir. Hint radıyallahu anh'a Ebu Süfyan hanımına ne yaptı Hint'e? Hint amcasının ciğerini çıkarttı, ısırdı, yedi ya. Ama ne zamandı o zaman? Şirk dönemindeydi. Müslüman olduktan sonra Mekke fethinde. İslam geçeni keser, atar. El-İslam yecubu makablev. Ayet geldi mi? فَبَاِعُنَّ اَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ O kadınların biatını kabul et, günahları için Allah'tan af iste. Efendimiz'e emir geldi mi? Geldi. Efendimiz'in daha biatını kabul etmemesi mümkün mü? Değil. Peki onunlar için istiğfar etmemesi mümkün mü? Değil. Peki Resulullah'ın istiğfar ettiği adamda günah kalır mı? Niye münafıklar için 70 kere istiğfar etsen affetmem diyor? Çünkü münafıklar Müslüman değildi. Eğer Hazreti Hind'in, Ebu Süfyan'ın, Hazreti Muaviye'nin imanlarında bir şüphe olsaydı, onlar hakkında böyle ayet, hadisler gelir miydi? Allah'ı mı kandıracaklar? اِنْ تَسْتَغْفِرْلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لُمْ Ama Übey ibn-i Selül münafığı gibiler için 70 kere af iste diyor. Efendimiz affet istemek istiyor yani. Affet bunları diyor yani, o münafıklar için. 70 kere af istesen asla affetmeyeceğim. Çünkü neden? Belki ben diyorum keferu billahi ve resulü. Allah'ı Resulü'nü inkar ettiler diyor. Kalplerinde iman yok, dıştan Müslümanız dediler. Ama sen Hint radıyallahu anh için, Ebu Süfyan radıyallahu anh için, Hazreti Muaviye Efendimiz için bunu diyebilir misin? Asla diyemezsin. Ayet ve hadisler haklarında varid olmuştur. Fiyatları kabul edilecek. Şimdi sen efendim Hazreti Vahşi için bile radıyallahu anh diyor ki o diyor ilk sohbette kazandığı makamı Veysel Karani ki sahabe olabilirdi de olamadı. İşte annesinin davetini daha önemli tuttu orada bir kıyas yaptı. Tabiinin en hayırlısıdır. Yani Hasan-ı Basri mi Veysel Karani mi ihtilaf çıkıyor. Ömer bin Abdülaziz bu üçü arasında. Yani sahabeden sonraki tabiin tabakasının en hayırlısı Veysel Karani midir? Hasan-ı Basri midir? Ömer bin Abdülaziz midir? Üçü de adaydır. Allah'ın dinde biridir tabii. Allah'ın dinde biridir. Ama biz üçünü de tabiinin en hayırlısı tabakasında görüyoruz. Çünkü kesin. Ama diyor, Veysel Karani diyor, manevi makamlardan zirveye en nihayet doruk noktasına çıktığında bile Hazreti Vahşi'nin ilk sohbette kazandığı dereceye erişemedi diyor. Çünkü sohbet başka bir şey. Yani Resulullah Efendimiz'i görme şerefi yani sohbet derken beraber olma şerefi bir kere de olsa, bir anda olsa, bir dakikada olsa hiçbir şeye eş tutulamıyor. Ne ilim, ne amel, ne ihlas zerreye ulaşamıyor. Yani. Bütün ulema-i evliya toplasan Hazreti Vahşi'nin tırnağı etmiyor. Sahabe olma şerefi. Başka bir şey yani. Mevla böyle Kur'an'da ayet var aklarında. Senin benim hakkımda ayet mi var ya? Onun için

başka bir şeyle onları yad edemeyiz. Vahubbum, dikkat. Sahabeyi sevmek dinün, dinin ta kendisidir ve imanın, imanın ta kendisidir. Yani eşittir. Sahabe sevgisi eşittir. Din eşittir iman. Çevir bu tarafa. Sahabeyi sevmemek nedir? He? Şimdi hocam sen niye çeviriyorsun diyorsunuz bana. Hepiniz de hocam demiyorsunuz. Kimisi de hoca diyorsunuz. Cübbeli diyorsunuz. De ne dersen de bana. Ben çevirmiyorum. Bak. Ve ihsanun. İhsandır, ikramdır, iyiliktir, yüce makamdır, fazilettir, meziyettir. Ve buğzuhum. Sahabeyi sevmemek. Mübarek adam orada bırakmıyor. Beni zora sokmamış yani. Beni zora sokmamış. Onları sevmemek. Küfrün kafirliktir. Küfürdür ne demek? Kafirliktir. Küfür küfür diyorsun, adam da sövmek zannediyor. O, buradaki küfürden maksat ne? İnkar, kafirliktir. Ve nifakun, münafıklıktır. Çünkü neden? Hem sahabeyi sevmiyor hem Müslümanım diyor. Şimdi sahabeyi sevmeyenin Müslüman olması mümkün değil. Çünkü ayetler onlardan geldi. Sen Kur'an'da okuduğun ayetler onların şahitliğiyle tespit edildi. Sen adama sevmiyorsun, kafir diyorsun, mürtet diyorsun, dinden çıkmış diyorsun sahabeye. Ondan sonra onlardan şahitliğiyle gelen Kur'an'a iman ettim diyorsun. Böyle bir iman olur mu ya? Onun için nifaktır diyor. Çünkü Müslümanım demese kafirim der, tamam. Ama Müslümanım diyorsa o Şialar gibi, anladın mı? Veyahut bizim içimizdeki ben Muaviye'yi sevmem, şunu sevmem, onu sevmem gibi. O zaman ne oldu? Ve nifakun, iki yüzlü münafıklıktır. Ve tuğyanun, çok büyük bir azgınlıktır. Haddini aşmaktır. İtikad, akide-i taviyenin metni bu iken, şimdi bizim Şia'ya bakış açımız nasıl olmalıydı? Bu akide-i taviye, 1000 küsur senelik, 1100-1200 senelik bir kitap. Siz, bu İran'a İslam Cumhuriyeti kuruldu diye sevinen, o zamandan beri bugüne kadar da bunu sürdüren, şimdi biraz azalmıştır belki, hiçbir Ehl-i Sünnet itikat metni okumadınız. Şimdi, işte İhsan Şen Hoca Koca ne diyor? Ey Hamaney! O kadınların ırzına Halep'te Şiiler senin adamların geçerken söyle bakayım, Müslüman mısın, Mecusi misin diyor. Güzel. Doğru bir tweet. Retweet ediyorum yani. Retweet mi? Ne oluyor o? Ha tamam, ediyorum işte. Ben böyle edebilirim. Oradan edemiyorum tabii ki. Kürsüden ediyorum. Müslüman mısınız? Mecusi misiniz be? Millete orada tecavüz oluyor. Halep özgürleştiriliyor. Bir Sünni kalmayana kadar öldüreceğiz, yakacağız. Çünkü İbn Hacer'in kitaplarında, İbn Hacer Eytemi, orada bu meseleler bir anlatılıyor. Kitabı da getirdim ama nerede? Ben zaten kafamdakilerden konuşuyorum. Yani kitaptan da ders yapmak lazım. Hakikaten ders yapmak lazım. As-Sava'igul Muhrika, yakıcı yıldırımlar. Adı da acayip değil mi? İbn Hacer-i Eytemi, Ehl-i Sünnet'in reislerinden. İmam-ı Rabbani Hazretleri, ondan çok bahseder onun kitabından. Allah onun As-Sava'igul Muhrika, şu mübarek kitap, yakıcı yıldırımlar kitabına o kadar efendim itibar vermiştir ki, bakın vefatı kaç? 974 vefatı. Ki İmam Rabbani Hazretleri de yani bu dönemde sağ. 974. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin vefatı 1034 gibi. Yani bir insanın o zaman internet yok, baskı yok, şu yok, bu yok. Yani 974'lerde yazılan bir kitabın efendim Mekke'den Hindistan'a gitmeleri falan biraz kolay işler değil. Çünkü 974'te efendim vefat tarihi. Diyor ki İbn Hacer Hazretleri, ben bu kitabı yazdım diyor. 14 sene sonra diyor, dünyanın muhtelif yerlerine gitmiş, Hindistan'a, şuraya, buraya. Bir baktım, her yerde millet benim kitabımı kopyalamış, kopyalamış, kopyalamış, dünyaya yayılmış. Bu ne demek biliyor musun? O kitaba Allah ne vermiş? Makbuliyet vermiş. O kitabı sevdirmiş. Şimdi, bu kitabın da ders olarak okunulması lazım. Ne diyor bu husus, ne usta? فِرَّتْ عَلَى اَهْلِ الْبِدْعِ وَالزَّنْدَكَ Bid'at ve reformi

0: ve zındıklara reddiye kitabı dedi. Tam benlik bir kitapmış ya. Veli kitap bir kitap daha yazmış İbn-i Hacer-i Heytemi'l Mekki Hazretleri. Koca İmam-ı Rabbani onu kaynak veriyor. Diyor, tatirul cenan ve lisan, hem kalbinizi temizleyin, hem dilinizi temizleyin. Kitabın adı bu. Kalp ve dil temizliği. Neden? Anil huturi ve tefevvi biselbi seyyidina Muaviye ibn-i Ebi Süfyan. Muaviye ibn-i Ebi Süfyan, Efendimiz diyor. Efendimizin ayıplamayı söylemek bir yana, kalbinizden bile geçirmekten kalbinizi temizleme kitabı diyor. Sahabe-i müdafaa meselesi. Sen ne konuşuyorsun ya? Ehl-i sünnet kolay mı geldi bu zamana ya? O da bir görüş. Ona da hoşgörülü olalım. Bilmem ne, bilmem ne. Geldi kadınlarımıza, kızımıza tecavüz etmeye iş kapıya dayandı ya. Neyine hoşgörü yapacaksın Şia'nın itikadına ya?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 15 Aralık 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatta. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 15 Aralık 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Hala diyor ki biz İran'dan ümidi kesmedik diyor. Ya neyini kesmiyorsun adam? Kabe'yi alana kadar, bir sünni bırakmayana kadar diyor ya. Biz öyle mi yaparız? Ehli sünnet Şia'ya öyle mi yapar? Dokunur mu? Keser mi, doğrar mı haşa ve kella? Bir Müslümanın ırzına, malına, namusuna taarruz edilir mi? Velev ki Şii olsun, Vehhabi olsun, insanlara böyle saldırı yapılabilir mi? Bu caiz midir ya? Ben IŞİD'in aleyhine bas bas bağırmıyor muyum? Yezidilere de yapılmaz. Aldılar kadınlarını cariye yaptılar, pazarlara sattılar, kendileri tecavüz ettiler. Yok İslam devletiyiz, bilmem neyiz. Daesh dedikleri, IŞİD dedikleri. Konuşmadım mı ben? O zaman Şia da böyle bir şey yapamazsınız demedim mi ya? Biz böyle bir şey yapmayız ki Şiilere. Yapılmaz, caiz değil. Başlayın biz arkadaşlar. Tel Aviv'e indiler işte, Kudüs'e gittiler ziyaretler için. Mescid-i Aksa ziyaretine gittiler. 5 saat beklettiler Tel Aviv'de. Sonra şey aldılar, 2 tane arkadaşımızı efendim, sorguya aldı polis. Yani pasaportlu, vizeli yani. Yine de durduruyor işte, eziyet. Ondan sonra bir şeyler sorarken dediler ki, bir imam var sizin tanışınız. Kimmiş imam dediler, bu bir imam var sizi tanıyorsunuz onu dediler. Biz dediler, hangi imam, çok dediler, Türkiye imam dolu. Hangi imamı tanıyormuş falan. Demişler ki sicin, çünkü onlar İbranice ile Arapçayı da anlıyorlar. Zaten Filistinli de vatandaş çok var orada. Görevli polis yani veyahut da işte rütbesini bilmiyorum. Ondan sonra efendim dedi ki sicin yani hapiste yatmış bir imam diyor. Bu hapiste yatmış sicin diyor yani. Ondan sonra onlar da demişler yani kim biz ne bilelim bilmem ne. Tak benim resmimi göstermiş. Biz bunu takip ediyoruz demiş. Siz sadece siz dinlemiyorsunuz beni. Tel Aviv'de dinliyoruz. Biz bunu dinliyoruz demiş. Ve demiş ki o niye gelmedi demiş. Ya geleyim de ondan sonra beni mi keseceksin, doğrayacaksın? Siyonist seni gidi. Ondan sonra yani gelirim, gittim. Ben Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettim. Allah'tan o kadar meşhur değildim o zamanlar. İyi ki meşhur değilken gezdiklerim yanıma kar kaldı yani. İran'a da gittim. Şimdi gitsem ne olur acaba? Onlar takıyecidir, bir de baktır hürmet ederler ha. Çok tehlikeli bir şeyler. Hürmetlerinden daha çok korkmak lazım yani. Aman. Ondan sonra işte bu meşhur olmamanın çok faydaları var tabii ama şimdi başımız belada artık. Neyse, evimizde otursak yeter. Efendim, niye gelmedi demiş ya. Bizim Hoca Efendi arkadaş da aklına gelmiş. Vize vermediniz ki geçen demiş. Biz çünkü bir tur vardı, meşhur bir tur. Pacı da. Dedim ki bizi götürür müsün? Dedi götürürüm. Benim dedi orada çok iyi ilişkilerim var. Vallahi dedim iyi ilişkiler olabilir de biraz benim zor işim dedim de. Sen bak 120 kişi de toplandık biliyor musun? Tak! Efendim Mossad'ın adamlarıyla bizim yukarıki yetkililerden epey sene oldu bu çok. Gelmişler ne demişler? Kimi götüreceksiniz demiş Kudüs'e demiş. Tura. Ahmet Mahmut Ünlü. Cübbeli Ahmet'i. Demiş Cübbeli Ahmet'i sen nasıl götürüyorsun ya demiş. Orada da o zamanlar bir bayramlar bir şeyleri vardı. Güya biz 120 kişiyle Tel Aviv'i patlatacakmışız. Ya bunlar kadar korkak, gölgesinden kaçan adamları ben görmedim. Ya Cübbeli Ahmet'in ne işi var bombayla patlamayla ya? Biz uğraşıyoruz DAEŞ'le, IŞİD'le, bomba atanla, patlatanla. Yahu diyoruz, Havra'nın, Havra'da patlatılmaz, kilisede patlatılmaz, kapıdan kapısına bomba konulmaz. Değil mi? Demiyor muyuz biz ya bunlar haramdır, günahtır, burada insanlar vatandaştır, zimmidir, pasaportludur, turisttir, bunlara saldırılmaz, cennetin kokusunu duyamazsın. Biz demedik mi bunu ya? Senelerdir hadis okuyorum. Ondan sonra da demiş ki, bu demiş DAEŞ'in aleyhine nasıl konuşuyor korkmadan demiş ya. Onu da biliyor ya, her şeyden haberleri var. Bu demiş DAEŞ'in aleyhine nasıl konuşuyor bu adam korkmadan demiş. O da onlar da demiş ki biz Allah'tan başka bir şeyden korkmayız. Ne korkacağız demişler falan. Yani resmen birine ayrı, ikisi öbürüne ayrı. Yani ikisi yan yana değil. Ona başka bir şey soruyor, ona başka bir şey soruyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ya ama bizim meselemiz yani Yahudi düşmanlığı değil ki. Şii düşmanlığı değil ki. Veyahut kin nefret aşılamak değil ki. Veya millet birbirini kessin doğrasın değil ki. Ama Şia'nın yaptığı, Siyonizmin yaptığı, kendilerinden başka insan yok. Herkes maymun hayvan, herkesi kes doğra. Başka bir şey yok. Kadınlarımızı helal görüyorlar, mallarımızı helal görüyorlar, ızlarımızı helal görüyorlar. Ve bugün Türkiye ile ilgili bir sıkıntı olsa, en evvel, Ermeniden, Yahudiden evvel bakarsın burada İran milislerini görürsün. Ben Allah için uyandırıyorum. Üç vasiyetimden biri zaten buydu. Gün geldi tekrar bunu konuşuyorum. Sahabeyi sevmeyen seni sevmez. Senin Kur'an'ına inanmayan, eksik diyen seni sevmez. Bunların namazları bizim namazımız değil. Abdestleri bizim abdestimiz değil. Gusülleri bizim guslümüz değil. Bunların dini imanı bizim dini imanımız değil, değil, değil. Kardeşim hiçbir şeyleri uymuyor, tutmuyor. Doku uyuşmazlığı var. Kumaş aynı kumaş değil. Hala diyor ki biz İran'dan ümidi kesmedik. Ah İran, vah İran. Başlığa bak. Niye? Yaktın bizi İran. Niye? Biz sana çok bel bağladık, ümit bağladık. Mahvettin bizi İran. Niye böyle çıktın? Ya sen niye ulemayı dinlemiyorsunuz? Evliyayı dinlemiyorsunuz? Büyüklerinize danışmıyorsunuz? İmam Rabbani'nin mektubatı ortada. Şu beyanları ortada. Siz daha bunları ne mal matah zannediyorsunuz ya? Hala dahi İçlerinde İran sevgisi olan insanlar var. Bürokraside var. Yetkili makamlarda var. Tabii aşağılarda, yukarılarda, nerelerde bilmiyorum. Şia tehlikesine o kadar dikkat edeceğiz ki bunların dini nedir? Takiyedir. Takiye bunlarda farzdır. Bizim beş vakit namaz gibi takiye farzdır. Kendini açığa vermemek. Onun için bunlar Ebu Bekir Sıddık'ı seviyorum da diyebilir. Ömer'i seviyorum da diyebilir. Cübbeli Hoca'yı seviyorum bile diyebilir. Sakın aldanmayın. Beni sevmek din iman şartı değildir. Din iman şartı olan sahabeyi sevmektir. Sakın size iyi geçiniyor, iyi davranıyor, şudur, cemaatinizi methediyor, tarikatınızı methediyor. Sakın aldanmayın. Biz kendi cemaatlarımızı, tarikatlarımızı, efendim hizmetlerimizi, derneklerimizi methetmelerine bakmayacağız insanların. Bizi sevip sevmemelerine bakmayacağız. Sahabeyi sevip sevmediğine bakacağız. Kur'an'a, sünnete uyup uymadığına bakacağız. Ölçümüz Kur'an sünnet olacak. Yoksa ölçümüz bu bana yarıyor mantığı olmayacak. Adam bir yönetimde yönetici, bu kalsın. Niye kalsın? Adam hadisleri inkar ediyor. Mehdi inkar ediyor, Nüzül-i Mesih inkar ediyor. Yüksek bir makamda. Ama cemaatlere bakıyorum, bu bizle iyi geçiniyor. Dediklerimizi, memurlarımızı tayin ediyor. Kadro veriyor bize, bu kalsın. Hayır! Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri inkar ediyor, bu adam bu makama layık elyak değildir. Beni sevmese de, beni sevmese de, hiçbir dediğimi yapmasa da misal, ehli sünnet olan insan gelsin. Öyle mi değil mi? Adalet bunu iktiza diyor. Ama maalesef cemaat taassubu, dernek taassubu, vakıf taassubu veyahut menfaatı diyeyim, ne yapmış? Ehli sünnetin metinlerinden bile, ehli sünnetin kıstaslarından bile öne geçmiş. Adam orada muhalefet etse bile burada benle iyi geçiniyor bu adam diyorsun. Nasıl öyle diyorsun? Adam kitabında bizzat okudum, sayfasıyla sabit. Diyor ki Muaviye diyor, Hasan'ı diyor, Hasan radıyallahu anh diyor, Muaviye'ye zaten demiyor. İşte neyse Hasan'a da ne diyorsa radıyallahu anh tabii hepsi de. Hasan'ı zehirlemek için diyor, hanımı Cade'ye diyor, sen bunu zehirle öldür, işte ben seni oğlum Yezid'e alacağım falan dedi diyor. Sonra onu kandırdı diyor, sonra Cade Hasan'ı zehirledi diyor. Yani resmen diyor ki Muaviye radıyallahu anh için Hazreti Hasan'ın katilidir, azmettiricisidir diyor. Bu demek değil mi? Altına kaynak koyuyor, İbn-i Kesir bilmem ne. Kaynaklara baktım, hiç böyle bir sayfa cilt tutmuyor, hiç İbn-i Kesir, Ehl-i Sünnet hiçbir kitapta Hazreti Hasan'ın Cade'ye, karısına zehirlesin Hazreti Hasan'ı diye işte Muaviye radıyallahu anh para verdiği, işte teklif yaptığı, ne onun adı işte efendim, vaatta bulunduğuna dair bir rivayet yok. Uydurma bile yok. Ama Şii veya Şialaşmış, bir de müteşeyyir var. Bir hakiki Şii var, bir de müteşeyyir var. Şii damarı olan. Bu müelliflerin bazı eserlerinde bunlar geçebilir. Geçiyor. Ama Ehl-i Sünnet'in hiçbir kitabında böyle bir şey yok. Peki. Yani bunun mantığı da yok. Bütün Ehl-i Sünnet uleması buna reddiye yapmış. Mesele ne? Mesele Peygamber'in albümü. Hazreti Peygamber'in albümü diye bir kitap. Bu kitabın sayfası da var. Burada bunu söylüyor. Kaynaklarda hurafe uydurma ve Hazreti Muaviye Efendimiz'e katillik istihad ediyor. Peki şimdi Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu anh halim, selim, Hazreti Muaviye'nin yumuşak huyluluğu hakkında İbn-i Ebiddünya diye bir hafız var, hadis hafızı. Duydunuz mu adını? İbn-i Ebiddünya. Sen duydun mübarek adam. Bak kimse duydum diyen yok. İbn-i Ebiddünya dünyadaki en büyük hadis hafızlarındandır. Çok sene, 1200 senelik. Ve bütün bu usta kitaplar var. Müstakil kitabı var, Hilm-i Muaviye. Muaviye'nin güzel ahlakı diye. Müstakil kitabı var. O kadar güzel ahlaklı, üstün ahlaklı, cömert, faziletli, sofrası bol bir insan. Hiç kavgasız, gürültüsüz. Öyle sabırlı, çat taşlar yarılır, o dururdu. Böyle bir insandır. Hazreti Hasan Efendimiz'le anlaştı mı o? Anlaştı. Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay halifelik yaptıktan sonra iki ordu karşılaştı. Çok büyük ordu kimin tarafındaydı? Hazreti Hasan'ın tarafındaydı. Hazreti Hasan istese Hazreti Muaviye tarafını yenebilir miydi? Yenebilirdi. Ama Hazreti Hasan neyi hatırladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun küçükken Zaten 7 yaşlarındayken vefat etti. Küçük torunu küçükken omzuna aldı, minbere çıkardı. Sizin hutbe dediğiniz. Minbere çıkarttı omzunda ve gösterdi. Bu hadis Buhari'de de var. İnne ibni hâzâ le seyyidû. Leallâllâh yusluhû bi beyne fiyetteyn azîmetteyn minel müslümin. Şu benim oğlum var ya, bu benim oğlum seyittir. İşte bu seyit meselesi var ya, seyitler falan. Peygamber torunlarına seyit deniyor. Bu hadisten geliyor. Seyit efendi demek. Efendimiz bizim. Hazreti Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz. Bu benim oğlum seyittir. Umulur ki Allah Celle Celaluhu iki tane büyük Müslüman cemaatin arasını bu benim oğlumla sulh ettirecek, barış sağlatacak, kan döktürmeyecek. Bu bir mucizedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 30 küsur, yani küsürü yok. Çünkü artık Hazreti Hasan Efendimiz 6 aylık halifelik yapmışsa 30 dolmuş. Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem tam 30 sene sonra, yani halifeliğin de kamil manada halifeliğin bittiği nokta. O noktada iki ordu karşılaştığı zaman Hazreti Hasan Efendimiz bu hadis-i şerifi hatırlıyor veya ona hatırlatılıyor tabii ki. Kendisi de ne diyor? Allah bana bunu nasip etsin diyor. Ve böylece halifeliği kendi rızasıyla, isteğiyle, yani isteğiyle derken kalbini ben burada konuşacak halim yok. Ama iradesiyle, yani ordu emrinde vur de vuralım, öl de ölelim diyen bir ordusu varken, uğrunda ölecek ordusu varken Müslümanın kanı dökülmesin diye halifeliği Muaviye radıyallahu anh'a kendi veriyor bizzat. Şimdi Hazreti Muaviye kafir haşa veya facir haşa veya münafık haşa veya fasık haşa, yani Müslüman da bozuk adam olsa haşa, Hazreti Hasan gibi bir peygamber torunu, Ehl-i Beyt'in imamı, cennet gençlerinin efendisi kalkıp böyle bir adama korktuğu için veya şantaja boyun eğdiği için veya para vaadiyle kandığı için halifelik gibi bir ümmetin reisliğini, yönetimini teslim eder mi, etmez mi? Ya Hz. Hasan'a bu yakışır mı ya? Ölür de etmez ya. Ama onun da alim olduğunu, fakıhçı olduğunu, sahabeden olduğunu, güvenilir olduğunu bildiği için buradan ben, yani hak benim ama nefis yapmayalım dedi ve kendi hakkından feragat etti. Hak Hazreti Muaviye'nin değildi. O noktada hak Hazreti Hasan'ındı zaten. Biat edilmiş halifeydi. Ama o kendi hakkından feragat etti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu müjdeledi. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki taraf içinde ne diyor? İki Müslüman cemaati diyor. İki Müslüman cemaati diyor. Öbür cemaati ayırıyor mu birbirinden? Ayırmıyor. Ve böylece sulh oldu, buna barış senesi dendi. Müslümanlar çok huzura erdi. Ondan sonra da ne oldu? İçte savaş olmadığı için cihat ve gaza dönemi başladı. Ve bütün dünya efendim boy eğdi. Hazreti Muaviye çok ordular kurdu. Ve o ordularla ta Bukharalara kadar, Semerkantlara kadar dünyanın her tarafına İslam orduları, akıncılar gitti. Afrika Müslüman oldu. Her yer fetholdu. İlk o dönemde. Şimdi onun için burada Hazreti Hasan Efendimizin radıyallahu teala ona kendi vermesinden zaten yola çıktığımız zaman sorun kalmış mı? Kalmamıştır. Hazreti Muhammed Efendimiz ona çok iyi bakıyordu. Çünkü biz Ehl-i Beyt'iz. Çok gelenimiz gidenimiz oluyor. Bir de öyle cömert ki. Cömertliği dedesinin sallallahu aleyhi ve sellem tabii eseri. Yani Ehl-i Beyt ya. Hazreti Muaviye Efendimiz de ne isterse veriyordu. Aylık, senelik şey çıkartmıştı. Seneden seneye gönderiyordu. Yani çok büyük meblağlarda iyi geçinsin, geleni gidenine ikram etsin. Çok hizmetler yapıyordu Hazreti Hasan Efendimiz. Çok köleleri azat ediyordu. Çok hizmetleri vardı. Böylece rahat yaşadı. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz'den zaten Hazreti Muaviye'ye bir sorun var mıydı? Halifelikten kendi feragat etmişti zaten. Niye zehirletsin ya? Akıl ve mantığa vurduğun zaman, yani rakibi değil ki, rakibi değil, konu kapanmıştı. Ve kaç sene sonra niye zehirletsin yani? İmamet, saltanat. İmamet dediğine 12 imamın halifeliği. Yani bugün 12 imam zaten vefat etmiş, Allah kabirlerine nur yağdırsın. Şimdi 12 imamın imametinden yola çıkarak bugün dahi imamet konusunu yapmanın bir geçerliliği var mı? Müslümanlar bir emir seçerse seçer. Zaten şu anda da bir seçim oluyor. Müslümanlar bir yere kanalize oluyor, rey veriyor. Mesela yani bugünkü imkanlarda, bugünkü şartlarda seçimle yine başına birini seçmiş olmuyor musun yani? Tamam. Şu anda imamet konusunun öbürüne de saltanat. Buna nereden başlatıyor? Muaviye'den başlatıyor. İşi gücü Muaviye'nin saltanatı. Muaviye'nin saltanatı. Muaviye'nin saltanatı deyip deyip duruyor. Ve sahabe hakkında insanları efendim kim ve nefrete teşvik ediyor. Şimdi kitabında ne yapıyor? Yavuz Sultan Selimleri vesaire Ali Osman'ın sultanlarını aşağılıyor. Sultanların tümünü aşağılıyor ve imamları öne çıkarıyor. Bu imamlardan maksat kimdir? Ehl-i Beyt'in imamları diye kastediyor. Ya Ehl-i Beyt'in imamlarının sultanlarla kıyas edilecek tarafı yok ki. Tabii ki Ehl-i Beyt'in imamları baş tacı. Sultanlar onların tırnağı etmez, zerresi etmez. Ama Muaviye radıyallahu anh sultandır, meliktir, hükümdardır. Yani Resulullah'ın kamil manada halifeliği 30 seneden sonra bittiğine göre ona sultan diyeceğiz, emirul müminin diyeceğiz. Tamam ama sen bunu kalkıp da efendim sahabe olmayan bir Ehl-i Beyt imamından kıyas yapabilir misin? Mesela İmam Ali Rıza imam 12 imamdan. İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh imam. Bunlar sahabe midir? Değildir. Resulullah'ın torunudur, başımızın tacıdır. Ama Muaviye radıyallahu anh sultansa da sahabedendir. Sahabeden olmasının getirdiği nesi var? Özelliği var. Aleyhte konuşmama emri var. Hayırla yad etme emri var. Ne olacak şimdi? Bu konuyu deşiyor. Ondan sonra biz İmam-ı Rabbani'den kaddesallahu aleyhi ve sellem itikadımızda müçtehidimizdir. Vesaire bütün ehl-i sünnet kitaplarından ve kaynaklarından okuyup okutup, öğrenip öğretip yıllardır bildiğimize göre sahabe-i kiram arasında vuku bulan savaşlar neye dayalıdır? İctihada dayalıdır. İctihad demek ayet ve hadisten kendi çıkarttığı hükme göre. Bu makama ermesi için alim olması lazım. Her sahabede müçtehit olmaz. Ama Hazreti Muaviye fakihtir. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhuma en büyük müçtehitlerdendir sahabe arasında. Resulullah Efendimiz'in duasına mazhar olmuştur. Efendim, sen ya Rabbi ona fıkıh öğret, ilim öğret diye dua etmiştir. Allahümme fakkıhı fiddin ve allimü tevil, tefsir ilmini öğret, dinde fıkıh nasip et buyurmuştur. Hazreti İbn Abbas için, amcasının oğluna. İbn Abbas Efendimiz, sahabenin en büyük alimlerindendir. İhtilafsız. Dört Abdullah'tan biridir sahabe içinde. Bu zat da Muaviye radıyallahu anh bir fetvası arz ediliyor. Deniyor ki Muaviye şu namazı şöyle kılıyor. O da diyor ki bu Buhari'de geçiyor. İbn Abbas da diyor ki Muaviye fakihtir. Yani fıkıh ilmine sahip bir sahabidir. Onun görüşü vardır. Fıkıhta içtihadı vardır. Kabul edilir yani içtihat sahibidir diyor. Şimdi İbn Abbas'ın bile müçtehit kabul ettiği, fıkıhçı kabul ettiği bir zattan bahsediyoruz. Bu tarafta Hazreti Ali zaten ilmin kapısı, içtihadın başı o dönem için. Sen şimdi geliyorsun, burada bir savaş olmuş. Bu ne vesilelerle başlamış, kimler başlatmış, ne olmuş, ne olmamış. İmam Şafii'ye ne dediler? Bu hususta ne buyurursun? Buyurdu, Allah o kanlara elimizi bulaştırmamış. Biz de dilimizi o kanlara bulaştırmayalım. Fakat orada içtihat olmuş. Tamam, Yahudisi girmiş, İbn-i Sebesi girmiş, ajanı girmiş, kavga. Orada iki taraf dururken biri öbürüne içerideki ajanlar gitmiş o tarafa saldırarak savaşı başlatmış. Birden savaş patlayıp kendilerini savaşın içinde bulmuşlar istemeden. Bu böyle yaşanmış Cemal. Şimdi Sıffin meselesi. Sen, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sahabe arasında vuku bulanların hepsi içtihada dayalıdır. Onların nefisleri hayrul beşerin sohbetinde nefsaniyetten canı istediği için iş yapmaktan arındırılmıştır. Efendimizin sohbetinde sallallahu aleyhi ve sellem temizlenmiştir. Dolayısıyla onlardan Hazreti Ali tarafı hak üzeredir. İçtihatta isabet etmiştir. Hazreti Muaviye tarafı içtihadında hata etmiştir. İçtihadında hata etmiştir. Netice nedir? Netice şu sahih hadis-i şerifle sabittir. İza hakemel hakimu feçtede فَأَصَابَ فَلَوْ اَجْرًا وَاَخْطَابَ فَلَوْ اَجْرٌ وَاحِدٌ Bir hakim yani şeriat mahkemesindeki hüküm verme yetkilisi olan, ilme sahip olan, ayet, hadis vs. tefsir, hadis, fıkıh, akaid. ilme sahip olup hüküm mevkiinde olan eğer içtihat makamındaysa, görüşünü zorlayıp bütün delilleri toplayıp bir karar verdiyse, eğer Allah indindeki hak olan hüküm tektir. Allah indinde hiçbir hüküm ikilenmez. Allah indindeki hak olan hükme isabet ettiyse kaç sevap alır? İki sevap alır. Yanıldıysa ne sevap alır? Günahı bırak, tek sevap alır. Hazreti Ali Efendimiz bizzat demişti, İhvanuna begav aleyna, kardeşlerimiz bize karşı geldiler. Burada begav kelimesi azgınlık manasında değildir. İbn-i Hacer Eytemi onu da izah ediyor. Bize karşı çıktılar yani. Bizden karşı karşıya geldiler yani. Ma'un bi kefara ve la fesaka. Kafir değillerdir. Asla fasık da değillerdir. Öbür türlü meşru devlete karşı içtihadı olmadan, kendi bir yani ayet ve hadis ile amel edecek bir hükmü olmadan bir adam devlete karşı çıksa yönetime, buna şeriat ne diyor, İslam, Kur'an ne diyor? Bâgî diyor. Bâgî terörist, şimdiki karşılığı bâgî diyor. E şimdi böyle bir bâgî olsa fasık olmaz mıydı? Çünkü böyle bir hüküm kebair günahlardandır, büyük günahlardandır ve cezası biliyorsunuz. Kur'an'da çaprazlama, kesmeler, asmalar vesaire, sürgünler Kur'an'da Maide suresinde beyan ediliyor. İnnemâ cezâüllezîne yuhâribûne Allâhe ve resûlühü ve yes'âlûne fil ardı fesâden. Yeryüzünde fesada koşan, Allah ve Resulüne harp açanların cezası diyor. Bu bâgîler hakkındaki, fıkıhtaki bütün hükümler bu ayet-i kerimeden çıkarılıyor. E hal böyleyken, şimdi Hazreti Ali Efendimiz niye diyor ki fasık da değiller? Halbuki onunla savaşa girildi bir şekilde, bir sebeple. Ama kafir değil, fasık da değiller. Onun için bu bâgîlik ne demektir? Meşru devlete karşı gelme hükmünde kebair günah anlamına da gelmiyor. Onun için burada ne alıyorlar? Bir sevap alıyorlar. Şimdi ne diyor? Diyor ki, Cemel vakasında içtihat var. Şimdi öyle uyanık ki. Bak, burada içtihat mı içtihat yok, hepsi günahkar dese, şimdi Ayşe anamıza dokunacak. Talha Efendimiz'e, Zübeyir Efendimiz'e yukarı gitmiyor. Orta yollu bir şekerleme yapmış. Orta şekerli bir ortaya. Diyor ki, şimdi öbürleri zaten, oho! Diyor ki, Cemel'de içtihat var. Ama Sıffin'de içtihat yok. Ne uyanık be! Ne farkı var? Aynı Muaviye radıyallahu anh, Sıffin'deki Muaviye radıyallahu anh yanında kaç sahabe var? 10.000 sahabe var. 10.000 sahabede bu kadar müçtehit var içinde. Bunlarınki içtihada dayalı değil. Yani nefislerine uydular. Sırf fesat çıkartmak ve mal ve mülk ve saltanat hırsı için o kadar sahabenin, yani bir kişi iki kişiyle demiyorsun. 10.000 sahabe ve geri kalan hepsi de tabi'in oluyor tabii. Çünkü sahabeyi görenlerin hepsi de tabi'in oluyor. Bütün sahabe tabi'in, ordunun öbür tarafı nefsi için dini imanı satmış oluyor. Bizzat kulağımla bu konuşmasını da dinledim. Asla kabul edemeyiz. Ehli sünnet itikatlarımızın akaidi nesefiyede, akide-i taviyede vesaire bütün metinlerde, mektubat-ı şerifede beyan edilmektedir ki sahabe arasındaki konuların hepsi içtihat hatasına mebnidir. İsabet edenler Hazreti Ali tarafıdır, iki ecir almışlardır. Öbür taraf içtihatta hata etmiştir. Çünkü mesele Hazreti Osman'ın kanının hakkını aramaktan geliyor. Hazreti Osman Efendimiz'i 2000-3000 eşkıya bastı, Medine'de evinde şehit ettiler. O da Hazreti Muaviye'nin akrabasıdır. Bundan dolayı kan hakkını aramak Hazreti Muaviye'ye düşüyor. Ayşe annemiz, Talha Zübeyir Efendilerimiz de Hazreti Ali'ye karşı Cemel'de niye gittiler? Osman'ın katillerini bul, kısas yap dediler. Halife sensin. Biz seni kabul ediyoruz. Halife sensen, kimden isteyeceğiz kısas hakkımızı? Halifeden. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, buralar karmakarışık. Medine'yi basanlar Küfe'ye de gelmişler, Mısır'dan kalkmışlar. Burada binlerce insan Hazreti Ali Efendimiz'in yanında da var o katillerden. Kendi yanında da kümelenmiş. Şimdi burada 3000 kişi bir adamı öldürmekte ortak olsalar hepsine kısas gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü binlerce kişi, kaç kişi bir Müslümanın kanına girdiyse diyor, hepsini Allah cehenneme toptan tökezler. Yani ne demektir? Hepsi katildir. Ama fazla olduğu için sayı ve ordunun içinde olduğu için, Hazreti Ali taraftarı gözüktükleri için bir kısmı, Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki ortalık yatışmadan ben diyor bunu temizleyemem. Ben bu adamları kısas yapayım dediğim anda burası da karışacak. Bütün devlet elden gidecek. Bekleyeceğim diyor. Yani mesele vuzuğa kavuşacak işte şahitler, deliller vesaire vesaire. Bunlar da bekliyorlar. Epey bir aylar geçiyor. Diyorlar ki biz kan sahibiyiz. Ve men kutile mazlume fekat cealne ali veli sultane. İsra Suresi'nde Allah buyuruyor ki haksız yere öldürülenin kan sahiplerine bir saltanat, güçlü bir saltanat verdi. E şimdi onlar da diyorlar ki bu ayete göre biz Hazreti Osman'ın velisiyiz ve kan sahibiyiz. Burada da kısas yapılmadı, bu eşkıyalar memlekette geziyor. Onun için Allah'ın bize verdiği bu güçle, gücü kullanarak kısas istiyoruz. Mevzu buradan çıkıyor. Hazreti Ali Efendimiz de bunu tehir ediyor. Tehir etmemi esbab mucibesi var diyor. Bu karışıklık daha büyür diyor. Daha büyük belalar açarız başımıza diyor. Bunlar diyor, Hazreti Ali'nin etrafında da varlar. Hal böyle olunca bu noktadan iş büyüyor, geliyor. Onlar da orada bu kanı arama, kan hakkını arama noktasında bu yola çıkıyorlar. Savaşmak için çıkmıyorlar. Velakin işte araya Yahudiler giriyor, ajanlar giriyor. Bu taraftan o tarafa baskın yapılarak insanlar istirahatteyken bir kısmını şehit edilmesi neticesinde Hazreti Ali tarafından falan bu taraf, o taraf, o taraf artık ne Hazreti Ali Efendimiz kontrol edebiliyor ne öbür taraf kontrol edebiliyor. Yani iş işten geçiyor. Ondan sonra çok Müslüman tabii burada şehit oluyor diyelim. Hepsi de Allah yoluna çıkmışlar. Başlarındaki müçtehitleri dinleyerek çıkmışlar. Şeriatın bir hükmünü, hukukunu icra için çıkmışlar. Meselede şahsaniyet, nefsaniyet yok. Ama bu sahabe olduğu için böyle diyebiliyoruz. Öyle mi? Çünkü sahabe hakkında hadis var mı? Var. Ayet var mı? Var. Çünkü ayette diyor radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Ben onlardan razıyım, onlar benden razı. Allah bunların nefis için birbirini öldüreceklerini bilip de razı olduğunu Kur'an'da kıyamete kadar açıklar mı? O zaman Allah bilmiyordu mu yoksa bunların böyle yapacağını da? Razıyım dedi, açık çek verdi, bunlar sonra sapıttı. O zaman daha büyük bela, Allah cahil oldu aşağı. Yani sen burada ya Allah cahil deyip de gavur olacaksın, ya da Kur'an yanlış çıktı diye gavur olacaksın. Gavur olmaktan başka bir çaren yok. Müslümansan, sahabeyi seveceksin ve Allah'ın razı olduklarından biz de razıyız diyeceksin. Aralarındaki kulakları, sorunları da onlar kendileri çözerler diyeceksin. Öyle mi? Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. Cennete geldikleri zaman kalplerindeki kinleri, nefretleri, varsa kırgınlıkları, dargınlıkları söktük çıkarttık Allah buyuruyor. Bizde de öyle olacak. Eğer cennete girebilirsek, dünyada aramızda nanelik olanlarla orada karşılaşabiliriz. Ama sen diyorsan ki öyle bir şey varsa ben cehennemi tercih ediyorum. Git geber, yan. Beni hiç alakadar etmez. Hiç alakadar etmez. Ama sen, ben cennete gideyim de abi sevdiğim sevmediğim kim girmişse girmiş arkadaş. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ne yapacağız yani? Hepimiz cennetteyiz daha. Sorun bitmiştir. Ama Mevla buyuruyor ki zaten ben sizi cennete sokmadan bu düşünceleri söküp alacağım için, damarlarınızı, bu damarlarınızı çekeceğim için siz zaten kin tutamayacaksınız. Ya bu adam bana dünyada yan bakmıştı diye hatırınıza bile gelmeyecek. Ama kindarlar bundan rahatsız oluyor. Ben böyle bir cennet istemiyorum diyor ya. Ne demek diyor kan davalı herif bilmem ne. O da cenneti hak etmiş. Nasıl iş diye ya. Lan nasıl iş sen? Sana mı soracak Allah kimi cennete koyacağını? O da kazanmış bir taraftan. Gitmiş cennette yani. Ama insanlar istiyorlar ki kinimiz devam etsin. Devam etsin istiyorlar. Benim kinim Allah için olduğundan herhalde onlarla cennette görüşmeyeceğimizi tahmin ediyorum. Ama benim de gireceğim belli değil. Duanızı beklerim. İnşallah bu yolda ölürüm de girerim. Ama Allah için buğz ettiklerimi pek cennetlik olduklarını tahmin etmiyorum. Çünkü ayet hadise bakıyorum. Kaderi inkar, sahabeye buğz vesaire bunların sonu cennet olamaz. Çünkü ayet hadis ortada. Ama Allah onlara da tevbe nasip etsin. Amin. Hidayet nasip etsin. Amin. Onlara da cennetini cemalini nasip etsin. Ha, hidayet Allah'ındır. İstediğine yaratır son dakika. Öyle mi? İlginç bir şey. Şimdi Recep Hoca anlattı. Ne acayip bir şey ya. Tabi Efendimiz Hazretleri'nin her şeyine ben şahit olamam. Sahabeyi bilmiyor musunuz? Hazreti Ömer bile geliyor öbür sahabeye. Ben bu sabah yoktum sohbette. Ne anlattı diyor. Dolayısıyla birbirimizin rivayetlerine ihtiyacımız da oluyor. İnsanlar Kur'an-ı şeriatı sünneti inkar eden niceleri döndü mü? 80'ler nere? Geldiğimiz günde 2016'nın sonu çok insan dönüş yaptı yani. Herkesini Kur'an, sünnet, şeriat dedim mi inananlar çoğaldı değil mi? O zamanlar çok daha azdı yani. Bak, onlardan bize geçecek var, bizden onlara geçecek var. Onun için yani biz dua edelim diyorum. Biz onlardan da dönebilir demek istiyorum. Yani ümit kesilmez. Neden? Çıkmayan candan ümit kesilmez. Ama esas mesele nedir? Adam sonunda dönüş yapıyor. Dönüş yapıyor ama yazdığı kitaplar kalıyor, düzeltemeden ölüyor. Yaptığı konuşmalar kalıyor, düzeltemeden ölüyor. Bu sefer insanlara ne kalıyor? Onun yanlış beyanları ve eserleri kalıyor. Bu da ona Allah muhafaza ne kadar tevbe etse de ahirette zarar verir. Çünkü onun yüzünden sapıtanlar olduğu için. Anlatabildim mi? Bu farklı bir şey. Onun için dönüş yapan mutlaka eski görüşlerini tekzip edip, düzeltip, beyan etmesi lazım. Sen normal bir vatandaş değilsin. Kitap yazdıysan, konuşma yaptıysan, ne diyorsun, seminer verdiysen, sempozyuma katıldıysan vesaire vesaire, bir yerlerde bir eserlerin kaldıysa, sahabe düşmanlığından döndüysen, kadere iman ettiysen, illellezine tabu, tevbe edenler müstesna, yetmez. Ve aslahu, bozduklarını düzeltecekler. Yetmez. Ve beyyenu, insanları saptırdıkları görüşlerini reddedip, hakkı hakikati beyan edecekler. Hocalarda, konuşmacılarda, işte neyse, kültür, mültür, ilim, yazar, çizer takımında sorun büyüktür. Kendi kendine evinde tevbe edemez. Sen gidersin, rakı içersin, şarap içersin, şarrabul leyli ve nehar olursun. Ama Allah'la aranda kimseye demeden tevbe edebilirsin, değil mi? Beni de şahit etmene bir gerek yok. Zina etmişsin, karşılıklı rıza üzere. Alan razı, veren razı, günaha girmişsin. Kebair bir günaha girmişsin. Kimsenin şahidin, şuhudun yok. Bunu açıklamanın da bir gereği yok. Allah'la aranda tevbe edersiniz iki tarafta veya sen de bir daha yapmazsın. Bunu bana anlatmana bir gerek yok. Ama sen kalkmış topluma kader yok, alın yazısı yok, sahabe şöyleydi, böyleydi demişsen, şimdi bugün sen evde gece teheccüde tevbe edemezsin. Edersen yeterli olmaz. Dönüp gelip bu ifsatları ıslah edeceksin, beyan edeceksin. Bu böyle olmadığı takdirde ben ılımlı projelere meyilli değilim. Ilımlı projeleme elli değilim. Şimdi bizim diğer hoca kardeşlerimiz bunlarla beraber olup programlara gidiyor. E şimdi ben bu durumu gördükten sonra imamet diye bindirip Sıffin'dekilerin şeyi yok, içtihadı yok vesaire, Hazreti Muaviye işte katildir. E şimdi bunları gördükten sonra bu kişilerle birlikte olmayı ben yakıştıramam. Siz yakıştırabilir misiniz? He? O halde burada bu adam güzel ahlaklı, hoş ahlaklı, efendim kibar, nazik, haze abi efendi falan beni alakadar etmiyor. Kaba olsun, saba olsun, kafama vursun, düşmanım olsun, ehli sünnet olsun. Yalakalık yapıp, hocam mocam diye hürmet edip de bidat ehli ise benim yağcılığa ihtiyacım yok. Bütün hoca efendi kardeşlerime de tavsiyem budur. Milletin ahlak kontrollüğünü, ahlak zabıtası değiliz. Biz itikadı tashihle mükellefiz. Bu itikat meselesidir. Bunu böylece yayın duyurun. İşte Halep ortadadır. Bu tavizler, bu müsamahalar, bu hoşgörüler yarın bir gün İran'la irtibatlı olan bu imamet kafasındaki zihniyetin, bu imamet kafası. Bir de bu tabir bir daha var. Bir de ne tabiri var? Ehl-i Beyt mezhebi. Ehl-i Beyt mezhebine göre. Halbuki Ehl-i Beyt mezhebi ne demek biliyor musun? Şia demek. Çünkü Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey İslam'da var mı? Cafer-i Sadık Efendimiz İmam-ı Azam'ın hocasıydı veya şeyhiydi. Bu ayrı bir şey. Ama Ehl-i Beyt fıkıh olarak bir mezhep kurmuş değildir. Zaten onların görüşleri de dört mezhebin içinde vardır. Üç imamlardan alınmıştır. Bundan dolayı bazen açık değil, gizli alınmıştır. yani özelde görüşülmüştür, siyasi fitneler oluşmuştur. Ama onların mutlaka görüşleri, demek ki Cafer-i Sadık'tan kimse müstahni kalamaz. İmam Malik'in de hocasıdır. Yani demek istiyorum, müçtehitler bu imamlardan okumuşturlar. Hal böyle olunca, ama onların kendine göre Hanefi, Şafii gibi fıkıh mezhebi var mı? Yok. O zaman Ehl-i Beyt mezhebi palavrası ne demektir? Şiim dememek için Ehl-i Beyt mezhebine göre de mi diyor? Anladın mı şimdi? Mesela ters ilişki, dört mezhepte haramdır. Dört mezhebi mi var bunun ya? Ayet var, hadis var ki haramdır, melundur, lanetlenmiştir. Ama adam diyordu ki Ehl-i Beyt mezhebine göre ters ilişki caizdir. Ha, ondan sonra da bana reddiye yaptı. Ya bu ne biçim adam diyor ya, anlamıyor diyor. Niye anlamıyorum ya? Bana göre caiz değil ki diyor. Ya sana göre caiz olsa ne olur, caiz olmasa ne olur? Sen kimsin? Bu arada sen Ehl-i Beyt'e iftira ediyorsun. Ehl-i Beyt'e göre caiz değildir. Ben kaynaklarını inceledim. Ehl-i Beyt'in görüşlerinde asla helal olmadığı beyan edilmiştir. Şimdi şu anda Şia'dan bir kısmı bunu helal sayıyor diye Ehl-i Beyt mezhebi dedi, denir mi? Şia'ya göre de o zaman. Niye Ehl-i Beyt'i kirletiyorsun? Allah Teala innemâ yuridullâhu liyüzübe ankumu risse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Allah Ehl-i Beyt'i temiz tutmak istiyor. Bütün pislikleri onlardan gidermek istiyor. Allah'ın tertemiz tuttuğu, tutmasını murad ettiği bir Ehl-i Beyt'e ters ilişkiye fetva veriliyor denir mi yani? Böyle bir pisliğiyle, küçük livataya yani. Ne olacak o zaman? Yani herkes açık güreşse, doğruyu konuşsa zaten sorun kalmayacak. Şii de Şiiliğini savunsun, görüşlerini açıklasın. Bana ne? Ben niye bunlarla uğraşıyorum bu kadar? Çünkü ehli sünnetim diyor, Hanefiyim diyor, takıya yapıyor. Sorun burada. Herkesin, isteyenin Şii olma özgürlüğü vardır. Kanal açma özgürlüğü vardır. İstediği sohbeti, programı, delilini yapma özgürlüğü vardır. Özgürlüğü diyorum. İsteyen de onu dinleyip inanma özgürlüğü vardır. Ama sen gelip benden gözüküp Sünniyim, Hanefiyim dedikten sonra Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey uyduramazsın. Bu millet yutarsa da işte birileri çıkar, bu milleti uyarır inşallah. İnşallah. Onun için biz Halep meselesini gördükten sonra bu Şii milislerin bunların bu görüşlerini duyduktan sonra bir Sünni kalmayana kadar kıracağız, yakacağız, yıkacağız fikirlerini gördükten sonra bu tehlikenin boyutlarını daha iyi anlamalıyız. İçimizdeki takıyecileri daha iyi dikkat etmeliyiz. Yarın bugün bunlar bizi satarlar. Dış güçlere kapıları, bacaları açarlar. Hele özel bir yerlerde görevliyseler çok büyük tehlikeler devletin, hükümetin başına açarlar. Ben Allah için uyarıyorum. Kaç kere haklı çıktık, maalesef üzüldük. Bunda da bu tehlike büyüyor, kapıya eşiğe kadar gelmiş, dayanmış durumda. Onun için Şia'nın artık savunulur tarafı kalmamıştır. Toplumsal manada pislikleri görülmüştür. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Şimdi size bir dua öğreteyim. Bu dua anında kabul olacak makbul bir dua. Tebe-i Tabi'in hazaratından, yani sahabeyi görenleri görenlerden Kays İbnül Haccac radıyallahu anh zikrediyor. Diyor ki Haneş radıyallahu anh, bu zat Hanş İbni Abdillah. Hanş İbni Abdillah çok büyük bir veli. İbni Abbas Efendimiz'i görmüş. İbni Abbas'ı görünce o ne oluyor? Tabi'in oluyor. Şimdi onu gören de Kays İbni Haccac. O da küçüklüğümde diyor. Diyordum ki bana bir dua öğret. Ne istersem Allah versin. Hayırlı muratlarımı versin. Mevla'ya nasıl yalvarayım diyor. Çok acayip bir şey ama. O da diyordu ki bana diyor, sen küçüksün daha. Şimdi duayı nereye kullanacağım belli değil. Öğretmiyordu diyor. İstiyordum küçüksün, küçüksün. Sonra diyor, tam Afrika'ya çıkacaktık. Afrika dediği Tunus, yani kabri de Tunus'ta. Tunus, Cezayir, Fas, hep bunlar Afrika olarak geçiyor. Hadislerde yani. Hadislerde o bölgelere gidenler hep Afrika diyorlar. Zaten İslam fatihleri de oralara gidenler hep Afrika fatihleri olarak o bölgelerin geçiyor. Afrika demek kıtası olarak zikrediliyor. Sonra biz Afrika'ya çıkacağımız zaman diyor, dedi ki diyor, ben sana bir dua öğreteyim ama bunu yapmak isteyen

bu duayı yapmak istiyorsan dedi, epey zaman öğretmedi, güzelce abdest alacaksın. Sünnete uygun abdest alacaksın, misvakla alacaksın, kuru yer bırakmayacaksın, üç kere yıkayacaksın vesaire. Bu kuru yer bırakmamak çok acayip. Bu çenenin altını kuru bırakıyorlar, şuraları kuru bırakıyorlar. Bu abdeste o kadar incelik var ki bakıyorum, yalap şalap abdestler, o kadar hızlı alıyorlar. İğne başı kadar kuru yer kalsa abdesti olmuyor, guslü olmuyor. Çok rahatsız oluyorum abdest alanları seyrettiğim zaman. Çok rahatsız oluyorum. Çok kuru yer kalma durumunuz var. Ben bilmiyorum sizin hepinizi ama bu tehlikeyi görüyorum içinizde yani. Bu acayip bir tehlikedir yani. Abdestsiz namaz kılıyorsun ya. Yani buna çok dikkat edin. Bak tevazu abdest alır diyor. Fehasene vudu abdestini güzel alır diyor. Sonra iki rekat kılacak. Efendim bu da hacet namazıdır. İki rekat. Fetemmüm iki rekat tamamladıktan sonra diyecek. Allah'ım es'elüke bismike. Ama öyle bir dua ki Allahu lezî la ilahe illâhul hayyul kayyum la te'khudhuhu sinetun ve la nevm vel aliyyul azîm. Bismike Allahu lezî la ilahe illâhul melikul kuddüs. Yani bütün ismi azamlar Esma-ı Hüsna'dan içinde geçiyor ama ileride o sizin bildiklerinize çattı yani. Sonra ileride bilmediklerinize de çatıyor. Anladın mı? Nurus semavat vel arz geliyor. El ehadüzü tavl geliyor. Zülhevli bedi'ü semavat vel arz geliyor. El kadim zülcelal vel ikram geliyor. El melikül hak la ilahe illa ve rabbul arşı kerim geliyor. Zülmearici vel kuva geliyor. Allah Allah. Ölüleri dirittiğin isminin izzeti için. Toprakları ihya ettiğin isminin şerefi için. Ağaçları bitirdiğin isimlerinin heybeti için. Yağmurları gönderdiğin isimlerin, gökleri yerleri ayakta tutan isimlerin. Allah Allah. Yani böyle sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. İstecibli duayı. Şu duamı kabul et diyor bayağı bir şey. En sonunda da وَكُلَّهُ يَا اللّٰهُ كُنْ فَيَكُولُ Ey Allah! Şu istediğim işin olması için sen ona de ki, sen ona ne de? Ol de olsun Allah'ım diyor. En sonunda getiriyor, Ya Rabbi şu işe ol de olsun Allah'ım diyor. Hiç ben böyle bir dua görmemiştim. Ol de olsun Allah'ım. Siz onun tabii işte Arapça'ya ne lüzum var? Ol de olsun Allah'ım dersiniz falan. Orada o kadar güzel abdest almalar var, iki rekatlar var, peşine bu kadar ismi şerifler var. Yok ya hoca, ol de olsun Allah'ım, iyi dedin ya, kolaymış. Çok kolaymış ya. Sen de abdeste sınıfta kalırsın ya, abdeste ya. Şöyle güzelce sıkıntınız var ise, yani iki rekat hacet namaz, iki rekat hacet namazı, güzel abdest, ondan sonra bu dua. Böylece dua ederseniz Allah-u Teala'nın icabet edeceğini İbn Abbas'tan işittim diyor. İlmin efendisi İbn Abbas'tan işittim diyor. O da ondan çok peşine koşmuş. Küçüksün, çocuksun, bir şey öğretmeyeyim sana demiş. En sonunda öğretmiş. Bu ilim bize kadar gelmiş. Kaynaklarıyla zikredilmiş. Allah'ımızın bu ismi şerifleri bu duada cem olmuş. Bu ismi şerifleri başka bir duada görmedim. Farklı ismi şerifler cem olmuş. Bir ismi şerifte nereye çatarsın? İsmi azama çatarsın. Esasen ismi azam hangisidir? Çok rivayet vardır. 40 rivayet en az gördüm. Ama esasen ismi azam, senin ihlaslı olarak Allah'a müracaat ederek okuduğun ismi şeriftir. O da hangisine denk gelir? O da belli olmayacağından ismi azamı Allah Teala dualar içinde gizlemiştir. İsimler içinde gizlemiştir. Kadir gecesini geceler içinde gizlediği gibi. Velileri, dostları, gizle, insanlar size gizlediği gibi. Cuma günü kabul saatini gizlediği gibi İsmi Azam gizlenmiştir. Bu ismi şerifte olma ihtimali çok kuvvetlidir. Birkaç tane o 40'taki rivayetlerden birkaç tane bunun içine gördüm. Onun için İsmi Azam niyet edin inşallah. En büyük ismi şerif zikriniz olsun. İsmi Azam'ı okumak size nasip olsun. Kabulün eseri acil zahir olsun. Amin diyenleriniz nar cehennemden azad olsun. Cennet cemalullah nasibiniz olsun. Rızaullah size helal olsun. Amin. Uzaktan yakından dinleyen buradan kalkmadan hepimiz affolalım. Affo günahlarımız af olsun, mağfiret olsun. Allah'ımın lütfu, kerem, bereketleri hanelerimize, evlerimize, ocaklarımıza, kalplerimize, gönüllerimize, bulunduğumuz her yerlere nüfuz etsin. Allah'ım sirayet buyursun. Amin. Cennetiyle, cemaliyle, rıza-i şerifiyle, lika-i şerifiyle cümlemizi vuslatıyla Rabbim mesrur eylesin. Allah'ım azabından, gazabından, cehennemden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vahab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Bedi'a's Semavati vel Ard. Ya Zel Celali vel İkram, Ya Zel Celali vel İkram. Ya Zel Celali vel İkram.

0: Allah'ım bu ayetlerin, bu ismi şeriflerin, bu zikirlerin, bu duaların Ya Rabbi kuvvetiyle, tesiriyle, bereketiyle, izzetiyle, heybetiyle Müslümanların rahmetini ulaştır Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rızıklarını ulaştır Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Battaniyelerini ulaştır Ya Rabbi.
1: Amin.
0: O yola çıkanları selametle ulaştır Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Engelleri bertaraf eyle.
1: Amin.
0: Manileri izale eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım bütün dünya bir araya gelseni aciz bırakamaz. Bu gavurlara öl de ölsünler Ya Rabbi. Bunları kahru mahvu perişan eyle. Allah'ın bu Şii milisleri, bu Nusayri milisleri, bu Müslümanlara tecavüz eden, bu Müslümanların çoluk çocuklarını jiletleyen, kesen, bunları kıtır kıtır kesen, bombalar kafalarına yağdıranları, bütün rejimlerini devir Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Düzenlerini iptal eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Türkiye'yi çok güçlü eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu işi durdurmaya muvaffak eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu işe uğraşan yetkililerimize yardım eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muvaffak eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Muzaffer eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ne oyun yapacaklarını gavurlara karşı onlara ilham eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım sen sükunetle, sekinetle muhacirleri vatanlarına selametle dönmeye muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Bu kafirlerin ellerinde, rejimleri altında oraları inletme Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım sen onları yenersin, sen azizsin, galipsin. Allah'ım onların planları 100 senelik, 200 senelik, senin ilmi ezeliğini, her şeyi kuşatmıştır. Sen bunları kudretinle ihata eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: İzzetinle, kahrınla, galebenle ihata eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sen bunlara nefes aldırma Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Belalarına düşür Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bir yağmurla uçakları kaldırmayan, bir rüzgarla, bir sisle, bir dumanla bütün dünyanın projelerini, füzelerini iptal eden Allah'sın sen Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kurban olduğum yeniden iptal eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sebepler kalk eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bulutlar ordularını gönder, rüzgar
1: Amin.
0: Ordularını gönder,
1: Amin.
0: Melek ordularını gönder, şühedanın ervahını gönder,
1: Amin.
0: Sahabeyi yardıma gönder,
1: Amin.
0: Habibini himmete gönder.
1: Amin.
0: İsimlerinle, sıfatlarınla tecelli eyle Ya Rabbi. Acil yardım eyle Ya Rabbi. Bir fert kalmadan hepsini halas eyle. Allah'ım bunları kanamadan ulaştır Ya Rabbi. Selametli yerlerine kavuştur Ya Rabbi. Sonra tekrar vatanlarına döndür Ya Rabbi. Allah'ım bu Nusayri Şii milislerine destek veren, bunlar iyi yapıyor diyen, özgürleştiriyor diyen, bunların arkasında duranların da belasını acil takdir. Bu belaya Ya Rabbi, sen Ya Rabbi bu düşmanlığa onay veren, hala bir tevil yapmak, zırva tevil götürmez, hala tevil yapmaya çalışanlara ıslah eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Akıllandır Ya Rabbi.
1: Amin.
0: Akıllanmaları mukadder değilse bize zarar verecek bu ahmaklardan bizi halas eyle Ya Rabbi. Allah'ım amin diyenleri nar cehimden azad eyle.
1: Amin.
0: Her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle.
1: Amin.
0: Halep'in derdiyle, Myanmar'ın derdiyle, Doğu Türkistan derdiyle, Filistin'in derdiyle, Mısır'ın derdiyle dertlenmek nasip eyle.
1: Amin.
0: Derdimizi Müslümanların derdi eyle.
1: Amin.
0: Ehl-i Sünnet'in derdi eyle.
1: Amin.
0: Dertlerimizi bire indir, onu da din derdi eyle Ya Rabbi.
1: Amin.
0: O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle.
1: Amin.
0: Azapları olan varsa defuraf eyle.
1: Amin.
0: Kabir istirahatlerini müjdat eyle.
1: Amin.
0: Günahlarını affeyle, mağfiret eyle, lütfunla muamele eyle Ya Rabbel Alemin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون Selamun alel murselin ve elhamdülillahi ya rabbel alemin. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, ehli beytinin, sahabesinin, silsile-i meşayihimizin, efendi babamızın, İsmet babamızın, Şeyhülislam İsmail Efendi'nin ve memmâh, Fatih Sultan Yavuz Sultan ve sair, Selahattin Ali Osman'ın ve bu meyit ve meyitelerin ve bu cemaatin geçmişlerinden, hepimizin geçmişlerinden müminin-i müminatın ervâhi için el-Fatiha.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 15 Aralık 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu, 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
13: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
14: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
13: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
15: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırım. Bir aylık burs bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
19: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
20: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
21: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
22: Ecir
21: sunar.
22: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
23: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 2. bölüm başlıyor.
24: Euzü billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatîn. Euzü bike rabben yahturûn. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم geçen derste Hazreti Ömer Efendimiz'in radıyallahu anh fitnelerin önünde bir kapı olduğunu ve onun şehit edilmesiyle o kapının kırılacağını, bir daha da ümmetin başı musibetlerden, kargaşalardan, iç savaşlardan kurtulamayacağını beyan ettik. Ancak Hazreti Ömer Efendimiz'in radıyallahu anh şehadeti kısmına gelince orada kestik. Bazı kardeşlerimiz kelemeyenler olmuşlar. Onlar da efendim bir özet istediler. Hulasa şuydu ki Küfe'de bulunan Küfe'nin valisi olan Mughire bin Şube Hazretleri Ebu Lüle isimli bir mecusi Hazreti Ömer Efendimiz buluğa ermiş gençlerin Medine'ye girmesine yani dışarıdan Medine'ye gelmelerine izin vermiyordu. Sonra Küfe valisi bir mektup yazarak bu kişinin iyi sanatkar olduğunu, faydalı olacağını tavsiye etti. Hazreti Ömer Efendimiz de bunu kabul etti. Ve böylece bu kişi Medine-i Münevvere'ye girdi, çalışmaya başladı. Çeşitli sanatlar icra etti. Para kazanmaya başladı. Tabi mecusi olduğu için, ateşperest, Müslüman olmadığı için Mughire Hazretleri'nin kölesiydi. Çalışan köleler, iş yapan kölelerden efendileri tabi ücret alıyorlar. Çünkü onlar kazanç sahibidirler. Kazançlarından veriyorlar. O da Hazreti Ömer Efendimiz'e müracaat ederek vergisinin çokluğundan şikayet etti. Hazreti Ömer Efendimiz de ona işlerini, sanatlarını sordu. O da işte demircilik yaparım, marangozluk yaparım, değirmen yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. E dedi o zaman iyi para kazanıyorsun demektir. Sana tayin edilen işte 4 dirhem midir ne kadardır birkaç rivayet vardır. Ya bu çok kazancına göre çok bir ücret değil. Efendine itaat et şeklinde. Nasihatta bulundu. Senin haracın çok değil. İtaat et efendine ver öde buyurdu. O da bundan kızdı. Benden başka herkese adaletim var dedi. Halbuki Hazreti Ömer Efendimiz niyet etti ki ona yüz vermeyeyim ama yine de Mughire Hazretlerine haber edeyim de biraz hafiflik yapsın. Ve hatta konuştuğu da rivayet ediliyor. O melun haberi yokken Hazreti Ömer Efendimiz ona konuşacağım işte senin işine bakacağım dememişken yine de arkadan konuştu. Ve lakin bu kişi Hazreti Ömer Efendimiz'i öldürmek niyetini içinde gizledi. Yandan ayrılırken ona bize de bir değirmen yapmaz mısın buyurdu. Latife olsun. O da sana bir değirmen yapacağım ki bütün milletin diline dolanacak diye bir tehditte bulundu. Böylece bir hulasa tabii yapmış olduktan sonra yalnız bundan sonra her sohbetin başında hulasa yapmam ha. Yetişin ha. Kar yağdı, buz yağdı beni alakadar etmez. Gelin. Başını kaçırmayın. Bereket başındadır. Bunun üzerine bir hançer yaptı. Zaten usta sanatkar. Hançerin iki başı var. O hançeri iyice keskinleştirdi ve uçlarını iyice zehirledi. Zehirleri bastı. Sonra bazılarına gösterdi onu. Nasıl buldunuz bu sanatımı? Dediler bunu kime vursam mutlaka öldürür yani bağışlamaz. Çünkü hem uçları sivriliği var hem zehirli. Ebu Lülü'ye denen melun fırsat kolladı. Bir sabah namazı idi. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh baston elinde milleti uyandırıyordu sabah namazına. Mübarek biliyorsunuz sert mizaçlı idi. Hiddetli, adaletli. Demek ki mesela mescitte de uyuyanlar olabiliyor. İtikafta kalanlar oluyor. Ashab-ı Soffe zaten devam orada kalıyor civarda. Efendim yol üstündekilerden kim uyuyanları böyle yani sert vurmak şekli değil, hafif dürterekten namaza kaldırıyordu. Saflar ikame edildiği zaman yani düzeltildiği zaman konuşurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti tabii. Ekimu sufuvekum. Saflarınızı ikame edin. Efendim yani düzeltin, doldurun, arada boşluk bırakmayın. Böyle adeti vardı. Zaten mübarek biliyorsunuz. Bütün cemaati kollar. Çok iyi bir çobandı. Sürüden haberdardı. Kim var kim yok. Arkaya baktığı zaman da felancayı göremiyorum sabah namazında diye sorardı. O kadar cemaat içerisinde, sahabe içerisinde. Bir kere dediler ki o gece teheccüde kalkar, çok sabaha kadar ibadet eder, belki sabaha yakın uyuyakalmıştır da gelememiştir. Eyvah dedi. Keşke sabaha kadar uyusaydı da sabahın cemaatine gelseydi. Böyle yani murakabesi, sahabeyi yani raiyesini, etbaını, gözetimi çoktu. Geldi namaza durmadan aynı safları düzelttirdi. Takdiri ilahidir. Tabii ki اِذَا جَعَ الْقَضَى ذَهَبَ الْعَقْلُ وَاَمِيَ الْبَصَرِ kaza ve kader, vakit, saat gelince akıl gider, göz kör olur. İnsan bakar görmez olur. Ebu Lüle tam arkasında safta durdu. Yani onu demek fark edemedi. Nasıl girdiyse cemaata. Tabi mübarekler Allah'ın huzurunda da acayip bir hal takınıyorlar. Cemaatte, safta, namazda onlar bizim gibi değiller. Bizim öyle tabi Hazreti Ömer Efendimiz onunla bir mücadeleye girişip yani onu tehdit olarak algılamıyordu ama tabi böyle bir hadise aralarında geçmiş. Onu hatırlar. Ve lakin tabi namaza durulacak vakitte onu düşünmemiş olabilir. Cami yıkıldı, zelzelede İmam-ı Azam Efendimiz durmadı namazda. Yarısı yıkıldı. Namaz bitti dedi, buralara ne olmuş ya, enkaz olmuş. Ya öyle namaz, salatül haşi'in, huşu sahiplerinin namazı bahsinde İhya'l-Ulum'da bunlardan çok müşerler veriyor. Hazreti Ali Efendimiz'den de duymuşsunuzdur değil mi? Yaralandığı vakitte yarasından efendim işte oku çıkaracaklar mızrağı. Ne buyurdu? Şimdi ne kadar narkoz vermek lazım değil mi? Narkozlar şeyler ya duymasın. O ne buyurdu beni? Namaza durunca çıkarırsınız. Yani acı duymam. Hakikaten de namaz bitti çıkardınız mı soruyor. Yarasından mızrağı. Bunların namazı başka tabii. Halleri başka. Bizim gibi müfettiş gibi sağa solu kontrol etmezler. Bizim millet arka safta kim var biliyor. Arka safı bırak. Arka safı hadi dersin ki namazdan evvel görmüştür. O namaza durduktan sonra geleni de biliyor. Diyor ki öksürüğünden fark et. Veyahut da ses çıkart. Veya şöyle böyle.
0: Bacak arasından secdede bakan var ya. Bizim millette acayip şekiller var ya. Bizim. Bir arkada kıl da öndekilerin namazını seyret. Tabii sen de bunlar gibi olmuşsun. Hayır dava ama yani böyle. Namaz. Tam arkasına geçti. Hazreti Ömer Efendimiz tekbir aldı. Tekbir alır almaz yani hemen namazın başında üç defa hançerledi arkasından. Bir omuzundan, bir efendim böğründen, bir de kasığından. Böğür burası biliyorsunuz. Şu an. Bir omuzdan, bir böğürden hasıra diyorlar. Bir de kasık. Yani göbekle efendim baldır arası kasıktan üç yerden. Hani rüya görmüştü geçen sohbette anlaşmıştık. Kırmızı horoz ne yapmıştı? He? Ha, üç defa gagalamıştı. O kadın nasıl tabir etti? Vasiyetini yapsın dedi. Ölümü yanaşmıştır. Kırmızı horoz yani İslam'dan değil hani manasına mecusi olacağı. Ondan sonra üç gagalamak da üç kere işte hançer yiyeceğini tabir etmişti. Böyle acayip tabir yapanlar var. Rüya görmekten zor tabir yapmak. Ya. Yine rüyalarda bir sallandığımızı görüyoruz ha. Bir sallantı yine görüyorum. Tam tabir yapamıyorum ama iyi sallandık. Evet. Mal mülk ucuzladı. Mal mülk ucuzladı ne demek? He? Ona göre dikkatli olun. Dualara devam. Gafletten uzak durun. Bu rüyaların tabii hep tabirleri var ve lakin vakti saati var. Tam da tabiri yapamıyoruz. Aciziz. Tam tabirler yapılsa hepsi çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Olacaklar olmadan evvel alemi misalde temessül ediyor. Şekle girerekten gözüküyor tabii. Ayrı ayrı manalar var. Şimdi kırmızı horozun üç defa gagalaması bu şekilde İslam dışı bir adam sana üç tane efendim hançer saplayacak şekle bir tabir. Tabii zor bir tabirdir yani. Bu bir ilimdir. Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş. Allah bize de öğretir inşallah. Tevil-i hadis. Bu ilim. İşte aynen vuku buldu. Bu mel'un efendim safları yara yara şimdi kaçıyor tabii. Hazreti Ömer Efendimiz namazdayken o kaçarken 13 kişiye daha hançer vurdu. 13 sahabeden 7'si vefat etti. Zehirli ya. 7'si vefat etti. İnsanlar nara atmaya başladılar cemaatta. Bağırtılar çoğaldı. O anda atkı var ya o şal ben atıyorum bazı. O çok işe yarar ha. O şal var ya adamı tuzak gibi avlar bazı kere de adam benim gibi olursa bir şey yapamaz da. Kuvvetli olursan çünkü ben adamın üstüne atayım desem adam beni çeker götür. Ama sahabeden birisi ona bir attı şalını onu şalla efendim yakaladı. Yakalayınca efendim millet üzerine hücum etti. Efendim baktı ki yani bu kurtuluşum yok. Kendini hançerledi. Yapacağı kalleşlerin, melunların böyle arkadan vuranların yapacağı o tabii. Efendim kendi geberdi gitti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh mihrapta, mihrap şehididir o ha, mihrap şehidi. Mihrapta efendim yığıldı, yığılınca tabi namaz kaldı. Kûnû li Abdirrahman ibn-i Avf vel yusalli bin nas. Dedi Abdurrahman ibn-i Avf'a söyleyin namazı o kıldırsın. Sahabenin ulularından. O namaza geçti. Hazreti Ömer Efendimiz'i çektiler. Çok kan kaybetti, çok. Aşırı kan kaybından komaya girdi, bayıldı, kendinden geçti. Derken işte artık sabah aydınlandı yani. Onlar biraz sabah namazını erken kılıyorlar. İdi. Bizde de Ramazanlarda öyle yapıyor musunuz ya? Yani erken kılınıyor işte. Bayağı vakit kalıyor yani sonraya. Aydınlanmaya. Sabah olunca insanların yüzlerine baktı. Dedi asallennâs. Bayılıyor da arada ayılınca namazı kıldılar mı dedi millet. Hemen namazı sordu. Kalınan dediler kıldılar evet. Fekale la islame limen terake salah. Bak komada vefat edecek. Kan kaybediyor. Namazı terk edenin dini imanı yoktur dedi. Ya, bu çok önemli. Bu söz çok önemli. Yani Resulullah Efendimiz'in de son sözü es-salah, salah ve ma meleket eymanukum. Efendimiz'in son sözü namaza dikkat, namaza önem verin. Aman namaz. Dinin direği namaz. Hazreti Ömer Efendimiz'in de işte son vefatından evvelki sözlerinde millet namazı kıldı mı telaş ediyor. Yani derde düşüp de namazı geçirmesinler. Namazı terk edenin İslam'ı yoktur. Allah cümlemizi namazsızlıktan muhafaza etsin. Bir bela, bir uğursuzluk çöktü üzerimize. Her evde birkaç namazsız var. Her evde. Kambersiz düğün olmaz. Birkaç namazsız var. Ne yapacağız ya Rabbi? Bu namazsızlık imansızlığın köprüsüdür. Men terake salate müteammiden fakat kefere cihara. Hadis-i şerifte. Kasten terk eden açıkça kafir olmuştur. Aman ya Rabbi. Tabii bu hususta Ehl-i Sünnet itikadında önemli bilgiler var. Sahih hadisler var. Bu Ehl-i Sünnet itikadı geçen tavsiye ettim. Bunda o bahsi var. O bahis var tabii. Güzel okursanız oradan bayağı malumat alırsınız. Şimdi o konuya girecek vakit yok ama efendim namazın terki çok büyük tehdit. İman için tehdit. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı hiçbir günahı kafirlik olarak vasfetmezlerdi. Yani bir adam içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş, faiz yemiş, adam öldürmüş. Kim ne yapmışsa yani bunu yaptığı bu günah bunu kafir eder şeklinde yorumlamazlardı diyor. Ancak sahabenin kafirlik olarak kabul ettiği günah namaz kılmamaktı. Namaz kılmayarak sahabe kafir muamelesi yapardılar. Çok önemli. Ha bizim itikadımız Ehl-i Sünnet itikadı, Maturidi akidesi, tabii Eş'aride Hanbeli kanadında yine namazın terki kafir sayılıyor. Hanbeli kanadında şu anda da sayılıyor. Yani onun için Ehl-i Sünnet derken tümünü içine alamayız. Çünkü Eş'ari kanadı, Hanbeli kanadı da Ehl-i Sünnet'in içerisindedir. Yani demek istiyorum ki Ehl-i Sünnet'in de burada ittifakı yoktur. Ehl-i Sünnet içerisinde de namazsızlığa, imansızlık vasfı yapan vardır. Ama biz Maturidi itikadımızda Ehl-i Sünnet itikadımızda görüş nedir? Hafife alarak kılmazsa kafir olur. Namaz kılmamayı helal sayarsa kafir olur. Namazda alay ederse kafir olur. Namazsızın işi çok zordur. Allah cümlemize Rabbim ölünceye kadar bir vakit namaz kazaya koymadan muhafaza nasip etsin.
2: Amin.
0: Allah'ım ya Rabbim. Yardım etsin Allah'ım. Yardım ederse kıldırır Allah'ım. Kolay getirir Allah'ım. Abdestini, namazını kolay getirir. Ama Allah'ımızı yardım etmezse de çok zor. Adam diyor dağları taşıdın bana, iki rekat kıldırma bana. Yani hiç işten yorulmam, iki rekat kılamam. Ya sabaha kadar bu dans eden iki rekat kılamıyor mu? Kılamıyor. Sabaha kadar dans ediyor. Uykusuz kalıyor, bekçilik yapıyor, nöbetçilik yapıyor. Ne zor işlerde çalışayım, iki rekat kılamıyor. Bu tevfik-i haktandır. Mevla'nın muvaffak kılmasıyladır. Allah bize nasip ettiği için aman şükredelim, hamd edelim, Rabbimizden bilelim, devamını niyaz edelim ve cemaate devam edelim. O cemaat kolaylaştırıyor çok. Cemaatle kılmakta çok kolaylık var. Çok kolaylık var ve bir de kabul olma garantisi var. Kabul olma garantisi var. Çoğunluğumuzun zaten talimi, tecvidi, şusu busu yok. Şarta şurta riayeti pek yok. Hiç olmazsa farzları cemaatle kılaraktan yani garantili olmuş olsun. Cemaat imamı da seçerek inşallah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bize nasip etsin.
3: Amin.
0: Ondan sonra efendim mübarek abdest suyu istedi. Hazreti Ömer Efendimiz abdest aldı, namaz kıldı. Sabah namazını kıldı. Tabii artık ayağa kalktı mı, oturarak mı kıldı? Şu anda bu kaydı burada görmüyorum. Allah-u Alem ki oturaraktır. Ve lakin biliyorsunuz ki bunun müsamahası yok. Yani ayakta kılamayan, oturarak kılamayan, yatarak kafası sallanan namazı kılacak. Kafası sallanan namazı kılacak. Ama kafa sallanmayacak bir durum, tabii o zaman göz kaş işaretiyle namaz yok. O da olur. Saate kavuştuğu anda kaza eder. Yani kafasını sallayacak hale geldi mi hemen kaza edecek. Şimdi namazı vaktinde kılmamak kebire, büyük günah. Ondan sonra vakti çıkarttın, kazayı geciktirmek, o da bir büyük günah. İki. Geciktirme. Hepten kılmadan giderse zaten hesapta açık olursa yandı. Ve lakin kazaları da geciktirmek de büyük günah ha. Kazaları da geciktirmeyin. O da kendi başına büyük günah. Ben ne zaman salatını nesiye edersen uykuya kalsa veya unutsa hemen hatırladığı gibi kılsın diyor. Zaten kasten terk ederse demiş. Kasten terk eden hiç yeri yok dinde, imanda da onun için. Unutursa veya uyursa diyor. Ama tabii o unutursayı İbn Arabi Maliki Hazretleri Ahkamül Kur'an'da gördüm. Ben onu tefsire kaydettim. O unutursa meselesinde kasten terk ederse de unutursaya girer diyor. Yani ne yapacak, bir çözümü yok. Hemen kılacak tabii hatırladığı gibi. Ya hatta tevbe ettiği gibi kılacak. Evet. Namazını kıldıktan sonra bir mi eski sohbetlerde çok misaller bunu anlatıyorum. Halebi'de görmüştüm fıkıh kitabında. Acayip acayip misaller var. Bir tanesi nedir mesela diyor? Gemi parçalandı. Kayalara vurdu, parçalandı. Okyanusun ortasına, denizin ortasına insanlar kaldı. Geminin tahta parçalarına tutunuyorlar. Efendim zaten bu olan ölen gidiyor. Kalan ölene zaten namaz vakit sorunu yok. Ama yaşayanlardan efendim namaz vakti geçmeden o dalgalarla boğuşuyor, şeylere zor tutunuyor efendim bu olacak. O vaziyette dahi efendim ne yapmalıdır diyor. Zaten abdest sorunu yok. Suyun içindedir. Neticede efendim namaz vaktini geçirmeden başının işaretiyle, yani baş ima dediğimiz olaydır. Baş işaretiyle kılması farzdır. Boğulacak ya. Yani boğulacak derken hepten ağzına sokulmuş boğuluyorken demiyoruz yani. Tutunmuş durabiliyorken diyoruz. Bu durumda kılmasa günahkardır. Yani o namaz soruluyor ona. Bu kadar ince. Yani yapabileceğin soruluyor sana tabii. Yapamayacağın sorulmuyor ama senin bir kafa efendim hareketin varsa, kafanı oynatma payın ve durumun ve imkanın varsa onda da Allahu Ekber diyeceksin kardeşim. Diyeceksin. Efendim ben boğuluyorum ya. Esas boğulurken namaz kılacaksın. Bak Hazreti Ömer Efendimiz ölüyorken hemen namazını yetiştiriyor. Çünkü sen de ölüme daha yakın bir durumdasın ki o vakitte daha çok Allah'ı hatırlaman lazım. Ben telaşa düştüm işte. Ölüyor muyum, kalıyor muyum? Bir insanın derdi namaz oldu mu, Allah'ın zikri oldu mu, hele ki sıkıştığı anlarda daha çok hemen ilk o namazı aklına gelir. Öyle mi değil mi? Tabi. Demek senin namazda niyetin yok, ezanda kulağın olsun hesabı. Sen zaten en ufak bir telaşta namazı harcayanlardansan zaten o zaman büyük bir bahane buldun, hiç kılmazsın. Evet. Sordu ki Hazreti Ömer Efendimiz, ben kateleni, beni kim öldürdü dedi. Yani o hastalıktan öleceğini de anlamış oluyor. Kim vurdu bana dedi. Dediler Muhire bin Şube var ya radıyallahu anh tabi, o da büyük sahabe dedi, köfe valisi, o gönderdi ya onu izinli olarak. Onun bir kölesi vardı ya Ebu Lüle, o öldü. Dedi elhamdülillahillezî lem yecal atili yuhaccuni indallâh bi secdetin seceddehâ lehâ kattu. Hazreti Ömer Efendimiz'e bak. Allah'a hamdolsun ki beni öldüren kişiye bir secde dünyada nasip etmemiş de yarın ahirette secde eden bir Müslümanla davalaşmayayım. Yani bir secde bile nasip olan bir Müslümanla Allah'ın huzurunda mücadele yapmayayım. Sen mi ben mi kanımdı hakkımdı demeyeyim yani. Allah'a hamdolsun ki beni öldüren secdesiz biri, namazsız birine nasip oldu bu iş. Bir Müslümana nasip olmasını istemiyordum diyor. Niye ki ona ahirette vebal olmasın? Görüyor musun? Şu şuura bak, şu düşünceye bak. Ne düşünüyorum? Ma kâletil arabu li tektüleni en ehabbu ileyha min dâlik. Beni Müslümanlar öldürmez zaten diyor. Ben onlara efendim böyle bir durumda değilim. Çok sevgiliyim. Adaletli de olduğu için zaten adaletli insan korumasız gezer biliyorsunuz. Adaletli liderler devamlı adil insanlar tarih boyunca çok cesurdurlar ve açıktadırlar. Hiç gizlenmezler. Çünkü efendim hainler korkak olur. Zalimler korkak olur. Onlar çünkü insanlardan gelecek efendim devamlı tehlikelere maruz kalırlar. Hazreti Ömer Efendimiz onun için diyor ki benim Müslümanlar, ben adalet yaptım, kimseye zulüm yapmadım, bana Müslümanlar bunu yapmazdı zaten efendim bu kişi yaptı. Sonra ne biz istedi, hurma suyu içecek diye içer içmez yarasından çıktı hemen. Yani öyle delinmiş deşilmiş ki mübarek, süt istedi, süt içer içmez hemen yarasından çıktı, hiç durmuyor içinde bir şey yani. Anladı ki kesin ölüm var efendim. Oğlu Abdullah İbni Ömer, büyük sahabi, ona dedi ki git dedi Ayşe'ye radıyallahu anha, de ona ki ben babamın elçisi olarak sana geldim, müsaade edersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömülmek istiyorum ama hak onundur, izin alırsan oraya gömersiniz, izin alınmazsanız Müslüman mezarlığı Cennetül Bekî'a gömersiniz. Çünkü orada izin istemesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede vefat etti? Ayşe anamızın odasında, yani özel odasında vefat etti. Ve o oda onun kendi evi. Dolayısıyla orada da gömüldü, vefat ettiği yere gömüldü. Ebu Bekir Sıddık da oraya gömüldü ama o Ayşe anamızın nesi? Babası zaten. Onun için orada bir sorun olmadı. Bir de zaten Hazreti Ömer Efendimiz gömülene kadar Ayşe anamız diyor ki rahat elbiselerimle girerdim. Birisi kocam, birisi babam. Ziyaretleri devamlı yapardım diyor. Ömer girince artık sıkı sıkı örtündüm diyor. Vefat etmiş. Ölü görürüm işte. Ölü görürüm işte. Al. Al Vahhabiliğin sapıklığını anla işte. Bak ölü hem görüyor hem duyuyor. Niye Ayşe anamız bu sahihte Buhari'de geçen rivayette niye sıkı sıkı örtülüyordun diyor Ömer yabancıdır diye. Yani kabrinin yanına girerken sonradan. Çünkü efendim bir namahrem girmiş oldu oğlum. Bunlar önemli meseleler. Onun için efendim kabirdekinden ne fayda gelir ne zarar gelir bilmem ne. Ne alakası var? Ha ölü hadiri insanın mahiyeti ve hakikati ruhtan ibarettir. Ruh ölümsüz, ruh ölmüyor ki. Ruh ölmediği için de görmesi gitmesin mahremliği namahremliği aynen ne oluyor? Devam ediyor. Bak bunlar çok ince mesele yani. Hayattaki gibi devam ediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a girdi. Ayşe anamızdan izin aldı. Tabi perde arkasından, hicab arkasından görüşürlerdi. Bu şekilde izin istedi. Hazreti Ömer Efendimiz'in selamını getirdi. Ricasını arz etti. Ayşe anamız da buyurdu ki ben orayı kendime ayırmıştım. Çünkü benim odam. Kimse de bir şey diyemez. Velakin Ömer'i tercih ederim. Ömer'i tercih ederim. O yüzden izin veriyorum dedi. Hazreti Ömer Efendimiz de vefat edecek yani edemiyor sanki. Onu bekliyor yani, o haberi bekliyor. Abdullah bin Ömer geldi radıyallahu anh, dedi müjde dedi. İzin verdi senin oraya gömülme deyince, vallahi oğlum dünyada bana bundan daha büyük müjde olamazdı dedi. Resulullah'ın yanına gömülme sallallahu aleyhi ve sellem. Kime nasip oldu? Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anhumaya nasip oldu. Onun için onlar Resulullah'ın neleridir? Sahipleridir. Yakın arkadaşlarıdır. Efendim İsa aleyhisselama da orada bir yer var biliyorsunuz. İndikten sonra o da oraya gömülecek. Neticede Ebu Bekir'le Ömer radıyallahu anhuma iki peygamberin arasında kalkacaklar. İki peygamberin arasında kalkacaklar. Şimdi bu Ebu Bekir'le Ömer'i sevmeyen bu Rafiziler, bu Şiiler nerede yerleri, yatacak yerleri var?
23: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 2. bölüm devam edecek.
21: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
22: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
23: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
23: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
22: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz.
1: Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişi

0: ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
1: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül. Gönül.

0: Gül bahçeniz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 2. bölüm devam ediyor.
3: Geliyorlar o Şialar. Geliyorlar Efendimiz'e selam verecekler zaten. Namaz kılmazlar, cemaate uymazlar, bir şey yapmazlar. Millet girer, onlar çıkar, böyle tesbih cinsler. Giden orada görüyor onların hep ne yaptıklarını. Geliyorlar Efendimiz orada selam veriyor. Esselamu aleyke ya hamile leza beyne cembeyke. Bak. Şu gavurluk diyeceğim, tane diyeceğim. Diyor ki, ey yanındakilerden eziyet çeken peygamber diyor. Sana selam olsun diyor. Peygamber'e selam veriyor, yanındakilere selam vermemekle beraber. Bir de iftira yapıyor, Ebu Bekir Ömer'den eziyet çekiyor diyor. Lan onlara eziyet çekiyor da Allah onları mı nasip edecekti onun yanına Habibine? Kıyamet sabahına kadar orada beraber yatıyor ikisiyle. Onlardan eziyet çekecek haşa vekil. Bu ne zındıklıktır? Bu ne sapıklıktır? Bu Şia'nın tutulacak tarafı var mıdır? Bunlar. Devamlı Müslümanlarla savaşmışlardır. Tarih boyunca Şia'nın bir gavurla savaşı yoktur. Tarih boyunca. İnceleyin, bakın, bana getirin. Hep Müslümanlarla savaşmışlardır. Hep iç savaş yapmışlardır. Hep birbirini kırdırmışlardır. Ehli sünneti arkadan vurmuşlardır. Böylece gavurlarla gizli anlaşmışlardır. Açıktan zıt görünmüşlerdir. İçeriden teslim etmişlerdir. Her yere gitmişlerdir. Böyle sapıktırlar. Evet. Daha gelecek çok. Bunların bitmez belaları. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh dedi ki, ben halifeliği kime devredeyim şimdi? Vefatım yanaşmıştır. 6 kişi arasında şura yapalım. Şura. Bir nevi seçim. Efendim, bu 6 kişi kim olsun? Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anh, Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh. Şimdi Abdullah ibn Ömer kendi oğludur. Oğluna dedi ki, sen de istişareci olarak katıl, yani katip gibi, ama sen şuradan değilsin. Yani rey hakkın yok. Şahit ol. Buyurdu ki, 3 gün size müsaade ediyorum. Ben o arada yaşarım, ölürüm. Bu meşvereyi kurun. Bakalım kim kalsın. Hazreti Suheyb radıyallahu anh'a emir buyurdu. Sen namazları sen kıldır cemaata. Hazreti Suheyb'i imam yaptı yerine. Bu da fakir sahabelerden de çok. Sonra buyurdu ki, Ali, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman, Sa'd'i bana çağırın. Rıdvanullahi mecmain. Vasiyetler yaptı. Yanından çıktılar. Yanından çıktıktan sonra İbni Ömer'e oğlu kaldı tek. Oğluna dedi ki, İnvellevhel ecleha seleke bi muttarikel ekveme. Bu şurayı dedi, Ali'nin radıyallahu anh tarafından kullanırlar da Ali'yi seçerlerse çok doğru yola sokar onları dedi. Hazreti Ali Efendimiz'i tuttuğunu, yani oğluna açıkça söyledi. Şimdi bu Şialar, bu Şialar niye uğraşıyorum? Onlarla niye uğraşıyorum ki? Bak ne diyor? Bunlar diyorlar ki, Hazreti Ömer Ali'ye vermedi, efendim onun için mesul oldu ve Ebu Lüvlüe ile Hazreti Ali Güya bak bak adamlar Hazreti Ali'yi güya seviyoruz diyorlar. Hazreti Ali'ye ne iftiralar takıyorlar. Hazreti Ali'ye Allah diyorlar, peygamber diyorlar, her şey diyorlar. Diyorlar ki bak Hazreti Ali Ebu Lülü'yle ile gizli anlaşmış, Ömer'i öldürtmüş. Radıyallahu anhuma. Efendim Hazreti Ömer de bunu bildiği içinmiş, 6 kişiye şura bırakmış ki o hileyle Ali'den işi çevirmiş. Haşa ve kella. Efendim Abdurrahman bin Avf gizli gizli Osman'la anlaşmış. Radıyallahu anhuma. Nezzur vel buhtan, iftiralar uyduranlar. Bu iftiralar ne beladır bunların iftiralar. Halbuki ne diyor Hazreti Ömer Efendimiz oğluna, ne diyor şura ayeti çıktıktan sonra, ne diyor? Ali'yi seçerlerse çok iyi yola götürür onları diyor. Bak o zaman oğlu diyor ki İbni Ömer Hazretleri, sen niye seçmiyorsun da 6 kişiye bırakıyorsun? Sen böyle istiyorsa gönlün, sen söyle ki böyle olsun. Şu sözün güzelliğine bak. Ekrahu en etehammeleha hayyen ve meyyita. Bu hilafeti diyor diriyken taşıdım da ölüyken de taşımak istemiyorum. Yani şu deyip de arkamdaki de ne yapar? Onun da sorumluluğunu alamam diyor. Yani diriyken taşıdım. Vefatımdan sonra nasıl taşıyayım diyor. Çok sakınan insanlar bunlar. Aşırı takva insanlar. Hazreti Ömer Efendimiz hele o kadar zerre kadar adaletsizlikten sakınan bir insan. Onun için böyle uygun gördüm. Efendim Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Radıyallahu anh. Ebu Lülü'ye Ömer'i radıyallahu anh hançerlemişti. Birkaç gün yaşadı. Hazreti Ömer Efendimiz birkaç gün yaşadı. O arada ziyaretine girdim. Baktım ağlıyordu. Hazreti Ali anlatıyor. Dedim ma yukike ya amiral müminin. Ey müminlerin emiri, seni ağlatan nedir? Dedi ebkâni haberus sema evzhebu bilel cennet emilen nâr. Nasıl ağlanayım dedi. Hakkımdaki kaza ve kaderi bilmiyorum. Cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim? Hazreti Ömer ağlıyor. Ben de diyor Hazreti Ali Efendimiz, emşir ya amiral müminin. Fehmi semiyotu Resulallah yekûl. Mâ lâ ufsî. Sana müjdele olsun. Sen sevin sen. Şehit oldun, üzülme. Ben Resulullah'a işittim. Sayamayacağım kadar defaat ile buyurdu ki Seyyida kuhuli ehlil cenneti Ebu Bekrin ve Ömer'u, cennet ehlinin yaşlılarının efendileri Ebu Bekir ve Ömer olacak. Hazreti Ali Efendimiz söylüyor. Ben kaç kere işittim diyor Resulullah'tan bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani cennet ehlinin yaşlıları, işte 30'dan 40'tan yukarı olanlar, zaten ikisi de yaşlı vefat ettiler. O zaman Hazreti Ömer dedi, şahidin enteli ya Ali bilcen. Ey Ali dedi, sen şahitlik eder misin benim cennetlik olduğuma, Resulullah'tan duyduğuna? Kuntunam dedim, ederim. Kale ve ente ya Hasan feşhed ala ebike Resulullah inni Ömer min ehli cennet. Evet. Dedi Hazreti Hasan da yanında, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, sen de bak babanın dediğine şahit ol. Deden Resulullah'ın sözüne şahit ol. Ömer cennet ehlidir buyurmuş. Ben de ona göre hüsnü zanla gidiyorum dedi. Evet. İbn Abbas radıyallahu anhuma rahimekallah. İn kuntu la arju en yec'alekallah ma sahibek. Allah sana rahmetiyle muamele etsin. Ey Ömer, ben ümit ediyorum ki Allah senin iki arkadaşın, birisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve biri Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile beraber haşredecek. لَنِّي كَثِيرًا مَا كُنْتُ اسْمَعُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem يَقُولْ. Çünkü ben çok kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğunu işitirdim. Defaat ile duydum ki كُنْتُ Ebu Bekir ve Ömer وَفَعَلْتُ Ebu Bekir ve Ömer وَانْطَلَقْتُ Ebu Bekir ve Ömer. Resulullah Efendimiz birçok hadislerinde ben Ebu Bekir Ömer'le şöyle yaptık. Ben Ebu Bekir Ömer'le şuraya gittim. Ben Ebu Bekir Ömer'le şunu yedim. Ben Ebu Bekir Ömer'den, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok işitirdim. Kendisini söylerken devamlı Ebu Bekir ile Ömer'i ekle. Çok ama hakikaten de hadis-i şeriflere bakarsanız çok hadis-i şeriflerde bu ifadelere rastlarsınız. Ya kurt konuştu. Kureyş bir kurdun peşine düştü. Kurdu avlayacaklar. Kurt döndü bunlara dedi ki siz beni anlamak için mi yaratıldınız ya? Siz Allah'ın birliğine inansanız da sizin işiniz mi bitti? Subhanallah. Diye bunu yeteyim. Dediler kurt konuşuyor ya aşağı bak. Müşrikler şaşırdılar birbirine bakındılar. Kurt dedi ki ya benim konuştuğuma ne şaşırıyorsunuz? Aranızda bir Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem size 7 kat zamanın fevkinden haber getiriyor. O daha şaşılacak bir şey değil mi? Böyle Allah'tan haber getiriyor. Bunu kim getirebilir? Mevla ona vahyediyor. Bu ne acayip bir şeydir? Şaşırdı kaldılar. Yine inanmayan inanmaz. Peygamberin demesine inanmaz. Kurdun demesine inanır mı? Dağtaş konuşsa inanmaz ama ve haşarna aleyhim külle şeyin kubulen ma kânû yûminûn illâ en yeşâallah. Ben dilemedikçe Allah buyuruyor her şeyi karşılarına çıkartsam ve dile getirsem yine inanmayacaklar. Ben dileyince inanlar ama ben de dileyeni diliyorum. Adamın canı inanmak istemiyorsa da onu da zorla inandırma. Şimdi bunu Resulullah Efendimiz anlatıyordu. Buhari'de zannediyorum ben bunu görmüşüm. Buhari'de var. Sonra şöyle buyurdu. İnni le'uminu bi ve Ebu Bekrim ve Ömer. Bir tane misal aklıma geldi. Ben buna inanırım dedi Efendimiz. Kurtun konuştuğuna. Ve benim peygamberliğimi söylediğine ben inanırım. Peşinden dedi ki Ebu Bekir ile Ömer de inanır. Bak şimdi o kadar sahabe var. Yine Efendimiz ne diyor? Ebu Bekir ile Ömer de inanır bu şeye. Yani tabi onların imanının zirve noktada oluşu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hele tabi tasdikte, doğrulamada, ittibada, taklitte, uymada, efendim, izlemede en ileri olduklarından onun için dünya ahiret en yakın oldular. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Şimdi böyle sözler söylüyor. Dirseklerini omuzlarıma dayamış. Böyle dua ediyor. Ben de kalabalık var, izdiham var. Kim söylüyor bunu? Benim efendim omuzlarıma kim dayanmış diye. Feltefettü feyzâ valiyyum diye bir talip. Bir döndüm baktım diyor İbn Abbas. Hazreti Efendimiz'miş. Bu şekilde Hazreti Ömer'in cenazesine şahitlikte bulunuyor. Evet. Bu işler böyle. Hazreti Ömer Efendimiz vefat ettiği gün güneş tutuldu. Tabii ki hadis-i şerifte vardır güneş tutulması. İnne şemse vel kamer ayetan min ayatillah. Güneşle ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. La tenhasifan li mevti ehadin ve la li hayati. Kimsenin ölümü veya hayatı için tutulmazlar. Efendimizin oğlu vardı İbrahim. Küçük vefat etmişti. İbrahim vefat ettiği güneş tutuldu. Millet Allah Allah güneşte yas tutuyor gibi bir mana verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine tabii ki güneşle ay Allah'ın ayetleridir. Kimsenin yaşı hayatına ölümüne alamet olarak değil Allah'ın kudretine delalet olarak tutuluyorlar. Tabii her şeyde de hikmet var. Ve yeryüzü karardı. Hazreti Ömer Efendimiz'in vefatı gününde küre-i arz zifiri karanlık oldu. Küçük sabiler, bir şey bilmeyen çocuklar annelerine diyorlardı. Ya umma ekametil kıyame. Anacığım kıyamet mi koptu diyorlardı. Soruyorlardı. Fetekul la ya buneyye velakin kutule Ömer. Analar yavrularına yok evladım ama Ömer şehit oldu diyorlardı. Yani o karanlık çöktü dünyaya. Zaten işte kapı oydu dedik ya geçen sohbet bunu çok konuştuk. Kapı oydu. O kapı kırıldıktan sonra efendim İslam'ın başı da beladan kurtulmadı. Vefatından 3 gün evvel cinler ağıt yaktılar. Arapça beyitlerle efendim insü cin mahzun oldular. Efendim, Hazreti Ömer Efendimiz böylece Ayşe anamızın hücresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömüldü. Zaten orası küçük bir hücredir. Ayşe anamızın odası hadis-i şeriflerden de bildiğimize göre Resulullah Efendimiz teheccüd gece namazı kılarken Ayşe anamızda genç olduğu için, gençlerin uykuları da ağır olduğu için, tabi Efendimiz Aleyhisselam gibi erken kalkamaz. Erken kalkamaz, uzun kılamaz. Tabi teheccüdü kaçırmaz, kılar ama tabii ki geç kaldırır onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kaldırır, kaldırmaz olur mu? Yatırır mı? Sübhanallah! Bir gece kalktı, teheccüde Sübhanallah! Mâdâ vizilel leylete! Mâdâ fütüha minel hazâin! Mâdâ vizilel leylete minel fiten! Bu gece ne fitneler indi dedi. Yani neler gösterildi ona ki ümmetinin başına gelecekler, işte Ömer'in şehit olmasıydı, Ali'nin şehit olmasıydı, Hüseyin'in Kerbela şehit olmasıydı, iç savaşlar, dış savaşlar tabi Efendimiz'e gösteriliyor. Tabi uyuyamıyor, kalkıyor. Sübhanallah dedi. Bu gece ne fitneler geldi, ne şeyler gösterildi bana, ne hazineler de açıldı. İşte dedik ya, Kisra'nın, Kayser'in, bütün imparatorlukların hazinelerinin İslam'a devrolacağı, daha evvelki sohbetlerde hepsi gösteriliyordu. Ne hazineler açıldı, ne de belalar saçıldı. Bak. Ey kızı sahibel hücre, hangi hanımının evindeyse diyor çabuk git öbür efendim kumalarını kaldır gece namazına. Hepsi kalksınlar, yatmasınlar. Ferubbe kâsiyetin fil dünya ahiyetün fil ahire. Nice dünyada giyinmişler, ahirette çıplak kalacak. Ha şimdi evin var, evsiz kalacaksın. Üzerinde elbisen var, çıplak kalacaksın. Araban var, şuyun var. Ha şimdi burada herkesin demek ne kadar düşünceleri var. Şimdi çıkacağım, arabama bineceğim veya bir arkadaşa bineceğim veya cebimde param var veya biletim var. Herkes kendine göre bir tıkırı yerinde canım. Sokakta kalacaklar. Efendim ona göre gideceğim. Orada karıya çay yaptırırım, meyve de yerim. Yatmadan evvel, hoca da çok uzattı. Falan pişman yani bu. Bu herkesin kafasında bunlar. Aa, dünyada giyinmişsin, dünyada erbak sahibisin. Bak şimdi her haberde diyor ki 3 kişi donarak öldü, 5 kişi donarak öldü. 10 kişi bu aralar donarak ölenler çoğaldı haberlerde mesela. Tabii ki bunlar evinde donarak ölmedi değil mi? Evsiz olanlar sokaklarda uyuyakalırsa tabii bu soğuk da bir acayip bir şeydir. O anda seni uyuşturuyor, morfinlenmiş gibi. Öleceğini de anlamıyorsun ki kalkıp gidesin bir yere. Yani uyuşaraktan gidiyorsun. Dolup iskelet oluyor. He işte dünyada giyinmişsin, evin var, sıcak yuvan var. Bak bu soğukta değil mi? Doğalgazın yanıyor. Odunun var, kömürün var. Ama kalk gece namazı kıl, kalk sabah namazı kıl. Ahirette çıplak kalırsın sonra. Çıplakta kalsan bir şey değil. Parkta da yatacak yer yok. Cennete gidemeyenin yeri ateştir. Ateşte nasıl yatacak? Diyecek ya Rabbi cennet istemiyorum canım. Hadi cenneti kazanamadım. Namaz yok, abdest yok. Ben bir namazın biriyim. Ben senden cennet isteme hakkım yok ama ateşe de beni atmana reva mı canım? Çadır parkta yatayım bırak. Dese. Bırakın lan. Onun için dünyada giyinenler ahirete çıplak olacak. Uyandırın hücreler sahiplerini. Derdi hangi hanımın yanında öbürlerini kaldırttırırdı gece. Uyutmazdı fakat tabii Ayşe anamız radıyallahu anh'a biraz genç olduğundan gençlerde de uyku fazla olur. Yaşlandıkça uyku azalır. Gencin uykusu ağır olur. Ben yaşlandım hala uykum azalmadı. Ne işte ben anlamıyorum. Benimki biraz şey dişi oldu biraz. Sizi bilmiyorum. Yaşlandıkça uyku azalacak ya. Ondan sonra teheccüd kılarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere ne olurdu? Ayşe anamızın ayakları önüne gelirdi. Bunu duyuyordunuz değil mi hadislerde? Ne yapardı? Eliyle mübarek ayaklarını kenara çekerdi. Ayaklarını kenara çekerdi. Kendisi secdeye kapanırdı. Yani bu ne demektir? Oda ne kadar dar ki? Oda ne kadar dar ki? Bir kişi yatarken de bir kişi namaz kılacak yer zor buluyor demek. Anladınız? Burada da bir de fıkıh meselesi çıkıyor. Nedir o? Hanefi mezhebinde hanımına tutmak abdesti bozmaz. Bozsa namazı bozulurdu. İşte Hanefi mezhebinin delili. Hepsinin delili var tabii. En netice Hazreti Ömer Efendimiz de oraya gömülünce zaten yer kalmadı. Yani şimdi bu tabii resimlerde var ya Resulullah'ın kabri diye falan büyük şey. Böyle bir şey yok yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde sanduka böyle şey örtü falan yok. Şimdi üçünde birisi kendi ya. Üçünde biri kendi olduğu için ne kaldı? İki kaldı. Abdurrahman İbni Avf dedi ki, Hazreti Ömer'in ilk ona kıldırmıştı ya namazı yaralanda. Dedi ki şimdi dedi Osman'la Ali ikinizsiniz. Bir de bana örey verildi ama şimdi ben aranızda konuşuyorum. Dedi efendim ikiniz de bu işten sahiplenmeyin. Efendim ben bakacağım, en eftal kimse ona rey vereceğim. Yalnız siz bana rey veriyor musunuz? Şimdi üçe indirdik. Ben de kendimi çıkarınca iki. Şu ikiniz de bana rey verseniz ben bir seçim yapayım. Efendim. Tabii ki onlar büyük insanlar. Ben dedi en eftaliniz hangisiyse geri kalmayacağım. Ona işi teslim edeceğim. Hazreti Ali Efendimiz'in elinden tuttu, kenara çekti. Dedi ki senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakını olduğun, İslam'da kıdem hakkın sabittir. Efendim, seni tayin edersek adaletli olacağına söz veriyor musun? Veriyorum. Peki Osman'ı seçersem itaat edeceğine söz veriyor musun? Veriyorum. Adamlar böyle ya, adamlar değil. Öbürleri birbirinin kafasını kırıyor ya, sana mı kaldı, bana mı kaldı, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu reislikse, şimdi baksana, aday adayları, bilmem ne adayları, ki sen köydeki neneye desen seni yapalım diye geç bile kaldınız der. Efendi Hazretleri öyle der. Geç bile kaldınız der. Kimse ben yapamam demiyor ya. At sırtıma. Ondan sonra batırayım memleketi, fark etmez. Ben çıkayım da. Ya adamlar böyle. Bu reislik sevgisi. Ahiru ma yahrucu min kalbil arifi billah. Hubbu riyase. Allah'ı bilen evliyanın bile kalbinden en son çıkacak reislik sevgisi. Yani Allah'tan gayri düşünceler atılıyor ya tasavvufta, zikirde at at at at. Her şey bitse de en son ne kalıyor? Ben baş olayım. O reislik sevgisi efendim kalıyor işte. Allah çıkarsın cümlemizin kalplerimizden. Kendi derdinden gayri dertleri. Efendim sonra Hazreti Osman Efendimiz'i tuttu. Dedi ki seni seçersem adaletli olacağına yemin eder misin? Ederim. Ali'yi seçersem itaat edeceğine söz veriyor musun? Veriyor. İkisine de aynısını yaptı. Taberani rivayetinde o gece bütün sahabeyi dolaştı. İşte bak Şura Abdurrahman İbni Avf Hazretleri o gece evlerini bütün sahabenin faziletlilerini eşrafı efendim dolaştı. Hepsiyle teke tek konuştu. Kimden rey aldıysa hepsi Osman dedi. Deyince Abdurrahman Hazretleri dedi ya Ali inni seeltun nase kulluhum fe ma raytum ya'diluna bi Osman. Bütün insanlara sordum. Kendi kafamdan iş yapmadım. Bütün sahabenin eşrafı Osman'a denk görmediler. Onun için efendim irfa edeke ya Osman dedi. Kaldır elini, kaldırdı. Abdurrahman İbni Avf ona biat etti. Hazreti Ali Efendimiz de hemen biat etti. Görüyor musun? Şimdi Şia ne diyor? Şia diyor ki korkudan etti. Takıya yapmış. Ya Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Sen Allah'ın aslanına nasıl bu iftirayı yakıştırıyorsun da korkudan bunu efendim takıştırıyorsun? Hazreti Osman'ı idare etmek için yapmış. Ya bu Hazreti Ali Efendimiz bu kadar efendim bahadır adam, güçlü adam ya. Radıyallahu anh. Ebu Bekir'e korkudan etmiş. Ömer'e korkudan etmiş. Osman'a korkudan etmiş. Var mı böyle bir şey ya? Şimdi bunlar Hazreti Ali Efendimiz'e hürmet mi ediyorlar? Hakaret mi ediyorlar? Ya hakaret ediyorlar ya. Allah'ın aslanına korkak diyorlar ya. Ya takiye, takiye dediğinde takiye senin gibilere mahsus ya. Hazreti Ali Efendimiz niye takiye yapsın ya? Yanlış bir şey gördü mü çıkar ortaya söyler zaten. Kendisi de biat etti. Bir kere öyle derdi Hazreti Ali Efendimiz. İnne Ebu Bekir ve Ömer'e efdalu hazihi'l ümme. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en üstünleridir. Ben Resulullah'tan işittim derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Femen feddaleni aleyhime fehu müfterin. Beni onlardan üstün bilen iftira ettiği için 80 sopa atarım derdi. İftira değneği atarım. Ben onlardan üstün değilim. Sümme ve cünahır En eftal kimdir sordular. Dedi Ebu Bekir. Sonra kimdir dediler. Ömer. Sonra kimdir dedi. Sonra bir zat var. Osman demedi. Dediler sensin. Dedi yok inne mâne racülü minel müslimi. Ben Müslümanlardan bir neferim. Vahşetti. Şimdi zaten ehli sünnet olmak için şart Ebu Bekir'le Ömer'i üstün bilmektir. Ama Hazreti Osman'la Hazreti Ali Efendimiz arasındaki ehli sünnette ne diyor? Eftaliyet sıralamaya göredir. Yani kime nasip olduysa sıralama üstünlük o derecededir. Ama ve lakin Hazreti Ali Hazreti Osman'dan üstün görmekle ehli sünnetten dışarı çıkılmaz. Hazreti Osman olarak söylüyorum. Çünkü neden? Tefdilü şeyheyn ve muhabbetü hateneyn kaidesi koyulmuştur. Bu da nedir? Ebu Bekir ile Ömer'i en üstün bilmek, iki bacana da sevmek. Yani Osmanlı Ali'yi sevmek ama biri hangisi hakikaten üstündür konusunda bir tespit, kesin bir tespit yok ama akaid metinlerimize göre tabii ki Hazreti Osman Efendimiz üstün oluyor sıralamaya göre. Ve lakin bir insan dese ki ben Hazreti Ali'yi üstün görüyorum, buna da sen ehli sünnet dışısın denmez. Ehli sünnet dahilinde kalır. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz kendisi de dedi ki Ebu Bekir ve Ömer'den beni üstün bilene iftira sopası atarım. O Resulullah Efendimiz'in açık tespitiyle sabittir. Evet. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin.
4: Amin.
3: Evet. Şimdi Hazreti Osman Efendimiz seçildi ve epey seneler tabii idare etti. O da adaletle hükmetti. Hiç şüphesiz ki şeriatla, sünnetle yol gitti. Zerre kadar istikametten meyletmedi. Allah Resulü'nün halifesi. Ne demek? Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdin en ba'di. Benim ve benden sonra kamil halifelerimin sünnetleri de benim sünnetim gibidir buyuruyor. Yani dört halifenin sünnetini de kendi sünneti olarak tespit ediyor. Aynı benim sünnetim neyse onların sünnetini de takip ediniz buyuruyor. El hilafetü ba'di selâzîne sene. Benden sonra halifelik kamil manada hilafet kaç sene gider diyor? 30 sene diyor. 30 seneden sonra krallığa başlar diyor. İşte babadan oğula kalmalar nedir? Babadan oğula kalma saltanattır. Benden sonra halifelik diyor 30 senedir. Öyle bir 30 seneyi hesap yapmış ki tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hesap yaparak söylememiş. Allah'tan vahiyle hadisler işte vahiy olduğu buradan da anlaşılıyor. Hazreti Osman Efendisi, Hazreti Ali Efendimiz'in şehitliğinde bu Hazreti Ali Efendimiz'in şehitliğinin neticesinde 30 sene olmasına 6 ay vardı. O 6 ayda da kime nasip oldu? Hazreti Hasan Efendimiz'e nasip oldu. Hazreti Hasan Efendimiz biliyorsunuz ne yaptı? Hazreti Muaviye'ye kendisi kendi isteğiyle devretti. Tabi isteğiyle derken sıkıntılar çıktı. Fitneye girmemek için. Bunu da Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan'ı koynuna alırdı, hutbeye çıkardı. Küçükken. قُلِ اِنَّ اَبْنِيَا لَا سَيِّدُونَ لَاَلَّ اللّٰهِ اِسْلَحَ ف۪ي بَيْنِ فِيَتِينَ عَظِيمَتَيْنِ الْمُسْلِم۪ينَ Bu benim oğlum, torunun yani torun oğuldur. Bu hadisten de anlaşılıyor. Bu benim oğlum seyittir. Ve umulur ki Allah bunun sebebiyle iki büyük Müslüman cemaatinin arasını sulh edecek, savaşsız, harpsiz yoluna koyacak diye çocukken söylemişti. Hazreti Hasan Efendimizin de 6 ayı idrak etmesiyle, 6 ay halifelik yapmasıyla 30 sene doldu. Resulullah Efendimiz yani halife 4 tane değil yani. Kamil halife kaç tane oluyor? 5. O 6 ay kimin dönemidir? Hazreti Hasan dönemidir. Radıyallahu anh. O da kamil halifedir. Ondan sonra 30 senenin akabinde saltanat başlamıştır. Tabii ki Hazreti Muaviye radıyallahu anh o da sahabidir. Ve lakin tabii 4 büyük halife gibi sünneti, Resulullah'ın sünneti olarak kabul edilecek durumda değildir. Ve lakin tabii ki o da sahabedendir. O da efendim Hazreti Ali'ye karşı hataları olmakla beraber içtihat hatasıdır. İçtihat hatasından dolayı efendim bir derece almışsa, tabi Hazreti Ali Efendimiz içtihatlarında haklı olduğu için ve isabetli olduğu için eftaldir, kaç derece fazla almıştır, ayrı konular. Şimdi mesele nereye geliyor? Çok önemli bir konuya geliyor. İnsanların hakikaten içini efendim burkacak, sızlatacak Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi olayına geliyor. İşte Resulullah'ın haber verdiği kargaşalar bir bir zuhur ediyor. Kapı kırıldı. Hazreti Ömer gitti. O kırıldan artık içeri fitneler girdi. Ve önümüzdeki sohbet, Allah bir mani vermezse inşallah, çok önemli, kaçırmayın. Hazreti Osman Efendimiz'in Allah'a kavuşması çok acayip oldu. Onu da dinlerseniz çok bilgili olursunuz inşallah. Rahman. Bu hususlarda sırayla gideceğiz. Bu fitneler Resulullah Efendimiz'in haber verdiği alametler. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mürselin Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna eselükel cennet ma karrabe ilyan kavli ve amel. Evladı ailemizi hayırlı eyle, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı eyle, İmanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, ahir zamanda zuhur edecek fitnelere kapılmadan İman selametiyle çene kapamak müessere eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, yerden gökten gelecek bütün afetlerden, yerlerden, sellerden, yangınlardan ve özellikle İstanbul'u bekleyen zelzele afetinden bizleri masum mahfuz eyle. Amin. Bütün ehli İslam'ın diyarını da muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Müslüman kanına bizi girmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi, bütün İslam beldeleriyle bölünmekten muhafaza eyle. Amin. Ehli küfrü zelil eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle. Amin. Bizi bu yolda ölünceye kadar daim ve sabit eyle. Amin. Kalplerimizi kaydırma, ayaklarımızı kaydırma ya Rabbel Alemin. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ikram eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Şurada isimleri geçen geçmeyen, arzu halleri bulunan kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ihsan eyle. Özellikle Emrullah Efendi kardeşimiz, gencecik gittim ziyaret ettim. Çok milyonlarda bir tane görülen bir değişik hastalığa tutuldu. Ya Rabbi, senin şifa vermeye kudretin vardır. Ölümden gayrı her derde ilacın vardır. Ya Rabbi alemin, hayırlı şifalar, acil şifalar takdir eyle ya Rabbi. Bütün hastalıklarımıza bizlere de acil şifalar ikram eyle ya Rabbi. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakirlerine hazine-i gönlü halandan merzuk eyle. Ya Rabbi, iş bulamayanlara hayırlı işler aç ya Rabbi. Evlenemeyenlere hayırlı işler müyesser eyle. Ya Rabbi alemin, herkesin bir derdi var. Ki büyük derdim var demiş. Birisi Efendi Hazretleri'nin karşısına çıktı. Efendi Hazretleri ne var? Dedi, bir derdim var. Dedi, ne mutlu sana, bir derdim var dedi. Benim bin derdim var dedi. Allah da tabetler sustu tabi. Allah'a böyle iki derdi bir derdi olanlara da, benim gibi bin derdi olanlara da ya Rabbi, dertlerimize derman nasip eyle ya Rabbi. Acil ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ahirun nasirin. Bak, kaç tane evlenmek isteyenler var. Bekarları evlendirin, dulları evlendirin. Zinadan kurtarın, Allah emrediyor, Resul emrediyor. Yardımcı olun, vesile olun. Allah'ım hayırlı kaderler takdir etsin. Amin. Rabbimiz hayırlı eşler nasip etsin. Amin. Çocuğu olmayanlara hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin. Gençlerini acihinden azat etsin. Amin. Amin. Yeni çocuğu olanların evlatlarını da hayırlı eyle ya Rabbi. Ameliyat olanlara muvaffak ameliyatlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, okuduklarımızı dinlediklerimizi amin eyle. Amin. Ya Rabbi, vadesi erişip eceli gelenlere de iman selameti nasip eyle. Amin. Hepimize ölüm geldiğinde kelime-i şehadet gibi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadetlerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi bu şehadetten mahrum edecek sözlerden, inançlardan, fiillerden, hareketlerden, ahlaktan muhafaza eyle. Amin. Bizim imanımızı bize bağışlatacak bütün sözlere, amellere yakın eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Allahümme inna neselüke temamen yâme ve devâmel âfiye ve husnel hâtime ve ilâ şerefin neyye Muhammeden sallallahu teâlâ ve sellem ve âliye ve sâme şâhine kâfe ve lâ ruhuna ve ya şerefi ruhunevi Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahab-ı meşâhına kâfe devlâ ruhruhuna ve tek efendi baba hâsı devlâ ruhacubi meşâhına ve zâdîdina ve mâtina ve mâtil müslümin ve mâtâdîn cevâdîn hâdırîn el-Fâtiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 2. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
7: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
10: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212-435-5050 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
11: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549-691-8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
13: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Ahirete Hazırlanmak konulu sohbeti başlıyor.
16: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri fazl-ı keremiyle bizleri ayetlerden ve hadislerden konuşmak ve dinlemek üzere Lale Gül Efem vesilesiyle, vasıtasıyla bir araya getirdi. Bu hususta Rabbimiz engelleri giderdi. Yardımcılar halk etti, sebepler yarattı ve bizler konuşma, sizler dinleme imkanı bulabildiniz. Allah-u Teala sayılı nefeslerimizi kalan ömrümüzde dinine hizmet yolunda ve İslam'ı anlatma uğrunda geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Tabii ki Bizler çocukluğumuzdan beri dini mübin İslam'ı anlatma gayreti içerisinde olduk ve her türlü şartlarda, hastalıkta olsun, sıhhatte olsun, çocuklukta, büyüklükte, rahat ve zor zamanlarda, her türlü ağır şartlarda Allah'ımızın ayetlerini ve Habibi Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini sizlere tebliğ etme ve duyurma uğrunda Rabbimiz Teala bizlere bir gayret verdi, bir heves verdi, bir aşk ve şevk verdi. Bundan dolayı ona hamdü senalar olsun. Hakikaten sizlerde de Rabbimiz bir dinleme isteği, merağı halk etti, yarattı, lütfetti. Ancak tabi insanların çoğu bu vasıtalardan mahrumdurlar. Evvelce ayaklarına gidiyorduk. Her bölgede sohbetler, konferanslar, vaazlar, nasihatler verebiliyorduk. Şimdi sağlığımız buna el vermiyor. Ancak şimdi de bu radyo çok hayırlı bir vasıta oldu. Sizler elinizden geldiği kadar merak eden, heves eden, dinlemek isteyen insanlara bu adresi, bu saati ulaştırın. Bizler Allah-u Teala sıhhat, afiyet verdikçe, imkan verdikçe, dilimiz döndükçe sizlere bu hakikatleri haber vermeye, devam etmeye niyetliyiz. İnşallah Rabbimiz de sizlerde bu hevesi eksik etmesin, bu aşkı eksik etmesin. Ta ki insanlara birlikte duyuralım. Önümüzdeki tehlikeli geçitlerden haberdar edelim. Şu an ölen neleri kaçırmış olacak? Elinden neler çıkmış olacak? Şu an ölen ne kadar dünyaya geri dönmek isteyecek? Şu gece ölen yarın ne olacağından, öbür gün ne olacağından, efendim, dünyada ne olaylar olacağından hiç meraklı olmayacak. Ancak ne ettim ben? Vakitlerimi, saatlerimi nerelerde geçirdim? Ne konuşmalarla geçirdim? Neleri izleyerek geçirdim? Kimleri dinleyerek geçirdim? Yazık ettim. Ömür sermayemi boş yerlerde tükettim. Eyvah! Vay benim pişmanlığım. Ya leytin ikaddem fili hayati. Keşke ben bu ahiretteki hayatım için, kabirdeki hayatım için, kabirde yaşantı var, kabirde alem var. Bak kabir alemi diyorsun. Hem ne alem var? Berzah alemi. Mahşerdeki yaşantım için, cennetteki yaşantım için yatırım yapsaydım, önden gönderseydim, salih ameller işleseydim. Ya... Yevme niyete zekkarul insan. O gün insan iyi düşünmeye başlayacak ama ve enna lehu zikra. Onun düşünüp anlamasının faydası ona nereden ulaşacak? Çok yazık olur. Dönüşü olmayan bir gidiş olur. O zaman insan kâle rabbirci'ûn hattâ idâ câe ehedehumul mevt. Ölüm gelip çattığı zaman kâle rabbirci'ûn. Ey Rabbim beni geri döndür. Rabbim beni geri döndür.

ve kailuha. Böyle beni geri döndürün gibi laflar öyle bir sözlerdir ki onu kendisi söyler, yine kendisi dinler. Reşit, sen söyle, sen eşit demiş. Fayda yok. Ve min verâin berzehun. Önlerinde bir geçit var. Ahiret berzehi var. İlâ yevmi yub'atûn. Diriltilecekleri güne kadar o kabir aleminde, berzeh aleminde kalacaklar. Ondan sonra mahşere çıkacaklar. Sorgu suale tabi tutulacaklar. Çok yazık olacak, çok. Onun için insan اِسْتَعِذُوا لَا فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبُرَى. O ulu bela geldiği vakitte, kıyamet gelip çattığında, مَمَّاتِ فَكَتْ قَامَتْ قِيَامَتُ. Ölenin kıyameti kopmuştur. Daha ne bekliyorsun? يَوْمَ تَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى. İnsan, sahi gayretinin, dünyada yaptığı çalışmasının, çabalamasının, akıbetinin ne olduğunu, getirisini götürüsünü düşüneceği gün. Şu saati şimdi neyle geçirdim? Ne yaptım? Açtım bir dizi seyrettim. Elde cepte ne var? Bir şey yok. Efendim ne dinledim? Ne izledim? Dünyama mı yarar? Ahiretime mi yarar? Nereye kar? Nereye zarar? Hiçbir şey yok. Kar yok, zarar çok. Bugünkü insanların merak ettiği işlerde, çalışıp çabaladığı şeylerde. Yazık değil mi ya? Dünyaya tekrar dönüş yok ya. Ve burrizetil cehîmü limen yara. Cehennem görebilen herkes için açıkça gösterildiği vakitte, aşikar bir hale getirildiğinde, gürleyip mahşer halkına saldırdığı zaman, femmâ men tagâ. Kim dünyada azmışsa, kuyusunu kazmışsa, haddini aşmışsa, Allah'ına peygamberine karşı durmuşsa, helal haram sormamışsa, ahiret düşünmemişse, hiç insan ahireti düşünmez mi ya? Ve âterel hayâted dünyâ, alçak dünya hayatını, yaşantısını, şu adi, fani, basit ve zâil olan yaşantıyı ahirete tercih ettiyse, varsa yoksa dünya dediyse, bütün alışveriş, ticaret, nasıl kazanacağım, nereye harcayacağım, nasıl eğleneceğim, nasıl efendim tüketeceğim, işi gücü bu. Ya ölüm var, ahiret var. Kabirde dünyanın üstünden fazla altında insan yatıyor. Bunlar da bir berzah aleminde yaşıyor. Bunlar ne haldedir, ne durumdadır? Bak, vefat eden birisini görmüşler. Yakınlarından birisi görmüş rüyasında. Kemal Efendi hocamız anlatıyor. Efendi Hazretleri de onun anlattıklarından naklederdi. İbretlik işler ya. Nasılsın, iyi misin demiş ona. Ahirette durumun nasıl? Demiş ben iyiyim ama yanımdaki mezarlardakiler çok sopa yiyor. Ya bu zor. Zor. Rehin olmak zor. Tutsak olmak zor. Hapis yatmak zor. Azap çekmek zor. Dayanamazsın. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. İnsan zayıf yaratıldı ya. Allah'ın azabına değil, kulun azabına bile dayanamıyorsun. Allah'ın azabına nasıl dayanacaksın? فَيَوْمَيْدِ اللّٰهُ يُعَذِّبُ عَذَابَ وَحَدْ. Allah'ın azabı gibi o gün kimse azap edemez. Dünyada bu kadar azap çeşitleri var, işkence çeşitleri var. Ama Allah'ın azabına denk olabilir mi? وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Allah'ın bağlaması gibi kimse bağ çekemez. Küllüm rihim bima kesebe rahin. Herkes kazandığıyla, yaptığıyla, ameliyle tutsak, reynini çözmesi için iman ve ameli salih getirmesi lazım. İlla ashabel yemin. Defterini salinden alanlar müstesna. Fi cennet. Onlar cennet içerisindeler. Cennetler içerisinde zevkleniciler. Evet. Küllü nefsin bima kesebet rahine. Her can kazanmış olduğu amel karşılığında tutsaktır. Mizan kurulacaktır. Sevap günah tartılacaktır. Sevabı ağır gelenler kurtulacaktır. Bu sevap burada kazanılıyor. Dünya yemek içmek eğlenmek bakımından beş para etmez ama ahireti kazanmak bakımından misli yoktur. Değeri çoktur. Bu itibarla cennetten de kıymetlidir. Çünkü cennet

Cennetin kazanıldığı yerdir. Boş geçirilecek zaman mıdır ya? Allah-u Teala Kur'an gönderdi. Bu kadar ayetlerle, hadislerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de bu kadar hadisler vahyetti, ilham etti. Onları da o bildirdi. Cenneti, cehennemi, ahireti beyan etti. Şimdi varsa yoksa dünya denir mi ya? Herkes kazık çaksa, ölüm olmasa, kabir olmasa bu anlayışın bir manası olabilir. Bu düşüncenin bir sağlıklı yönü olabilir. Ama bu kadar insan gözümüzün önünde 60-70 arasında hasat mevsimi dökülene, efendim çadırlar sökülene, herkesin evi barkını bırakıp, malını mülkünü bırakıp gidiyor ya. Bu kadar kısa bir hayat için ya. E bu gidenler nereye gidiyor? Yok oluyor, bitiyor, yitiyor, ot gibi bitiyor, yitiyor. Mantık mıdır bu? Yoktan yaradan yine dirilteceğim buyuruyor. Yok ben dirilmeyeceğim demekle insan ahiretten hesaptan nasıl kurtuluyor? Kurtulacağını sanıyor. Ne olur aklımızı çalıştıralım ya. Allah bize akıl verdi, fikir verdi, göz verdi, kulak verdi. Yollarını gösterdi. Elem neciallehu ayneyn. İki göz vermedik mi Allah buyuruyor. Bu kadar ayetleri cihanda mı görmüyor musun? Güneş ayı görmüyor musun? Gökleri yerleri görmüyor musun? Bunun bir yaratıcısı var görmüyor musun ya? Bu senin benim idaremde değil. Amerikan Rusya'nın yönetiminde değil. Herkes aciz, kimsenin elinde bir şey yok. E bu gözlerle Allah'ın ayetlerini görüp Rabbini tanımıyor musun? Ve lisanen ve şefeteyn, dil verdi, iki dudak verdi. Rabbim sebareke ve teala, bak bu lisanla konuşuyoruz, anlaşıyoruz. O dudaklar ne işler görüyor, ağzımızı dişimizi kapatıyor. Onda ne faydeler var artık onu. Bu tıpla uğraşanlar bunların çok inceliklerini biliyorlar, faydalarını, yararlarını daha çok biliyorlar, sayıyorlar ama. İnsan bunlarda ibret almalı. Ve hedeynâ necideyn. Biz ona iki yolu da gösterdik. Hayır yolunu da, şer yolunu da. İyi tarafı da, kötü tarafı da. Cennete gidenleri de, cehenneme gidecekleri de. Hepsinin yolunu gösterdik. Mevla öyle buyuruyor. Ya'lel insâni hînun mined-dehri. İnsan üzerine gerçekten uzun zamandan bir zaman geçti ki lem yekun şeyen mezkura, anılan, adı anılan, tanınan, bilinen bir şey değil idi. Evvel benim ne adım vardı Ahmet Mahmut, ne sanım vardı, ne cismim vardı. Kimse benden haberdar değil idi. Sen de kaç sene evvel doğduysan ondan evvel yoğdun. O kadar uzun zamanlar, bak dünya binlerce senedir var. Sen yoktun. Binlerce sene evvel dünya da yoktu. Gökler de yoktu. Yerler de yoktu. Ama Allah vardı hep. Celle Celaluhu. Onun yok olduğu zaman yok. İnna haleknel insan. İnsanı biz yarattık. Anlasana ki. Sen kendi isteğinle, talebinle, başvurarak, dilekçe yazaraktan bir yerlere, dünyaya gelmedin. Mevla var etmeyi murad etti. Vesbabını halk etti. Ananla babanı birleştirdi, cem etti. İnna halekne insan min nutfetin emşac. Karışık sudan. İnsanın yaratıldığı su. Değil mi? Anne babanın suyunun karışımından, kaltasından biz insanı yarattık, halk ettik. Aman ebteli. Biz onu salıverelim, koyverelim. Yaptığın yanına kar kalsın, yesin içsin, yan gel yatsın. Sorulmasın, hesaba çekilmesin diye yaratmadık. İmtihan etmek için yarattık. فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا. Biz onu çok iyi gören, çok iyi işiten bir mahluk yaptık. Bu göz kulak emanet. Bak burada neler dinliyorsunuz? Emanete riayet ediyorsunuz. Baltayı taşa vurup da körletmiyorsunuz, köreltmiyorsunuz. Bu kulağı şimdi ne yaptınız? Allah'ın ayetlerini dinlemeye kullanıyorsunuz. İşte doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz, doğru iştesiniz. Yüzünüzü hak edecek meslektesiniz. Ne mutlu bana, elhamdülillah. Ne yapmışım da Kur'an dinleyerek ömrümü geçirmişim? Diyeceksiniz bunu, göreceksiniz bunları, bu sözlerin hakikatini. İnna hedeynâ sebîl, biz ona yol gösterdik Allah buyuruyor. Kur'an indiriyor, peygamber gönderiyor, vaizler, hocalar gönderiyor, sana yolu gösteriyor. Ya insan hiç merak etmez mi ya ben nereye gidiyorum?
Bu gidiş nereyedir? Feyne tezhebun, Allah soruyor. Kullarım nereye gidiyorsunuz? Feyne tezhebun anna ve in min şeyin illa indena. Cüneyd-i Bağdadi'nin verdiği manadır. Kullarım bizi bıraktınız da nereye gidiyorsunuz? Kimlerin kapısında medet bekliyorsunuz? Halbuki her şey bizim yanımızdadır. Yağmuru biz yağdırıyoruz. Dünya bir araya gelse bir damla su yaratamazlar. Biz yağmur yağdırmasak kurursunuz. Durursunuz. Rızıklarınızı biz veriyoruz. Topraktan taneleri, mahsulleri biz bitiriyoruz. Enva çeşit türlü türlü sebzeleri, meyveleri. Hazır hazır alıyorsunuz, yiyorsunuz. Çalışma imkanlarını size biz veriyoruz. Para kazanma imkanlarını biz veriyoruz. Geçim imkanlarınızı biz temin ediyoruz. Sizi biz yaşatıyoruz. Sonra öldüreceğiz. Sonra dirilteceğiz. E siz bizi bıraktınız da, Kur'an'ı bıraktınız da, zikri bıraktınız da nereye gidiyorsunuz? Yazık ediyorsunuz. Bak. Femme men taga, kim ki azdı? Haddini aştı. Allah ona yol gösterdi. İnna dine sebil. Hak bu, batıl bu. Hayır bu, şer bu. Bu tarifin, adresin özü özeti ancak Hazreti Kur'an'da. Onun tefsirinde, ondan bahsedenlerde, ondan vaaz edenlerde, onunla öğüt verenlerde. İşte onlar vasıtasıyla herkes yolunu görüyor. Doğruyu, eriyi seçiyor. İmma şakiran. Şimdi artık ya hak yolu tutacak, hayrı arayacak, şükredecek, Rabbine hamd edecek. Bu da neyle olur? Ya Rabbi şükür, yer yer yer yer, ya Rabbi şükür der, şükretmiş olur. Öyle değil. O dilin şükrüdür. Elin, ayağın, gözün, kulağın, bütün uzuvların şükrü var. Namaz kılmadan şükür olur mu? Ramazan'da oruç tutmadan şükür olur mu? Hac farz olup gitmeden mala şükür olur mu? Zekat farz olup vermeden efendim imkanların, bu kadar maddi imkanların şükrü eda edilmiş olur mu? Kimi kandırıyorsun sen? Ya Rabbi şükür, yiyorsun içiyorsun, ya Rabbi şükür diyorsun, ben şükrettim zannediyorsun. Ve imma kefura, ya da büyük kafir olacak. İşte insanlar. Hüvellezî halekakum feminkum kafirun feminkum. Sizi yaradan ancak Allah'tır. Ama hepinizin yaratıcısı, halikı biriken kiminiz mümin, kiminiz kafirdir. Bu ne iştir? Kamunun halikı birdir. Neden bir kısmı kafirdir? Bu ne hikmet, bu ne sırdır? Bilen gelsin bu meydana. Varsa bilen bana da anlatsın. Ne kaderler, ne takdirler. Allah'ımız ta ezelden kimin iradesini, kudretini, arzusunu, gücünü, isteğini, kendine verilen sermayesini nereye, ne yöne harcayacağını bildi. Şu saatte kimin bu ayetleri dinleme imkanına, sebebine başvuracağını, dinleme imkanına başvuracağını bildi. Kimin istekli olduğunu işte, ayet hadis okunacak da ben dinleyeceğim, ta ona niyet etti de kendini hazırladı. Mevla bunu gördü, bildi. Ta ezelden bildi bunu. Bilmez mi ya o? Elâ ya'lemu men halak. Yaradan bilmeyecek de ben mi bileceğim? İşte ona yarattı bu imkanı. Ama sabahtan beri akşama şu dizi olacak da onu seyredeceğim, şu film olacak da onu izleyeceğim. Kiminin de derdi o. Kiminin kulağı efendim ezanda, ne zaman okunacak da namaz kılacağım? Rabbime şükretmiş olacağım. E beş vakit namaz bu ya. Bunsuz şükür olur mu? Onun için ya şükredecek ya büyük kafir olacak. Mevla buyuruyor. Şükreden de normal şükredecek. Çok şükreden çok az var. Ama kafirlikte o büyük kafir olacak. Hiç Allah kitap tanımayacak. Kur'an sünnet tanımayacak. Dünyayı kim azarsa, haddini aşarsa, haddini aşmak ne demek? Had sınır demek. Allah-u Teala sınırlar koydu. Tilke hududullahi felâ te'teduha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, sakın bunları aşmayın. İçki yasak, kumar yasak, zina yasak, faiz yasak, yalan yasak. Bak bu kadar sözler var. Konuş konuşabildiğin kadar. Ama yalan söz oldu mu orası sınır. Haram. Yasak. Sağ. İftira oldu mu yasak. Sınır. Bir Müslümanın ardından kötü söz, onu üzecek söz oldu mu gıybet. Sınır. Söz taşımak oldu mu oradan oraya, oradan oraya,
Bu da konuşmak ama bu mubah konuşmaya girmez. Sınır. Bak bir konuşmanın ne kadar sınırları var. Göz. Kur'an'a bakmak sevap. Ana babanın yüzüne bakmak ibadet. Alim yüzüne bakmak ibadet. Allah'ın ayetlerine baksan, tefekkür etsen ibadet. Ama namahreme bakmaya gelir mi? Sınır. Kulak. E sen bunu, efendim, vaaz dinleme, nasihat dinleme, öğüt almaya kullandın. Tamam. Kulak iş gördü. Gözüne, efendim, evinin yolunu bulmaya kullandın. Göz işini gördü. Tamam. Ama, efendim, şarkı, türkü, gıybet, dedikodu, yalan, iftira dinlemeye geldi mi? Sınır. Sınıra yaklaşma. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Haddi aşmayın ne demek? Yani sınırı aşmayın demek. Aşmamak için de ne yapmak lazım? Tilke hududullahi fe la tekrabuha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın bunlara yaklaşmayın. Çünkü çok yanaşırsan içine düşme tehlikesiyle karşılaşırsın. Korunun etrafında koyun otaran çoban gibi. Bir koyun girerse koruya, o da onun peşine derken enselenir. Sınırlar var. Hadler var, haklar var. Hukuk var. Allah-u Teala'nın koyduğu. Dünya öyle isteyen istediği gibi yaşayıp zevklenip eğlenme yeri değil. Dünya mükelleflerin imtihan yurdudur. Kimisi kazanacak, kimisi kaybedecek. Kullun nasi yahdu. Herkes çalışır, çabalar. Her sabah bir gayretle kalkar, yola çıkar. Febâi'un nefsehu fem'utikuha mubikuha buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimi canını cennete satar, cehennemden azat ettirir. Kimi canını cehenneme satar, kendini helak eder. Cehenneme namzet eder. Herkes çabalıyor. Herkes bir gayret içerisindedir. Ama çalışmalar, çabalamalar farklı ve muhteliftir. Rabbimiz öyle buyuruyor. Estaizu billah.

الحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى

الأولى. صدق الله العظيم. Karanlığıyla dünyayı kaplayan geceye yemin olsun. O açılan parlayan güne gündüze yemin olsun. Erkeği dişiyi bir damla sudan yaradan Allah'a yemin olsun. Kullarım bu kadar yeminler boşuna değil. Kullarım bu Kur'an şaka değil. Büyük kitap bu. Haberleri ciddiye alınmalı. Ayetleri ciddiye alınmalı. Okuyan dinleyen ciddi olmalı. Büyük haberler var ya. Kulü ve nebeun afiyim. Bu çok büyük bir haberdir ama. Entüm anum muridu. Habibim söyle onlara. Siz bu haberden yüz çeviriyorsunuz ama. Pahalıya patlayacak size. Çok acı çekeceksiniz. Hiç telafi edemeyeceksiniz. Yazık değil mi size ya? Bu haberden yüz çevrilir mi ya? Mevla ne haberler gönderdi. Sen bunu dinlemeyeceksin. Ya bunun yerine ne dinleyeceksin de sana ahiretten haber verecek? Rabbinin razı olduğu, razı olmadığı şeyler beyan edecek. Nerede bulacaksın bu malumatı? Hangi yazarın yazısında, çizerin çizisinde, hangi köşede, hangi bucakta, hangi dergide, hangi romanda? Kur'an'dan almayan, ilmi Kur'an'dan almayan, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, bu haberleri almayandan ne ilim alacaksın sen? Onun için hata etmeyelim. Bak herkes çalışıyor, çabalıyor. Kimi doğru yapıyor, kimi yanlış yapıyor. Rabbim yemin ediyor. Bunları boşuna mı ediyor? Ve innehu lekasemun lev te'alemune azim. Bilseniz Mevla buyuruyor, hakikatleri anlasanız bu benim yeminlerim. Çok büyük yeminlerdir bunlar. Allah-u Teala ufak şeylere yemin etmez. Hem yemin ettiği şeyler büyüktür, hem yemin ettiği konular önemli konulardır. Kur'an-ı Kerim ciddi bir haber. Önemli bir haber. Buna inanmayan neye inanacak ya? فَبَيْيَ حَد۪يثٍ مَعَدَ اللّٰهِ وَآيَاتِ يُؤْمِنُونَ Allah'tan sonra, onun ayetlerinden sonra hangi söze, habere inanacaklar? فَبَيْيَ حَد۪يثٍ مَعَدَ يُؤْمِنُونَ Bu sözden sonra, buna inanmadıktan sonra neye inanacaklar? Yalanı yanlışı olmayan, dost doğru, hak ve hakikatlerle dolu böyle bir habere inanmadıktan sonra daha inanılacak hiçbir şey kalmadı demektir. Onun için kulağımızı gözümüzü dört açalım. Bize verilen emanetleri yerli yerinde kullanalım. Haddi sınırı aşmayalım. Hakkı hukuku çiğnemeyelim. Bak. Başımıza iş açmayalım. Kendimizi helak çukuruna yuvarlamayalım. Mevlana buyuruyor. Bu kadar şeye yemin ediyorum ki sizin inne sa'yekum, gerçekten sizin çalışmanız, yaptığınız işler leşetta, elbette dağınık ve ihtilaflıdır. Kimi cenneti kazanmaya çalışıyor, kimi cehennemi kazanmaya çalışıyor. Şu saatler ve şu vakitler içerisinde, bu zaman zarfında diyoruz işte, zaman zarftır. Zaman zarftır. Bizim amellerimiz mazruftur. Bu itibarla şu saatlerde, şu vakitlerde, şu nefeslerde niye çalışıyoruz? Neye hizmet ediyoruz ya? İnsan canını cehenneme atar mı? Atacak iş yapar mı ya? Kim ki zekatını verdi, fitresini verdi. Yetime, dula, miskine yardım etti. Bak Allah vermeyi her şeyden önde tutuyor. Bu fakirlere yardım kadar büyük iş yok. Haramlardan sakındı, günahlardan kaçındı. Benim Allah'ım var, beni yaradan var. Razı olmadığı işler yapmayayım diye. Tedbirli davrandı. Ve en güzel kelime olan kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu tasdik etti, doğruladı. Bunun manasına inandı. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Ondan başka emir verecek yok, yasak verecek yok. Yani helal haram koyacak yok. Bu şekilde Allah'ın bütün hükümlerini tasdik ve kabul etti. Ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi, hak peygamberi olduğunu, bütün haberlerinin dost doğru olduğuna iman etti. Ve bunu ikrar etti. فَسَنُ يَسِّرُوا لِلْيُسْرَى En kolay yaşam yeri, en rahat yaşam yeri cennet. İşte biz onu kolayca o cennete doğru götüreceğiz. Ona imanı kolay getireceğiz. Namazı, abdesti, guslü, İslam'ın şartlarını yerine getirmeyi,
zikretmeyi, şükretmeyi, Allah demeyi çok kolay getireceğiz. Ona bunlardan zevk vereceğiz. Doymak bilmeyecek. Ama emmâ men bekhîle vestegne. Bak farklı işleri söylüyor şimdi. O ne yapmış diyor? Öbürü zekat, fitre, sadaka, hayır, hasene veriyor. Yoksullara, muhtaçlara. Bu ne yapıyor şimdi? Cimrilik ediyor. Stok ediyor. Kısıyor, kesiyor. Üstten sıkıyor, alttan yalıyor. Şişeyi dışından yalıyor. Cimrilikten ne zekat veriyor, ne sadaka veriyor, ne hayır ne hasene veriyor. Bu cehil gibi yetimi kovuyor, dulu, miskini efendim mahrum ediyor. E Allah bu malları verdi bize, bunlarda fakir fukaranın hakkı var. Bunlar verilecek. Ama kim cimrilik eder? Vestegna. Öbürü haramlardan sakınıyordu. Bu da hiç helal haram gözetmiyor. Birisi ona vaaz nasihat etse, benim karnım tok o laflara, o vaazlara, sen kendini anlat hoca, işine bak işine diyor. Bilmiyor halbuki, hoca işine bakıyor, hocanın işi millete anlatmak, ama o yine benim ihtiyacım yok. Tuzum kuru, tıkırım yerinde. Ve en güzel sözü, kelime-i şehadeti, cenneti tekzip ediyor, yalanlıyor. Bu hocalar milleti kandırıyor, şöyle cennet var, şöyle köşkler var, saraylar var, bilmem ne anlatıyorlar, hurafelerle bu millette kanıyor. Ondan sonra böylece o en güzel cenneti, o kelime-i şehadeti, o imanı yalanlıyor. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. En çetin yer, en zor yaşam yeri olan o cehenneme biz onu kolayca götüreceğiz. Artık cehenneme götürecek İtikatsızlıklar, imansızlıklar, kitapsızlıklar, namussuzluklar, efendim bütün haramlar ona ne olacak? Kolay gelecek, zevk verecek, doymak bilmeyecek günahlara. Ve ma yughni anhu maluhu iza taradda. Ne kadar zengin olsa cehennemin dibine yuvarlandığı zaman 70 bin senede dibi bulunuyor. Cehennemin dibine giden 70 bin sene gidiyor. 70 sene değil yahu. 70 bin sene inen çok süratle indiği halde o kadar uçurumdan aşağı dibine 70 bin senede varılıyor. Böyle bir yer. Dünyada var mı böyle bir azap? Dünyada 70 bin sene gidilecek çukur var mı? Atılacak kuyu var mı? Yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramaz, Allah buyuruyor. Rütbesi onu kurtaramaz. Makam mevkisi onu kurtaramaz. Çoluk çocuğu onu kurtaramaz. Kurtaramaz. Ebu Cehilleri kurtaracak mı? Ebu Lebleri, Velid İbni Mughireleri, o kaşerlenmiş kafirleri, o melunleri kurtaramaz. Bugün aynı yoldan gidenleri de kurtaramaz. Ebu Leheb ne oldu Resulullah Efendimiz'in amcası olduğu halde? Tebbet yedi Ebu Leheb'in ve tebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, cümlesi toptan helak olsun. Zaten helak oldu da. Ma ahne anu maluhu ve ma keseb. Ne malı ne kazandığı, çoluğu çocuğu ondan azabı savuşturamadı. Onu umduğuna kavuşturamadı. Seyasla nâran zâtele. Yakında alevli ateşe girecek. Şimdi kabir aleminde ateşteler ama mahşere çıkıldığında esas cehennem ateşiyle karşılaşacak. Allah Teala herkesin ne yaptığını görüyor. Ve emrâtü hemmâletel hatab. O karısı Ümmü Cemil adındaki karısı. Odunları yüklenmiş. Soylu abi aileden olduğu halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok düşman olduğundan, bir de çok cimri cimri olduğundan da adam da tutup yaptıramıyor. Onun için odunları kendi sırtında, dikenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçeceği yollara dikenleri serpiyor. Efendimizin ayaklarına bassın da mübarek ayakları kanasın diye, insanlara Kur'an'ı, İslam'ı anlatamasın diye. O karısı var ya Allah'a buyuruyor, fî cîdiyâ hablüm min mesed. Sıkıca dokunmuş o ipler boynunda böyle, odun küfesi sırtında, cehennemin dibinde öyle yanacak ateşe, ateşi boylayacak Mevla buyuruyor. Kadının erkeğin ne yaptığını görüyor. İslam'a hizmet edeni de, İslam'ı engelleyeni de görüyor. Evet. Allah Teala kimin ne gayret ettiğini görüyor. İnne Rabbe gele bil mirsal. Rabbim gözetim yerinde bulunuyor. Mevla mekandan münezzeh. İnnallâhe kâne aleyküm rakîbâ. Allah sizin üzerinize daima gözcü bulunmuştur. Devamlı gözetiyor. Kim ne çalışıyor, ne yapıyor? Bak, ne malı ne çocuğu kurtaramaz Allah buyuruyor. Hidayet yolunu göstermek bize aittir. Onun için kitaplar indirdik. Şimdi muhatap olduğumuz, mükellef bulunduğumuz kitap Hazreti Kur'an.
Diğer kitaplarla mükellef değiliz. Onların hükmü geçersiz oldu. Kur'an'la amel eden hepsiyle amel etmiş sayıldı. Bitti, tamam. Onun için kullarımız iddia ettiği, üstlendiğimiz için alallâhi kastu sebil, yolu doğrultmak Allah'a aittir. Celle Celaluhu. O doğru yolu göstermek ve beyan etmek Allah'a aittir. Bunu ancak Allah yapabilir. Allah'tan başkası doğruyu bilmez ki bildirsin. Ancak Allah bilir. O işte o bildiriyor. Kur'an onun bildirisidir. Hâdâ belâhul linnâs. İşte bu Kur'an insanlara duyurudur. Bildiridir. Velinzerû bihi, bununla uyarılsınlar. Bununla etkilensinler, korkutulsunlar. Hani beni Kur'an'la korkutma, cehennem var, ölüm var, kabir var, hoca bana anlatma demesinler. Anlat anlat, bizi uyar, bizi korkut desinler. İşte ondan dolayı Hazreti Ömer radıyallahu anh Kâb-ül Ahbar Hazretleri'ne ne derdi? Ey Kâb, bizi biraz korkut. Sende çok malumat var. Cehennemin hallerinden, ahiretin dehşetlerinden, kabir aleminden anlat da biraz keyfimiz kaçsın, moralimiz bozulsun. Hazreti Ömer böyle derken sen de ne diyorsun? Anlatma anlatma, keyfimi kaçırma. Bana ölümden, kabirden, mahşerden bahsetme. Hele hoca, sen de tabutu mabutu, o yeşil örtüyü bana gösterme. İşte insanlara duyuru. لِيَعْلَمُوا اَنَّمَا وَاِلٰهُ مَاحِدٍ. Bilsinler, anlasınlar ki Allah bir tek ilahtır. Rabbimiz odur. Dönüş ancak onadır. وَلِيَذَّكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ. Akıllarını vehimlerinin karışıklığından kurtaranlar, halis akla sahip olanlar öğütlensinler, doğru yola gelsinler, Kur'an'ın beyanları ile düşünüp amel etsinler, gereğine göre hareket etsinler. Mevla böyle buyuruyor. Onun için herkesin yaptığı bir değil, herkesin çalışması, çabalaması bir değil, herkesin kazanacağı yer bir değil, gideceği yer bir değil. Mevla bunların farklılığını bize fark ettiriyor. Ve inne lena, yine şüphesiz ki ancak bize aittir, lel ahirete vel ule. Ahirette bizim, dünyada bizim. Öyleyse iki cihan saadetini arayanlar bizim yolumuzu terk etmesinler. Bizim vaazlarımızı dinlesinler. Allah buyuruyor, Kur'an bizim vaazımızdır. Vaaz eden ancak Allah'tır. Celle Celaluhu, kimsenin vaaz etme etkisi yoktur. Hitap etme etkisi yoktur. Ancak onun hitaplarını duyurma görevi vardır. İşte femme men taha. Bak, başından beri ne konuşacağımdan da haberim yoktu yani. 340'a çıkmış şekerim. Neden de çıkmış bilmiyorum. Bir şey de yemedim, içmedim. Kendi kendine çıkar iner. Kendi kendine çıkmaz inmez. Mevla'nın muradı üzere yükselir, düşer. Damarımı ben yönetemiyorum. Kanımdaki şekerin yükseldiğine çıktığını ben idare edemiyorum. Tansiyonunu sen idare edemiyorsun. Beynimiz onun elinde. Damar bir fıhtı atıyor, konuşan diller konuşmaz oluyor. Bülbül gibi eten insan lal oluyor, kalıyor. O hareketli sportif insan felç oluyor, kalıyor. Kibretmemek lazım, gurur etmemek lazım. Allah demek lazım. Biz aciz mahlukleriz, biz zayıf kullarız. Bir anda dilimiz tutulur, bir anda beynimiz stop eder, bilgisayar gibi. Çöktü, ne olacak? Bütün içindekiler gitti, ne olacak şimdi? Ya, yine bilgisayarın bir yedeği medeği yedeklemesi, bilmem nesi, flash diski, bir şeyler alıyorlar, ediyorlar, bir koruma sistemleri çıkarmışlar. Bu insanın bir anda ya, adam kendini tanımaz hale geliyor, gelenin tanımaz hale geliyor, konuşan dilleri konuşamaz hale geliyor ya. Bir anda canlı insan ölüyor, kütük gibi böyle yatıyor. Ne kolunu kıpırdatabiliyor, ne kafasını kıpırdatabiliyor. Şimdi bu insan acizliğini bilmeyip de Allah'a kafa tutulur mu ya? Benim Kur'an'a, dine, imana ihtiyacım yok denilir mi ya? İşte kim azarsa, haddi aşarsa, Allah'ın koyduğu sınırları geçerse, ben had, hudud, hak, hukuk tanımam, sınır tanımam derse, bunlar kötü şeyler. Dünya hayatını tercih ederse, ya Allah-u Teala'nın bizlere yüklediği yükümlülükler var, yönettiği emirler ve yasaklar var. Bunlar ilim istiyor.
Bunlar bilgi istiyor. Biz de tabii her şeyi her dakika her yerde anlatamıyoruz. Vakitlerde buna yetiremiyoruz, yetiştiremiyoruz ki. Okuyacaksın. Yani evlenmeyi biliyorsun. Çocuk doğurmayı biliyorsun. Ondan sonra benim bu karımın bende ne hakkı var? Benim onda ne hakkım var? Bu çocuğun bende ne hakkı var? Bunlar ahirette sorulacak bütün haklar. Sahiplerine efendim tevdi edilecek, teslim edilecek. وَمَا الْمَالُ وَالْاَهْلُونَ اِلَّا وَدِيَعَةٌ فَلَا بُدَّ يَوْمَنْ اَنْ تُرَدَّ الْوَدَائِعُ Mal, evlat, bütün verilenler bize emanet. Bunlar mutlaka iade edilecek. Öyle ya. Bunlar sorulacak. Sınır tanımıyor, hak tanımıyor, hukuk tanımıyor, helal tanımıyor, haram tanımıyor. Böyle olur mu ya? Ormandaki gibi yaşanır mı ya? Hayvanlar gibi yaşanır mı ya? Sen insansın sen. Allah Teala sana, bütün alemleri sana hizmetçi kılmış ya. Göğü yeri emrine vermiş, güneşi, ay, yıldızları, gezegenleri emrine vermiş, bulutları, rüzgarları emrine vermiş. Senin için yaratıyor ya. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Bütün göklerdeki, yerlerdeki ne varsa hepsini sizin için emre amade kıldı Mevla. Nimetini anlatıyor bize ya. E şimdi tabii ki bizden, yine bizim karımız için, kendisi kardan zarardan münezzehtir. Yine bizim dünya hayatında da cennette yaşar gibi yaşayabilmemiz için, ahirette de sonsuz saadeti kazanabilmemiz için bize bir din gönderdi. Hadler, hudutler tayin etti. Haklar, hukuklar tespit etti. Böyle sınırsız, efendim, sorumsuz yaşanır mı? Ben istediğimi yaparım. Efendim, bana kimse karışamaz, bana kimse bir şey soramaz. Denilir mi ya? E denilir ama sonra da nane yenilir. Mevla adama sorar. Bu hakları unutmayalım. İnneli nefsiki aleyki hakka. Kendi canının sende hakkı var diyor. E intihar etsen haramdır. Bak cehenneme atarım seni diyor. Canına iyi bak diyor. Bir insan aç susuz kalsa, yemese içmese, ölse, intihar etse veyahut duyularını, huzurlarını kaybedecek hale gelirse bu haramdır, günahkardır ve cehennemliktir. Cehennemin odunudur bu ya. Allah emanetler vermiş sana. Ye diyor, iç diyor, öyle olur mu? Canının sende hakkı var. Uyuyacaksın ondan sonra ben. Uyumuyorsun, etmiyorsun, kendine bakmıyorsun, kendi hasta ediyorsun bilmem ne. Sana yasak deniyor efendim, şunu yeme deniyor. Sen doktor dinlemiyorsun, olur mu? Biz Lukman'a hikmet verdik. Mevla buyuruyor. Efendi Hazretleri doktorluk derdi. Doktorlara Allah hikmet öğretmiştir derdi. Yeter ki güvenilir insanları bulasın, onların dediğini tutasın. Öyle şey olur mu? Canının sende hakkı var. Veli zevcike aleyke hakka. Eşinin, karının sende hakkı var. Kocanın sende hakkı var. Karı koca dünyada birbirinden istifade ederler, geçinirler, giderler. Ama ahirette birbirlerinden hak hukuk ararlar. Kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından, kocasından efendim ayrılacağı gün var, kaçacağı gün var. Mevla öyle buyuruyor. Sa'idu billah. فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

0: O kıyamet, o kulakları sağır eden gürültüye sahip o kıyamet kopması var ya, onun vakti geldiği zaman işte o gün kişi kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, babasından kaçacak ve sahibi karısından kaçacak. Niye? Hak var, hukuk var. Efendim hanım şimdi beni görürse dünyada canım cicim, hanım canım bitti o. Cicim ayları geçti. Şimdi burada herkes can pazarı. Mizan kurulmuş. Amel defterleri uçuşuyor. Sağına mı düşecek, soluna mı düşecek? Ya da sırtının arkasından mı verilecek? Can boğaza dayanmış korkudan. Sonum cennet mi olacak, cehennem mi olacak? Göz göre göre ateşe atılırsa adam buna nasıl dayanacak? Ölüm de yok. Bayılmak da yok. Şey değil ki bu, efendim, narkoz versinler de kesip doğrasalar anlamayasın. Canlı canlı, diri diri hissederek yanmak. Bu ne demek bu? Dünyada yanan bile bir zaman içerisinde yangının tesiriyle hislerini kaybettiğinden acıyı bile duymaz hale geliyor. Burada artık imanlı öldüyse ne kadar günah olsa da tabii yanıp çıkacak. 7000 seneye kadar cehennemde yanıp çıkacak Müslümanlar var. Ondan sonra cehennem tamamen kafirlere kalacak ama 7000 sene dayanılacak bir süre midir? 7 sene ateşe dayanılır mı? 7 dakika dayan, gel deneyelim. 7 dakika. Bu olacak iş midir? Bir fırına atalım, çekelim. Yakmayalım canım, tüylerin tüsülenecek kadar böyle. O ekmekleri sürüp çekerler ya, böyle bir çekişleri vardır fırıncıların, hızlı böyle bir hareketleri falan. Öyle deneyelim istersen. Kimse tüylerini tüsülenecek kadar yanmaya bile gözüne kestiremiyor. Bu günahların herkese nasıl gözümüze kestiriyoruz? Bu kolay iş midir? Bak, karım beni görürse hakkını ister. Anam beni görürse hakkını arar. Ya orada ne olacak? Şimdi sevap geçer. Dünyada para geçer. Orada sevap geçer. Benim sevabım bana yetmiyor. Bir de onun hakkını ödeyeyim dersem hepten benimki açık çıkacak. Burada bu hesabı kapatma imkanı yok dünyada. Onu ödersin, ondan sonra çalışırsın, kazansın, kendi açığını kapatırsın. Orada bunu kapatabilir misin? Neyle kapatacaksın? Namaz kılayım desen izin vermezler. Kılsan bile cevap vermezler. Günahlar neyle kefaret olacak orada? Dünyada bir namaz kılıyorsun, ne kadar günahlar dökülüyor. O beş vakit namazdan nasıl günahlar dökülüyor? Nasıl sevaplar yazılıyor mesela? Bu kadar müjdeler var. Sen şimdi orada namaz kılıp da günahını eritemezsin ki. Orada oruç tutamazsın ki. Orada la ilahe illallah diyemezsin. Desen de bir kere edemezsin. İstifade edemezsin. Çünkü dar-ı teklif bitti, dünyaydı. Mükellef olma yeri. Amele karşılık verilecek yer, karşılık hak eden yer, efendim, dünyaydı. Ora bitti. Ahiret darul ceza. Karşılık görülecek yer. Verilecek yer değil. Yani sevap verilecek yer değil. Karşılık görülecek yer. Bunlar farklı şeyler. Onun için bak, eşinden kaçacak ve beni oğullarından kaçacak. İnsan oğlu ne kadar değer verdiği çocuklarından kaçacak. Onun için nefsinin sende hakkı var. Karının sende hakkı var. Şimdi bu insanlar birbirine ne zulümler yapıyor. Karı kocalardan birbirine ne haksızlıklar yapanlar duyuyoruz, oluyor. Ondan sonra yarın ahirette bu fatura çok pahalıya çıkacak. Ne sorular soruluyor, ne işte bu sefer hoca efendi işte benim hanımım üzerinde haklarım nedir? Hanımımın benim üzerinde hakları nedir? Bunları Muhammed Mustafa haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beyan etmedik bir şey bırakmadı. Allah Teala da Kur'an'da eksik bir şey bırakmadı. Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tefsir eden hadisleri beyan ederken hiçbir şeyi temas etmeden, hiçbir konuya değinmeden bırakmadı. Yarın ahirette biz bir şeyden sorulacağız da Resulullah onu haber vermemiş bir tane konu yoktur. Çünkü onu bize Allah Teala gönderdi ki bu haberleri bize duyursun diye. Dolayısıyla sen şimdi habersiz gittin ahirete, sana bir şey soruldu. Ya Rabbi ben hiç böyle bir şey bilmiyordum. Dersen olur mu? O Resulullah'ın görevi yerini bulmuş olur mu? Tebliğ görevi nerede kaldı o zaman? O yaptı vazifesini ama sen okumuyorsun, dinlemiyorsun. Allah Resulü ne yapsın sana? Hocalar, vaizler ne yapsın sana? Bunların hepsinin hakkı var. Veli carike aleyke hakka. Komşunun sende hakkı var. Veli dayfike aleyke hakka. Misafirinin sende hakkı var. Bunların hepsi beyan edilmiş. Özellikle karı koca hakları hususunda ben bir gün sohbeti yaptım. Ama kafadan konuşmadım. Önümeki de bağıştım ve ulemanın beyanlarıyla zannediyorsam Tenbihül Gafilin isimli Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretlerimizin eserinden o bölümde varit olan ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri okuyup manalandırarak kadının kocası üzerinde, kocanın karısı üzerinde bulunan, hanımı üzerinde bulunan haklarını beyan ettim. Epey bir konuşma ben şimdi bunların hepsini tek tek konuşamam. Bunlar dinlenecek. Ya evlisiniz ya evleneceksiniz. E sen şimdi evlenmeden evvel veya artık neyse evlenmişsin, iş işten geçmiş değil. Geriye yönelik de hak hukuk birbirinden helallik alınabilir. Ahirette bu işler zor olur. Burada işi düzeltmek kolay olur. Könül almak kolay olur. Helallik almak kolay olur. Ama iş zora girdi mi zor oyunu bozar. Mahşerde karı koca birbirine efendim hak hukuk aramaya kalkarsa cennete girmek güç olur. Zor olur. Çünkü haklar ödenmeden hayvanların hakkı bile ödenecek. Değil insanların, karının, kocanın, hayvanların hakkı bile ödenmeden cennete girilemez. Onun için şimdi yerindeyiz. Dünyadayız. Bu haklar, hukukları tanıyalım, bu sınırları aşmayalım. Bak kim azdı, haddini aştı, dünyayı tercih etti, ahirete hesap etmediyse feinnel cehime hiyel meva. O tutuşturulmuş şiddetli ateş, onun sığınağı ve barınağı ancak orası olacak. Düşünsene ki İnsanlar ateşten kaçıyor, bu ateşe sokulacak. Yani onu öyle bir hale getirecekler ki, zebaniler öyle onu cehennemin azabına doğru sürecekler ve itecekler ki, ateşe sokulacak. Ateş onun anası olacak. فَاُمُّهُ هَالِيَ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ Sevabı günah tartıldığında, günahları ağır gelip sevapları hafif gelenin فَاُمُّهُ هَالِيَ Anası, anası diyor bak, ana koynuna nasıl sokuluyorsun, ana kucağına nasıl sokuluyor bir çocuk? İşte onun da anası haviye olacak. Ve ma edrake mahiye. Nedir orası sana bildiren nedir? Narun hamiye. Ben senin Rabbin Allah, Kur'an indirdim bildiriyorum. Bütün kullarım duymadık demesinler. İşte bak mizan kuracağım, sevap günah tartacağım Allah buyuruyor. Kimsenin hakkını kimse de bırakmayacağım. Onun anası... Anasının koynu gibi, kucağı gibi sokulacağı barınağı, mevası ne olacak? Kızmış ateş. Öyle kızmış ki 3000 sene tutuşturulmuş öyle kapkaranlık zifiri halde böyle son artık kor haline almış böyle bekliyor. Tam pişirecek seviyede yani. Bırakır mı bir şey ya? La tübgî ve la teder. Ne et bırakır ne kemik bırakır bir şey bırakmaz. Öyle bir yer. Buraya girmek göze alınacak bir şey midir ya? Haddimizi bilelim, sınırları gözetelim, haklara riayet edelim, şu dersleri dinleyelim, insanları efendim uyaralım, duyuralım. Onlar da duysunlar ya, onlar da aynı yere gidecek. Bir ben mi gideceğim mahşere ya? Hepimiz de ahirete çıkacağız, ölüp dirileceğiz ya. Bundan istisna olan yok. İstisnası müstesnası yok bunun. Biraz da onların da morali bozulsun canım, ne yapalım şimdi? Bunları konuşalım. Biraz ciddi olalım. Kendimizle ilgili konularla ilgilenelim. Vatanımızla ilgili konularla ilgilenelim. Memleketimizle ilgili konularla ilgilenelim. Müslümanların derdiyle dertlenelim. Böyle ne ya? Niye hiç yat aşağı? Filmler, diziler olacak iş mi bu? Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslümin feleyse minhum. Sabaha çıktığında, uyandığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Allah Allah Allah Allah Allah. Yüz binler, milyonlar. Bunlar can değil mi ya bunlar? Müslüman kardeşlerimiz. Öyle zulüm altındalar. Bu kadar Müslümanlar mağdur durumda. Efendim. Vatanımız. Burada. Vatan evlatları, gencecik yavrular, fidanlar. Bu vatan bölünmesin diye. Bayrak inmesin, ezan susmasın diye. İşgal altına alınmasın diye askerlerimiz. Şimdi bütün bunların birbirimizde hakkımız var, hukukumuz var ya. O orada gidip de nöbet beklemese, vatanı beklemese, sen burada rahat konuşamayacaksın, namaz kılamayacaksın, namusunu koruyamayacaksın. Yarın orada dükkanda iş yapamayacaksın, para kazanamayacaksın, çoluk çocuğunu yedirip içiremeyeceksin. Yani sen şimdi hiç ne hak var ne hukuk var öyle. Bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? Bunların hepsi bizden sorulacak. Onun için insanlar, Müslümanlar rastgele yaşamayacak, yan gelip yatmayacak, sorumluluğunu bilecek, dinleyecek, uyanık olacak, şuurlu olacak. Hem dinini, hem dünyasını mamur edecek. Hem dünya vatanını, yurdunu koruyacak, hem ahiret yurdunu kazanacak. Yerini cennet yapacak. Ateşe yatak sermeyecek ya. Yatağı yorganını ateşe sermeyecek. Onun için ne yapalım? Biz dertliyiz. Derdimizi de yansıtmak durumundayız yani. Paylaşmak durumundayız. Bu mükellefiyetler sadece benim değil. Senin de boynunda. Sen de bunu kulağımdan boynum arasında deyip Adem babamız emaneti yüklendi. Aldı geldi. Cennetten indi dünyaya. E bizim de dünyaya gelmemize sebep oldu. Allah Teala böyle murad etti. Şimdi biz bu emanetleri yüklendik. Efendim, ya bu deveyi güdersin ya cehenneme gidersin. Yani ya bu sorumluluklarını bilirsin ve yerine getirirsin işte, ya da ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin'in karşılığı, ya bu sorumluluklarını yerine getirirsin ya cehennemi boylarsın. Bunun başka bir anlatım tarzı yok. Onun için ben duymuyorum, dinlemiyorum, böyle şeyleri hiç sorumluluk taşıma almıyorum, moralim bozacak işlere girmiyorum demekle de kurtulacağını sanma. Dirilmeyeceğini sanma. Kabirde efendim mahşere çıkmayacağını, kabirde unutulacağını, çürümüş dağılmış un ufak olmuş kemikler halinde bulunmayacağını sanma. Küllerin savrulsa da Allah küllerinden seni yaratacak olduğunu haber veriyor. Onun için madem bu dünyaya geldik şimdi sorumluluğumuzu bileceğiz. Emma men khafe makame rabbi. Ben Rabbimin huzuruna çıkacağım. Onun yüce makamında hesaba çekileceğim. İşte bundan korkarsa ve ne nefsi an leva, canını kötü arzulardan engellerse, iyi arzulardan engellemeye lüzum yok. Canın kavun istedi, al ye ya. Helal olsun. Ama Ramazan günü oruç tutacak saatte yeme yani. O zaman haram olur. Canın efendim evlenmek istedi, kadının erkeğe, erkeğin kadına bir meyli var. Canın istiyor. İstifade etmek istiyorsun, cinsi münasebet kurmak istiyorsun. Tamam. Allah evlenmeyi helal etti. Akdi helal etti. Evliliği mübah etti. Tamam, istifade et. Kötü arzu değilse nefsini engelleme, ama zinaya gitmek isterse nefsini engelleyeceksin. Ondan sonra canın bir şeyler içmek istedi, iç, hayranlar, limonatalar, meşrubatlar, meyve suları, iç ama şarap içme, zehir zekkum içme ya. Canın kötü iş arzuladıysa onu men edeceksin. Kim Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğinden korkarsa işte o nefsini kötülükten men eder. Bunun getirisi budur. Tabii ticaret istedi, kazanmak istedin, harcamak istedi. Tamam, ama faize bulaşma, yalan konuşma, rüşvet alma. Nefsinin kötü arzusunu engelleyeceksin. Yoksa canının istediğini engelleyeceksin demek değil. O tasavvufta nefsini engellemek, tasavvufun efendim ayrı manevi makamları, Allah'a yakınlık makamları başka. Onlar bazı meşru isteklerini de, mubahları da men edebilirler. Ama biz burada insanı cennete götürecek şartlardan bahsederken onu konu etmemiz uygun olmaz. Biz ne diyoruz? Kötü arzudan engelleyecek. İslam'a uymayan, sınır tanımayan arzularını engellerse. Feinnel cennete hiyel me'va. İşte onun sığınağı, barınağı, yeri, yurdu, vatanı, asli ikametgahı, hiç ayrılmayacağı yurdu ancak cennet olacak. İşte bu cennete göz dikmeli. Buraya gitmeye heves etmeli. Cennet vatanımızı da müdafaa ve muhafaza için gayret etmeli. Ahiret yurdumuzun da cennet olması için gayret etmeli. Bunu söylüyoruz. Yanlış mı söylüyoruz? Zararlı bir şey mi konuşuyoruz? Doğruyu anlatıyoruz. Sizi seviyoruz Allah için. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Sizin derdinizle de dertleniyoruz. Özellikle eşler bu zamanda hakikaten boşanmalar haddini aşmış gidiyor. İnsanlar hiç mutlu olmuyor. Karı koca birbirinin hakkını, hukukunu bilmiyor, riayet etmiyor. Riayet etmiyor zaten, bilmiyor. O ona dese benim hakkım budur, o ona dese o diyor ki yak be senin öyle hakkın diyor. Hak veren Allah'tır. فَاَطِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّ. Madem nefsinin hakkı var, eşinin hakkı var, misafirin hakkı var, komşunun hakkı var, O zaman her hak sahibine hakkını ver buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hak sahibine hakkını vermek için evvela hakkının ne olduğunu da bilmek lazım. Hakkı olmayanı da isterse dur bakalım Allah ve Resulü sana bu hakkı vermemiş de diyebilmek lazım. Bunun için de ilim lazım. Yani hesabı burada görelim. Ahirete hesap bırakmadan kaza namazları kılalım, kaza borçları ve oruçları tutalım, zekattan, fitreden varsa borçlar onları ödeyelim. Yani biz ahiret yolcusuyuz. Yakında karımızdan, kocamızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan ayrılacağız. Mahşerde birbirini gördük mü kaçışmaya başlayacağız. Çok zor günler bizi bekliyor. Tehlikeli geçitler önümüze kurulmuş. Onun için defteri bir toparlayıp, şu hesabı bir tamamlayıp Allah'ımızın huzuruna iman selametiyle sevaplarımız, günahlarımıza ağır basacak şekilde çıkmaya çalışalım diyoruz. Ve böylece sizleri Rabbime emanet ederken bundan evvel bu vatanın korunması, din için, iman için, vatan için, bayrak ve namusların korunması için ruhlarını teslim etmiş olan, bu uğurda can vermiş olan tüm şehitlerimizin ruhları için birer Fatiha okumanızı rica ederek sizleri Allah'ıma emanet ediyorum.
1: Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu ahirete hazırlanmak konulu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine dediklerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
10: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyilik

0: Kocaeli'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
1: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir. 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
7: Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz kıymetli kardeşlerim, pek çok surede Beni İsrail'den bahsediyor. Yahudileri anlatıyor. Onların huyunu, suyunu, tinetini, fıtratını, onların ihanetlerini ve cinayetlerini anlatıyor. Daha önce efendim bunların yaptığı bütün melanetleri, ihanetleri, cinayetleri Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan etmiş. Onların nasıl insan olduklarını, huylarını, hangi durumlarda neler yapabileceklerini, peygamberlerine karşı tavırlarını hepsini Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri anlatıyor. Ama okuyan kim? Bilen kim? İşte böyle bir hadise olunca da Gazze'yi bomba yağmuruna tutup hayalet şehir haline getirip canlı bırakmamacasına soykırım yapınca da şaşırıyorsun. Niye böyle yapıyorlar diye. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bahsediyor. Yani burada Mevla aslında bir ideolojiden bahsediyor. O Beni İsrail'in, o Yahudilerin o ideolojisini, yani tabii ki Musa Aleyhisselam'a iman edenler var, o peygamberlerin yolunda giden, onlara tabi olan elbette çok kıymetli insanlar da var. Mesela işte Belkıs'ın tahtını bir anda göz açıp kapayıncaya kadar getirecek keramet ehli, ilim ehli, kıymetli zatlar da var. Ama genel olarak onların tıyneti, fıtratını Allah bizlere ne yapıyor, beyan ediyor. İşte bunu bir ideoloji haline getiren, bir fikir haline getiren, bunu siyasi bir ideoloji şeklinde ortaya koyan tehlikeyi aslında Mevla zaten ne yapıyor? Beyan ediyor. Anlatıyor. Niçin anlatıyor? Biz de öyle olmayalım diye. Yani onların yaptığı isyanlara, günahlara düşmeyelim diye.

0: bu Yahudileri iyi tanıyın, onların fıtratını bilin, oyunlarına gelmeyin, tuzaklarına düşmeyin diye Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan ediyor. Çünkü baktığın zaman onlar nice peygamberleri yalanlamışlar, tekzip etmişler, uğraştırmışlar. İşlerine gelmeyen olduğu zaman, menfaatlerine ters düştüğü zaman da o peygamberleri, kendilerine Allah'ın gönderdiği elçileri şehit etmişler. Evet, yani peygamber katili bir millet. Eğer bunları bilirsen, eğer Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin beyanlarını okursan, öğrenirsen o zaman şaşırmazsın. O zaman işte Gazze'ye niye böyle yapıyorlar, niye böyle katliam yapıyorlar, niye böyle kadın, çoluk, çocuk demeden, masum, sivil demeden katlediyorlar demezsin. Ha, bunları dememek için mi okuyalım? Değil. Bunları bilmek ve ona göre önlem almak, ona göre tedbir almak. He? Çünkü bunların önünü açarsan, çünkü bunlara yaptırımda bulunmazsan, öyle kınamayla, lafla Birleşmiş Milletler kınıyor. Kınayınca ne oluyor? Hani bakalım, ateşkes diyor. Kesiyorlar mı ateşi? Biri öyle diyor, öbür taraftan katliamın devam etmesi için özel olarak bütçeler ayrılmasına gayret ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir bakalım diyorum. Bir bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yahudileri nasıl anlatıyor? Nasıl bir toplum? Hangi özellikleri var? Hangi huyları var? Hangi ahlakları var? Peygamberlerine karşı neler yapmışlar? Bunları ayetlerin ışığında birlikte müzakere ve mütalaa edelim kıymetli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri ele alalım. Onları tahlil edelim. Onları müzakere ve mütalaa edelim. Bakalım Beni İsrail, bu Yahudiler nasıl bir milletmiş? Evvelce neler yapmışlar? Allah-u Teala onlar hakkında neler buyurmuş? Bizlere neler duyurmuş? İnşallah onları şöyle bir gözden geçirelim. İşte Maide suresi 70. ayeti kerime. Estağfirullah. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ Andolsun biz İsrailoğullarından söz aldık. وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلَى Ve onlara peygamberler gönderdik. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى اَنْفُسُهُمْ Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşuna gitmeyen, beğenmedikleri bir şey getirse, yani bir emir, bir yasak, Allah'tan bir tebliğ geliyor, Allah-u Teala vahyediyor, o da o peygamberde ne yapıyor? Ümmetine duyuruyor. İşte o peygamberin Allah'tan aldığı vahyi tebliğ ettiği zaman, hoşlarına ne zaman gitmese, çünkü zaten nefsin hoşuna gider mi? He? Zina etme diyor, nefsin hoşuna gider mi? Faiz yeme diyor, nefsin hoşuna gider mi? Kul hakkı yeme diyor, yalan söyleme diyor, çalma diyor, çırpma diyor, öldürme diyor, kul hakkına girme diyor. Nefsin hoşuna gitmiyor. Sömürü düzenine alışmış olan, sömürü çarklarının duracağını düşünen despotlar, zalimler ne yapmıyorlar? Tabii ki bu ayetleri, bu emirleri, bu nehileri tatbik etmek istemiyorlar. İşte hoşlarına gitmediği zaman da ne yapıyorlar? Mevla diyor ki, فَرِيقًا كَذَّبُوا ve feriqan yaktulun. Bir kısmını yalanladılar, kabul etmediler, inkar ettiler ve feriqan yaktulun, bir kısmını da katlettiler, öldürdüler, şehit ettiler. Yani işlerine gelmeyince, menfaatlerine zeval geleceğini düşündüklerinde, menfaatleri çakıştığında ne yapıyorlar? Peygamberleri bile şehit edebiliyorlar. Demek böyle bir millet hoşuna gitmeyen şeyi duymak istemiyor. Mesela işte Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam. Öyle güzel, hüsnü cemal sahibi, yaşadığı devrin en sevimli, en güzel, en hüsnü cemal sahibi kimselerinden. Müşfik, merhametli, herkesin çok sevdiği bir kimse. Ama ne oluyor? Zalim Herod, o dönemin yöneticisi, efendim yeğeniyle evlenmek istiyor. Veya işte bazı rivayetlerde de üvey kızıyla evlenmek istiyor. Yahya Aleyhisselam'a da ondan da fetva istiyor. Yani harama fetva istiyor. O nikahı Yahya Aleyhisselam'ın kıymasını istiyor. Allah'ın peygamberi böyle bir haramı tasvip eder mi? Yapar mı? Ve buna fetva verir mi? Tabii ki fetva vermiyor. Ve bu nikahı da zaten kıymıyor. Bunun asla caiz olmadığını, haram olduğunu söylüyor. Şimdi tabii haram olduğunu söyleyince, buna asla fetva vermeyeceğini söyleyince bu sefer tabii kadınlar o işte evlenmek isteyen veya işte onun da anası bu sefer Herod'a baskı yapıyorlar, ediyorlar ve neticede Yahya Aleyhisselam'ı şehit ediyorlar, mübarek başını kesiyorlar. Evet, bu zalim Herod Yahya Aleyhisselam'ın başını kestirdi. Ama ne oldu? O kesik baş dile geldi biliyor musun? Defalarca ona diyor ki bu kızı almak sana helal değildir. Bu kızı almak sana helal değildir diyor. Defalarca o kesik baş ne yapıyor? O fetvayı haykırıyor. Görüyor musun? Böylesine temiz, pak, dik duruşlu, Allah'ın emrinden taviz vermeyen böyle bir şahsiyet. O da o topraklardan ama onu şehit eden zalimler de yine o topraklardan. İsa Aleyhisselam'ın babasız dünyaya gelişinden de bahsettik değil mi? Meryem validemize ne yapmışlardı? Zina iftirasında bulunmuşlardı. Meryem validemiz de çocuğunu aldı, uzaklaştı oradan. Mısır tarafına gitti. Artık bir 10 yıl kadar oralarda çocuğunu hani büyütmek için. Çünkü rahat vermiyorlar, zulmedecekler. Meryem validemiz adanmış bir kul idi ve Mescid-i Aksa'da ona özel bir bölüm yapılmıştı ve oraya kimse girmiyordu. Ancak kim giriyor? Hani ve keffelehâ Zekeriya, ona Zekeriya aleyhisselam kefil olmuştu. Sadece Zekeriya aleyhisselam girebiliyordu. Dolayısıyla dediler ki onun yanına senden başka giren yok. Ona da zina iftirasında bulundular. Koskoca Allah'ın peygamberine, İffet abidesi Hazreti Meryem'e ne yaptılar? İkisine de zina iftirasında bulundular. Ve Zekeriya aleyhisselamı şehit ettiler. Mübarek başından ikiye böldüler, kestiler yani. Yani onların Beni İsrail'in niçin lanetlendiğini, niçin kalplerini mühürlendiğini Allah-u Teala pek çok ayette beyan ediyor. İşte onların sebeplerinden birisi de ve bi küfrihim, bir de inkarları sebebiyle ve kavlihim, onların demeleri ala Meryem'e bühtenen azîmâ. Yani Hazreti Meryem'e büyük bir iftira etmeleri sebebiyle ne yaptılar? Lanetlendiler, kalpleri mühürlendi. Tabii pek çok ayette bu lanetlenmelerinin sebebini Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri beyan ediyor. Daha sonra da İsa Aleyhisselam'a da düşman oldular biliyorsunuz. Ve İsa Aleyhisselam'ı da kendilerince öldürdük dediler. Tabii ki öldüremediler. Allah-u Teala onu ne yaptı? Katına yükseltti. Şimdi Mevla ne buyuruyor bakın? Nisa suresi 157. ayeti kerimede ve kavlihim inna katelnel mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden kalpleri mühürlendi, lanetlendiler. Bak dikkat et. Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden. Yani onlar söylüyor bunu. Şimdi Allah'ın elçisi olduğunu biliyorsun. Hem diyorsun ki Allah'ın elçisi, hem de diyorsun öldürdük. Allah'ın elçisi böyle bir günah yapar mı? Haram olan bir şeye tevessül eder mi? Bütün peygamberler böyledir. Allah ne emrettiyse onu yaparlar. Günahlardan masumdurlar. İsmet sıfatları vardır. Öldürebildiler mi? Mevla yine aynı ayette Nisa suresi 157. ayet-i kerimenin devamında وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ buyuruyor. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ lakin onlara benzetildi. Yani o Yahuda, münafık, İsa Aleyhisselam'a şikayet eden, onlara, İsa Aleyhisselam'a benzetildi. Onlar İsa Aleyhisselam zannettiler. Yani onların astıkları kim? İsa Aleyhisselam'ın havarisinden gözüküp münafıklık yapan adam. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de öldürmeye teşebbüs etmedi mi Yahudiler? Bakın siyer tarihine işte. Suikastler yaptılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şehit etmek için. Büyüler yaptılar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hayber'in fethinde işte bir Yahudi kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdiği o zehirli kuzu etiyle zehirlemek istedi, şehit etmek istedi. Sahabeden bir tanesi hatta lokmayı yemişti, o mübarek şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına attı, dile geldi o kuzu eti, pişmiş kuzu eti dile geldi ve tehlikeyi haber verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemedi, çıkardı. Ama ondan bir sene kadar sonra o ölüm hastalığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? O zehir diyor can damarımı koparıyor. Yemedi ama demek biraz gitti. O demek zehir kana karışıyor. Vefatı yani şehadeti ne yapmış oldu? Gerçekleşmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda şehit. Evet kıymetli kardeşlerim. Peygamber katili bir kavim. Onların acımaları yok. Vicdanları yok. Merhametleri yok. İşine gelmedi mi? Menfaatlerine ters düştü mü? Onu yok etmek istiyor, yakmak istiyor, yıkmak istiyor. Peygamberleri bile şehit edenler, istedikleri fetvayı vermedi diye peygamberi bile şehit edecek kafa, o ideoloji, bak ne yapıyor? O siyonist kafa, o zalim kafa, masumları da, kadınları da, çocukları da, hastaneleri de, kiliseleri de, camileri de, yani mabetmiş, hastaneymiş, özel evmiş, mülkmüş, meskün mahalmiş, hiç ayırt etmeden bombaları yağmur gibi yağdırıyor adeta. Evet kıymetli kardeşlerim, işte bunları bildiğin zaman da, onların huyunu, tıynetini, fıtratını, bu ideolojiyi anladığın zaman da buna ne yapmıyorsun, şaşırmıyorsun. Şaşırmıyorsun ama şaşırmamak için de demek ki zamanında gereken tedbirler alınmalı, güvenilmemeli, onların sözüne güvenip de ne yapmamalı, ona göre hareket etmemeli demek ki.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول والله الظاهر والله الباطن والله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi a'uzu bike min hemezatiş şeyatini ve a'uzu bike Rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennas, inna halaknakum min zekeri ve unsa ve ceannakum şuuben ve kabaila lita'arafu. İnne ekremekum indallahi etkakum. İnnallaha alimun khabir. Hucurat suresi 13. ayeti kerimede kaldık. Burada bu ayeti kerime Allah katında en üstün olanların, takva sahibi olanlar olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Bir önceki konuda bu gıybetle alakalı, nemime, buhtanla alakalı ve insanların hoşlanmadığı lakapların takılmasının haram olduğu ile ilgili hususlar vardı. Onları izah ederken, dersin sonunda bir bölüm kaldı. Onu da arz edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam künnâ me'annebî sallallahu aleyhi ve sellem fertefaat rih cife müntinne. Burada Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden rivayet edilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik ve bir pis koku geldi diyor. Müntinne kelimesi yani pis bir koku. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o zamanlar her şey aşikardı yani. Olayları bir yanlış yapıldığı zaman adeta hemen ikaz ediliyordu. Olayı müşahede ediliyordu. Şimdi ikaz edecek mesela bir evladın var, bir iki yanlışı var. Bunu yapma. Ama yani her tarafı yanlış yapmış o hangi birini düzelteceksin? Allahu alem yani. Onun için dua ile başlayalım. Allah bizlere İslam ahlakı, güzel ahlak nasip etsin, haramlardan muhafaza eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bulunurken bir rüzgar esti diyor. Orada pis bir koku geldi. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki etedrûne mâ hâder rih. Bu rüzgar nedir bilir misiniz? Hâzâ rihun. Sahabe efendi buyur ya Resulallah. Ellezîne yâtâbûnel müminîn. Müminler din kardeşleri hakkında gıybet yapıyorlar. O gıybet yapanların gıybetlerinden dolayı esen bir rüzgardır diyor. Böyle bir rivayet. Yine innehuma kad intedeba fecael fekal ya Resulallah bi eyyi şeyin inted bilahmin ahikuma. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah yani oruçlu olduklarını bildirdiler. Resulallah buyurdu ki hayır onlar gıdalandılar. Dediler ya Resulallah onlar nasıl gıdalanabilirler? Yani oruçlu onlar. Bilahmi ahikuma. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'in gıybetini yaptılar onlar. Veledin hepsi biyedihi. İnni lâra lahma beyne senayakuma. Dişlerin arasında etleri var diyor. Fekala istagfirullah ya Resulallah. Başka bir rivayetlerde de tükürün diyor mesela. Tükürüyor, o et çıkıyor. Acayip bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki ya Resulallah, istagfir lena ya Resulallah, bizim affımızı Rabbimizden iste. Bir yanlış yaptık. Ve murahu fel yestagfir lekuma. Resulullah'ımız buyurdu ki onlar da Allah'tan af istesinler. Burada bir rivayet daha var. Men ekele min lahmi ahihi fi dünya. Acayip bir şey. Bir insan din kardeşinin gıybetini yaparsa, kurribe lehu lahmuhu fil ahirette, ona efendim, yani insan eti böyle artık sunulur diyor yani. Feyukallehu kul meyten, bu ölü eti ye bakalım aman Allah'ım. Kema ekelte hayyen, diriyken yediğin gibi. Feyekulu ve yesiyehu, bu sefer yani orada çok feci bir durumla karşılaşır diyor. Ve burada yesiyehu kelimesi yani ses çıkartır aman Allah'ım diye. Leşetin yenilmesi. Yani ahirette çıkıyor ortaya. Bütün yahmiline evzarehum, günahlarını sırtına yükleyeceğim diyor ayet-i kerime. Şimdi şurası çok önemli. Fekale cumhur minel ulema. Bu meseleyle alakalı, gıybetlerle alakalı cumhur ulemanın özet bilgisi. Tariqul muhtab linnasi fi tövbe en yeflaha. Bunun tövbesi nedir? Daha yapmamasıdır. Yani kesin olarak ben daha gıybet etmeyeceğim. Bu bir. Ve yazumu ala en la yaud, ebediyen daha ben bu gıybeti de dönmeyeceğim, yapmayacağım. Ve hel yestaritun nedmi ala mafat fihi nizam. Şimdi bu manada en yetehale minellezi yatabehu, gıybet ettiği kişiden helallık alması meselesi. Helallık alsa iyi olur diyen ulema var. Bir başka ilim ehli ulemanın ifadeleri la yustaratu en yetehalle feynehu izâ uallimehu bizalike rububet zi şedimme izâ lem ya'lem bima kâne fîn. Yani ona söylemesi durumunda bu sefer adam benim hakkımda bunu mu dedin diye bir düşmanlık bu sefer içtihada büyüyebilir. Bu manada söylenmemesi, Allah'tan af istenmesi, onun ve kendisinin affını istemesi yerinde olur diyor. Burada kişi kendisi karar verecek. Yani ben buna söylediğim zaman bu beni bağışlar. Veya adamın yapısı efendim böyle bir şey yapmaz. Onun ve o zaman istiğfar edecek, Allah'tan af iste diyor. Fetarikuhu yani en yusenni aleyhi bima fihi minel meclis illeti kâne yezummuhu fihi. Bunun yolu şudur diyor. Üçüncüsü, yani kınadığı veyahut da gıybet ettiği kişiyi yine ona benzer bir mecliste onu sena etmesi. Yani onun kişiliği, vakarı ve onun haysiyetini koruması gerekir. Yani orada öyle bir şey yaptık ama biz yanlış yaptık. O kişilikli beyefendi, vakur bir arkadaştır diye. Yani aynı mecliste veya işte ona benzer mecliste işi düzeltilmesi lazım. Yani tahkir ettiği şeyi orada tazim etmesi bu işi düzeltir diyor. Ulemanın böyle üç farklı görüşü, ancak bunun üçü de tabii yani usulüne uygun bunu yerine getirilmesi gerekecektir. Mâ min imrin yahzulun imran müslimen fi mevdi'in. Bir insan bir insanı bir mecliste, bir yerde onu mahzun ederse, yani rezil ederse, tehniyete o fihi, hürmet onun şanına, ve yankusu fihi min ayrı, onun ırzını tahkir ederse, yani özet şu, bir Müslümanı rezil eden, onun ar, namus, iffetine hakaret eden ve ona o iftirayı, o hakareti, o nemime, o bühtanı yapan kişiye, şimdi devamını okuyalım. Mevla Celle Celaluhu ise ve yenteku fihi fi hurmetihi ve Mevla Celle Celaluhu da onun saygınlığını yerle bir eder. Yani o mutlaka bu belayı bulur. Yani burada Mevla Teala kuluna yapılan bağilik dediğimiz bu. Mevla'nın azabı acele ettiği şeylerden bir tane. Anne babaya asi olmak, bir de bâgî dediğimiz. Yani kendisi hadsizlik yaptığı halde Allah'a kulluk eden bir Müslümanın ırzına, şanına hakaret ediyor. Mevla onu mutlaka rezil eder. Mutlaka o çıkıyor karşısına. Ve en tekü fi hürmeti illa nasarallahu fi mevatini yuhibbu fiha nusratehu. Mevla Celle Celaluhu da o hakarete uğrayana mutlaka yardımını gönderir ve ona nusretini gönderir. Ebu Davud'da rivayet edilen bu hadis-i şerife baktığımızda demek ki bir insan bir insanı rezil etmeye, Müslümanı yani, rezil etmeye, hor hakir etmeye çalışırsa, böyle yaparsa mutlaka o rezil rüsvay olur. Mevla Teala o mahzun etmeye çalıştığı Müslümanı da mutlaka yardımını gönderir. Olayın bütününe baktığımız zaman burada özetlenmiş oldu. Kaldığımız ayete geldik. Olayı şöyle özetleyebiliriz. Tarih boyunca küffar-ı alem, münafıklar, kötüler Müslümanlara hor, hakir, zelil, karanlık ifadeler, çağ dışı ifadeleri gibi tahkir ettiler. Ve horladılar, hakirlediler, cahil gördüler. Ancak Mevla Teala aceleci değil. Bakıyoruz 50 sene, 100 sene devran bir değişiyor. Kendisine iman eden Müslümanları Mevla Celle Celaluhu onlara asalet, vakar, izzet, ilim, bilim ve vakur bir hayat nasip ediyor. Ve Müslümanları tahkir edenler zillet, hor, hakir, dışlanmışlık, teröristlik ve menfur bir duruma düşüyorlar. Yani küffar-ı alemi görüyoruz. Dünyaya nizam getireceğiz diye o küffar-ı alemin onu dedikleri İslam'ı kötülemeleri, yani genelden baktığımızda kendileri hor, hakir ve yeryüzünde en büyük cevru zulmeden duruma düşüyor ve Rabbimize kulluk edenlerin de ne kadar aziz, kıymetli oldukları Allah katında mazlum duruma düşüp ahirette Rabbimizin sonsuz rahmetine gark olacakları da müşahede edilmiş oluyor. Bunu da bu şekilde özetlemiş olduk. Ebu Davud'un rivayeti de çok dikkati câlip bir rivayet olmaktadır. Evet. Hucurat suresi 13'e geldiğimizde ya eyyühennas, ey insanoğlu, inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz sizi erkek ve dişi olarak yarattık. Min zekerin, efendim, erkek ve unsa, unsa kelimesi bayan demek, kadın demektir. Yani erkekten ve dişiden yarattık. Ünsa kelimesi bir nesnenin başka nesneyi içine alması manası da bulunur. Çok zarif. Yani Mevla Teala yani kadınlara ünsa ne yapıyor? Kendi bir bebek sahibi oluyor ve insan neslinin devamını sağlıyor. Yani Mevlamız Celle Celaluhu onlara o şekilde o vasfı vermiş. Ne yapıyor? Yani kendisi de bir insan sahibi oluyor. Kendisi insan, acayip bir şey. Ve kendisi de bir insan oluşuyor. Allah Allah. Ve o insan orada hareket ediyor. Canlı bir insan. Ve onu 10 ay işte o kadar onu taşıyor. Himaye ediyor. Kurban oldum Allah'ım. Ünsa kelimesinde böyle bir mana var. Yani bir nesneyi kendisine himaye eden. Bir nesneyi nesne dediğimiz insan yani. Evet, Mevla onlara o şekilde. Ünsa tabii kelime manası dişi demektir. Fakat Arapçanın böyle bir özelliği var. Yani kelime manaları mesela zeheb gibi, zeheb altın demektir. Ama kelime manası gitti demektir. Para gidince bir iş yapıyor. Duran para Adem Aleyhisselam'dan döneminden beri duran para bir işe yaramaz toprak altında. Ya durgun su da bir işe yaramıyor. Giden su hayat veriyor, giden para işe yarıyor, hayat veriyor. Zeheb gitti. Ve kaba ile Mevla Teala ve ceannakum sizi yarattık şuben, şubeler olarak. Yani efendim farklı farklı insan ve kaba ile kabileler. Lite'arafu tanışasınız diye. Yani Mevla Teala envai çeşit renklerde, envai çeşit ırklarda, kabilelerde, bölgelerde Mevla Teala bakıyorsunuz, baktığınız zaman insan ha sen diyorsun şuralı mısın gibi bölgesini tanıyabiliyor insan ve kabaile lite'arafu tanışasınız. İnne ekremekum sonuç. Yani burada kimse hiçbir karıncanın diğer karıncadan bir üstün, hepsi karınca. Yani kuzular dediğimiz zaman sürü 1000 tane, 5000 tane hepsi aynı. Yani kırlangıç dediğimiz zaman hepsi aynı. Yani kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Burada da insanoğlu. Yani bir insanın bir insandan bir farkı yok. Hepsi aynı. Üstten baktığınız zaman yani ufak tefek bir boy farkı var ama diyelim 1 milyon, 10 milyon insanı böyle üstten baktığınız zaman yani hepsi aynı insan. Mevla Teala bu kullarım, kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Ancak inne ekremekum, sizin en keremli, en üstün olanınız indallah, Allah katında indallah, Allah katında etkakum, takva olanınız, onun emirlerini tutup yasaklardan kaçanınızdır. Demek ki en üstün olan bu kabile, şu kabile, Arabı, Türkü, İngiliz'i, Fransız'ı, şusu busu değil. Buradaki üstün olan kabile, ırk, yapı, soy değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Arap'ın aceme, siyahın kırmızıya, kırmızının beyaza vesaire üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir. Yani Allah katında makbul bir kul olmak. İnne ekremekum, sizin en keremliniz, en üstününüz indallahi, Allah katında etkakum, takva olanınızdır. Takva biliyorsunuz vakadan gelir, vaka. Yani kendisini güzel ahlakla korumuş, kötü özellikleri, kötü ahlakı reddetmiş, kendini korumuş, vakadan gelir. Kuyuya benzetti, bunu hep anlatırım. Kuyuda berrak, dünyanın en güzel suyu var. O suyu, yani kötü, pis akıntıları veka korursanız, o zaman o kuyudaki berrak su kalır. Ancak 6-7 noktadan oraya pis su akarsa, o dünyanın en güzel suyu içinde kovaya boşaltsanız da yine su akmaya devam eder. O manada o kuyu temiz olmaz. İşte bahsettiğim kuyu kalptir. Akıntılarda göz, kulak, el, ayak vesaire, dil, gıybet, bunu kalbi kirletiyor. O zaman veka, korumakla, kötü özelliklerden koruyacağız. Güzel özelliklerle kendimizi, ahlakı hamide dediğimiz, tehallaku bi ahlakille, Allah'ın ahlakı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her şeyimizde örnek. İnne ekremekum, sizin en keremliniz indallah, Allah katında etkakum, takva olanınızdır. İnnallâhu muhakkakü Allah alîmun. Ziyade bilir, habir, her şeyden haberdardır. Yani Mevla Teala'nın bilmesinin, bilir yani. Orada Mevla Teala'nın bilgisine eşdeğer bir bilgi olmadığı için. Mesela Allahu Ekber, Allah en büyüktür. En büyük demeye gerek yok. Büyük yok ki en büyük diyelim. Allah büyüktür. Yani Allah katında büyüklük ifadesini kullanacağımız başka bir şey yok. Yani bir Cebrail aleyhisselam, kimi, neyi konuşursak konuşalım, Allah büyüktür. En büyüktür demeye gerek yok. En yok ki orada. Yani onun için burada Mevla Teala ve Kadir Hazretleri'ne bilir ifadesi yeterli. Allah büyüktür, yeterlidir. Çünkü ona bir kıyas edeceğimiz veyahut da onunla alakalı konuşacağımız haşa bir şey yok. İnnallah Allah alimun, bilir, habir, her şeyden haberdardır. Mevla'nın Celle Celaluhu'nun ilminin sınırı, kudretinin sınırı yoktur. Çok güzel hadis-i şerifler var burada. Buyurdu ki fe'an me'adinil arab tes'elun. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe efendilerimiz sordular. Bukhari'den gelen bir rivayet. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyün nasi ekrem. İnsanların en keremlisi. Ekremuhum indallahi etka. En muttaki olanlar. Kale leyse min hazenes. Bunu sormadık ya Resulullah. Fe ekremukun nas Yusuf ve Nebiyullah. Yusuf Aleyhisselam dedi. Yani İbn-i Halil, Halilullah, İbrahim Aleyhisselam dedi. Neyse anladın ki. Bunu da sormadık ya Resulallah. Ne kadar güzel. Fe'an ma'adinil Arab tes'elun. Yani buradaki, yani Araplardan üstün olan, yani bu şekilde bir ırk olarak bunu demeye getirdiler. Resulullah Efendimiz fekal buyurdu ki nam. Hıyarukum fil cahiliye. Cahili döneminde, yani Arap da olsa, insan olarak genel söyleyelim. Hıyarukum fil cahiliye. Yani kişi Müslüman değil ama seçkin. Hıyarukum fil İslam. İslam'da da yani hayırlı olur. İza fakihu, fıkıh sahibi. Yani fıkıh, helali haramı iyi. Maliha ve maliha, lehine ve aleyhine, Allah'ın Celle Celle ahkamını çok iyi bilen. Yani fıkıh ehli. Olursanız en hayırlı olursunuz. Bu hadisi eğitimcilerle alakalı çok çok önemli. Müstakil konuşmakta fayda vardır. Ancak tefsir dersinde olduğumuz için özet gitmek durumundayız. Burada bir çocuk madene benzer. Ennâsü maden kemâdeni zehbe vel fidda. İnsanlar maden gibidir, altın ve gümüş gibi. Hıyarun fil cahiliye, hıyarun fil İslam izafakuhu. Çocuk, yani biz burada misal olarak arz edeceğim. Yani bir insan, mesela Halid bin Velid, kendisi ordu komutanlığı kabiliyeti var. Resulullah Efendimiz'e kılıcını veriyor. Ya Resulallah, ben Müslüman oldum, kılıcımı al, İslam'ın aleyhinde kullandım bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kalem vermiyor. veya git Ashab-ı Suffa gibi eğitim al demiyor. Kılıcı tekrar ona veriyor. Diyor ki sen bu kılıcı İslam'ın aleyhine ne kadar kullandıysan o kadar lehine kullan diyor. Burada bir eğitim var. Yani Sad bin Ebi Vakkas geliyor ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara uhuvvet yaptı, uzun bir konu. O gidiyor çarşıya ve ticaret yapıyor. Ticarette Allah ona öyle bir kabiliyet vermiş ve çok kabiliyetli, büyük ticaretler yapıyor ve İslam'a da çok büyük maddi desteklerde bulunuyor. Resulullah Efendim ona da o yapılması hususunda önünü açıyor ya, ve dualar da ediyor. Bir başkası Ebu Hureyre radıyallahu anh, en meşhurdan gidelim. Resulullah'ımızın yanına ona kılıç verip de git şunu yap demiyor. Ha demek ki yani bir insanın yapısı neye elverişliyse odur. Yani demiri dövmekle altın yapamazsın. Altını da işlemekle demire çeviremezsin. Altın yumuşaktır, demir serttir. Yani bir insanda mücahit ruhu varsa onu mücahit yapıp vatanı bekletirsin veya ona bir meslek sahibi kılarsın. Öbürünün yapısı ilme meraklıysa o zaman onu ilim ehli yaparsın. Ama mutlaka ve mutlaka izafakuhu, dini öğrenmesi lazım. Bütün mesele bu. Ne olursa olsun yani meslek sahibi de olsa, mücahit de olsa, ne yaparsa yapsın, mimar da olsa Allah'ın dinini, fıkıhı, İslam'ı öğrenmesi lazım. Hıyarukum fil cahiliye, cahiliyede seçkin birisidir. O zaman ne olur? Hıyarukum fil İslam, İslam'da da hayırlı olur. İzafakuhu, fıkıh sahibi olur ise. Bütün mesele bu, dini bilecek, İslam'ı bilecek. O zaman o yaptığı işte başarılı olur Allah katında. İnnallâhe muhakkak Allah la yandur ila suverikum. Allah sizin suretinize bakma, yaratan o. Ve emmalikum, malınıza bakmaz, veren o. Mevla dilesin dünyayı bin kat büyüker. Velâki yandur ila kulûbukum, kalbe ve amalikum, yaptığın namaza, oruca, ibadete veyahut Allah muhafaza haramlara. Onlara bakar. İnnen nebiyye le kâle lehu unzur fe inneke lestu bi hayri min ahmer ve la esved illa en teftulü bi takva. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki siz yani kırmızın siyahtan işte az önce ifade ettiğimiz kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. İlla entaftaluhu bir takva. Takva ile üstün olursunuz. Bir başka hadis-i şerifte el müslimune ihva. Bütün Müslümanlar kardeştir. La fadla li ahadin ala ahad. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yoktur. İlla bir takva, takva ile. Takva ile üstünlük olur. Şunu da arz edelim. Hayrun nasi akrahum. İnsanların en hayırlısı Kur'an ehli, yani hafız olanlar. Ya yani hafız olanlar 70 kişiye şefaat ediyor. Hacılar 400 kişiye. Ve şehit olanlar 70 kişiye. Hacılar 400 kişiye. Hafız İslami ilimlerde ahkam-ı dini bilen ilim ehline elinde 700 kişiye şefaat eder. Hayrun nasi akrahum. İnsanların en hayırlısı en Kur'an'ı en iyi bilenlerdir. Ve etkahum lillah. Takva olanlardır azze ve celle. Ve emruhum bil maruf, emri maruf yapan ve nehyenhan münker, insanlar kötülükten nehyeden. Ve evsaluhum lirrah, akraba alakasını gözetenler. Yani sıla-i rahim diyoruz ya, men vasale vasalehullah, sıla-i rahim yapanlar, Mevla Teala da onları gözetmiş olur. 14. ayete geldik. Kâletil e'râbu âmennâ. Şimdi konu burada değişiyor. Kâletil e'râbu, Esedoğulları, bu ayetin izahı gelecek. Orada da bir daha anlatırız. Esedoğulları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, işte insanlar işte, savaşla, zorla boyun eğdiler, biz böyle bir şey yapmadık, kendimiz geldik, Müslüman olduk diye kıtlık döneminde böyle Müslüman olduklarını söyleyip Resulullah Efendimiz'den istifade etmek istediler dünyalık menfaat için. Bir de kalkıp geldiler dediler ki bir kısmı tabii bu Esedoğulların bir kısmı bak biz işte Müslüman olduk bizim kıymetimizi bil. Yani bizim kıymetimizi bil diye Resulullah Efendimiz'e haşa minnette bulunmaya kalkıştılar. Ya sen Müslüman isen yani kendin cennete gidersin yani kime ne ki? Kâletil e'râbu. Mevla Teala bunu misal veriyor. Yani adam biz Müslümanız ya falan. Müslümansan kendine güya kendi Müslümanlığını bir veli nimet sayacağız. Ya herkes kendi ahiretini, akıbetini kurtarıyor. Burada böyle bir ince bir mana var. Kâletil e'râbu. O Arabiler, Bedeviler hadsizler yani. Kalitra amenna, iman ettik derler. Kul de ki Habibim, lem tu'minus, iman etmediniz. Yani kul lem tu'minus, iman etmediniz. Ve lakin kulu eslemna. Yani siz şunu deyin. Mevla Teala bunu açıkça bildiriyor. Ve lakin kulu, söyleyin eslemna, boyun eğdik. Boyun eğdik, efendim Müslüman olduk. Müslüman sözünü söyledik. Efendim yani Müslümanlara bir imtiyaz tanıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Biz de Müslüman görülelim de buradan istifade edelim. Yani yoksa sizin derdiniz Müslüman olmak değil. Burada böyle bir mesele var. Yani Müslüman görünüp böyle İslam'dan istifade etmek, oradaki olanaklardan istifade etmek geniş bir mana. Kâletil Arabu, yani sefihler Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünüp ve İslami duyarlılıktan İslam'ı istismar edip Müslüman görünüp Müslümanlardan istifade etmek. Yani bu tefsir dışı, hani İslam'ı istismar edip Müslümanları sömürme ifadeleri kullanılıyor ya, bu tefsir dışı. Kâletil Arabu, Arabiler âmennâ, iman ettik derler. Kul, söyle habim, lem tü'minus, iman etmediniz. Ve lakin kulu, söyleyin eslemle, boyun eğdik deyin. Ve lemmâ yedhulil iman, onlara henüz iman fî kulûbikum, sizin kalbinize iman yerleşmedi. Mevla diyor, yedhul dahil olmadı, idhalat, yani kalbinize iman girmedi. Ve in tuti'ullâhe ve rasûlehu, evet, ve in tuti'ullâhe, siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, la yelidkum, eksik etmeyecek, la yelidkum kelimesi, yani noksanlaştırmak, azaltmak, böyle bir şey yapmayacak. Mine amalüküm, yaptıklarınızdan şey, yani bir şey bakımından dahi Mevla, kulların yaptığı amellerden bir şeyi noksan etmez. Siz Allah'a kulluk edin, mükafatını alırsınız. Ama siz iman etmiyorsunuz ki, orada görüntüde bir Müslümanız diyorsunuz, istismar için yapıyorsunuz bunu. La yelidkum mine amalüküm şey, innallaha Allah gafurur rahim, son derece affedici ve merhamet sahibidir. Mevla Teala burada kapıları da açıyor. Ama sen, insan kendini kandırabilir mi? Allah'ı kandırabilir mi? Yani günümüzde de olaya baktığımız zaman insanlar Müslüman görüntüsü içerisinde töhmet altına alınmayayım diye ve oradaki İslami yapıyı, ortamları istismar edip güya din adına bir iş yaptığını söyleyip oradan istifadeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim bunları da bize bir işaret olarak bildiriyor. O manada dikkat etmek lazım. Bu nasıl çözülür? Kolay. Yani bir insan gerçekten Allah'a kulluk edip, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolunda gidip, Müslümanlar için tabirce net bir ifadeyle canını feda ediyorsa, iman ehlini seviyorsa, o zaman tamam, bu adamın sözü doğru oluyor. Yok, Müslümanlara takılıyor, her fırsatta Müslümanları eleştiriyor ve net bir ifadeyle gavurlarla kol kolaysa göstergeler orada netleşir. 15. ayet-i kerime konuyu açıklıyor. Hucurat suresi. İnnemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasulihi. Evet. İnnemel mu'minun. Mevla Teala kendisi cevap veriyor. Kalplerine iman yerleşen kim? İnnemel mu'minun. Müminler. Ellezine, onlar. Amenu billah. Allah'a iman ettiler. Bir. Ve rasulihi, peygambere iman ettiler. İki. Sümme lem yertabu. Asla şüphe etmediler. En ufak bir tereddütle Allah'a ve peygambere itaat hususunda, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinin yerine getirilmesi hususunda tam teslim olurlar. Nisa suresinde ayet-i kerimede fela ve rabbike la yu'minu hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zatıma yemin olsun ki seni aralarında hakem tayin edecekler. Senin dediğini kabul edecekler. Sümme la yu'minu fî enfusihim harac. Onların kalplerinde bir sıkıntı, üf, ve peygamberin sünneti de işte bu döneme uygun mudur, işte sakallıdır, şudur vesaire, bir sıkıntı oluşmayacak, görmeyeceğim. Ve yüsellimu teslima, sana tam teslim olurlarsa imanlarını kabul ederim. Eğer kalplerinde en ufak bir senin sünnetlerine karşı bir tereddüt görürsem, fela ve rabbi, Rabbiniz olarak zatıma yemin ederim, la yümin, imanlarını kabul etmem. Bunun tefsirini yapmıştık. Burada da innemel mu'minune ellezine amenu billahi Allah'a ve rasulihi peygamber. Sümme lem yertabu, asla şüphe etmiyor. Ve cahedu, onlar cihad ederler bi envalihim, mallarıyla ve enfusihim, canlarıyla, yani burada fi sebi Allah yolunda mallarını, canlarını, her şeylerini ortaya koyarlar. Allah yolunda. Ulaike musadikun, işte sadık olan kişiler bunlardır. Yani sadık olan kişiler bunlardır. Ama bu yukarıda bahsettiklerimizde ne gezer bunlar? Bunlar efendim Müslümanız deyip İslam'ı istismar ediyorlar. Ha, gerçekten olacaksan o zaman Allah'ın dediği, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine tam ittiba ve Allah yolunda canını, malını, din kardeşin uğruna, iman ehlini koruma hususunda feda etmek gerekiyor. Evet. Yani Müslümanım diyen kişi Müslümanca yaşayacak, din kardeşi için yaşayacak. Özeti bu. 16. ayete geldiğimizde burada bir salavat getirelim. Allah'ıma salli selam. Dikkat diyerek anlatacağım bu ayet-i kerime. Çok güncel bir ayet. Evet, 16. ayet. Hucurat suresi. Yani bu ayeti kerime Kur'an tazeliğini sürdürüyor derler ya, işte bu. Kul, söyle onlara diyor Mevla. Etuallimûne Allâhe bidînikum. Etuallimûn, öğretiyor musunuz? Yani siz mi öğreteceksiniz, siz mi bildireceksiniz? Kime? Allâhe, Allâha, bidînikum, dini. Yani iman esaslarını, İslam esaslarını, imanın hükümlerini, inanç meselelerini. Ya Allah birdir, hiçbir şeye muhtaç değil. Firavun Allah'ı gökte aradı, ok attı. Hristiyanlıkta Allah göktedir. Bu Selefi Vahhabi Muramezler yapılar, Allah'ı gökte ararlar. Ne acayip bir şey. Allahu Samed, o hiçbir şeye muhtaç değil. İmam Rabbani Hazretleri bir dağı düşünün diyor. Devasa bir dağ. Everest'i düşünün, dünyanın en büyük dağını. Fakat o bir zerreden oluşuyor. Atomların birleşenidir. Demek ki parçalayınca atom. Atomu parçalıyorsun, çekirdek. Çekirdeği de parçalayınca yok. Bütün kainat atomlardan oluşuyor. Mevla Teala bu atomcukları birleştirip yani orada yukarıda oturması, ya bunlar yok ki zaten. La ilahe hiçbir şey yok. İllallah, ancak Allah var. Yarattığı bu geçici olan zerrecikleri bir arada tutan Allah, bu yarattığına muhtaç değil. Bu zerreciklerin üstünde, aşağısında, sağında, solunda olmaz. O kelime-i şehadet bir defa, yoku bilirsen varı bulursun. La ilahe hiçbir şey yok. İllallah, ancak Allah var. Yani varlık Allah'a mahsustur. Allah'ın dışındakiler yoklukla muttasif, sürekli değişiyor. Sürekli yok oluyor. Her şey yok. İnsanoğlunun bedeni sürekli geliyor, alıyorsun, ondan sonra yok oluyor. Yani قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِذِينَ. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Modernizm, deizm, tarihsellik. Bunu biraz açmak gerekiyor. Yani insanlar Allah'a din öğretiyorlar. Bakıyoruz. Yani hayızlı bir kadın camiye de girer diyor, Kabe'ye de girer diyor. Efendim Kur'an da okur diyor vesaire, buna benzer seferi mesafeye de gider diyor. Ya din bunları yapamaz diyor. Ya yapamaz bunları. Yani dini bin İslamiye'nin ana yapılarına baktığımız zaman konulan kurallar bellidir. Helaller, haramlar bellidir. Bir kadın, bir erkek efendim iç içe bu eğitimde olsa yapamaz. Ortamlarda olsa yapamaz. Din adına yapılan camide olsa da, ortamlarda, nerede olursa olsun yapamaz bunu. Gibi insanlar burada işte şartlar gereği, ortam gereği. Allah'a din mi öğretiyorsun? Mevla Teala kuralları koymuş. Konulan kuralları bir kişi yapsa o kişi cennete gider. Efendim 1 milyon kişi cehenneme gider. Geçmiş kavimlerde Resulullah'ın emrini bir kavim gördüm. Efendim peygamber o kavme imanı anlatmış. Bir peygamber daha gördüm. Felehu rahtun diyor. Bir cemaat. Ve raytu rasul. Bir peygamber daha gördüm ki felehu racun ve racun. Bir ve iki kişi diyor. Bir peygamber daha gördüm ki felehu ahit. Tek başına milyonlarca insan iman etmemiş. Mevla tamam sen cennete, hepsini cehenneme atıyor. İnsanlar kalkıp Allah'ın dinini güncellemeye kalkışıyorlar. Mevla Teala da soruyor. Kul etuallimûne Allah'a bidinikum, iman ve İslam'ın esaslarını Allah'a mı öğretiyorsunuz? Siz mi bildireceksiniz? Siz mi Allah'a öğreteceksiniz? Kur'an-ı Kerim baştan sonuna kadar incelediğimiz zaman Allah-u Teala bunu yapın diyor, bunu yapmayın diyor. Emrediyor namazı, orucu, zekatı, yasak ediyor içkiyi, kumarı, faizi, zina, yalanı, gıybeti. Yapın diyor, yapmayın diyor. Düşünün dediği şeyler yaratılan şeyler. Az önce anlatmaya çalıştığımız Allah'ın yarattığı atomu düşünürsün. Bir de bakarsın ki atom çekirdeğe indiği zaman çekirdeği de parçalayınca yok oluyor. Yoku bulunca da var olan la ilahe, hiçbir şey yok illallahı bulursun. Vallahu Allah ya'lemu bilir ma fis semavat. Göklerde ne var bilir. Adam gökleri inceliyorum diyor. Benim bilimim Allah'ı geçti diyor. Daha iyi biliyorum diyor. O ma fil ard, yerin içinde ne varsa. Binlerce çeşit efendim bilgilerden bahsediliyor. İsimler veriliyor. Binlerce çeşit bilgi. Bilimle uğraşılıyor. Bilimle uğraşan kendini büyük görüyor. Yani Allah Celle Celaluhu bunları bilemez demeye getiriyor. Bizim diyor bilimimiz daha da ileri gitti diyor. İyi efendim dini ilimler, İslami ilimler. Yani Mevla Teala'nın haşa bunlara, yani sanki onu çağın gerisinde bırakmaya çalışıyor. Ya yeri göğü yaratan Allah, ya Allah. Yaratan Allah. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Ya'lemu bilir ma fis semavati, göklerde ve ma fil ardı, yerde. Hepsi benim ya. Vallahu Allah bi kulli şeyin, her şeyi alim, her şeyi bilir Allah. İşte günümüzün putperestliği de böyle çıkıyor. Evvelden insanlar tenekeyi kutsuyorlardı. Şimdiki ise bilimle kendilerini büyük görüp Mevla Celle Celaluhu'nu bilemez gibi görüp o şekilde Allah'a hakaret ediliyor. İşte çağ dışı ifadeler. Çağ dışı kime diyor? Allah'a diyor bunu. Yani Allah'a kulluk etmeye çalışana hakareti yapıyor. O ki İsmail olarak ben kendi irademle yaşamıyorum ki, Rabbim bana kulluk et diyor. Ve bunları kabul et diyor. Benim kabul ettiğim şeyler beni yaratan Rabbimin. Onu bir iman ehline atfettiğin zaman, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu kelimeleri söylediğin zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi iradesini yapmadı ki, Allah'ın beyanatını ortaya koydu. O zaman bu tahkir kime gidiyor? Yaratana gidiyor. Kendini büyük görüyor. Aydın Mevla'yı, başka bir şeye. Peki, bu ayeti kerime üzerine durmak lazım. Siz Allah'a imani, İslami hükümleri mi öğretiyorsunuz? Bunların sahibi, bunların merciği Allah, Mevla hükümlerini tayin etmiştir. Vallahu ya'lemu, Mevla Teala, bakın hemen bunu anlattıktan sonra ma fis sema, göklerde, fi içinde demek, göklerin içinde ne varsa. Ne kadar galaksi sayarsanız, bir trilyon galaksi, her bir galakside şu kadar yıldız. Neyi sayarsan say. Bu sadece bir misket gibi. Bunun gibi Mevla'nın başka alemleri de var. O da ayrı bir mesele. Ma fis sema ve ma fil ard. Yerin içinde ne varsa. Ben hepsini biliyorum. Bitmedi. Vallahu Allah. Bi kulli şeyin, her şeyi alim, bilirim. Her şeyi Allah bilir diyor. Şimdi az önceki konuya geliyor. Yukarıda başladığımız 14. ayetin burada 17'ye geldiğimiz yemunnune aleyke en eslemu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana minnet ediyorlar. Yani nimet olarak sunuyorlar. Biz de Müslüman olduk. Yemunnune. Yani bir minnet ediyorlar. Aleyke sana en eslemu. Müslüman ol. Biz de Müslüman olduk. İşte biz de Müslüman olduk ya. Ya tamam, Müslüman olduysan kendine, cennete gidersin. Yani sanki bak ben Müslüman oldum, benim kıymetimi bil falan. Sen kendi kıymetini bil. Müslüman olduysan cennete gider, sonsuzu kurtarar. Olmasaydın vurulacağın ciddi zincire. Zaten 1400 sene olmuş. Yani günümüzdekiler için de 14.000 sene geçecek. Netice itibariyle ahiret herkesin karşısına çıkacak. İnsan Müslüman olmakla kendisine o nimeti takdir eden Allah'a şükretmeli. Allah'ım bana bunu nasip ettin diye. Buradan bir şey yapıyor, minnet ediyor güya. Bak biz bir Müslüman olduk. Yemunnune sana aleykese en eslem, Müslüman olduk diye sana efendim minnet ediyorlar. Yani kendilerinin bir nimet olduğunu, biz bir nimetiz ha, bak bak biz Müslümanız vesaire. Kul la temunnu aleyye islamekum. Yani o bana İslam'ınızı bana bir minnet olarak, nimet olarak sunmayın ya. Burada bir kıssa anlatacağım. Burayı anlatabilmek için billahu bilakis Allah yemunnu aleykum, Allah size nimet veriyor. En hedakum, Mevla Teala size hidayet etti, imana Mevla Teala size bunları nasip etti. Bundan büyük nimet mi olur? İn kuntum sadikin. Yani bu manada doğru iseniz, fakat bu iman sizde ne gezer? Bu iman sizde ne gezer? Yani imanını böyle bir nimetmiş gibi sunmak. Bak Müslüman oldum, benim kıymetimi bil. Sen Allah'ın kıymetini bil. Mevla sana bunu nasip ettiyse. Ama adam zaten Müslüman değil. Kur'an'ın ifadesinde bunlar Müslüman olmadığını, bu tavırda olanların Müslüman olmadığını, imanlarının kalpte bulunmadığını, insan iman etmesine Allah'a hamd etmeli. Yani Müslüman oldum diye karşı tarafa minnette bulunuyor. İşte bizim, ben de Müslümanım, benim kıymetimi bil gibi. Orada mefhumunu anlatmaya çalışıyorum. Bu şuna benzer. Adam bütün olanaklarını kaybetmiş, yolunu şaşırmış. Perişan bir vaziyet böyle. Yollarda düşmüş, üstü başı çamurlanmış. Kar tipi fırtına yolunu kaybetmiş. Sen de evinde oturuyorsun, gayet sıcak bir ortam, sobanın başındasın, yemeğin kaynıyor. Camdan bakıyorsun ki adam perişan bir vaziyet, fırtına tipi, kar fırtına, yolunu şaşırmış ve senin evinin ötesinde de 10 kilometre daha yol yok, vadilerde kaybolup gidecek. Çocuğuna dedin ki evlat, ah bu adam yolunu kaybetmiş, sen bunu çağır, bu adamı efendim bir ısıtalım, yedirelim, ondan sonra yolu tarif edelim. Adamı çağırıyorlar. Eve alınıyor, ısıtıyorlar, yemek yediriliyor, üstü başı temizleniyor. Ertesi günü adam diyor ki, bak ben senin evine geldim, benim kıymetimi bil. Efendim, senin yaptığın bu iyiliği herkes kabul etmez. Ya sen ne diyorsun, sen yolunu kaybetmiş diye efendim gideydin orada, kar fırtına tipi de vadilerde ölüp gidecektin. Şimdi insanoğlu Mevla'ya kulluk etmekle kendini bir şey zannediyor. Allah'ım bak ben sana kulluk ettim ya, namaz kıldım ya falan. Mevla Teala bunlar Müslüman değil diyor. Yani Kur'an'ın ifadesiyle meseleyi mütalaya çalışıyorum. Kişi namaz kıldıktan sonra ibadet edip biz niye estağfurullah diyor. Allah'ım bu yaptığımı kabul et. Biz kulluğumuzu arz ediyoruz. Kulluğumuzu Mevla Teala'ya ispatlamaya çalışıyoruz. Ecdad yaptığı ibadetlerin kabulü için sabahlara kadar dualar ederlerdi. İşte doğrusu olan bu. Ya Habibim sana minnette bulunurlar, nimet olduklarını söylerler. قُلْ لَا تَمُنَّ عَلَيْهِ اِسْلَامَكُمْ Müslüman olduğunuzu bana bir nimet olarak sunmayın ya. Yapmayın böyle bir şey. وَلِلَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ Allah size nimet olarak, yani hidayet, Allah size hidayet nasip etmiş. Bu bir, Allah'a şükredin. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer siz bu sözünüzde, iman ettiğiniz ifadenizde doğruysanız ki ne gezer? Böyle bir şey yok zaten. Ama böyle bir şey söylüyorsanız bunun aslı böyle olmalı. Böyle olmalı. 18. ayeti kerime ve suremiz bitmiş olacak burada da. İnnallâhe muhakkak ki Allah ya'lemu bilir tekrar. Tekrar çünkü etuallimune Allah bildiğini ki Allah'a ya o efendim din mi öğretiyorsunuz iman esaslarını, İslam esaslarını? Surenin bitiş ayetini daha rahat anlatabilmek için şu mühim meseleyi arz etmem gerekiyor. Allah'ın dinini bozarak, Rabbimizin muradına uygun hareket etmeden bir şeyler yapmak. Mesela hayızlı birisi hafızlığını devam etmek için orada hafızlığını devam ettiriyor. Hayızlı bir kadın camiye giremez, Kur'an okuyamaz, Kur'an el süremez, oruç tutamaz, namaz kılamaz, Kabe'ye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, eşiyle beraber olamaz. İşte şudur da budur peki, Allah'ın dinini bozarak sevap beklemek. Sen niye yapıyorsun bunu sevap? Allah'ın dinini bozuyorsun. Allah'a din mi öğretiyorsun sen? Mevla Teala bunu yap diyor, bunu yapma diyor. Bütün mesele, biz Rabbimizin rızasına uygun, onun buyruğuna uygun hareket etmek. Şunu da hızlı söyleyelim. Hazreti Osman diyor ki bir insan vaktinde oruç tutmazsa, 50 yıl kazasını yapsa o bir günün karşılığını alamaz. Cevabı müthiş. Neden? O gün oruç, femen şeydi minkum şeref ferisi, oruç tut, o emri veren Allah. Orada Allah'ın emri yerine gelir. Tamam ya Rabbim. Öbürü 50 sene kendisine göre. Burada mesele Allah'ın emrinin yerine getirilmesi, yere düşürülmemesi. İnnallâhe Allah ya'lemu bilir gaybe semavati. Bu göklerde bilmediğinizi, vel ardı yerde bilmediğinizi. Şimdi bildiklerimiz var, bilemediklerimiz. Bildiklerimiz, bilemediğimizin içerisinde, bilemediğimiz okyanus olsa bildiğimiz bir damla bile değil. İnsanlar kendilerini bir fizik, kimya profesörüyüm diye kendini dev aynasında görüyor. Mevla'yı beğenmiyor. O efendim kızı erkeği ayır diyoruz, Allah'ın dediğine uygun iş yap diyoruz, bu çocuklara Kur'an namaz öğretelim diyoruz. İslam'a efendim karanlık diyor, kendine aydınlık diyor. Karanlık olan Allah mı, aydınlık olan sen mi? İşte bu da başka bir, yani putperestlik, kutsamak. Onlar o zaman bir taşı tuncu kutsuyorlardı. Şimdi de kendilerini ve kendi nefislerini kutsuyorlar. اَفَرَائِتَ مِنِ اتَّخَزِ اِلَٰهِ وَاَرْزُ وَاِسْتَيْنِ ilah edininin ilahı nefsidir diyor. اِنَّ اللّٰهِ Allah يَعْلَمُ بِلِرْ غَيْبَ السَّمَاوَةِ gökte bilmediklerinizi vel ardı yerde vallahu Allah basirun. Basir kelimesi

0: La ya gizli değil. İskal yani ve la esgara min zalik, onun daha küçüğü olan. Yani atomun küçüğü çekirdek. Ne dersen de ve la ekbere büyüğünü, o atomların bir araya gelip dağı. Dağı parçala atomu. Atomu parçala çekirdek. Onu da parçalan yok. Allah hepsini bilir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kaf suresine geldik. Kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Rabbim rızasına muvafık bir hayat, son nefeste iman, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Kendisiyle hakkıyla kulluğuna, Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tam ittibaya muvaffak eylesin. Söylenenleri, Rabbimizin buyruklarını kayıtsız şartsız, bila itiraz, tam anlamıyla önce iman etmek ve imanımız gereği de onları harfiyen yerine getirmeye Rabbim muvaffak eylesin. Onun Habibine salavat Allah'ımızın. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El-Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Lalegül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lalegül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923

0: 1-900-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
2: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
3: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da Ağızka Yayın Evi .com'dan hemen ulaşın.
6: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
7: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
8: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, ORK.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab, vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

0: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'un Fatih semtinden, Fatih Camii'nin avlusundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü konusu Devleti Aliye'nin 111. Şeyhül İslam'ı Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Kabri efendim şu avludan Hazreti Fatih'in türbesine doğru yürüdüğünüz o meşhur yola girdiğinizde kıymetli kardeşler hemen sağ tarafta İki tane büyük taş göreceksiniz efendim, baş ve ayak şahideleri olan yuvarlak sütun şeklinde. Hemen o köşede ilk gördüğünüz büyükçe taşlar bu zatın kabrine aittir. Şu an orada çok güzel bir tadilat başlatılmış efendim. Tertemiz her yeri çok güzelce yapıyorlar. Biz resimlerini oraya size ekleyeceğiz. Kabir taşının resmini orada size göstereceğiz inşallah ama mezar tarif açısından onu arz etmiş olayım. Şu an orada tadilat olduğu için oradan herhangi bir resim görüntüsü size koyamıyorum. Çünkü şey var, yanlarda koruma şeyleri var, demirleri var. Efendim kimdir bu zat? Bu zat Bosnalı kıymetli kardeşlerim. Bosna ne alakası var ya bizimle hocam? Biz burada yaşamıyor muyuz diyeceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, bir imparatorluk varisiyiz. Malumu aliniz. Topraklarımız bundan çok çok daha fazlaydı. İşte o günlerde o topraklarda doğmuş birisi olarak dünyaya gelir, yetişir. Devletin çeşitli yerlerinde vazife ifa eder ve ardından da Şeyhülislamlık makamına oturur. Sultan Abdülaziz devri saltanatında Sultan Abdülaziz de maalesef bilekleri kesilerek efendim öldürülmüş, şehit edilmiştir. Bahsi diğer acı bir hatıradır. Kanlı elbiseleri Topkapı Sarayı mahzenlerinde hala korunmaktadır. Efendim kabri nur olsun. Efendim Allah-u Teala şikayetlerinden muhafaza eylesin. Çünkü ne bunu ne diyeceksiniz. Abdülhakim Efendi'ye sormuşlar, Abdülhakim Arvasi'ye sormuşlar. Efendim başımıza böyle belalar, musibetler geliyor. Nedir bu halin sizce hikmeti, ilahisi demişler. Demiş ki Abdülhakim Efendi, Sultan Abdülaziz'in ahı daha çıkmadı, Sultan Abdülhamid'e daha sıra gelmedi. Yani devlete, millete, İslamiyet'e hamiyet perverane bir şekilde çok çalıştı bu sultanlar ama bu halktan gerekli efendim kıymeti göremediler. O yüzden de onların ahından dolayı biz bu haldeyiz demişler. O da bahsi diğer acı bir hatıradır. Arkadaşlar Hacı Mehmet Refik Efendi Bosnalı demiştik. O zamanlar bizim olan o topraklarda doğmuş, orada yetişmiş bizzattır. Kabri Şerif dediğim gibi hemen türbeye giderken yolun daha başında sağ tarafta iki tane büyük şahideye sahiptir. Efendim 1814'te Hicri 1229 oluyor. Bosna'da Rogatica, Çelebi Pazarı da deniyor. Orada doğur. Hacı Abdiç ailesine mensup olup babası Ali Efendi'dir. Maruf bir zatmış o zaman da oralarda. İlim tahsili esnasında babası vefat eder. Bu kıymetli Şeyhülislamımızın yetim kalır. Bunun üzerine Saraybosna'ya gidip akrabası Mustafa Efendi'nin himayesine girerler. Mehmet Refik Efendi. Travnik yani Bosna Hersek kadın naipliğine tayin edilen Mustafa Efendi ile birlikte 1825 yılında 11 yaşlarındayken oraya giderler ve tahsilini orada devam ettirirler. Hocam ya Bosna ne tahsil diyeceksiniz. Bugün bile Bosna'ya arkadaşlar gidenler görürler. Tam bir Osmanlı şehri gibidir. Efendim camileri, medreseleriyle beraber Osmanlı'nın üzerinde efendim elinin orada kaç asır kaldığı gözükür. Zaten Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden 10 sene sonra fethinin nasip olduğu topraklardır. Ardından Saraybosna'ya dönerler. Orada efendim Kurşunlu Medresesi, Gazi Üstey Bey Medresesi'ne girerler. Oradaki tahsilini de 1832 yılına kadar devam ettirirler. Yani yaşı artık 18'lere gelmiştir. Aynı yılda Bosna kadılığı görevinde bulunan Ispardalı Hüseyin Efendi'ni onu Saraybosna Mahkemesi katipliğine getirir. Kadılık görevini tamamladıktan sonra da 1833 yılında beraberinde onu Mehmet Refik Efendi İstanbul'a getirir. Burada da tahsiline devam ederler. Hatta onu kızıyla da evlendirir. Refik Efendi artık tahsilini İstanbul'da devam ettirir. Saraçhane başında bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi vardır kıymetli kardeşlerim. Orada kendisine bir oda tahsis olunur. Refik Efendi hem o medreseye hem de şu an avlusunda bulunduğum Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra büyük bir ilim merkezi olarak inşa ettirdiği, tam şu an karşımda görüyorum hatta, Sahn-ı Seman diye adlandırılan medreselerde de eğitimini sürdürür Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. İstanbul'da işte o Hüseyin Efendi'nin desteğiyle eğitimini devam ettirirken Ahıskalı Müzellef Ahmet Efendi'den, Gürcü Sakıp Efendi'den de icazetler alır. Bunlar zamanın efendim tanınmış ulemasıdır, alimleridir. Yıl 1837'ye geldiğinde kıymetli kardeşlerim, Hüseyin Efendi kayınpederidir. Kendisine sahip çıkan demiştik ya. Onun bir Şam kadılığı görevi çıkar ve Şam'a giderler. Ve orada kendisi Şam'dayken Muhyiddin İbnül Arabi Hazretlerinin de kabri de orada olduğu için hemen Kasyun Dağı'nın eteklerinde. Efendim onu merak eder, onu araştırır ve o sayede tasavvufa meyleder Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim Şam'da bulunduğu sırada işte kıymetli kardeşlerim zaten Muhyiddin İbni Arabi'nin kabrinden hemen biraz yukarılarda da bizim silsilemizin kolbaşlarından efendim Halid Bağdadi Hazretlerinin de zaten kabri oradadır. İşte bu Muhyiddin İbni Arabi'yi araştırmanın bereketiyle tasavvuf neşvesini biraz kazanan Mehmet Refik Efendi, Halid Bağdadi Kudsesür Hazretlerinin meşhur halifelerinden Abdülfettah Akri Hazretlerinden aldığı izinle efendim Nakşibendi tarikatına girer ve kendisinden efendim inabe yani tarikat dersi alırlar. Abdülfettah Akri Hazretleri de kıymetli kardeşlerim. Daha önce size çekimini yapmıştık. Üsküdar'dan Kadıköy'e giden yol üzerinde efendim İstanbul'un üç büyük evliyası diye meşhur olan zatlardan bir tanesi budur demiştim. Halid-i Bağdadi Hazretleri İstanbul'a gönderdiği halifelerinin kendisinden bağımsız bazı işlere girişmesinden dolayı Abdülfettah Akri Hazretleri İstanbul'a aslında müfettiş olarak gönderir. Ama daha sonra çok kabiliyetinden ve kendisine de teslimiyetinden dolayı kendisini büyük halifelerinden biri olarak İstanbul'da bırakır. Biz o çekimi yaptığımızda o Kadıköy'e giden yol üzerinde hemen sağ taraftaydı. Orada çektiğimiz Şeyhülislam ise hatırlayacaksınızdır belki. Ders takip eden için söylüyorum. Medine'de meşhur kütüphanesiyle efendim maruf olan Arif Hikmet Beyefendi'nin kabri şerifi oradaydı. Onun çekimini yaparken Abdülfettah Akri ile burası tanınıyor demiştik. İşte bu zatın elinden de efendim tarikata heves eder ve Nakşibendi tarikatına imtisal ederler Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Muhyiddin İbni Arabi kutsesi ruhu ve Şam'dan bahsetmişken şu merakımı zikretmeden olmayacak. Kendisi Şam'a bulunmuş ama kabrinin yeri belli değilmiş menakıba göre. Ve buyurmuş ki İzâ dehale sînü fişşîn zahara kabru Muhyiddin. Sin şına dahil olduğunda Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Han dedemiz, o da hemen yakınlarımızda yatıyor çarşamba sırtlarında. Bugün Yavuz Sultan Selim Camii diye bildiğimiz, aslında kendisi seferlerden efendim fırsat bulup buralara çok fazla gelemediği için camiyi yapmak bile kendisine nasip olmamış. Oğlu Kanuni babası adına cami yaptırmış, Yavuz Sultan Selim Camii, çarşamba sırtlarındaki meşhur camii. Ondan sonra babasını da işte oralara, zaten babasını gömdürüyor ve camiyi de yaptırıyor hemen o tarafa. Yani Yavuz seferlerden gelip durmadığı için buralarda çok fazla vakit eğleyememiştir kıymetli kardeşlerim. Bakar ki Yavuz Sultan Selim Han, Şam meselesine geliyorum. Portekizliler Yemen tarafından gelip Mekke Medine'ye karşı hain planlar güdüyorlar. Ve Mısır'daki Memlük Sultanları da buna karşı çok fazla büyük hamleler planlayamıyorlar. Baktı bu iş böyle olmayacak. Harameyn-i Şerif'in tehlikeye giriyor. Efendim gitsen mi gitmesen mi derken bir rüya bir işaret bekliyor. Meşhur kıssa biliyorsunuz. Tacüd Tevarih müellifi Hoca Saadettin Efendi babasından Hasan Can'dan efendim dinlediği üzere zaten bunu nakletmiştir. Gelen de bir işaret üzerine başka zaman anlatmıştım. Bahsi diğer diye çok girmiyorum. gelen bişaret üzerine, müjde üzerine, davet üzerine efendim Yavuz Sultan Selim Han büyük efendim Mekke Medine seferine, oraları alma niyetiyle yani koruma niyetiyle başladığı büyük seferine niyetlenir ve başlar. Ordu Hümayun'un en büyük seferidir. 2-2,5 sene kadar sürer. Aslında der ki ya Rabbi sen biliyorsun bu asker benle daha fazla durabilseydi senin adını İlahi Kelimetullah için çok daha ilerlere yaymak istiyordum der ama arkadaş, kıymetli kardeşlerim 2,5 sene süren sefer Ordu Hümayun'un en büyük seferidir. Çoluğuydu, çocuğuydu, eşi, dostuydu. Askeri artık yılgınlık gösterince bu meşhur seferinden artık seferine son vermiştir ama biliyorsunuz ki bütün o Harbeyn-i Şerifeyni, o Mısır topraklarını bizim topraklarımıza katmış ve halifeliği de almıştır Yavuz Sultan Selim Han. İşte dönüşünde kıymetli kardeşlerim Şam'da da Muhyiddin İbni Arabi'nin kabrini buldurmuştur ve menakıb keramet ortaya çıkmış. İza dehale sinü sin Selim'in rumuzu efendim Yavuz Sultan Selim Han Şam'a girdiğinde dehale fişini Şın'a girdiğinde Şın'da Şam'ın, Şam-ı Şerif'in rumuzu Zahara kabru Muhyiddin. Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar demiş. Gerçekten de kabri şerifi o zaman tespit edilip türbesi Yavuz tarafından, Yavuz Sultan Selim Han tarafından inşa edilip ziyaretgah haline getirilmiştir. Kabri şerifi efendim İlahi Ömül Kıyam ziyaretgah olarak devam etsin. Şam hamdolsun bu işlerden kurtuldu. Artık yeniden bu ziyaretler başlar. Allah bir daha işgalinden, düşman eliyle bu şekilde yönetilmesinden muhafaza buyursun. Amin. İşte kıymetli kardeşlerim, böyle Şam'da günleri kayınpederi ile beraber geçerken Mehmet Refik Efendi'nin kayınpederi vefat eder. Şam'a onu defnederler. Ailesiyle beraber İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi. 1840 yılıdır bir süre fahri olarak Evkaf Teftiş Kalemi'nde, vakıfların teftiş kaleminde, müdüriyetinde çalışır. Ardından Meşrikat'a bağlı fetvahanede çalışır. Bir yıl sonra da İstanbul'daki Eyüp Mahkeme-i Şeriiyesi'ne kadı olarak tayin edilip orada 3 sene görev yaparlar. 1844 yılına geldiğimizde efendim Varna Bulgaristan kadılığına getirilirler. Orada da bir yıl görevini yaparak İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim bu zatın efendim özelliği, hususiyeti fıkıhta çok mahir birisi. Hatta ben yıllar önce belki 15 sene kadar önce bir kitapta bunu görmüştüm. Dün dersi hazırlarken bunu görünce gerçekten duygulandım. Nedir o gördüğün şey diyeceksiniz. Meşhur Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'yi oluşturan heyetin efendim kurucu babası diyebileceğimiz kişi. Burada Fatih Haziresi'ne birisini gömerken, ismini tabi unutmuştum ben, ağlamış demiş ki bir fıkıh hazinesini buraya gömüyoruz demiş kabrinin başında. İşte kıymetli kardeşlerim o zat da bu zat imiş. Bizim konumuzun efendim teşkil eden Mehmet Refik Efendi imiş. Demiştik Bulgaristan kadılığına gitti, İstanbul'a döndü. 1846'da Meşrikat'a bağlı yüksek fetva makamında kalem katipliğine getirilir. Aynı yılın Ramazan ayında da Meşrepzade Mehmet Arif Efendi'nin ayrılmasıyla boşalan fetva eminliği makamına bizzat Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi tarafından tayin edilmiştir bu kıymetli Mehmet Refik Efendi. Genç sayılabilecek bir yaşta böyle bir makama getirildiği zaman tayinle itirazlar edilmiş kıymetli kardeşler. Ama bir sonuç çıkmamış çünkü kendisini vazifeye getiren onu hemen kalbi şurada Fatih Camii'ne gelirken sol tarafta böyle gelmeden bir 50-100 metre geride solda bir hazire var. Bahai Haziresi diye biliyoruz. Binalar arasında kalmış iki bina arasında. Efendim? Onun kabri orada. Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin kabri oradadır. İşte o zat efendim onun makama getirdiği vefat ediyor. Vefat edince yerine Arif Hikmet Beyefendi geliyor. O da bakıyor ki böyle itirazlar var. Bu fetva eminine getirilmiş. Yaşı da genç. Bir bakayım der. Bakar ki arkadaşlar çok fazla fıkhi bilgisi var. Der ki bu gence ilişmeyin. Bu makamda efendim makama el yaktır. Liyakat sahibidir der. Mehmet Refik Efendi 1848 yılına geldiğimizde kıymetli kardeşlerim. Tabi o zaman yaşı 24, 34, 44, daha 34 yaşında. Genç işte dedim ya arkadaşlar. İzmir payesiyle Bosna Kadısı olur. Daha 1849'da da Edirne, 1850'de de Haremeyn-i Muhteremeyn payesi alırlar. Yani oranın kadılığı payesini alıyor ama oraya gitmiyor kadılık dolu olduğu için. O makama gelmiş gibi muamele görüyor. 1854 yılında da kıymetli kardeşlerim İstanbul Kadılığı payesini elde ederler. 2 yıl sonra fetva eminliği görevinden ayrılıp Evkaf-ı Hümayun müfettişliğine getirilirler. 1857 yılına geldiğimizde Anadolu ve Rumeli Kaz Askerliği müsteşarı olurlar. Bir yıl sonra yeniden fetva eminliği makamına getirilir bu kıymetli zat. Aynı yılın Ramazan ayında da Anadolu Kaz Askerliği görevine tayin edilir. Efendim, işte bu hengameden bir iki sene sonra kıymetli kardeşlerim 1859-1860 yıllarında miladi Hicri 1276'ya denk geliyor. O sıralarda kıymetli kardeşlerim Sultan Abdülmecid Han Ravza-i Mutahhara'yı o içerisine girdiğinizde ala sayihi ve salatu ve selam ve tahiyye diyelim. O Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde kıymetli kardeşlerim zaten Bab-ı Selam'dan girdiğinizde böyle sağlı sollu, bakın Bab-ı Selam'dan gidenler bilir, Allah gitmeyenleri nasip etsin, amin diyelim. Ravza-i Mutahhara'ya Bab-ı Selam'dan girdiğinizde çok harika hat yazılarıyla şöyle bir kuşağın döndüğünü göreceksiniz. Burada efendim Sultan Abdülmecid Han bunları yaptırmıştır. Sultan Abdülmecid Han'dan ilk Osmanlı padişahına kadar bütün isimler, padişah isimleri tek tek dönmektedir. Bab-ı Selam'a girerken Osmanlı sultanların isimlerini görürsünüz. Teşekkür eder benden falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu diye böyle kendi silsilesini sayar. Onlara teşekkür eder. Efendim ben de onların torunu olarak buraya efendim kainatın sultanının metfun bulunduğu bu nadide topraklara, efendim bu mekana bu şekilde hizmet etmek Allah bana nasip etti diye teşekkür eder ve oraya çok güzel hatlarla süslemişti Sultan Abdülmecid Han. İşte o devirlerde kıymetli kardeşlerim kendisi der ki bizim Mehmet Refik Efendi, yahu der buraya şey yazalım, bu mescide çok önemli bu hat yazılarını yazarken, salatun fi mescidi haza, Efendimizin hadis-i şerifi kıymetli kardeşlerim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Benim şu mescidimdeki bir namaz hayrun min elfi salatin fima sivahu, bunun dışındaki yerlerde namaz kılmaktan bin defa daha hayırlıdır. Yani buradaki namaz başka yerlere göre bin namaz sayılır. İllel mescidel haram, mescid-i haram müstesna. Çünkü oradaki namaz ise yine hadis-i şerifle sabit. Oradaki namaz 100.000 namazdır. Özetlemek gerekirse kıymetli kardeşlerim, mescid-i haramda 1.000 namaz, 100.000 namaz. Mescid-i Nebevi'de 1.000 namaz, 1.000 namaz. Mescid-i Aksa'daki namaz ise 500 namaz sayılır. Hadis-i şeriflerle bunlar sabittir. Bu okuduğum hadis-i şerif Buhari ve Müslim kaynaklı. Başka kaynaklarda da var. Başlıca kaynaklarını söyleyeyim dedim. Der ki, madem böyle buraya efendim Sultan Abdülmecid'e haber gönderir, burada böyle tezinat yapıyoruz, bu meşhur hadisi de buraya koyalım ki namaz kılanların ona göre hevesi artsın der. Sultan Abdülmecid'in çok hoşuna gider ve kendisine tatifte bulunur. Sultan Abdülmecid Han kıymetli kardeşlerim bu hadisi de Ravza-i Mutahhara içerisine hattatlara yazdırtır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki yeşil kubbeyi Abdülmecid Han'ın babası 2. Mahmud yaptırmıştır. Divan yolundan Sultan Fatih'e Beyazıt'a doğru, Ayasofya'ya doğru giderken efendim tekrar Beyazıt geride kaldı, özür. Divan yolundan Sultanahmet ve Ayasofya'ya doğru giderken hemen sol tarafta 2. Abdülhamit Han Türbesi diye bildiğimiz türbe aslında 2. Mahmud Han'ın türbesidir. İşte o zat oğlu Abdülmecid'den de önce Ravza-i Mutahhara hizmet etmiş ve kubbeyi yeşile boyatmış. Çok da güzel bir hizmet etmiştir. Allah kabrini nur etsin, taksiratını affetsin, amin. Onun oğlu Abdülmecid Han da kıymetli kardeşlerim. O da hemen burada efendim Sultan Selim Han'dan bahsetmiştik. Dedesinin ayak ucunda Halice Bakan sırtta yatar. Medine'deki en büyük son büyük imar çalışmasını bu zat yaptırmış. Abdülmecid Han yaptırmıştır. İmar çalışmasında mihrap hariç kıble duvarının yeniden inşa tezinatı gerçekleştirmiştir. Abdülmecid Han aynı zamanda usta bir hattattı ve çalışma bir yarışma düzenledi. Bakalım en güzel hattı kim yazıyor? Oranın hatlarını onu yazmaya gönderteyim diye. Yarışmaya kıymetli kardeşlerim, Kaz Asker Mustafa İzzet Efendi'nin ekolünden, izinden, tarikinden gelen Şam doğumlu ama Nablus'ta olan Abdullah Zühtü Efendi henüz daha çok genç yaşlarında kazandı. 1835 senesinde babasıyla birlikte bu kişi Şam'dan Kütahya'ya göç etmiş, ardından İstanbul'a gelmiş ve burada efendim hattatlık meşk ediyordu, öğreniyordu. O yarışmaya bu da bir yazı gönderir Abdullah Zühtü. Bu genç yaşında Topkapı Sarayı'ndan davet gelir kendisine. Abdülmecit onu tebrik eder. Oğlum bu yazıyı sen mi yazdın diye sorar. Ondan da evet cevabını alınca evladım Allah feyzini artırsın. Sana bugünden ölümüne kadar ayda 7500 kuruş maaş tahsis ettim der. Harem-i Şerif'in yazılarını yazmak için de seni seçip görevlendirdim der. Bakın arkadaşlar 6-7 sene Abdullah Zühtü orada kalmış. O Ravza-i Mutahhara'daki, o duvarlardaki kıymetli kardeşlerim eşsiz yazıları bu zat yazmıştır. Daha sonra Mısır ona sahip çıkmış, Mısır'a gitmiş. Mısır'daki birçok camilerin, sebillerin yazılarını yazmış. Hatta banknotlar zamanında, yeni banknotlar basılacağı zaman üzerindeki hatları bile buna yazdırmışlar. Hatta evi de oradaymış kıymetli kardeşlerim. Ben galiba 2 sene kadar önce Mısır, eski Kahire'de ki yeni imar çalışmalarında böyle yıkılan yerler var. Abdullah Zühtü'nün de evinin yıkıldığını bir efendim kayıtta, bir notta görmüştüm. Bir iki seneye kadar evi de orada ayakta duruyormuş, Mısır'daki evi. İşte 1879'da vefat etmiş. Mısır'ın hattası diye meşhur olmuş bu Abdullah Zühtü. Size daha önce bahsetmiştim ama okumamıştım. Şimdi onu da okumuş olayım. Ravza-i Mutahhara Umre ziyaretinde 2 sene, 2,5 sene kadar önce kıymetli kardeşlerim. Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde dedim ya bu hatların hattatı şeydir diye, Abdullah Zühtü'dür diye. Adamcağız imzası nerede? Ara ara bulamadım demiştim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettikten, Muvacihe-i Şerif'i geçtikten sonra hemen burada bir sütun var. Sütunun dibine konmuş. Üzeri sarı tezyinatla boyanmadığı için de çok gözükmüyor. Kıymetli kardeşlerim, Ravza-i Mutahhara'nın hattatı Abdullah Zühtü'nün imzasından bahsediyor idim. Allahümme, onu da resmini inşallah koyarım buraya. Allahümme, ey Allah'ım, şefi' hazel nebiyyel kerim, bu kıymetli peygamberi şefaatçi kıl. Kime? Likatibil harem-i şerifi ennebevi, harem-i şerifi nebevinin katibine. Buraya bu hatları yazan efendim kim o? El fakir, muhtaç, Allah rahmetine muhtaç, Abdillah ez-Zühtü, Abdullah Zühtü, min sülaleti temimi dâri, radıyallahu, radıya anhu, rabbuhul bâri. Efendim, bâri yani her şeyi takdir ettiği şekle uygun bir şekilde, bir tarzda yaratıp meydana çıkaran demektir. O bari olan Rabbi ondan razı olsun ki Temimi Dari sülalesinden olan bu efendim hattatımız Abdullah Zühtü Temimi Dari sülalesinden, onun soyuna mensupmuş. Onu da oraya çok güzel bir şekilde nakşetmiş. Biz konumuza dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, Müddet Refik Efendi bu hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'da kılınan namazın 1000 namaz olduğunu ifade eden hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'ya yazılmasını teklif edince de padişah tarafından taltif gördü demiştik. Yıl 1865'e geldiğinde Meclis-i İntihab-ı Hukkam-ı Şer Başkanı oldu ve meclisi Ahkam-ı Adli üyeliğine getirildi. Aynı yılda kendisine Rumeli Kaz Askerliği payesi verildi ve o sırada efendim hacca gitti. Onun için isminde El-Hac Mehmet Refik, Hacı Mehmet Refik Efendi yazmaktadır. Efendim, tarihler 27 Rebiülevvel 1283 miladi olarak da 9 Ağustos 1866'yı gösterdiğinde Şeyhülislamlık makamına oturmuşlardır. Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh 1 yıl 8 ay 22 gün kadar da o makamda kalmışlardır. Şeyhülislam oluşuna güzel bir tarih düşürmüşler. Şöyle demişler, Refiki Efkahı, en fakih olan Refiki, Allah getirdi cahı fetvaya. Allah onu cah makam demek. Allah onu fetva makamına getirdi demişler ki bu da Hicri 1283 olan tarihi bize göstermektedir. 1 yıl 8 ay 22 gün kaldığı bu makamda efendim daha sonra makamından azledilip meclise âli üyeliğine getirilmiştir. Mehmet Refik Efendi kıymetli kardeşlerim 20 Nisan 1871 ki Hicri karşılığı 29 Muharrem 1288 efendim tarihinde vefat eder. Kabri şerifi size bahsettiğim gibi caminin efendim ben şu an İBB tarafındayım. Fatih Camii'nde. Haliç'e bakan tarafta değilim. Buradan Sultan Fatih Türbesi'ne doğru girdiğinizde hemen sağ tarafta bulunmaktadır. Efendim dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa kendisini defnederken buraya bir fıkıh hazinesini gömüyoruz diyerek duygularını ifade etmiştir. Kabir taşının şimdi resmini göreceksiniz. Ben size yazısını arz edeyim. Arkadaşlar kabir taşı Rahman suresindeki şu ayet-i kerimeyle başlamaktadır. Küllü men aleyha fan, o yeryüzünde bulunan her canlı ölümü tadıcıdır. Daha doğarken zaten efendim ölüm fermanını boynuna asarlar falan saatte falan yerde ölecektir diye. Onu ifade eden çok güzel bir ayet-i kerimedir. Devam ediyorum. Sabigan Şeyhül İslam ve Müftil Enam olup evvelce İslam'ın önderi, şeyhi ve mahlukatın müftüsü olup iltihali dar-ı beka eden, ebediyet diyarına göç eden, merhum ve mağfurunle bağışlanması ve affolunması umulan El-Hac Mehmet Refik Efendi'nin ruhi için ve kafe-i ehli iman ervahi için El-Fatiha. Sonda sene 1288 görüyoruz. Fi 29 Muharrem yazıyor. Bunun da karşılığı az önce arz ettiğim gibi 20 Nisan 1871'dir. Bu fıkıh alimi olan bu kıymetli zatı efendim Rabbim kabrinde efendim ferahnak eylesin, kabrin nur eylesin, bize de şefaatçi eylesin. Amin.
2: Hacı Mehmet Refik Efendi'nin Fatih Camii haziresinde bulunan kabrinin baş şahidesinin alt tarafında Fazıl isimli bir şairin düşürdüğü tarih yazılıdır. Şöyle yazmaktadır burada: Ehli fıkhın muktedası Bosnevi Müftil Enam, işte bütün fıkıh ehlinin kendisine uyduğu Bosnalı mahlukatın müftüsü, rihlet ettiği lahdi hake kondu nezdi Fatiha, kendisi topraktan sandukaya lahte konarak, yani o kabri, kabrin o şeklini efendim o lahit şeklinde ya, böyle kocaman işte dikdörtgen işte uzun, o şeklini topraktan bir lahde benzetmiş şair. Fatihalar eşliğinde bu topraktan sandukasına konuldu. Fazıla, ey fazılcığım diye şair kendine sesleniyor. Tarihi fevtin, bak oku ihlas ile, ahirete göçtüğü tarihi ihlas ile oku ki ruhi mevlana refike eyle ihda Fatiha. Böylece sen efendimiz Refik Efendi'ye Fatiha hediye eyle demiş. Bu son mısradaki harflerin ebced değerlerini topladığımızda vefat tarihi olan hicri olarak 1288'i bize vermektedir. Mehmet Refik Efendi'nin lahdinin sağ tarafında da vezirlerden, kıymetli vezirlerden Sami Efendi'nin söylemiş olduğu şu vefat beyitleri vardır. Son mısrada, yani vefatına tarih düşürüyorlar ama burada kendisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplam 6 beyit söylemiş. İlk 3'ü sağ tarafa, diğer 3'ü de sol tarafına kazılmış. Bu mezarın sol, mezara baktığınız zaman sol tarafa doğru kazılmış. Çünkü buradan yoldan bakıldığında görünmesi istendiği içindir. Bu da muhtemelen. Şöyle demiş vezirlerden Sami Efendi: Ruhi Refik Efendi Müftil Enam-ı Sabık ve ger cihandan uçtuk ta Kasr-ı Zülcelal'e. İlk beyti okudum. Eski ünlü müftülerden Refik Efendi'nin ruhu bu cihandan Yüce Rabbin efendim cennetine, sarayına, saraylarına uçtu. Ni'mer Refik idi, ah ayrıldı aramızdan, ol şahbazı kutsi perran olup visale. Çok efendim güzel bir dosttu ki aramızdan ayrıldı, buna üzüldük. Kendisini bir doğan kuşuna benzetiyor. Efendim kanatlarını açarak efendim uçtu gitti, cennete kavuştu diyor. Son beyti bu, yani bu taraftaki son beyit: Ehli salahu iffet merdi fakihu akil, her ilmu marifette yetmiş idi kemale. Efendim İhal sahibi, iffetli, gerçek fıkıh adamı ve akıllı, her ilim dalında da ve marifette de zirvedeydi demiş. Şimdi efendim hemen diğer tarafındaki beyitlere geçiyorum. Ahlakı bergüzide, etvarı hep hamide, Allah rahmet etsin, ol zatı bihemale. Ahlakı güzel, her hali övülmeye layık, Allah rahmet etsin o benzeri olmayan zata diyor. İkincisi: ol hadimi şeriat, fetva dihi hakikat, peyrevlik idikarı şehrahı sahbu ale. Diyor ki o şeriatın hizmetçisi, hakikat fetvasını veren kişiydi. Ailesine, ve dostlarına da yol göstermekteydi. Onun işi buydu demiş. İşte tarih mısrasının olduğu beyte geliyorum. Ali abayı emcat tarihe etti imdat. Şerefli Ali Aba tarih düşürmeye yardımcı oldu da o sayede ben bu efendim Ehl-i Beyt'in yardımıyla bu beyti söyleyebildim. Tarih mısrasını söyleyebildim. İşte son mısra, tarih mısrası. Refik göçtü gitti. Refik efendi dergahı la yezale. Refik efendi ölümsüz olan Allah'ın huzuruna, dergahına gitti diyerek vezirlerden Sami Efendi böyle de bir tarih düşürmüş. Bunu da ifade ettiğim gibi mezarının yola bakan sol tarafına hak etmişler, kazımışlar.
1: Kıymetli kardeşlerim, Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh Bosna'da doğduğu Rogatika'da bir tane cami ile Sıbyan Mektebi yaptırmış ama 2. Dünya Harbi'nde, hengamesinde maalesef bunlar yıkılmışlar. Hatta kaynaklarda caminin kitabesi de var. Ben onu da yazdım ama şu an bahsimiz dersimizde konu etmeye gerek görmüyorum. İnşallah bunu kitaplaştırdığımda oraya onu da arz etmiş olacağım. Kitabesini de bir boşnakça kaynakta buldum. İlmi eseri önemli. Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi, hemen şurada kütüphanesi var. İBB binasına giderken sağ tarafta Ali Emiri Kütüphanesi de bugün biliyorsunuz. Kendisini yaptırdığı kütüphanedir. Onun o zatın fetvalarının toplandığı Fetevai Feyziye vardır. O fetvalara kıymetli kardeşlerim fıkıh kitaplarından nakiller yapıp kaynaklar vermiş, buna çalışmıştır. O eser daha sonra kaynaklı şekilde bu zatın onu kaynaklarını yazdığı şekilde basılmış Fetevai Feyziye Ma'an Nukul. Feyzullah Efendi'nin fetvaları ama nakillerle beraber denmiş. İşte o eseri bu hale getiren de Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Eser İstanbul'da basılmıştır. Dönemin kaynaklarında ilmi şahsiyeti övülen Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh, devlet tarafından Murassa Osmani ve birinci derece mecidi nişanları ile tatif edilmiştir. Bu ifadeler kaynaklarda yer almaktadır. Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonuna geldiğim şu demde, kadim edebiyatımızdan sizlere bazı hikmetli beyitleri aktarmayı murad ediyorum malumunuz olduğu üzere. Bugün de Hazır Ravza-i Mutahhara'dan bahsetmişken Yozgatlı Fenli merhumun şu Naat-ı Şerifi aklıma geldi. Onu size arz edeyim dedim. Yozgatlı Fenli çok meşhurdur ama maalesef bilinmez. Bizim kadim tarihimizdeki birçok şahısın yaşadığı aynı kaderi yaşar. Ankara'daki mezarı da kaybolmuştur. Şöyle demiş Yozgatlı Fenli merhum. Naatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övücü, divanları da şairlerin yer verdiği beyit sıralamalara diyoruz kıymetli kardeşlerim özetle. Şöyle der Yozgatlı Fenli. Seni bir nuri garradan yarattı Hazreti Allah. Eya fahri cemii enbiya ve şahı alicah. Seni diyor Allah Celle Celaluhu parlak bir nurdan yarattı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bütün peygamberlerin övünç kaynağı ve yüce makamlara en layık olansın. Olurlar şevku zevki talatınla ta ebedde var. Seni gökte ararken yerde buldu çünkü mihruma. Diyor ki ayla güneş senin o güzel yüzünün zevkinden dolayı seni bir defa gördüler ya, seni gökte arıyorlardı. Bir de baktılar ki sen burada, dünyadaymışsın. Buraya yöneldiler. O senin güzel veçini görmekten dolayı deveran edip o zevkle semada dönüp duruyorlar. Ta ki kıyamet sabahına kadar böyle devam edecekler. Yazar gökte utarit muttasıl medh-i humayunun. Okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Gökte diyor Merkür devamlı bir şekilde Medih-i Hümayun'un o kutlu metini yazıp durur. Okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah. Sidre-i müntehada senin o güzel vasıflarını her vakit dile getirir Cibril-i Emin. Kelime. Bu Musa Aleyhisselam'ın sıfatı Allah Teala ile konuştuğu için ona Kelimullah, Allah'la konuşan derler. İşte onda atıfta bulunuyor. Kelime lenterani hutbesi seddi meram oldu. Senin çün rü'yeti envarı didara açıldıra. Musa aleyhisselam ki Allah'la konuşan peygamberdir. Kendisini görmeyi murat edince gale lenterani dedi ki beni asla göremezsin. Velakin unzur ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fesevfe terani. Şu dağa bak ey Musa, o yerinde birazdan durabilecekse anla ki sen de beni görürsün. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekka feharra Musa sa'ika. Ne zaman ki Rabbi o dağa tecelli etti, dağ tuzla buz oldu, tuz yere yığıldı kaldı bir kum yığını şeklinde ve Musa aleyhisselam o tecellinin kudretinden darmadağın olan dağı görünce kendisi de bir sayı atarak bayıldı. İşte Musa aleyhisselam Rabbini göremedi ama diyor senin için rü'yeti envarı didara açıldıra. Senin için ise Miraç gecesinde Rabbinle görüşme o tecelli yolu açıldı. Belayı işte bu Ravza-i Mutahhara, Umre'den bahsettim ya az önce o Abdullah Zühtü'nün Ravza şüslemelerinden. İşte asıl zaten bu beyitler aklıma gelmişti. Belayı Asuman'a uğrasın ta ki dunim olsun. Görüp de inşikak mahı iman etmeyen gümrah. Ayın yarıldığını görüp de sana iman etmeyenler var ya ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük belaya uğrayıp iki parça olsunlar. O inanmadıkları ayın yarılması gibi kendileri yarılsın gitsinler diye beddua ediyor Yozgatlı Fenni. Kapansın arsayı alemde, ahir teşnelep kalsın. Sana ta'zim ile arzı tahiyyet etmeyen efva. Şu diyor dünyada dudağı susuz kalsın ki sana efendim ta'zim ile salat ve selam getirmeyen ağızlar. İşte bu Ravza hakkında asıl beyit. Eğer görmezden evvel can verirsem Ravza-i Paki, mezarımda der eczai izamım haşradek eyvah. Eğer ben senin içerisinde metfun bulunmuş olduğun Ravza-i Mutahhara'yı görmeden ölürsem var ya, mezarımda kıyamet sabahına kadar kemiklerim eyvah eyvah diye inleyecekler. Felekte ölmeden bir kam alaydım asitanından. Süreydim ruyumu hakı hicaza ah efendim ah. Kaderin cilvesine bakın gidiyor. Keşke ben de senin kapının o kabrin eşiğinden arzumu alıp orada dualarımı edeydim. Yüzümü o Hicaz'ın topraklarına ah bir süreydim. Kulun fenni ipür cürmü ayırma babu lütfundan. Dahilek ya ebel Kasım dahilek ya Resulallah. Kulun fenniyi günahlarla dolu şu kölen fenliyi asla lütuf kapından, ihsanlarından ayırma. Sana sığınırım ey Kasım'ın babası ya Resulallah demiş. Çok güzel bir şekilde yalvarmış. Önümde olan Fatih Camii'nin de kıymetli kardeşlerim saflarının sağ ön tarafında dahilek ya Resulallah diye bir hat yazısını daha önce görmüştüm. Bu çok meşhurdur. Osmanlı'da çok hatta bunu güzel yazarlar. Hatta şöyle yazarlardı. Gariqi bahri isyanım dahilek ya Resulallah derlerdi. Meşhur hat yazısıdır bu. Gariqi bahri isyanım. İsyan denizlerinde boğuluyorum. Ya Resulallah elimden tut. Hidayetime vesile ol. Sana ve Rabbime yaklaşayım diye çok güzel dua ederlerdi. Biz de bu duayla kapatmış olalım. Dersimde adı geçen bütün kıymetli zevata fatihalar gönderirken, ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duası da hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar. Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatların ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun.

0: Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvacide'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacide'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacide'de iletişim numarası.
1: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
6: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
7: Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım. Bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular. Ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük

bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kâhinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kâhinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse, benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç, körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve ''Eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim.'' dedi. Genç de ''Ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir.'' dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, ''Gözünü kim iyileştirdi?'' diye sordu. O da, ''Rabbim'' diye cevap verdi. Kral, ''Senin benden başka Rabbin mi var?'' dedi. O adam, ''Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır.'' dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, ''Oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi?'' dedi. Genç, ''Vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir.'' dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi. Bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, Allah'ım bunların haklarından gel dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, ''Yanındakilere ne oldu?'' dedi. O, ''Allah beni onlardan kurtardı.'' dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve ''Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize.'' dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, ''Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakiler ne yaptı dedi. O, beni Allah Teala onlardan kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin.
kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi: "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün" dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle" dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik" dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti" dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın" dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin" dedi.

Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer. Bu mübarek hadis-i şerif, İslam'ın temelini oluşturan hadislerden biridir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh hazretleri demiştir ki, bu hadis ilmin üçte biridir ve fıkıh ilminin 70 konusuyla ilgilidir. Kalbin bir istek üzerinde karar kılmasına niyet denilir. Niyet işin evvelidir, ibadetlerde ön şarttır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde yapılan bir işten elde edilecek karşılığın baştaki niyete göre olacağını açıkça öğretmiş bulunuyor. Yani kişi bir şeyi ne maksatla yapıyorsa eline geçecek manevi bedel odur. Bu bakımdan müminin niyetinin amelinden hayırlı olduğu beyan edilmiştir. Güzel ve ulvi niyetler sıradan işlere büyük kıymet kazandırır. Mesela gününü Allah rızası için yaşamaya niyet edenin gün içinde yapıp ettiği meşruiyet dairesindeki her şey ibadete dönüşür. Diğer taraftan kahraman desinler diye savaşıp ölen kimse manen şehitler arasına yazılmaz. Allah için cihat niyetiyle savaşa giden kimse ise daha giderken ayağa takılıp düşerek ölse şehit olmuş olur. O halde her işe Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep ederek başlamak lazımdır.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor. ...23. bölüm başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mektubat-ı Şerife'nin meraklıları, itikat mektupları çok büyük ilimler içermektedir. Sizler de istifade ediyorsunuz. Rabbi güzel anlamayı, doğru anlamayı ve anladığımıza göre de güzelce inanmayı, Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza etmeyi cümlemize müyesser eylesin. Amin. Şimdi geriden beri gelen konu şuydu ki, acaba peygamberler gelmeden olur mu? Peygamberler gönderilmeseydi, efendim, işte çok akıllı kimseler veya işte filozoflar veya kendini arındırmaya çalışan işte az yiyip, az içip, az uyuyup, Hindistan'da bazı öyle fırkalar var. Efendim, nefislerini arındırmak için hayvani gıda yemez, et yemez, süt içmez falan. Böyle şeylerle kendine bir safilik kazandırmaya çalışan, arılık duruluk vermeye çalışan kimseler çıkabilir. Onların akılları efendim çok çalışır. İşte onların kalpleri çok işte temiz olur, iyi niyetli olur işte vesaire. Bazı riyazatlar da yaparak Allah'tan bir hüküm alamazlar mı? İşte onlara bir ilham gelemez mi? İşte şu helaldir, şu haramdır gibi neyin yasak olduğuna falan böyle kendi kendilerine karar verecek adamlar olamaz mı? Yani sade peygamberler melek mi gelmesi lazım? Yani melek gelmeden olmaz mı şeklinde? Meleksiz yani risalet, elçilik müessesesi, nübüvvet, peygamberlik müessesesi şart olmasa bazı insanlar kendiliklerinden de bu işleri bulamazlar mıydı gibi bir şeyler sordular. Yani soruldu veya farz edildi. Buna göre cevaplar verildi. Şimdi oradan tabii bitiremedik. Devam ediyoruz. Fakat yuhassu buyuruyor ki bazen hissedilir fi bazı levkat. Bazı zamanlarda hissedilir. Mağrab Hazretleri de cevap verdi onlara. Cevap verirken şunu dedi. Melekte hata yok. Melekte şaşırma yok. Melekte kızma yok. Melekte cinsel istek yok. Melekte yemek düşkünlüğü yok. Melekte uykusuzluktan dolayı akıl azalması yok. Şimdi biz en akıllı adam biraz uykusuzlukta çuvallıyoruz. Yani kavrayamıyoruz. Adam bir şey anlatıyor onu bile anlayamıyoruz yani. Uyuyayım bari diyoruz yani. Boşuna oturuyorum çünkü dinlesem anlamıyorum. Kitap okuyorum. Ben şimdi yatmadan evvel mutlaka okurum bazı bir saat, iki saat, üç saat. Zaten uyumam. Yatağa geldiğinde de illa bir kitap uykudan ne kadar çalabilirsem diye. Şimdi bakarken ne zamana kadar okuyorum? Artık anlamayacak hale geliyorum böyle. Bakıyorum ki böyle gidiyorum. Bu sefer de kitabı kenara koyuyorum, yatıyorum. Ama yani anlıyorsam uykum gelmediyse işte uykudan ne kadar eksilirse eksilsin. Çünkü kalkacağım saat mecburen belli namaz kaçmaması için. Şimdi melekte bu arızaların hiçbiri yok. Sen diyorsun ki en akıllı adam veya en takva adam veya en felsefeci adam işte kafayı çalıştırmış, beynini kullanmış veya işte aç kalmış, susuz kalmış işte kendine göre bir prensipleri var. Kaidelere riayet etmiş işte. Kendini arındırmış işte bir şeylerden. Temizlik yapmış içini, dışını neyse. Kendi kafasına göre işler yapmış ama bu adamlardan dünyada bu kadar akıllı adam geldi geçti. Hiçbiri yani bu meleksiz bu işi çözemez miydi diyorsun. O İmam Rabbani sana buyuruyor ki en akıllı adamın da yine kafasına ne giriyor? vehim giriyor. Vehim o olmayan bir şeyi var düşün, var saymak. En akıllı da bile bu var. Hayal diye bir güç var. Hayal yani şu anda burada olmayan bir şeyi canlandırma yani. Kuvve-i mütehayyile ile var olarak gözün önüne canlandırma. Ondan sonra gazap, kızma. En akıllı adam sinirlenir bazı kere. Gerçi çok akıllılar sinirlenmez ama sinirlenende de akıl kalmaz. Aklın yarısı tamamı gidiyor. Bir sinirleniyor adam. Tuk. Karıyı boşayanı bırak. Allah'a söven var aşağı. Anavrat sövüyor adama yani. Senin ne hakkın var? Gazap yani. Sinir bunu yaptırır. Şehvet var. İşte acıktı mı aklı kafası çalışmaz. Ondan sonra efendim aklına karşı cinsin meyli vurur. Aklı yarıdan gider. Ondan sonra bir laf anlatırsın anlamaz. Yani bazı insanlar hakikaten acıktıkları zaman var ya yanlarına yanaşma ya. Oruçlular işte biliyoruz ikindiden sonra. Hele sigara içemeyenlerin yanına yanaşma yani. Şimdi bu adamların aklı nasıl çözecek bu işleri? Sinir gelir, şehvet gelir, vehim gelir, hayal gelir. İnsanda hırs var, tamah var, düşkünlük var. Ondan sonra sehiv var, hata var, yanılma payı var, nisyan var, unutmak var, galat var, şaşırmak var. Ondan sonra var oğlu var. Her türlü noksan sıfat insan nasıl ki Allah'ta her türlü üstün sıfat var. Kullarda da her türlü noksan sıfat var. Şimdi biz diyor bir adam ne kadar akıllı olsa da bir adam ne kadar zeki olsa da ne kadar riyazat yapmış ne kadar işte nefsi uçuyor kaçıyor olsa da bu adamın bu kadar zaafları mevcuttur. Hal böyle olunca bu adamın yanılmaması söylediği hükümlerin helaldir, haramdır, serbesttir, yasaktır dediği şeylere işte Allah'tan ona ilham mı geldi yoksa kafası mı karıştı? Buna birisi hayal mi etti, fehim mi etti, kızgınlıkla mı söyledi, bir şey mi can istedi? Hangi saikle bunu karar ver? Biz buna güvenebilir miyiz diyor. Ne kadar akıllı olursa olsun Allah'tan melek gelmedikten sonra bir adamın aklıyla din olur mu diyor. Yani mektubat bu konuyu işledik geçen hafta. Ama şimdi burada onun devamı olduğu için mukaddime yapmak icap etti. Şimdi yine onun artılarını söylüyor. Fakat yuhassu bazen hissedilir. Fi bazı levkat, bazı vakit his demek. Yani içine öyle gelir. Ne gelir? Ennel ahkame hükümler el mehuzete alınan bilgay ruhaniyin. Mesela ruhanilerle görüşerek. Ruhaniler işte melekler veya cinler. Yani elle tutulmayan, gözle görülmeyen varlıklara ruhani denir. Bunlarla bazı kişiler görüşüyor, mülaki oluyor. Şu anda da cinlerle görüşen insanlar var. Sen görmüyorsan da göreni de veyahut görüyorum diyen veyahut onun belirtileri de var. Tabii adam alametleri de var. Şimdi sen onu sen de görmüyorsun demenin bir gereği yok. Allah kimine gösterir. Çok nadir işler bunlar. Meleklerle görüşenler var Evliyaullah'tan. Yani Evliyaullah'ın meleklerle görüştüğünü İmam-ı Gazali Hazretleri El-Münkız An-ı-Dalal'da söylüyor. Kitabında ki Evliyaullah öyle mertebeye ulaştı ki açıkça melekleri görürler diyor mesela. Bu da var. Ama yine de sana vahiy getirmek üzere yani şimdi Cibril gelip de vahiy getirmedikten sonra sen melekle de görüşebilsen, cinle de görüşsen mesela. Bu arada bir şeyler sana söyleseler. Yani işte şimdi mesela evliyanı biri çıksa dese ki işte yarın oruç tutun veyahut da efendim şu yemeği yemeyin. Ayette hadiste böyle bir şey var mı? Yok. Fıkıhta böyle bir şey var mı? Yok. O onun ilham gelmiş ona. İlham kendisini bağlar. Yani o ona inandıysa yapsın. Ha müridi var. Ona ittiba ediyor, dinliyor. Tamam. Ama şimdi bir şeyhe gelen ilham, bir kutba kavsa gelen ilham dinde hüccet olup herkesi bağlar mı ayet hadis gibi? Bağlamaz. Müridini de bağlar derken fıkha göre bağlamaz. Tasavvuftaki ittiba yani şeyhine bağlılıktan dolayı o yemedi ben de yemeyeyim hesabı mesela. Bu ayrı bir şey. Buna saygı duyarız. Ama fıkıh hükmü tespit etmez. Sen şimdi ruhanilerle görüştün diye efendim ondan bir hüküm aldın. Mesela şu suyu içmeyin, işte şu yemeği yemeyin. Evet, hüküm derken işte sarı renkli elbise giyin. Dediler ona sarı renkli elbise giyin. İyidir sarı giyenin derdi az olur. Sarı ayakkabısı sarı olan pabucu takunyası. Menlebise ne halen safra kallem bu. Hani sarı pabuç giyenin derdi az olur. Var kitapta da. Tesurun Nazırı'nın sarı renkli inek bakanları sevindiriyordu. Bakara suresine de geliyor. Yani şimdi bunlar yani bana dendi ki yeşil giy diye bir melekle mi ruhaniyle mi cinle mi görüşmüş böyle bir şey denmiş ona. Mesela seni bana beni bağlamaz ki. Ben kırmızı da giyerim. Ama şimdi sen ondan bir hüküm aldın. Ya şunu yap, şunu yapma şeklinde. Burası mühim şimdi. Çünkü İslam hükümlerden ibarettir yani. Yap yapma. Ye yeme, iç içme, giy giyme. Şey pek giyinemiyoruz erkekler olarak. Altın takamıyoruz. Ya şimdi bütün bunları düşündüğün zaman hep bunlar melek vasıtasıyla gelmiş. Kur'an da melek vasıtasıyla gelmiş. Hadis de melek vasıtasıyla gelmiş. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından vahiy edilmiş. Zaten onun için ümmetimin erkeklerine ipek ve altın haram diyebiliyor. Öbür türlü Cibril'le gelmese kalbine vahiy olarak ilham ediliyor veya vahyin birkaç yolu var. Bunların dışında olan bir konuda zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin karar vermiyor ki. İçtihada iş düşüyor. İçtihada düşünce de Hazreti Ebubekir'e soruyor nasıl yapalım? Bedir'deki esirlerini salalım mı fidye alıp yoksa öldürelim? İşte Hazreti Ömer'e soruyor. O diyor öldürelim. O diyor fidye alalım, salalım. Yani bunlar niye soruyor? Ayet gelse veya vahim anlamında hadis yani vahiy. Hadis gelse Resulullah Cibril'den Ebubekir Sıddık'a akıl tanışılacak konu kaldı mı? Peki hangi konularda istişare yapıyordu? Ve şavirun fil emri işlerinde onlara danış diyor Kur'an. Resulullah Efendimiz'e istişare danış diyor. Çünkü ben sana her konuda vahiy göndermem demek istiyor. Bazı konuda da içtihat edersiniz. Fikir teatisinde bulunursunuz bir karara bağlarsınız diyor. Danış diyor. Dünya en akıllı insana bile danış diyor. Yani istişarenin önemi tabii burada öne çıkıyor. Onun için Hazreti Sıddık'la Hazreti Faruk'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsteşarları diye ikisi geçer. Müşiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'a istişare veren. Özellikle ikisi. Şimdi melek vasıtasıyla vahiy olarak ayet olsun hadis olsun hepsi vahiy. Vahiy olarak gelen bir hükümde vahiy olarak gelen bir hükümde ne olmaz? İçtihat olmaz. Ne olmaz? Efendim yapalım mı yapmayalım mı diye tereddüt olmaz. Senin cinlerle veya meleklerle görüşme mertebesine çıktın. Oradan bir hüküm aldın. Yani yap yapma şu olsun bu serbest bu yasak gibi. Bu bağlamaz. Bir neden? Çünkü diyor, ruhanilerin mülakatıyla alınan hükümler vel marife, marifetler, marifet, anlayışlar, bilgiler, el mütelekkate, telakki edilen yani alınan minhum, ruhanilerden alınan. Yani şimdi sen kaynak var, ayetler açıp değil de, yani ben meleklerle görüştüm bu gece diye geldi sana bir şey, Evliyaullah görüşüyordu. Ama sana dediler şöyle yapılsın, şöyle yapılmasın. Bir şeyler söylendi. Yani şimdi Akşemseddin Hazretleri Hazreti Fatih'e ne verdi? Dedi ki salı günü dedi. Salı günü şu kapıdan saldır dedi. Yani koca Fatih olsa ne yazar? Fetih müyesser olmadı yani. 50 gün küsur. Millet ümidi kesti. Herkes paşalar maşalar ayaklanmaya başladı. Kırılacağız buralarda diye fetih olmuyor gidelim. Ama şimdi Akşemseddin Hazretleri tabii manevi bir işaretler alınır. Bak bunları biz inkar etmiyoruz ilhamları. Bak o ne dedi ona? Sen dedi bekle zafer mutlaka olacak. Sakın orduyu dağıtma dedi. Bak şu gün salı gün dedi şu kapıdan saldıracaksınız. Şimdi bunlarda tabii Akşemseddin'in o keşfi isabetliydi. Ama her keşif musib olmaz. Her keşif çünkü keşifte hata payı var. Vahide hata payı yok. Bunu ayırıyor şimdi. Onun için biz dinimizi, ayetimizi, hadisimizi keşifle alamayız. Veya bir adamın çok riyazat yapmış, çok ibadet yapmış, görüşmelere başlamış, melekler geliyor gidiyor. Tamam bu adam acaba bize Allah'tan bir hüküm alıp da şu serbest, şu yasak, helal, haram diyebilir mi? Diyemez. Allah ve Resulü ne buyurduysa onu diyebilir. Kendi kafasından diyemez yani. Özel havari şahsiyede şuraya git derler veya istiharesi çıkmadı veyahut da ona derler ki yarınki yolculuğunu iptal et. Tamam onu bağlayabilir o kendi açısından. Ben de bir rüya görüyorum o rüyaya göre 3 hafta sohbeti buradan yapalım diyorum camiye gelmiyorum. Yani yapabilirim bunu canım benim de rüyada uyarabilirler. Benim de makamım ona göre yani rüyada kalmışık işte. Herkes gibi rüyada takılıyoruz ama tecrübelerim var çıkıyor çıkmıyor. Ben bir hareket yapabilirim. Bu helal haram konusuna girmiyor. Onu anlatmıyorum. Ama ben bir rüyamla kalkıp sana ben kendi özel durumu sohbeti buradan yapacağım, oraya gelmeyeceğim. Cemaat televizyondan seyredeyim. Bu özel hallerdir. Ama ben rüyada gördüğüm zaman ki sen efendim bilmem hamsi tava yeme. Ben şimdi kalkıp da bunu rüyada bana böyle dediler, siz hamsi yemeyin diyemem yani. Çünkü bu bir fıkha girer. Bu seni bağlamaz ki. Çünkü neden? Benim keşfim çok da güçlü de olsa yine seni bağlamaz. Beni de halal aram bazında bağlamaz. Ben ona uyarsam uyarım. Ama diyemem ki bana böyle dendi, ben tersini yaptım, haram işledim. Niye haram işledim? Sana rüyada dendi, Kur'an'da denmedi ki. Helal haram konusu hükümdür. Hüküm ancak Allah verir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de Allah'ın vahyini bildirmiştir. Kur'an'ın dışında da vahiy var. Şimdi o ruhanilerden alınanlarda yanzam mı eklenir, katılır, katışır ileyha onlara fi esna tebliğiha, onları tebliğ esnasında. Şimdi tebliğ yani bir melekle görüşülebilir veya bir cin, Müslüman cindir, takva sahibi cinler var, tarikat ehli cinler, şeyhler, insanlarda ne var, şeyh, alim, velici, gavur, zındık, münafık, cinlerde aynı, ama cinlerde Müslüman oranı düşük. İnsanlara göre düşük. Yani insanlarda 7'de 1,5 gibi. 7'de 1,5'sa insanlarda, yani cinlerde bilmiyorum tabii tam oranı. Fakat çok düşük yani cinlerde. Azgınlık çok var. Şimdi bu fi esna tebliğ ya, bu hükümler sana ulaştırılırken, tebliğ esnasında, ulaştırılma anında. Neyle? Bil kuva. Kuvvetlerle. Davel havas, duyularla. Şimdi melek adamla görüşse, ben yanında otursam ben meleği görmem. Şimdi geliyor, Allah'tan benim cin arkadaşı vardı ya, Efendi Hazretleri devamlı anlatıyordu Nefahatül Üsten. Arkadaş olmuştu ondan. Çünkü o zat Evliyaullah'tan olsa çok az yiyordu içiyordu. Cinler çok az yiyip içeni sever. Öyle beni gibi yiyenleri sevmez. Sevmesin zaten, ne işin var, ne şeytanı gör, ne havuzu çek. Yani ben Müslüman cin de olsa Allah şimdi rast getirsin, ben ona dua edeyim de çok görüşmek istemem yani. Boş ver, ben şimdi bir şey görmeden rahat rahat yaşıyorum. Ama bu çok riyazat yaparsan, aç susuz kalıp böyle, hani Erbayn İdrisiye'de var, acayip riyazatlar var yani. Hayvani gıda yeme, şunu yeme, bunu yeme, oruç falan. Ondan sonra günde 7,000 kere şu isim, 10,000 kere falan. Adam yani evde bulamayabilirsin bir de baktın, odada yok yani. Şimdi de takılanlar var, yapanlar var. Allah kabul etsin, ben bilmiyorum, ben o kadar hoşlara girmedim. Vaktim de yok, şeyim de yok, çok azmim de yok. Şimdi daha sünnetleri tam bitiremedik ki, sünnet dualarda. Ama yapsın, bazı Müslümanlar var diyor, ben bu zikre şey ettim, işte cinlerin sultanı gelecek benden görüşecek falan. Tabii orada sana kitapta diyorlar aman korkma, gelir sakın korkma diyorlar. Bu sefer tabii delirme ihtimalinde var yani, üşütme. Bir de baktın tam gelecek, kalk git. Odadan kaçabilirsin. Çünkü bir tane salavat var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken görüyor, ben Resulullah'tan korkmam sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, onu yapanlara mesela bir arkadaş anlattı yani. Bayağı bir kuvvetli bir salavat. Yaptım dedi falan dedi. Fakat dedi tam sonuna doğru yani çok acayip dedi. Feyiz geldi, hislerim çok arttı. Ondan kaçtım dedi korkudan dedi ya. Mübarek adam canı çıktı yapana kadar. Bekledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelsin keşke. Onun ruhu her yeri kaplamış. Yaka zaten uyanık görüşenler var. Ben onda varım. Ondan korkmam yani, ama işte yani boş ver. Şimdi sen diyor işte o veli gizli şey çok riyazat yapınca cinin biri geldi buna. Dedi ki ben sana arkadaş çıktı geliyorum. Neden? Ben dedi çok tarikat zikri ehliyim dedi o cin. Sen de dedi acayip aç susuz duruyorsun. Riyazat yapıyorsun dedi. Çok ben riyazatçılar çeksem. Ne yapacağız dedi. Dedi ki arkadaş olalım. Nasıl arkadaş olalım? Olalım, sen burada ibadetini yap, ben ibadetimi yapayım. Ne yapabiliriz? Neyse camiye giriyor. Dedi ki hadi camiye de beraber ben de geleyim. Şimdi yolda biraz bir şey konuşuyorlar. Millet de sağdan soldan geçen bu evliyayı tırlattı dedi. Çünkü neden? Allah Allah dedi. Kimse yok yanında. Kendi kendine konuşuyor dediler. Halbuki cinle konuşuyor. Bu sefer cinler var ha. Mustafa İslamoğlu gibi cinler yok diyor. Cin suresi var. Cinler gelmiş Mekke'ye Kur'an dinlemiş. Ne diyor? Ve sarafne aleyke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'an. Ahkaf suresinde cinlerden bir cemaat yolladık sana Kur'an dinlesinler diye ayette var. O diyor ki o cin demek diyor, onlar Ninova'dan gelmiş, Adamdılar da diyor. Mekkeliler tanımadığı için onları cin örtülü şey derler. Bunlar da örtülü gibi tanınmadığı için bunları Allah cin dedi. Allah Allah. Ya Yemen'den, Şam'dan, Bağdat'tan gelenlere insan diyor da Ninova'dan gelenlere niye cin desin? İnsana cin der mi Kur'an? Minel cinneti ve nas. Cin başka, insan başka. Yani tanınmayan insan cin mi? İyi o zaman biz de Mekke'ye gidince cin mi oluyoruz? Orada bizi tanımıyorlar. Veyahut İslamoğlu Amerika'ya gitse cin mi olacak? Amerika'da kim tanır onu? Yani şimdi bu tanınmayan gurbetten gelene cin denirmiş. 104 kitapta olmayan bir şeyler uyduruyor. İşte Adem Aleyhisselam'a da baba uydurduğu gibi. Şimdi saçma sapan işler. Şimdi bunlara aklı olan bir dakikasını bile ayırıp dinlemez yani. İlimle bağdaşmayan şeyler. Şimdi cinler hakikaten var. Konuşuyorlar, görüşüyorlar, ediyorlar. Şimdi adam yolda gidiyor, konuşuyor lan da. Ama yandaki bunu göremeyince ne oldu? Bu diyor ne konuşuyor? Geldiler camiye. Şimdi cin dedi ki ona. Veyahut da o dedi ön safa geçelim. Çok sevabı var dedi. Daha vakit var camiden önce gitmişler. Herhalde o cin dedi ki ona. Bitti de arkada oturalım. Çünkü ben sana bir şey söylüyorum. Sen bana bir şey söylüyorsun. Önde olursa herkes bu ne yapıyor derler sana. Arkada en azından bizi takip edemezler. Gelen öne geçiyor. Orada geldiler. Namaza yarım saat var, bir saat var. İnsanlar geliyor. Bu ama Nefahatül Üste Molla Camii yazmış bunu. Büyük bir hadise. Ondan sonra gel, şu ayeti tefsir ediyor bu olay. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ Kim Rahman'ın zikrinden gaflet ederse, yani bir an bile Allah'ı unutsa, نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا Bir şeytanı başına musallat ederiz. Ayet bu. Sana dersem Zuhruf suresi olacak. فَوَلَوْ karin, o şeytan onun en yakın arkadaşı olur. Rakamları, sureleri çok şey etmeyebilirim yani. Ama Zuhruf diye hatırlıyorum. Değilse düzeltsinler ben arkadaşlar. Rahman, ama ayeti doğru okurum. Manayı doğru veririm. Ondan şüpheniz olmaz. Rahman'ın zikrinden bir saniye boş kalsa Efendi Hazretleri der lahzaten. İmam Gazali tefsir etti. Bir saniye Allah unutsa. Hemen bir şeytanı takarız. Desene gibi şeytanla iyi arkadaşız hepimiz. Allah'ı hatırladığımız bir saniye yok. Bir saniye unutana şeytan. Şeytan bana geliyorum gidiyorum. Şeytan senden hiç çıkmıyor ki zaten. Senin gibi adam sırf gafil. Biz ona şeytanı musallat ederiz, onun arkadaşı olur. Şimdi bunu dedi, bu ayeti anlamak için arkaya oturdular. Öndekiler de tesbihlerini eline alanlar zikre başlıyorlar. Arada adamın biri zikir yaparken kargalar, siyah kargalar geliyor caminin içine. Ama camide karga yok. Bunun gözüne şöyle bir sildi cin. Keramet yani, o zat da veli ya. Görüyor olayı. Şimdi 2-3 geldi, 3 kişi geldi. Saflar başladı dolma. Şimdi buna kimi zikrediyor, kimi şey diyor. O arada adam böyle zikrederken falan böyle dalıyor. O karga başında dolanıyor. Daldığı anda tak konuyor. Bir kapıyor onun buralarına böyle. Adamı şeye alıyor. Adam da uykudan uyanamıyor. Gaflete düştü. Şimdi bazıları böyle zikrediyor diyor. Karga başında şeytan o. Dolanıyor. Şekle girmiş. Bakıyor ki bu adam hiç gaflet yok. Ona dokunamıyor. Adam bazısı arada bir dalıyor şöyle. O ona dalınca yaklaşıyor, tam konuyor. Adam la ilahe illallah diyor. Allah diyor, neyse. Kuş kaçıyor. Hal böyle olunca efendim o zat ne bu dedi ya o veli. O cin dedi ki ona. Ayette var ya dedi, bir an bile zikirden gaflete düşene biz şeytanı musallat ederiz. O ayetin tefsiridir dedi. Şeytan böyle. Ama zikre dönünce gafleti kovuyor. Gafleti kovunca hannas. Şeytanın adı el hannas. Niçin hannas? Hannas çok geri kaçan. İzazeker insan Rabbu. İnsan Rabbini zikredince hanese şeytan. Bak hanese. Şeytan ve velle. Şeytan geri kaçar. Ve idâ gafele adam Allah'ı unuttunca raca'a ve vesveseyle. Dönüp vesveseye başlar. Hortumunu kalbe sokar. Şimdi onun için bir şeytan da var. Hortumunu kalbe sokar. Ne hortum gördüğümüz var, ne şeytan gördüğümüz var. Zaten içimizde tam bir şey kurmuş yani. Genel merkez kurmuş bizim kalpte. Şimdi burada cinlerden ilim alan meselesi. Bak o ruhani cinden o veli bir ilim aldı. Ne ilmini aldı? Bu ayetin tefsirini öğrendi. Gözde gördü yani. Nasıl şeytan musallat oluyor, nasıl takılıyor, nasıl kaçıyor, nasıl gidiyor, nasıl geliyor. Burada insan bunu ruhanilerle görüşürken ilim alırsa, bir bilgi marifet yani. Marifet işte bak bir bilgi aldı. Şeytanın nasıl musallat olduğunu gözüyle gördü mesela. Bu, ama yanzan mı katışır ile ya buna. Fiyesta tebliğ ya. Bu ilim ona tebliğ edilirken veya işte gözüyle o olayı görürken keşfi açılınca efendim neyle bil kuva kuvvetlerle. Bu şimdi bu ilmi neyle alıyor yine bu adam? Bu zat, bu veli veya hangi veliyse kuvvetlerle alıyor. Kuvvetler ne demek? Yani akıl gücün olması lazım. Hafıza gücün olması lazım. Şimdi bunu nasıl kavrayacaksın? Konuşma gücün olması lazım anlatman için. Sen bu kuvvetleri kullanarak yine bu ilmi melekten veya cinden alıyorsun. Allah sana bir kuvvet vermese baygın olsan anlayamazsın, uyusan anlayamazsın. Yani bütün güçlerini Allah'ın sana verdiği melekeleri kullanıyorsun. Bir de vel havasi. Havas duyu organları. Mesela şimdi ona şöyle gözünü bir sıvadı. Dedi bak kör. Yani gözün görecek yine. Sen şimdi cin değilsin. Melek değilsin. O zaman bu göz görecek gibi şey anlayasın. Veyahut da sana melek ne yapacak şimdi? Melek sana söyleyecek bir şey. Söyledi mi sen neyle yine onu algılayacaksın? Kulakla. Çünkü tamam yanındaki onu duymayabilir. Anlatabiliyor muyum? Bak o yanındaki adamlar ne dedi? Deli mi ya bu kimle konuşuyor dedi. Yanındaki onu duymuyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril geliyordu gidiyordu vahiy getiriyordu. Ayşe anamız görmüyordu. Dedi ya Resulallah ne oldu? Dedi ki Cibril geldi gitti sana selam söyledi. Sübhanallah teram ala. Ne acayip işlerdi. Benim görmediklerimi görüyorsun. Sahabe-i kiram 3 kere minbere çıktı amin dedi. Sahabe-i kiram niye amin dediniz? Duanızı işitmedik dediler. Dedi ki Cibril geldi her basamakta işte Ramazan hadisinde. Bir dua etti ben de amin dedim. Yani duayı duymuyorlar çünkü Cibril'i duymuyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde bütün milletin önünde kimse görmüyor. O zaman ama gören ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gören o ilmi nasıl alıyor ondan? Yine kulağıyla alıyor. Yine gözüyle görüyor. Yani insanız biz. Bizde mutlaka gözün, kulağın, aklın, beynin, hafızanın devreye girmesi gerekiyor. Şimdi bu melekle olunca bunda kesinlik var mı? Var. Acaba var mı? Yok. Çünkü melekte şaşma, yanılma, şaşırtma payı yok. Vahiy. Ama vahiy getiren melek ha. Evliyaya gelip ilham getiren melekten bahsetmiyorum. Vahiy olarak, ayet olarak, vahiy olarak melek kime gelir? Ancak peygamberlere gelir. Peygamber dışındaki melek gelenler var mı? Var. Çünkü hadislerde de var. Melek geldi bir adamı imtihan etmek için o kel hadisesi var ya. Sen ne istiyorsun dedi bilmem ne dedi. Dolu meleklerle ilgili insan suretinde gelen meleklerin geldiği hadisler var sahi. Yani melek peygamber olmayana da gelir. Ama vahiy ile gelmez. Vahiy getirmez. Burayı dikkat edelim şimdi. Melek vahiy ile geldiyse şaşma yanılma payı olmaz. Ama melek ilhamla geldiyse veya bir mübarek cin Evliyaullah'tan cinler de var. Abdülkadir Geylani'nin müritleri var hala yaşıyor. Cinlerde 500, 600, 700 yaşayanlar var. Şimdi Şahin Akşibendi görmüş cin var. Ta İsmet Baba'nın müritleri vardı cinlerden. Ali Haydar Efendi babamız da onlara ders verirdi. Hatta tekkede ağaç vardı. Ağacın altında, o ağacın altında cinlerle buluşurdu. Tarikat dersi verirdi mesela. Bizim Efendi Hazretleri sormuştu Veli Efendi'ye. Ta Efendi babadan kalma cinler var. Onlarla bir görüşsen yani ne haldeler. Yani şimdi bizim sağ olan Veli Efendi. Çünkü İsmet Baba'dan kalma cinler var. Onlar uzun yaşıyor. İsmet Baba 150 sene evvel vefat etmiş diyelim. Cinler yaşıyor yani. İsmet Baba'ya mürit olmuş 200 senelik yaşayan var. Sahabeden bile yaşayan cinler. Çünkü Kur'an'ı dinleyip geldiler ya. Sahabeden oldular ya. Efendimiz'i gördüler, görüştüler ya. İşte o ayette geçen cinler yani. Ahkam suretine geçer, Kuluhiye ile yedde geçer. Bu cinler, sahabede olan cinler kaç yüz sene sonra vefat eden var. Birkaç yüz sene daha yaşadılar. Onlardan hadis alan var. Muhaddislerden. Yani işin derinine gidersek efendim sizin aklınızın almayacağı kadarına da gitmeyelim. Ama sana melek veya veli olan bir cin bir ilim ve marifet getirir. Sen onunla görüşeceksin, görüştün diyelim. Olup görüşen insanlar var. Ben bunları da inkar etmiyoruz. Ama diyor hüküm tespit etmez. Yani oradan ben şunu duydum öyleyse bu helaldir, bu haramdır diyemez. Çünkü şeriat tamamlanmıştır. Yeni bir helal haram olmaz. Anladın mı? Çünkü neden? Sen onu diyor tebliğ esnasında yani melek sana bunu söylerken veyahut da işte o cinle bunu konuşurken, görüşürken illa burada ne devreye giriyor? İnsanın kuvvetleri devreye giriyor. Yani algılama gücü, işte akıl gücü, idrak gücü, hafıza gücü, zekası falan. Vel havas, duyular devreye giriyor. Çünkü işte kulağınla duyuyorsun, melek konuşsa da meleğin konuştuğu sesini sen, o duymasa da yanındaki, sen duymak durumunda, duymazsan kulaktan duymadan nasıl melek bunu dedi diyeceksin. O zaman senin güçlerin ve duyuların devrededir.
0: 23. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl o meclis bakanları olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun.
0: Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
2: Ecir
1: ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri devam ediyor. ...23. bölüm devam ediyor.
3: Bazul mukaddimatil müselleme... ...bazı mukaddime... ...mukaddimeler... ...müsellem yani hasmı da... ...herkesin kabul ettiği... ...zaruri bir şey. Yani zaruri derken... ...çok düşünmeye, taşınmaya, kaşınmaya... ...lüzum olmadan... ...yani işte... ...güneş vurmuş, hava aydınlanmış... ...bu şimdi baktın mı gündüz da... ...bunun şimdi gündüz olduğunu anlamak için... ...birkaç istihare, istişare... yapmamıza şöyle mi oldu böyle mi oldu güneş kaçta mı doğdu kaçta mı? Zaten hava aydın da yani bunu şimdi zaruri bir şey. Şimdi böyle mukaddimeler yani herkesin kabul edeceği kimsenin itiraz etmeyeceği veyahut da delil melil getirme gerekmeyen mecburi bilinen şeyler hissediliyor. Fakat gayru sadika bu sadık olmayabilir. Yani sadık olmayabilir ne demek? Mevzu doğrudur. Yani doğrudur derken şunu kastediyorum. Olabilir. Fakat vakide var mı yok mu? Şimdi sen böyle hissedebilirsin. Yani ne demek mesela? Diyelim ki sana gösteriliyor ki Trabzon'da toplanmış bir cemaat. İşte sen de oraya manen katıldın. İşte birkaç yerde görülenler var ya eptal denir evliyaullah. Mesela şu oldu bu oldu. Sen şimdi bir şey hissediyorsun. Veya şu anda mesela hani tayyi mekan meselesi, sabah namazını Mekke'de kılar, öğleni burada kılar, var bu. Evliyaullah'ta var. Ama sana diyor, herkesin kabul edebileceği bir şey hissedersin. O anda bir melekle var, bir cinle. Hadi çıktık yola, nereye gidiyoruz? Efendim, Merakeş'e gidiyoruz. Ebu Labbas Septi Hazretleri kabrini ziyarete gitti. Kalktık gittik buradan. Bir de baktık oradayız. Bunu hissediyorum diyorsun. Makamında öyle müsait. Peki buna itiraz kimse eder mi? Yani velilerde tayyi mekan var mıdır? Vardır. Şey suresinde ondan sonra Neml suresinde Belkıs'ın tahtının getirilmesi meselesinde Yemen'den Kudüs'e Asaf ibn Berkiya Süleyman Aleyhisselam'ın şeyine ismi azamı okudu. Yani duayla da olsa kerametti. Niye ben okuyunca bir şey gelmiyor? Ha burada sinek bile gelmiyor ben okuyunca. Demek ki o onun ağız meselesi. Keramet meselesi. O okudu onu. İsmi azamı kalktı koca taht. Gökdelen gibi şey geldi şey. Kraliçe daha yoldaydı. Kaç aylık yoldan o geldi, tahtını orada görünce Müslüman oldu yani. Bu dedi, nereye benziyor dedi Süleyman Aleyhisselam. Ya bu benimkine çok benziyor ama dedi, doğru dedi, tıpkı seninki dedi. Galet kehennehu dedi, ne kehennehu dedi. Kehennehu olur mu dedi. Yani, sanki o dedi. Ne sanki o dedi. Aynı o dedi, kendisi dedi. Dedi, bu buraya nasıl gelmiş dedi. Eslemtüma Süleyman'ı, lillahi rabbil alemin dedi, Müslüman oldu Belkıs. Ve eşi de oldu. Yemen Sebe kraliçesi, melikesi, annemiz radıyallahu teala anha. Şimdi ya oradan gelir yani. Şimdi dolayısıyla biz evliyanın kerametini inkar etmeyiz. Bazen bu hissedilir. Nasıl hissedilir? Baktı ki adam Mekke'de öyle görüyor. Veya Kabe gelmiş onu ziyarete. Rabiatül Edeviye Kabe gelirdi. İmam Rabbani'ye de oldu. İmam Rabbani Hazretleri'nin kabrinin hemen yanında Kabe-i Muazzama'nın konduğu yer var. Kabri şerifinin yanında. Çünkü hacca gidecekti, gidemedi. Muhammed Baki Billah şeyhine gitti. Ona görüştü. Onu senelerdir birbirini arıyorlardı. Buldular. İki ay yanında kaldı falan. Hac zamanına gidecekti. Dedi evladım yanımda kal. Çünkü senin bir an evvel çünkü Muhammed Baki Billah da vefat edecek. Genç vefat etti. Dedi ki senin yetiştirilmen lazım. Yani bizdeki nispeti manevi şeyi de sana verip de. Çünkü bütün alemler müceddit bekliyor. Binin müceddidi gelecek. Onun için seni bekliyor bütün evliya. Senin çıkışın lazım. Sen burada şu anda benim yanımda biraz kal falan orada hacca gidemedi. Hacca gideme. Bir daha da nasip olmadı. Tabii hapisler çekti. Çok hapisler sıkıntılar çektirdiler ona. Böyle şey. Ama o hasretle yandı. Bu vakit Kabe-i Muazzama geldi. Kabe-i Muazzama direkt geldi. Şimdi İmam-ı Rabbani'nin keşfi sahiptir. Yani İmam-ı Rabbani'den bahsediyoruz artık. Orada herkes durması lazım. Ama şimdi her veli de böyle midir? Her veli zaten kutup değil. Her veli Gavs değil. Her veli Müceddit değil. Hal böyle olunca bazen ne hissedilir? Mukaddimat müselleme. Mukaddimat müselleme ne demek? Herkesin kabul edebileceği, olur mu olmaz mı da tartışmayacağı. Yani ehli sünnet olarak bize deseler ki Evliyaullah buradan göz açıp kapadı işte eskici Mehmet dede meselesi, Üftade Hazretlerine hacca giden gidemeyen kadınınsını boş ol. Meşhur bir kıssa hepiniz bilirsiniz Aziz Mahmud Hüdayi meselesinde. Şimdi burada bunlar yaşanmış yani. Mahkeme sicillerine, kadı tescillerine geçti. Adam tayyi mekandan hacca gittiğinde. Çünkü şahitler var. Bütün Bursalılar döndüler. Hepsi orada gördük dedi. Ebu Kuda millet manyak mı? Mahkemede şahitleri kabul etti. Ama adam buradan 3 gün kala buradaydı. Nasıl gidecek o zamanki şartlarda? Şimdi biz bunu mukaddimat-ı müselleme şu demek. Yani herkesin kabul edildiği.

keramet zaten ayette geçiyor. Asaf İbni Berhiya peygamber olmadığına göre nasıl getirdi tahtı oradan? Süleyman Aleyhisselam olsaydı mucize derdik. Ama Asaf'ın duasıyla olunca keramet oldu. Nasıl olur? Yani dolayısıyla kerameti genel manada inkar eden ehl-i sünnet olamaz. Ama özel manada yani bu adamın kerameti var mı? Şimdi bu adamın kerameti var mı? Kimisi inanır, kimisi inanmayabilir. Bir adam dese ki ben bu evliya olduğuna inanmıyorum. Dinden çıkmaz. Tabii ki evliya olduğu ihtimali olanlara da dikkatli hareket etmek lazım. Sonra yani adamın ağzını gözünü yamultabilirler. O bedduasını almamak lazım. Yani aleyhine niye konuşuyorsun canım? Tabi olmuyorsan olma. Kimseye hakaret yapma yani. Şerata uyduktan sonra adamın durumu. Elbette şeyh ne olur yani böyle konuşma yani. Yok o Kürt, yok Arap, yok o zenci, yok fakir bir şey. Böyle laflar konuşma. Kimseye hakaret etme. Irkından, renginden, fakirliğin. O ayrı bir şey. Tabi olmayabilirsin. Ama hakaret etmek, alay etmek kötü bir şey. Hüsnüzan ederiz. Allah'ın dostu olabilir. Hüsnüzan ederiz falan filan. Ama tam itikat ettin, onu intisap et. Mahmut Efendi gibi bir zat buldum. İtikadın, intisap et. O ayrı bir şey. Fakat şimdi bir adam dese ki ben senin bu şeyhinde keramet olduğuna inanmıyorum. Bu adam kerameti genel manada reddetmiş olmaz. Yani ehl-i sünnetten çıkmaz. Çünkü adam keramete inanıyor. Bu kişide olduğuna inanmıyor. Anladın? Şimdi bir adam var ki ben diyor dünyada altın olduğuna inanmıyorum. Ona ne derler? Manyak derler. Ama şimdi derse ki bu adamın altın olduğuna inanmıyorum. Ayrı bir şey. Burada da adama cinlerle görüşen veya meleklerle buluşan bir veli. Buna hisler geldi. Mülakat esnasında. Tamam. Bazen diyor bak bazen. Bunların çoğu isabet eder. Keşfi doğru çıkar. Hakikaten Kabe'de gider kılar döner. Kabe'nin yanında görür hakikaten. Mevla getirir. Kabe oradan kaybolmaz. Burada da görülebilir. Bunlar Allah'ın yarattığı şeyler. Allah yarattı dedikten sonra Allah'ın yapamayacağı ne var? Biz evliya yaratıyor demiyoruz ki. Peygamber de yaratamaz. Allah yapıyor diyordikten sonra ona ikram için yapıyor. Keramet ikram demektir. Sana değer verdiğini gösteriyor ki insanlar sana tabi olsun. Mucize de herkesin yapamadığını o peygamberin elinde gösteriyor ki o zaman bunun bizden farkı var diye uysun peygambere diye mucize niye veriliyor? Hal böyle olunca bazen mukaddimat-ı müselleme hissedilebilir. Ne demek mukaddimat-ı müselleme? Yani herkesin kabullenebileceği bu adam sabah namazı şurada kıldı. Denir. Şimdi sabah namazının orada tayyi mekanla gitmesi, uçaksız şeysiz manen götürülmesi reddedeceğimiz bir şey değil. Reddedeceğimiz bir şey değil. Genel manada böyle bir keramet cinsi var mı? Ölüyü diriltme meselesi. Ya Abdülkadir Geylani diritti. Peygamber olma şartı yok ki. Peygamber olsaydı mucize diyecektik. Peygamber olmayan aynı işi yaptığı zaman keramet diyoruz. Çünkü yaratan Allah olduğu için İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmiyordu ki, yaratmıyordu ki. Dirilmeyi Allah yaratıyordu İsa Aleyhisselam'ın duasıyla. Aynı şey. Çünkü keramette ben peygamberim demiyor ki aşağı o veliler. O zaman biz bunları kabul ederiz. Bazen bu hissedilir bir adamda. Yani ben şimdi Mekke'deyim de. Ya Kabe buraya geldi şimdi görüş. E tabi sen yanındasın görmüyorsun. Bu hissedilir ama gayrus sadikati. Ne olmaz? Vakıda sadık olmaz. Vakıda sadık olmaz ne demek? Gerçekte bu meydana gelmemiştir. Sana his gelir ama meydana gelmez o iş bazen. Çünkü neden? Burada vahiy yok. Burada Cibril yok. Burada vahiy meleği yok. O zaman ne farkı sen hissettin? İşte biz bu sabah Kabe'deydik seni. Kıldık, Kabe'de kıldık, döndük. Sana böyle gösterildi. Bir melekle veya bir cinle gittin geldin. Bu böyle gösterildi sana. Hakikatte bu olmamış olabilir. Hayal aleminde kalmış olabilirsin. Çünkü vahiy olmayınca garantisi yok. Olmuş da olabilir olmaz. Ama bazen olmayan şey olduğu gibi gösteriliyor. Olmayan şey. Çünkü neden? Öyle bir yaşıyorsun ki o olayı. Rüyada bile. Yani insan rüyada bile kalkıyor. Yani öyle bir abdest alırken uyandığı zaman bir de bakıyorsun kollarını sıvıyor hakikaten. Çünkü rüyanın o kadar etkisinde kalıyor. Bu da rüya olmaz ama hayal olur. Hayalde de bu devreye girebilir. Yani Abdülkadir Geylani bir müridi vardı. Sohbetleri bıraktı. Dedi ona evladım sohbetlere niye gelmiyorsun? Dedi ki ben dedi tam sohbet saatinde dedi cennete götürülüyorum. Köşkler, saraylar, huriler, gılmanı yani

0: Öyle bir cennet, öyle bir Efendi Hazretleri. Bırakıp gelemem. Yani makamım Burdur'uma geldi benim. Maşallah dedi evladım. Peki o zaman dedi. Bir daha dedi o hale geldiğin zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdelkadir Geylani bir beni çağırır mısın dedi. Şu cennete dedi biz de bir müşerref olalım. Sabah da oldu işrak vakti. Abdülkadir Geylani bütün müritler ders yaptırıyor sohbet yapıyor. Bu yine yok. Buna bir haller geldi yine cennetler açıldı falan filan. Ama aynen görüyor ha görüyor yaşıyor. Uyanık uyanık rüya değil. Ondan sonra nimetlenirken lezzetlenirken dur dedi bizim şey efendi bize demişti ya bir çağırayım dedi onu hatırladı. Bismillahirrahmanirrahim ya Abdelkadir Geylani der demez. Onlar ruhaniyetine tasarruf verilmiş evliya Allah çok kamil mükemmel mürşit. Bir anda geldi. Geldiği anda bu da zaten etrafa bakıyor. Leşler, köpekler, domuzlar, etraf mezbele. Kokulardan da ne oldu burası birden ya? Sanki sinema seyrediyorsunuz değil mi sahne? Hani birden değişiyor ya sahneler tak falan. Evet bu işler oluyor. Abdülkadir Genel Hazretleri dedi ki evladım ne var? Cennetin burası mıydı dedi. Vallahi Efendi Hazretleri ben böyle bir şey görmedim dedi. Ben her gün böyle bir zevk lezzetli bir yerlerde dolaşıp duruyorum. Ben burada dersten seccadeden kalkıp sohbete bile gelemiyorum bu hali bırakmamak için. Evladım dedi sana şeytan bunları hayal ettiriyordu. Sohbeti kaçırttırmak istiyordu. Ne zaman ben geldim kamil mürşit geldiği zaman cin şeytan duramaz yanar. Hazreti Ömer'i görünce yolu değiştiriyordu ya. Şeytan kaçınca dedi oyunu bozuldu. Gerçek yüzü ortaya çıktı ki burada meğer çöplük var. Ya ondan sonra adam hocaya demiş ya. O da biraz Karadeniz'den bizim yeni hocalardandı. İşte bir gün gelmiş ona davete yemeğe muhlamalar bilmem ne kaç çeşit yemekler dizmiş şey etmiş yedirmiş. Maşallah burası ne güzel demiş ya demiş. Benim ev cennet cennet demiş. Her nimet var demiş falan falan demiş. Ondan sonra bir gün yine öyle bir geçerken bir uğrun bir de bakmış ki çöplükler süpürüyor müpürüyor bulaşık yıkıyor. Ya senin buraya şey cennet olmasın demiş ona o da ona. Bu tip hocalar var birbirine takılır. Şimdi sen cennet sanatın bir de bu şey cenneti çıktı. Yani niye sohbete gitmiyorsun şeyhinin sohbetine? Ben burada çok feyiz var bana böyle gösteriliyor ben burada kalayım. Şimdi Arpanzer diyor ki sana bazı diyor herkesin kabul edeceği yani. Mukaddimat-ı müselleme demek zaruriyattan. Yani her aklı olan yani ehl-i sünnet olan bir Müslümana desen ki bir insan kendini cennette görebilir mi veya manevi keşfi açılabilir mi veya Kabe'ye birden gidebilir mi? Bu keramet babında herkes kabul ediyoruz bunu genelde. Ama gayr-ı sadika herkesin zaruriyeten kabul edeceği bir şey olur ama senin hakkında sadık değil. Yani sen o anda gördüğün hayal bak şimdi bunlar yaşandı işte. Yani beni çağır dedi. Ruhaniyet gelince çıktı meydana ki hakikat değil. Beyazıt Bestami'ye de şeytan arşını kurdu. Gökle yer arasında ufku kapattı. Ya Eba Yezid diye nidalar geldi. Sana böyle bir şey olsa ne olur? Peygamber oldum zannederse. Bir baktı ne oluyoruz ya? Dedi herhalde Mevlamız tecelli ediyor. Bana nidalar gelecek. Mevla'dan ilham gelecek. Tam onu dinliyoruz falan. Bir şeyler geldi geldi geldi. Peşinden demesin mi ki ya Eba Yezid eskat tuankel ahkam ben senden namazı abdesti düşürdüm. Sen artık bana kavuştun. Kılmasan da olur. İblis melun dedi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Der demez ne taht kaldı ne saray kaldı. Gökleri yerleri ufku kapatmıştı şeytan. Dediler nereden anladınız efendi hazretleri? Dedi nereden anlamadım. Peygamberden bile namaz abdest düşmedi de benden mi düşecek dedi. İlminiz olmasa evladım şeytan sizi böyle sapıttırır dedi. Şirinice erdim diyenler var. İşte öbürü peygamberlere namaz kıldırdım diyor. Televizyon kurmuş orada. Konuşma yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Öbürü neler yapıyor. Öbürü Mehdi olmuş. Öbürü Deccal olmuş. Memleketi görmüyor musun? Hep bunlar bir şeyler görüyor yani. İlla beni görmesine lüzum yok. Bayağı bir şeytan görüyor demek. Yani şeytan görmese buna sen peygambersin der mi yani şimdi? Peygamberlik kapısı kapanmış. Onun için diyor bazen ne kadar büyük evliya olsan da diyor herkesin kabul edeceği müsellem zaruri inanılan kerametler cinsinden tayyi mekan tayyidine bir şeyler hissedersin. O arada sana şunu yap derler şunu yapma derler şu serbest derler şu helal haram derler. Aa dedi ki ey Ebu Yezid dedi düşürdüm senden teklifleri dedi. Yani mesuliyetin yok mükellef değilsin dedi. O zamana kadar Bestami Allah Allah dedi. Yani bu manevi makamlarda da ilerlediğin zaman büyüyor sıkıntı. Ya hal böyle olunca gayrus sadika Kabul edilecek bir şeydir ama senin hakkında o gün, o saatte o olay olmamıştır. Ama sana bu hissettirilir. Keşfettirilir. Efendim, el hasileti bu nereden ele geçer? Min tarikil vehmi. Ya sen olmayanı varsayarsın, vehmedersin. Vel hayali, ya hayalde bazı insanlar var ya, olmamış bir şey olmuştan daha çok inanır, biliyor musun? Böyle düşünür kurar. Kuruntulu insanlar. Kurar kaldırır. Ya karısını boşayan adam biliyorum ben. Kadında hiçbir namussuzluk yok. Eve adam almış diyor. Manyak mısın nesin diyorum adama. Delilin ne? Ben bilirim diyor. Hiçbir delil yok. Karıyı namussuzlukla itham edip evhama kapıldığından yuvasını yıkanlar oldu. Kuruntu ya. Kuruyor, kaldırıyor. Gidiyor adamı vuruyor, biliyor musun bazıları? Adama bir evham basıyor. Adam diyor ki ona, o evham veya şeytan diyor ki bu adam seni vuracak. Adamın ona iyilik dua diyor adam ona. Bir şeyden haberi yok. Gidiyor adamı vuruyor. Niye diyor? Ya cin ona, zaten ne diyor bak. Ya evham gelir, ya hayal gelir, ev gayrihima. Başka yollar da var. Mesela cin gelir, adama şeytan vesvese verir. Bu senin düşmanın, bu senin düşmanın. Adamın ondan haberi bile yok. Gider adama dayak atar. Gider adamı öldürür. Sen der, bana plan yaptın, beni öldüreceksin der. Adamın haberi yok. Bu şu anda bile olaylar gazetelerde, haberlerde var. Yani çok hapse girenlerde ve mahkemelerde bile bazı şeyler anlaşılıyor. Bu sana ne yapmış, o sana niye böyle yaptın adama diyor. O bana böyle yapacaktı diyor. Bakıyorsun, diyorsun adam bir şey yapacağı yok. İşte ona vesvese geliyor, devam geliyor, hayal geliyor, işte cin musallat oluyor. Cin çok adamı yönlendirir. Cin girerse içine, tabii ki bu senin düşmanın, git dayak at diyor. Adamın tanıdığı değil. Bunları yaşadık, gördük, cinlileri de rastladın. O zaman diyor bil ihtiyar, yani senin elinde değil diyor bu imanın bazıları, senin elinde olmadan evliya da olsan, vahiy gelmedikten sonra, melek vahiy getirmedikten sonra bazı şeyleri var gibi hissedersin. Halbuki hakikaten olmayabilir. Olabilir. Müsellemdir yani. Reddedilecek, genel manada reddedilecek bir şey değildir. Ama senin hakkında bu durumu adamda o gün, o saatte o olay yoktur. O zaman ne olacak? Bir haysu şöyle ilahi yümkünü. Mümkün olmaz temyizu. Sen o vakit seçemezsin fizikel vakit. O vakitte. Neden antilkel ahkam? Sen o hükümlerden onu seçemezsin. Yani bu melekten veya bu cinden aldığın, duyduğum, gördüğüm bu iş hayal mi? Evham mı? Hakikat mı? Vaka mutabık mı? Yani olmuş mu? Yaşanmış mı? Sen o anda onu seçemeyebilirsin. Çünkü peygamber değilsin ve vahiy gelmiyor sana. O zaman seçememe tehlikesi var. Ve rumevaya hasulüz, bazen hasıl olur. Zelkette miydi? Seçme yani, bu hak mıydı, batıl mıydı, hakikat mıydı, batıl mıydı? Fi vaktine akar. Başka bir zamanda onu anlarsın. O vakit anlamazsın. Bir sene geçer, 10 sene geçer, bilmem ne olur. Sonra bir de bakarsın. Ya o benim gördüğüm zuhurat dersin. Hayalmiş dersin yani. Ben onu keşif zannettim ama hayalmiş. Veya benim o keşfim hataymış dersin. Şimdi Akşemseddin Hazretleri bunu keşfedip salı günü buradan kapıdan gir dediğinde, o gün o fethi olmasa veya İstanbul fethedilemeyip ordu geri dönseydi, keşif hataydı. Ama ne oldu? Vakıa mutabık çıktı, bak oldu fethi. Dolayısıyla Evliyaullah eğer Akşemseddin gibi büyük olursa, kamil olursa, mükemmel olursa, mürşit olursa, ya şeytanın yanaşamayacağı makamlara gelirse, keşiflerinde hata pek olmaz. Ne diye Muhittin Arabi Evliyanın reislerinden. Ama vahdet-i vücut konusunda keşfinde hata hani. Çünkü neden? Ona o gösteriliyor. Mevla'dan başka bu alemde bir şey yok. Hiçbir şey gösterilmiyor ona. Ama İmam Abbani diyor, ben de o makamdaydım. Çok da lezzetli. Her şeyde Mevla'yı görüyorum. Fakat beni çektiler, aldılar oradan. Bu sefer eşyayı da gördüm yani. Bak Allah var ama kulları da o yaratmış. Onlar da var. Bu sefer ne oldu? O makam daha yüksek. Ama Muhittin Arabi dedi, o makama çıkamadığından alttaki keşfine göre hareket ediyor. Yani varlığı bir görüyor. Varlığı bir görüyor. Yani Allah'tan başka bir varlık görmüyor. Bu güzel bir makam. Güzel bir makam ama sen şimdi Allah'tan başka bir varlık görmediğin anda, o zaman anam da yok babam da yok dersen ne olur? Her şey Allah'tır dediğin zaman. İşte her şey Allah değil. Her şey Allah'tan. Başka her şey Allah'ın başka şey. Yani sen şimdi tasavvuftaki terakkiyatta, makamlarda keşifler, hatalar oluyor. Şimdi biz senin dediğini nasıl ayet hadis gibi kabul edelim diyor yani. İstediğin kadar evliya ol diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ve rubama la yahsul. Bazen de ileride anlarsın ki bu böyle mi? İmam Rabbani ben de o makamdayken seçemiyordum diyor. Üst makamı Allah beni çekti çıkarttı. Anladım ki o makamdaki keşifte hata var. Ama manevi bir makam o da. Merhale yani, geçmen lazım. Ama başka vakitte ben onu temiz etti. Mesela kendi seçti. Bu vahdeti şuhut lazım. Vahdeti vücut değil. Yani vahdeti vücut her şey bir Allah olarak görülmemeli. Ya her şey Allah'tan olarak görülmeli. Bu farkı seçti. Ama bazen de diyor bunu seçemeyip o makamda kalıp ölen de var. Çünkü zannedersem Muhittin Arabi, bilmiyorum tabii, vefattan evvel o makamdan yükseldi mi? Vahdet-i vücut makamında öldü gibi görülüyor. Hallacı Mansur Enel Hak meselesinde. Hep bunlar vahdet-i vücutta takıldı kaldı. Keşifte hata var meselesi. Ne diyor? İşte Hacı Azizan'dı, Hacı Rahmeten'in bizim silsilemizden. Ne diyor? Abdülhalik Ucluvani Hazretleri'nin Hacı lakaplıdır o. Nakşi tarikatının bir adı da Hacı Caniye'dir. Hacı Abdülhalik'in diyor halifelerinden biri olsaydı Hallacı'nın elinden tutardı. Hallacı Mansur o makamdan çekip kurtarırdı. İdam edilmezdi diyor. Nakşi tarikatındaki makamların daha yüksekliğini gösteriyor ki diğer tarikatlarda olan bazı şeyler, keşif hatalarında Nakşi meşayihi devreye girseydi elinden tutarlardı diye. Cüneyt de Cüneyt Bağdat diyor. Hallacın bu zellesi oldu yani keşif hatasında, fakat manevi makamı yüksek tabii, ama diyor elinden tutan olsaydı kurtarabilirdi onu o makamdan. Demek ki orada mesela vefat etti, işte seçemeden gidiyor. O zaman felacara ve şüphe yok ki ya rızu arız oluyor ya zil ulum, yani meleklerden, cinlerden, ruhanilerden, keşiflerle, zuhuratla alınan ilimlere bivasıtatı muhalatatı tilkel mukaddimat, bu önden beri saydığım şeylerin karışma mukaddimelerini, yani mukaddime çünkü bunun kuvvetleri devreye giriyor. Kuvvetler ve havas, duyular. Duyularda yanılma olur, gelmeyen sesi geldi zanneder, konuşulmayan lafı böyle bir ses duydum der. Şimdi insana bile oluyor. Ya kim konuştu diyoruz, kimse konuşmadı diyorlar. Bir ses geliyor kulağına. Şimdi ondan sonra ne oluyor? Gazaptan olur, işte şehvetten olur, bir şeyi çok ister. Değil mi? Tuzlu balığı yedi, sabaha kadar derelerden su içti adam rüyasında. Niye? Çünkü hararet basınca rüyada da su görüyor. Şimdi affedersin, çok sıkışıp da uykudan uyanamayıp tuvalete gidemeyince tuvalete gidiyor rüyasında, işiyor. Bu sefer belki de donla işer, haber olmaz. Uyku ağrı basarsa tuvalete kalkamaz. Bazı adam uyanamaz, donla işe. Niye diyor ki işiyordum rüyamda diyor. Bu sefer koy verdi yatağa. Çünkü neden? Mukaddimeler var. Mukaddimeler. Vehim girer, hayal girer. Yani şehvet girer, hırs girer, gazap girer, evham girer, hayal girer. Yani sen insansın. Melek vahiy getirirse korunmuşsun. Melek vahiy getirmedikten sonra, melek de gelse sen duydum zannettiğim lafı belki melek demedi sana. O halde ne oldu? Kimsenin ilmine, ruhaniden aldım, cinden aldım, melekten aldım diye getirdiği ilmine hüküm verilmez. Yani helal diyemez, haram diyemez. Bunu bana serbest dedilerse şeriat belli. O zaman bu ilimlere, yani ruhanilerden alınan ilimlere ne zahir olur? Heyetül kezip, bir nevi yalan şekli arız olur. Ne demek yalan şekli arız olur? İhtimal var mı arkadaş? Şimdi Cibril'in aleyhissalatü vesselam peygamberlere getirdiği vahiylerde en ufak bir yalan olma ihtimali var mı? Zerre kadar var mı? Yok. İşte o hüküm bağlayıcıdır. Ama diğer evliyaya, meşayiha, ulemaya, kimse keşfi açıklara, cinlerden, meleklerden, şuralardan, buralardan, keşiflerden, kerametlere, şu ilmi aldım dediği noktada biz ne yapıyoruz? Şeriata uyarsa alıyoruz. Şeriata muhalifse, nasıl Beyaz Bestami hadi gitme el un dedi kovdu. Şeriata muhalif bir şeyse biz o hükmü kabul etmiyoruz. Çünkü neden? Senin keşfine diyoruz. Hata karışmış, şeytan karışmış, cin karışmış. Yani cin derken gayrimeşru bir cin gelmiş. O zaman ne oldu? Yalan heyeti arız oldu. Yani bir yalan yanlışlığa ihtimal var mı? Orada bir ihtimal var. O zaman en ufak bir ihtimal gelince fetahrucu, o ilimler çıkar bihi, bu sebeple anentekûne olmaktan mu'temeden, güvenilir aleyha kendilerine, mu'temet yani noterlerde de var mu'temet, kendilerine güvenilme vasfını kaybeder. Dolayısıyla helal haram gibi hükümler, işte şu namaz farz, şu vacip, şunu yapın yoksa azap var. Ya kardeşim, ayette hadiste bunu yapmayana azap yok. Bana melekler böyle söyledi. Aa, sen şimdi gelir dersen ki efendim bana melekler dedi ki yeşil sarık sarın, işte yeşil sarık sarmazsanız cehennemde sopa yersiniz. Şimdi yani bu Kur'an'a sünnete muhalif bir ilham. Şeriata uygun olsaydı He dedi ki geldi melekler bana dedi ki işte sarık sar sarığını şöyle güzel sar. İşte efendim sevabı fazladır ahirette şudur budur. E tamam hadiste de var. Melekler de seni bu şekilde uyarmış. Makbuldür. Yani meşrudur. Ama sen dersen ki efendim işte böyle şeyler var. Sen efendim cuma günü entari giymezsen şalvar cübbe de giysen kurtaramazsın. İlle cuma günü entari giyeceksin. Adama geldi böyle bir keşif zuhran. Ha bunlar oldu yani. Ya bu sefer adam dedi Allah Allah ben mecburum şimdi. Cuma günü illa adam entari arıyor. E şimdi bu seni bağlamaz. Çünkü neden? Burada şeriata göre cuma günü entari giyeceksin de şalvar giymeyeceksin diye bir ayet hadis yok. Hüküm yok, içtihat yok. Bu noktada o adam cuma günü entari giysin. O da serbest giyebilir. Ama giymeyene şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya şimdi bu ilim nereden aldıysan bunu keşiften, kerametten, rüyadan, melekten, cinden. Vahiy değilse peygamber olmadığına göre vahiy değildir. O zaman bu ne olmuyor? Yani ihtimalli oluyor. İhtimalli olunca da biz onu şeriatın kıstaslarına vuruyoruz. Teraziye koyuyoruz. Şeriata uyanı alıyoruz. Şeriata uymayanı atıyoruz. Ne diyor İmam Efendi Hazretleri çok derdi bunu. Rüyalar dinde delil olmaz ama şeriata uyan rüyaları alırız. Bu da buna benziyor. Bundan dolayı yani nereye getirdiğini İmam Hazretleri ne kadar evliya olsa kendini arındırsa yemese içmese cinlerle buluşsa meleklerle konuşsa melek vahiy getirmedikten sonra bi'set yani peygamberler gönderilmedikten sonra insanlar hidayet bulamaz diye. Çünkü bu ilimlere acaba girer. Acaba giren ilimlerle de insanlar ebedi ahiretine hüküm bina demez. Bunları bu şekilde evne kul yahut deriz diyor. Bu da ilginç bir paragraf. Burada kalalım inşallah. Siz de derslere devam ederseniz daha çok ilimler kazanırsınız. Allah faydasını göstersin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: 23. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.

Allahu Teala buyuruyor: "Ey insanlar! Nefsinizi ve neslinizi, kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz." Nasihat, bilgi ve tecrübenin ürünüdür. Gençler yaşamadıkları tecrübeyi nasihatle kazanırlar. İnsana olgunluk kazandıran nasihattir. Nasihate kulağını tıkayan geleceğe kör bakar. Dinle yavrum, alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Din nasihattir. Dünya ve ahiret mutluluğunun asıl kaynağı dindir. Ve din, akıl sahibi insana has bir özelliktir. İnsan kalbinde yaşarır. Nasihatle sulanır. Nasihatle özümlenir. Nasihatle beslenir. Nasihatle korunur. Bunun için her insanın nasihate ihtiyacı vardır. Bak evladım, sen vücudumdan ve ruhumdan bir parçasın. Benim için dünya nimetlerinin en güzelisin. Senden önce ölürsem, dünyadaki temsilcim sen olacaksın. Bu durumda dünyada itibarımı koruyan ve hayırlı amellerinle kabrimde bana her gün sevap yollayan biri olmanı istiyorum. Efendimiz, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz," diye buyuruyor. Güzel ahlakla donanırsan, hediyemizin karşılığı olarak en güzel hediyeyi de sen bize vermiş olursun. Bunun için sen sadaka-i cariye özelliğine sahip olmalısın. Öyleyse şu nasihatlerime kulak ver ve onlara uy evladım. Böyle yaparsan kendine dünya ve ahiret huzurunu sağlarsın. Benim ve annen için de sadakayı cariye olursun. Ve bilesin ki bunlar Allah'ın ve Resulünün bildirdiği ölçüler içinde senden istediklerimdir. Bunlara bir ibadet aşkıyla uy ki Allah senin yardımcın olsun. Peygamberimiz de şefaatte bulunsun. Canım evladım, yaptığın iyiliklerin karşılığını hiç kimseden bekleme. Yalnız Allah'tan bekle. Karşılığını O takdir eder ve her işinde sana kolaylık sağlar. Allahu Teala buyuruyor: "Allah rızası için veren, Allah'tan korkan ve kelime-i tevhidi tasdik eden kimse için kolaylık hazırlarız. Sadaka vermeyi ihmal etme. Sevdiğin mallardan ver yavrum. Habil gibi ol. O, Allah'a en çok sevdiği mallarını kurban olarak takdim etmiş ve hediyesi kabul olmuştu. Böylece karlı bir alışveriş yapmış olursun. Vereceğin sadakalar seni birçok kötülüklerden korur. Sadaka sayesinde belalardan kurtulursun. Ya da Allah katında derecen yükselir, iyiliklere ulaşırsın." Allahu Teala buyuruyor: "Siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah şüphesiz onu bilir. Evladım, ilim sahibi ol ki herkes sana gıpta etsin, seni örnek alsın. Rahmet peygamberimiz buyuruyor: "Ancak
iki şey gıptaya değer. Biri öyle bir adam ki Allah ona mal vermiş ve onu fakirlere tasadduk etmektedir. Diğeri de öyle bir adamdır ki Allah ona ilim ve hikmet vermiş, o da onunla hükmetmiş ve onu halka öğretmiş. Misafir olduğun şu dünyanın geçici olduğunu bil. Ömrünü iyi değerlendir. Sevgili peygamberim, akşama ulaşınca sabahı bekleme. Sabaha ulaşınca da akşamı bekleme. Hastalığın için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme, buyuruyor. Unutma. Ayrıca yavrucuğum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya nasıl bağlanması gerektiğine dair çok sevdiği kayınbiraderi Abdullah'a yaptığı şu nasihate sen de uy ve dünyaya öyle bağlan, kârlı çıkarsın. Şöyle diyor Peygamberimiz Abdullah'a. Dünyada tıpkı bir garip, hatta bir yolcu gibi ol. Vatanından, aile ocağından ayrı düşmüş bir garibin aklı fikri hep yurdunda ve sevdiklerinde olur. Sen de bu dünyada kendini bir garip say ve asıl yurdun olan ahireti düşün. Bitip tükenmeyen nimetlerle dolu o çiçekleri solmayan diyarı düşün. Hatta kendini garip saymak da yeterli değil. Zira yurdundan, yuvasından ayrı düşen adam bir süre kalacağı gurbet diyarına gönül bağlayabilir. Dünyaya gönül bağlamak doğru değil. Kendini yolcu say. Uzun bir sefere çıkan aklı, fikri, varacağı menzilde olan bir yolcu gibi davran. Zira böyle bir yolcu, uğradığı yerlerdeki güzelliklere gönül bağlayıp kalmaz. Aşacağı sarp dağları, geçeceği engin vadileri ve oralarda kendisini bekleyen tehlikeleri hatırlayıp ürperir. Hiçbir yerde durmadan yoluna devam eder. İşte sen böyle bir yolcu olduğunu düşün. Bir de şunu unutma. Vatana döndüğün zaman seni sevenler eline bakacaklar. Bakalım bize ne getirdi diyecekler. Bu gerçeği düşünerek vatana, yani ahiret yurduna eli boş dönmemeye bak. Şunu da iyi bil ki yavrum, sahip olduğun nimetlerin asıl sahibi sen değilsin. Sadece bir emanetçisin sen. Bunu aklından hiç çıkarma. Efendimizin damadı, amcasının oğlu Hazreti Ali, yüzüğünün kaşına "El-mülkü lillah, gerçek mülk sahibi yalnız Allah'tır" yazdırmıştı. Her gün defalarca onu okur ve düşünürdü. Sen de dünya nimetlerine bu inançla bağlan ve mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan, diyen Yunus'un sözündeki gerçeği unutma. Zülkarneyn aleyhisselamın şu vasiyetini de örnek al ve dünya nimetlerine öylece değer ver evladım. Derler ki, Kur'an'da ismi geçen Zülkarneyn hem sultan hem de çok zengindi. Peygamber ya da evliyaullah'tan biriydi. Dünya dolusu malı vardı. Ölümü yaklaşınca yakınlarına şöyle vasiyette bulundu. Ben ölünce cesedimi tabuta koyduğunuzda iki elimi de tabutumun dışına çıkarın. Bir avucum boş olsun, diğer avucumu da inci, elmas,
altın, gümüş gibi mücevheratla doldurun. Yakınları sordu, neden böyle yapalım diye. Zülkarneyn aleyhisselam da dedi ki, cenazemi teşhi edenler, arkasından gelenler baksınlar halime. Görsünler avucumdaki mücevheratı ve ey Zülkarneyn, dünyaya geldin, sultan oldun, sonsuz nimetlere kavuştun. Ne kadar çok malın oldu desinler. Boş olan elime de bakıp, fakat hiçbir şey götüremiyorsun bu dünyadan diye de düşünsünler. Yavrum, ölümü de aklından hiç çıkarma. Onu hep hatırında tut. Bu, senin hayatını düzene sokan en etkili bir duygudur. Seni gafletten kurtarır. Kulluğunu hatırlatır sana. Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. Buyuruyor Can Peygamberim. Daha dünyadayken cennetle müjdelenen büyük sahabi Hazreti Ömer de Hazreti Ali gibi yüzüğünün kaşına kefa bil mevti va'zan ya Ömer. Yani ya Ömer, vaaz ve nasihat olarak ölüm sana yeter yazdırmıştı. Her gün defalarca onu okur ve düşünürdü. Kabir ziyaretini ihmal etme. İmkan bulursan haftada bir defa ziyarette bulun. Ebedi hayatına hazırlık için bunu yap. Orada yatanların da bir zamanlar senin gibi arzu ve isteklerle dolu olduğunu, sevinip güldüğünü, ağlayıp üzüldüğünü ama şimdi her şeyin sona erdiğini düşün. Ve kendini kabre hazırla. Peygamberimiz buyuruyor. Bir kimse kabirleri ziyaret etmek isterse ziyaret etsin. Zira kabri ziyaret etmek ahireti hatırlatır. Fakat ölümü temenni etme yavrum. Önemli olan ölmek değil, bilakis her güçlüğe göğüs gererek hayatta kalabilmektir. Hayatta kalıp hayırlı işler yapmak, bol sevap kazanmaktır. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o kimse iyi ise iyiliğini artırır, fena ise halini düzeltip iyilik yapar. Sizden biriniz ölümü istemesin. Vakti gelmeden önce ölümü için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması hayrını artırır, buyuruyor rahmet peygamberi. Ancak yavrum, uzun ömrün ve hayatın kıymetini de bil. Hayatı yemek, içmek ve beslenmekten ibaret sanan gafillerden olma. Allah Resulüne soruyorlar. Hangi insan daha hayırlıdır? Ömrü uzun, ameli de güzel olandır. Öyleyse insanların kötüsü kimdir? Ömrü uzun, ameli kötü olandır, buyuruyor sevgili Efendimiz.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Hep salavat okumak lazım, hamd etmek lazım, zikretmek lazım. Gafletten uzak durmak lazım. Hiç tetikte. Müslüman hep tetikte olacak. Hiç güven yok. Güvenemez. Bu gece ne olacak? Sabah ne olacak? Hangi bela gelir? İçten, dıştan, gökten, yerden, zelzeleden, afetten, fırtınadan bir şey belli. Sel, yel. Bir anda geliyor değil mi? Ondan sonra bir tarafa roket patlıyor kafasına. Bir tarafa yani bir fırtına geliyor. Yahu hiçbir gücümüz yok arkadaşlar. Biraz şiddetlense de uçuracak. Gökdeleni alır gider ya. Yani 100 katlı binayı rüzgar kaldırabilir. O kadar gücü var. Allah veriyor o gücü ona. Ayarı Mevla'nın elde ya. Ayarı Mevla'nın elde. İşte At kavmini. At kavmini helak eden rüzgar. Femme adun feuliku bi rihin sarsarin atiye. Haddini aşan efendim azgın bir kasırgayla koca At kavmi helak oldular. At kavmi ne kadar uzun, ne kadar iri, ne kadar boylu adamlar biliyor musun? Yani hadis-i şeriflerde bunlar beyan ediliyor. Ta dizinden şeyine kaç metrelerce gidiyorsun, dizini bulamıyorsun adamın. Cesedi bulundu da bir tanesinin. Daha efendim sahabe zamanında gidiyor ki Yemen tarafında. Yani belki kilometre gidiyorsun, dizine geliyorsun. Böyle adamlar ya. اَلَّتِيْلَمْ يُخْلَقْ مِسْلِهَا فِي الْبِلَادِ Kur'an diyor ki, onlar gibilerini şehirlerde yaratmadım hiç diyor Allah diyor. Ayet var ya. Ayet söylüyor, misli yok. Bu adamları rüzgarla helak etti. Bu adamlar bir tanesi şimdiki gökdelen boyundaydı. Bunları helak etti. Bir de onlar birbirlerine de dayandılar. Sıkı sıkı sarıldılar. Bir de toprağı da kazdılar. Dizine kadar toprağa giriyor. Dizine kadar ne demek biliyor musun? Peki ya bu bina kadar kaç tane? Dizine kadar. O kadar da toprağa girmiş. Ya, topraktan söktüm Allah buyuruyor. Söktüm attım diyor. Bir de havada kaldırdım, tokuşturdum. Birbirine havada vurdum. Küt aşağı. Feteral kavme fiyâ sar'a. Hepsi çarpılmış gibi işte. Sarı hastası nasıl düşer? Öyle. Baygın vaziyette, ölü vaziyette. Kendi ma'caz nehlin kaviye. Sanki büyük hurma kütükleri gibi. Yani bir ağacı böyle uzatırsın, koca bir ağacı. Öyle uzandılar, kaldılar. Allah buyuruyor. Mevla'nın rüzgarlarının deposu var. Yağmurların deposu var. Hazineler diyelim. Hazine. Şimdi siz depo diyorsunuz. Ve min şeyin İlla indena hazainu. Her şey bizim katımızda hazineleri var diyor. Mevla'nın ayeti bu. Efendim. Yağmurların hazinesi var. Depolar, mahzen. Mahzen hazineden geliyor işte. Hazine esasen şey demek değil. Mücevherler demek değil. Esasen hazine gizli. Gizlenmiş yer yani. Bir şey ortada olmayan şey, gizliyi bir tarafa kaldırsan oran mahzen yani. Hazine de o demek. Lügat manası olarak. Sonradan şimdi hazine deyince mücevher falan altın gümüş zannediliyor. Ama lügat o değil. Her şeyin hazinelerine bizde. Yani depolarında rüzgarlar, yağmurlar, karlar, dolular hepsi bizde. Ve mâ nunezzilû illâ bi kaderin mâlûm. Ancak onları neyle indiriyoruz? Bilinen bir miktarla indiriyoruz. Yağmurun ölçüsü var. Mikail aleyhisselam damlasına kadar sayısını biliyor. Damlasına kadar sayısını biliyor. O sellerde ne kadar damla. Kim hesap edebilir o damlayı? Gelsinler şimdi memleketteki seli Amerika'ya verin milyar dolar. Kaç damla indiğini tespit edebilir? Edemez. Ben Mevla bunu malum miktar ile indiriyorum. Ancak Nuh tufanı senesinde Mikail aleyhisselam da bilemedi. O kadar gökten yağdı, yerden de çıktı, ırmaklar fışkırdılar. Bütün dağların üstüne 18 arşın su çıktı. Meleklere de sorsaydın, bu seneki şeyde, Berat gecesinde yazılan, teslim edilen dosyalarda yağacak yağmurların miktarı var mı sizin hesabınızda? Yok derler. Çünkü bir tek tufan senesindeki yağmur hesapsız yağdı. Allah'a göre yine hesaplı. Mevla biliyor damlasını. Ama melekler bile bilemedi. O kadar taştı. Bir de Ad kavmine gelen rüzgar. Yani şimdi Mevla buyurdu ki Ad kavmi helak edilecek, Hud aleyhisselamın intikamı alınacak. Allah Hud aleyhisselamı gönderdi onlara, ne kadar vaaz etti onlara. Dinlemediler, tekzip ettiler, tehdit ettiler. Efendim, mümin birkaç kişi var, onlara da çok eziyet ettiler. Ondan sonra hadi bakalım Mevla rüzgarı gönder. Çıksın rüzgar buyurdu. Yani bir öküzün burnu kadar, yani öküzün burnu mesela büyük bir öküzün burnundan diyeyim, şöyle bir halaka kadar, bilye gibi düşün yani, halka gibi şöyle. Yani Mevla'nın deposundan, rüzgarların deposu var, her şeyin hazinesi bizde buyuruyor ya ayet. O rüzgarların deposundan istediği kadar çıkartıyor, anladın mı? Salıyor yani. Mevla buyurdu ki, çıksın bir halka kadar. Melekler dedi ki, ya Rabbi, bu öküzün burnu kadar yani bir miktarda rüzgar, ham maddesi yani rüzgar çıkıyor. O ona göre yayılacak. Bu kadar rüzgar çıkarsa bunu dünya zapt edemez. Ne dağ kalır, ne taş kalır. Ad kavmi gidecek derken hep dünya gidecek. Düşünsene şu kadar bir rüzgar çıksa depodan, dünya hepsini şey ediyor. Toz duman eder, katacak. Mevla bir de o zaman yüzüğün deliği kadar çıksın. Anladın mı? Şu kadar nerede? Yani o zamanki bilmiyorum, tabii büyük öküzlerde var. Hadis-i şeriflerde öküzün burun deliği kadar buyuruyor. Sonra onu daha küçültüyor ayarını, meleklerin müracaatı üzerine. Ya Rabbi kulların helak olacak, öbürleri de var dünyada, sırf bunlar yaşamıyor. O zaman Mevla buyurdu, yüzük halkası kadar, parmak takılan yüzük halkası kadar çıksın. Yani ayarlar Mevla'nın elinde. Biraz ayarını artırdığı zaman ne Amerika kalır, ne Rusya, ne Siyonizm, ne İsrail, ne bilmem ne, ne Avrupa Birliği. Bütün gavurların işi işte o. Öküzün burnu kadar mı çıksın, yüzüğün halkası kadar mı çıksına bağlı. O kadar Allah'a basit işler.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
1: Şimdi reklamlar.
3: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Ve bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle
10: hizmetlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80 0549 691 80 80 Burası Lale Gül FM.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Hazreti Ali Efendimiz ile Resulullah Efendimiz giderken sallallahu aleyhi ve sellem bir yere bedevi kılıklı bir zat geldi. Dedi ya Resulallah, falan oğullarının karyesi yani kasabanın tümü Müslüman oldular. Fakat onların beklentisi şuydu ki Müslüman olurlarsa rızıkları bol gelecek. Yani oralarda biliyorsunuz yağmur kıtlığı var. Yağmur olursa yeşillik oluyor, bir şey oluyor işte. Hayvanlar yiyor, develer yiyor. O zaman koyun çok var Medine'de. Koyun keçi var. Hayvanlar var, deve var. Şimdi onlara kıtlık vurdu, şiddet vurdu. Korkuyorum ya Resulallah, bunlar dinden çıkar. Yeni Müslüman olmuşlar çünkü. Telden tutuyorlar yani. İmtihan. Sen onlara bir para göndersen, onları ihtiyaçsız bırakacak biraz efendim belki bir bolluk şey olur falan. O arada yağmur yağana kadar, bir rızıkları gelene kadar o şeyle artık neyse erzak veya para işte bir şey gönderirsen iyi olur dedi. Bunun üzerine o Zeyd ibn-i Sane denen zat daha Müslüman olmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki senden işte şu kadar hurma sana vereyim. İşte kaç liralık olsun? 80 dinarlık olsun. 80 dinarlık hurma vereyim. O da duydu orada yani. Daha da Müslüman olmamıştı. Efendim, madem bu adam böyle istiyor yani ver buna dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de tamam dedi, sen ona ver dedi. Yani parası benim üzerime yani ben ödeyeceğim demek istedi. Adama da dedi ki efendim يَعْجِلْ عَلَيْهِمْ بِهَا وَاَخِثُمْ Çabuk bu 80 yani ne diyoruz? Onun tam bir şeyini söylemiyor. Vesk bir ölçü birimidir. Yani orada biliyorsunuz en muteber şey de hurmayla insanlar tok kalıyorlar ve gıdası çok fazla. O kadar bir hurma işte ne kadarsa onu götürecek onlara. Çabuk götür de dedi, biraz dedi medet olsun, yardım olsun madem çok fakirlik var, kuraklık var dedi. Yetiştir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de on sonra o Zeyd ibn-i Sane ile anlaştı. Yani efendim bunu senden aldık, bizim borcumuz oldu. Ne kadar zamanda ödeyeceğiz mesela? Yani rivayetlerde tam bir net söylemiyor ama diyelim 10 gün, diyelim 20 gün. Burada adı konuyor, günü konuyor çünkü sünnettir zaten böyle ne zaman ödersen öde şeklinde şeyler ne diyeyim sana uygun değildir yani. Çünkü yazı lazım sünnette, senet lazım çünkü adam inkar eder, reddeder. 10 liralık aldın, 20 liralık aldın der. Yani onun için İslamiyet Estağfirullah ya eyyühellezine amenu ey iman etmiş kullar izâ tedâyentum bi deyn ilâ ecelin müsemmen fektubû. Ve muayyen belirli bir süreye kadar birbirinizden borç alıp verdiğiniz zaman velev nakdi olur, velev aynı olur yani. Hurma da olur, para olur. Ne aldıysan borç onu yazın. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor bize. Bu itibarla yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müddet tayin etti. Ettiler aralarında. Fakat bu müddet dolmasına bir veya iki gün kala, bazı rivayetlerde üç gün kala yani. Ama en azına gitsen yine bir gün var sürenin dolması da, anladın mı? 20. gün ödeyecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim, 20 gün sonra diyelim. İşte 18. günü ve 19. günü o günlerde bu geldi. Zeyd ibn-i Sane, o Yahudi alimi geldi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiramdan bir cemaatle beraber idi. Yanında bir cenazeye çıkmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin ölenlerine kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsinin cenazelerine katılırdı. Onun için böyle her gün illa bir cenazeye gider, bir taziyeye gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep insanlar sallallahu aleyhi ve sellem efendim yani merasimlere katılır yani onlarla beraber olur yani iyi günlerinde, kötü günlerinde. Davetlere icabet eder. Huyu öyle sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi sünnet yani. Bir cenaze çıktı. O cenazeye çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden de bir cemaat vardı yanında. Hazreti Ömer Efendimiz'in de orada olduğu anlaşılıyor, rivayetten anlaşılıyor yani. İsmi özellikle geçiyor. Bu zat geldi, borcunu isterken

Hani bu şimdiki uzun, böyle bele kadar gömlek şeyi pek duyulmamış yani. Onlar da şey oluyor, iplikleri sert oluyor o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bir cübbe vardı. Cübbede çizgili böyle, efendim, bazı rivayetlerde siyah renkliydi. Bazı rivayetlerde bazı çizgileri vardı yani, kumaş, düz kumaş değildi. Ve o sert idi. O zat geldi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından efendim çekti omuzundan elbisesini ve kade tuttu, yakaladı. Bi mecami'i siyabihi, yani elbisesinin efendim omuzla pazusunun arasında bulunan bölgeden, böyle hani insanı böyle yakalıp da tutarlarken böyle sen ne yapıyorsun falan deyip sallarlar ya elbisesini, böyle buralarını falan, yakasını efendim şeyini toplayarak elbiselerin burasını sıktı böyle. Ondan sonra efendim ve ağlaza, kaba konuştu yani. Ters konuştu, sert konuştu Leu sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Haşin davrandı. Sonra böyle yüzünü de buruşturmuş. Sinirli bir şekilde. Sümme kale, ondan sonra dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavminin toptanını katarak, yani Kureyş kabilesini veya Abdülmuttalip oğullarını. İnneküm, muhakkak siz ya beni Abdülmuttalip. Abdülmuttalip oğulları yani, Efendimizin kabilesinin adı. Ey Abdülmuttalip oğullar, siz mutulün. Borçlarınızı ödemeyi bilmezsiniz. Çok böyle efendim tehircisiniz. Yani alırsınız vermezsiniz. İşi ileri atarsınız, geciktirirsiniz. Borç ödemekte yani sözünüzde durmazsınız yani. Diye bir de Abdülmuttalip oğullarının tümünü yaptı. Bunun üzerine fentehera, engelledi. Hu onu, yani Zeyd ibn-i Sani'yi, Umer'u. Ömer radıyallahu anh efendimiz tabii sahabe topluluğunun içinde, işler ona düşüyor, ihaleler ona kalıyor. O hemen ona ne yapıyorsun sen dedi. Ve şeddede, o da şiddetli konuştu lev ona fil kavli. Sözde, konuşmasında ona karşı o da sert konuştu. Dedi, ya duvallah dedi, ey Allah'ın düşmanı dedi ona. Tekûle azâli Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Rasûlullah böyle laf mı konuşuyorsun? Ve tasna'u bi mâ erâ. Benim gözümün önünde sen Rasûlullah Efendimiz'e böyle yapıyorsun. Ve tekûle lev mâ esmâ. Bu duyduğum lafları sen söylüyorsun he? Kime söylüyorsun? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorsun. Fevellezî ba'atehu bil hak. Onu hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Efendim, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yani izin vereceğini bilsem, yani kafanı kelleni uçururum. Ama işte yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan razı olmayabilir. Onun için yani duruyorum. Yoksa var ya senin kafan gitmişti şimdi dedi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada yanında duruyor. Yetebessemu. Tebessüm ediyor. Yani gülüyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ağır hakaretler etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey yapmadı yani. Hiç dertlenmedi, üzülmedi. Çünkü neden öyle şey diyor? Çok yumuşak huylu olduğundan. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem keşfediyor. Mevla'dan vahiy geliyor, ilham oluyor. Biliyor. Neyi biliyor? O Zeyd ibn-i Sane bunu ona neden yapıyor? Şimdi çıkacak birazdan neden yaptı. Onu Efendimiz bildiği için gülüyor yani. Hazreti Ömer onu bilmediği için sinirleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ömer'in sinirlenmesine de gülüyor. Yani ya Ömer sen de bilseydin burada ne dönüyor? Yani bu Zeyd ibn-i Sane bunu neden yaptı bana? Sen de böyle yapmazdın ama içinden diyor yani. Yapmazdın ama işte sen de bilmiyorsun, benim bildiklerimi bilseydin demek istiyor. Ve tebessüm ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale, o zaman dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi. Ne buyurdu? Ene ben ve hüve o, yani bu Yahudi alimi, künnâ bizidik ilâ gayri hâzâ, senin bu davranışından gayrine, başka bir davranışına, minke senden gördüğümüz bu davranıştan gayrine ehvece, daha muhtaçtık ya Ömer. Ey Ömer, böyle yapacağına başka bir şey yapmana daha ihtiyacımız vardı. Başka bir davranış ve tutum sergilemene daha muhtaçtık. Daha muhtaçtık. Onu yapmalıydın. Ne yapmalıydın? Te'muruni,
bana emretmeliydin.

0: ahlaka bakar mısınız? Ya? Ömer Efendimiz radıyallahu anh ve bütün sahabe ona canını verir ya. Öl deseler ölür ya. Ve o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar ümmeti. Ona diyor ki sen bana emretmeliydin. Neyi bi husnil kaza. Madem mevzu bilmiyorsun yani. Ben kaç günlüğüne borç aldım. Veyahut borcumun günü geçti mi? Hani sen ne demeliydin ya Resulallah? Madem borç aldın, güzelce ödeseydin ya. Bana diyor böyle demeliydin. Niye vaktini geçirdin ya Resulallah? Demeliydin. Niye böyle sert davrandın diyor. Niye adamı kırdın geçirdin bir de kafanı koparırım diye tehdit ettin. Adam Yahudi. O anda Yahudi o kişi. Bir Yahudi alimi. Bir Müslüman da değil. Ama burada Müslüman olması mühim değil ki. İnsan olması mühim. Çünkü burada adab-ı muaşeret ve ahlak var. Bir adamdan borç almışsın, ona borcunu ödemen için gelmiş, borç alacağını istiyor. Bu adam Yahudiymiş, Ermeniymiş, Hristiyanmış, Museviymiş. Bunu ne fark eder ki? Buna insanca muamele icap eder. Ama o terbiyesizlik yaptı. Kalktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini arkasından çekti, boynunda iz bıraktı. Ondan sonra yaka paça derler ya, yaka paça bu demek işte. Bir mecami'i sevbi. Elbisesinin yaka paçasını yani. Mecami'i toplanma noktaları. Böyle burasından, yakasından, yaka paça böyle. Tuttu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çekti böyle. Ondan sonra ne biçim adamsınız? Borç ödemek bilmiyorsunuz. Abdülmuttalib oğulları hepiniz böylesiniz falan filan. Yani başlatan o yani. Terbiyesizlik yapan o. Görünüşte tabii. Ama Hazreti Ömer Efendimiz de buna cevap verdi tabii. Ama korkuttu biraz, öldürürüm şeyi. Orada korktu adam yani. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir yandan tebessüm ediyor. Yani ya Ömer bilseydin böyle yapmazdın. Burada başka bir iş var şimdi çıkacak. Ya Ömer, o da ben de senin bu davranışına değil, daha başka davranışlarına muhtaçtık. Bize başka bir şey, başka bir tutumla yaklaşmalıydın. Ya Ömer, te'muruni bana emretmeliydin bi husnil kaza. Ya Resulallah, emretmeliydin diyor bir de yani. Teklif etmeliydin, söylemeliydin de değil bak, emretmeliydin. Bana demeliydin ki, yani ya Resulallah borcunu güzel ödersen iyi olur yani, öde yani. Buna vakti gelmiş madem adam istiyor bak. Öde. Ve te'muru, ona da emretmeliydin. Demeliydin bi husnil tekazi. Ya sen de istemenin bir usulü adabı var. Bu tamam, alacaklısın, haklısın. Ama gelip de elbisesini çekerek, yaka paça yakalayarak, on sonra milletin içinde siz borcunuzu ödemekte, sözünüzde durmakta çok geciktiren bir milletsiniz şeklinde bu konuşmayı yapmamalıydın. Sen de edebinle alacağını istemeliydin. Diye ona da bana hüsnü kaza, güzel ödemeyi, ona hüsnü tekazı, güzel istemeyi, alacağını istemeyi emretmeliydin. Böyle yapmamalıydın ya Ömer. Sümme kâle, ondan sonra dedi şeye, o Zeyd ibn-i Sâne'ye, dedi ki, sen dedi bana böyle bir hareket yaptın ama, ben borcumu geciktirmem. Ben sözümü asla bozmam. Değil mi? Muhammedun Resulullah, sâdikul vâdilemîn. Değil mi? La ilahe illallah, melikül hakkul mübin. En meşhur zikir. 100 kere okunsa cennetin kapısını çalar ve zenginlik kapıları ona açılır. Her gün 100 kere okusa. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. İstekra biha babel cennet. Cennetin kapısını onunla açılır ve esteclebel gına, zenginliği celbeder. Acayip zengin olur yani. Yüzüncüde ne deniyor? Muhammedun Resulullah sadikul vadilemin. Emin güvenilir, sadikul vaat, sözünde duran. Sözünde durmakta insanlar için de zirve ya. Dedi ki, lekad bekiye, muhakkak kalmış idi min eceliği, borcun süresinden selatün. 3 gün kaldı. Sen dedi, niye 3 gün evvel geldin de bana bu hareketi yapıyorsun yani. Yani sahabeye de, yanındakiler de şimdi ne olduğunu anlamadılar. Şimdi ne olduğunu anlamadıkları için izah etmek durumunda kaldı. Dedi ki, ben dedi yani sana borcumu geciktirmedim. Daha günü gelmedi. 3 gün kaldı. Daha 3 gün varken bana bu hareketi yapıyorsun. Yani çünkü onu niye dedi o kadarını? Yani millet de zannetmesin ki borcumu geciktirdi. Saat saniye şaşmaz ya. Borcunu geciktirir mi? Haşa. Çok tehlikeli bir şey zaten borcunu geciktirmek. Yani söz bozmaya giriyor. Söz bozmak münafık alamet. İzâ vâdehle. Söz verdiği zaman sözü bozar. Âyetül münafıkı selat. Münafıkın alameti 3. Çek veriyor ödemiyor. Münafık alameti. Senet yazıyor ödemiyor. Münafık alameti. İzâ haddese kezeb. Konuştu mu yalan söyler. Ve davâde ehlef. Söz verdi mi bozar. وَيْدَتُمِنَ خَانْ Emanet güvenirsin, hıyanetlik eder. Sen ona güvenmişsin de o borcu vermişsin. Sen de ona göre hesaplıyorsun. Bu çeki tahsil edeceğim, ondan şuraya şuraya ödeme yapacağım. Sen de borçlanıyorsun. O oradan gelmedi mi? Geciktiği zaman ne oluyor? Sen burada kaç kişiye verdiğin sözde? Sıkıntıya giriyorsun, zincirleme, trafik kazası, rezillik yani. Onun için bir söz bozmak, hele ki borç meselesinde gününü geciktirmek kadar büyük günah yoktur yani. Çünkü insanlara da günah sokuyorsun. Kaç kişi de sana sövecek bu sefer, ödemedi borcumuzu ne biçim adam diye. Halbuki sen alacağına güvendin yani. Bunlar çok önemli. Ve Ömer'e emretti sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e yakdıhi, dedi yakdıhi, ödesin hi ona malehu. Tamam dedi, üç gün evvel istedi ama olsun, evvel vermek haram değil hoş. Borç alırsın, evvel versen, sonra verirsen haram, söz bozmuş olursun. Önce verirsen haram değil ki yani, caiz yani. Tamam dedi, üç gün evvel geldi, bize böyle yaptı. Sen de ona öde dedi, malehu. Alacağın malı, yani işte ne kadar, ne diyeyim sana işte, çuval diyeyim, hurmaysa, onu ödedi. Ve yezidu, ilave yapasın dedi. Hu ona, işrine sa'an. 20 ölçek, 20 ölçek işte sa'an. Müt. Müt mesela ölçek. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu var ya, bu bir müt. Medine'nin müttüne sağına bereket ver ya Rabbi. Allah barik lena fi sa'ina müttüne. Ya Rabbi ölçeklerimize bereket ver. Medine'deki alışverişlere, ticaretlere bereket ver. Ve ceal ma'al bereketi bereketeyn. Bir bereketin yanına iki bereket daha koy. İbrahim Halil'in Mekke için dua etti. Ben de Habib'in Medine için dua ediyorum ya Rabbi dedi. Müslim, sahih Müslim hadisidir. Bunun dört katıyla da bu diyelim müt. Bunun adı neymiş? Müt. Sağ ölçek dediğimiz bunun dört tane daha koyarsan ne oluyor? Sağ oluyor. İşte ona dedi ki 20 sağ. Yani bunun dört misli bir sağ. 20 sağ hurma ilave yap dedi. Niçin? Lima ravva korkuttuğu için onu. Yani dedi korkuttun adamı dedi. Adamı ölümle tehdit ettin, korkuttun. Onun için dedi ona 20 sağ da bayağı bir şey yani 20 sağ hurma. Efendim 80 tane bundan yani. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'e ne dedi? Sen dedi onu korkuttun dedi. 20 ölçek de sağ ilave edeceksin. Fek yani işte bu durum oldu. Nedir oldu? Sebebe İslami. O Yahudi aliminin Müslüman olmasına sebep oldu.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetu lil müttakîn ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kerramna beni Adem ve hamelnahum fil berri vel bahr ve razaknahum minat tayyibat. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde konumuz, mevzumuz yine insan. Muhterem ümmiler, söze girmeden evvel Rabbime hepimiz için niyaz ediyorum. Cümlemize insanı kamil olmanın neşesini lütfetsin inşallah. Muhterem müminler, her derste işaret ediyoruz. Dünyanın ağız tadı salih insanlar. Allah'a ve Resulüne muti kullar, imanlı ve hakka bağlı kişiler. Arz üzerinde bunu unutmayın. Muhterem Konyalılar, arz üzerinde ihlasla Allah diyen kul bulundukça kıyamet kopmayacak diyor Peygamber Efendimiz. La tequmu saatu hatta la yuqale fil ardı Allah Allah Allah buyuruyorlar. Kıyamet kopmaz ta ki arz üzerinde gönlü aşkla dolu, ruhu İslam'ın nuruyla, tevhidin aşkıyla aydınlanmış Allah diyen bir kul bulundukça. Öyleyse muhterem müminler, kıyametin kopması öyle pek yakın değil inşallah. Ben cemaatime hüsnü zan ediyorum, ümmeti Muhammed'e hüsnü zan ediyorum. Daha bu necip milletin içerisinde seherlerde kalkıp gözyaşıyla Allah diyenlerimiz var inşallahu teala. Bir diğer hadisi şerif muhterem Müslümanlar bu manada, la tequmu sa'atu illa ala şirarin nas. Kıyamet ancak insanların en şerlileri üzerine kopacak. Ya camiler boş, mescitler boş kalacak. Hatta Resulü Zişan Efendimiz Arafat'a çıkan olmayacak diyor. Hani okuyoruz ya, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek diyoruz ya, gerçek manada ve hulusla lebbek okuyup Arafat'a çıkan kul kalmayacak diyor. İşte İslam'ı ruhuna, bünyesine yerleştiren Osmanlı dedem, tamam mı? Viyana kapılarına kadar, Bağdat kalalarına kadar, Kremlin surlarına kadar, Kazakistanlar, Tacikistanlara, eski Türkistanlara kadar, Yemenler ve Sanalara kadar, Ümit Burnu'na kadar, dünyada biz varız yahu. Medeniyet bizde, edep bizde, ahlak bizde, ilim bizde, şahlanış bizde, cesaret bizde, şecaat bizde, insanlık bizde, fazilet bizde. Abou, hocam demek İslam denince dünyada iyilik ve güzellik denen her şey öyle mi? Ey vallahi ve billahi ve tallahi öyle. Yani aklınıza gelen dünyada fazail namına ne düşünüyorsanız hepsi İslam'da. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri gelmeden evvel dünya bir matemhaneydi, bir matemhaneydi. Her zaman okuyorum size, koca Akif öyle diyor, İstiklal Marşımızın nazımı, dev şair öyle diyor. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor. Peygamber Efendimiz'den evvel dünya böyle, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Ya hocam, demek iman ve aşkla dolu bir insan bir kardeşinin yüzüne hiddetle bile bakamaz öyle mi? Ey vallahi bakamaz. Çünkü Allah'ın Resulü o mümin kardeşimize öyle diyor. Bana da sana da. La tahkiranne minel marufi şey'en hatta en tevka ehake bi veçin talib. İyilik ve güzellikten en küçüğünü dahi hakir görme evladım diyor Peygamber Efendimiz. Ümmetim diyor, Allah'ın kulu diyor. İyilik ve güzellikten en azını da hakir görme, küçük görme. Velev ki bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Oldu mu Müslüman? Evinden çıkıyorsun, camiye geliyorsun. Yolda karşında gelenlerin hepsinin yüzüne tebessümle bakacaksın. Senin yüzünü gören kederini unutacak, kederini. Muhterem müminler, biz, ya hocam sen hep böyle hayal peşindesin yahu. Bugünkü dünyada artık bunlar olur mu? Ey vallahi olur, Allah isterse. Çünkü muhterem Müslümanlar, 6,5 milyarın kalbi kulubul ibad beyne usbu'ayni min esabi'r rahman yukallibuha keyfe yaşa. 6,5 milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki kudret parmağı arasında, dilerse şöyle çevirir, isterse böyle çevirir, tamam mı? Hidayet verdim dedi mi, bakın muhterem müminler, benim sözüm değil, Allah'ın kelamı. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Tevfikimiz geldi mi ya Muhammed? İnsanları fevç fevç Allah'ın dinine koşarken göreceksin. O günü bir daha görmek istiyoruz inşallah. Ruhuyla insan ancak insan olur dedim ya, bir İslam şairi pek güzel söylemiş. Şu kıtayı okuyayım size, bakınız. Ta talebeliğimde ezberlemişim 50-55 sene evvel. Ya hadimel cismi kem tes'ali hıdmetihi etatlubur ribha fî mâ fîhî husranın akbil alel ruhi ve stekmil fedâileha fe ente bir ruhi la bil cismi insanun. İçinizde Arapça bilenler varsa manayı hemen anladılar benden evvel söylemeden. Ey cismine, cesedine hizmet eden kişi. Aziz cemaat, duyuyorsunuz değil mi? Ey cismine, cesedine, maddesine, etine, kemiğine hizmet eden kişi. Zararı evvelden görülen alışverişten kazanç mı bekliyorsun diyor şair. Zararı evvelden görülen alışverişten kazanç mı bekliyorsun diyor. Ruhuna dön. İslam'ın nesli, sana söylüyorum. Ruhuna dön, bütün fazaili İslamiyeni tamamla, gerçek manada insan ol, zira sen cesedinle, kilonla, okkanla, etinle, kemiğinle değil, mana aşk ve imanınla insansındı. Yani benim evladımın, benim kardeşimin imanı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, aşkı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, Allah'a bağlılığı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, Hazreti Muhammed'in yolunda ne kadar yürüyorsa o kadar insan. Onun dışında öyle bir alışveriş ki zararı evvelden görünüyor diyor şair. Ya ey hocam, şimdi ne olacak? Ha, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, şimdi ne olacak? Kazanıyor, yiyip içiyor, zevk ediyor. Adamın başka düşüncesi yok, Müslümanlar. Kazanıyor, nereden gelirse gelsin. Allah'ın Resulü öyle diyor. Kıyametin grubunda halal ve haram seçilmeyecek. Hani ne gelirse ver ya Rabbi, kulum sormaz yer ya Rabbi diye dedemizin bir sözü var ya, Rabbimiz muhafaza buyursun. Kaynağı, menşei ne olursa olsun yiyor, televizyonun önünde gece yarılarına kadar keyif ediyor, tamam mı? Elinde sigarayla, önünde çayı, sonra da yatıyor Allah imdad eyleye. Evet muhterem Müslümanlar, gelecek ne olacak? Rabbisine nasıl varacak? Hangi yüzle Mevlasından cennet isteyecek? Hiç belli değil muhterem müminler. Öyleyse ben cemaatime hatırlatıyorum, zarar nereden dönerse kar oradadır. Geliniz ruhumuza yönelelim, kalbimize yönelelim, imanımıza yönelelim. Hem kendi nefsimizi ıslah edelim, hem de neslimizi koç yetiştirelim, aslan yetiştirelim. İslam'ın ve imanın ve aşkın bekçisi olarak yetişsinler inşallahü teala. Ve lekad kerramna beni Adem. Ve lekad kerramna beni Adem. Adem oğlunu mükerrem kıldık diyor. Adem oğlunu mükerrem kıldık. Ve hamelnahum fil berri vel bahr. Kara söyledim evvelce derslerinde biliyorsunuz. Karada ve denizde onlara vasıtalar lütfederek onları bindirdik, seyahatlerini kolaylaştırdık. Ve razaknahum minet tayyibat. Onlara tıp ve temiz rızıklar vererek merzuk kıldık. Evet muhterem Müslümanlar. Ve fazlallahum ala kesirin mimmen halakna tafzile. Onları yarattıklarımızın çoğundan da faziletli kıldık, kerametler verdik. O kerametler neymiş? Onun üzerinde duruyoruz muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde dedik ki ilk verdiği keramet Cenab-ı Hakk'ın insanoğlundaki güzellik muhterem Müslümanlar. Diğer mahlukatın hiçbirinde insanoğluna verdiği güzellik yok. İnsan varlıkların en güzeli. Hatta muhterem Müslümanlar biraz daha güzel olunca şairimiz öyle diyor. Üç şey var ki insana kederini unutturur, kalbine sürur verir diyor. El-ma'u ve'r-ravzatu ve'l-vechul hasen. Suya bakmak. Denizin kenarında, nehrin kenarında, derenin kenarında oturup suya bakmak insana sürur verir. Niye muhterem Müslümanlar? Çünkü su hayat kaynağı. Varlığımız ve hayatımız suya bağlı. Onun için suyun kenarında bulunup suya bakmak sürur verir bir. İkincisi ve ravvatu yeşillik diyor muhterem Müslümanlar. Ya bir ulu dağı düşününüz. Koca Akif. Koca Akif, Allah senden milyar razı olsun. Hani kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksam şüheda diyor ya. Cennet vatan muhterem Müslümanlar. Hele o bahar ve rahmet aylarında Türkiye'mizi bir dolaşın. Her taraf ayrı bir cennet. Cenab-ı Hak düşman şerrinden muhafaza buyursun inşallah. Cenab-ı Hak zalimlerin şerrinden muhafaza buyursun. Ben dua ediyorum muhterem Müslüman. Rabbim cennet vatanımızı muhafaza buyursun inşallah teala. Ya suları kıyamete kadar şarıl şarıl aksın. Vatanımızın her köşesi cennet gibi yeşillik olsun. Bununla olmayacak. Vel veşhül hasen. Şair o münasebetle söyledim ya. Bir de güzel yüz diyor Müslümanlar. Sular, sulara nazar, yeşilliğe nazar, bir de güzel yüz insana sürur verir diyor. İnsana sürur verir. Hatta Peygamber Efendimiz utlubu havaicekum inde hisanil vücuh. Hacetlerinizi, arzularınızı yüzü güzellerin önünde isteyiniz diyor. Hiç kimse bir şey alınmasın muhterem Müslümanlar. Yani yüz güzelliği kalbe ve ruha aksediyor. Yüzü güzel olunca ahlakı ve kalbi ve ruhu da güzelleşiyor. Hani adamın kalbindeki nur yüzüne vurmuş derler ya. Resulullah demek istediği bu. Allah Resulü böyle diyor. Adamın yüzündeki, kalbindeki nur yüzüne vurmuş ya. Alnı parıl parıl diyorlar bazen. Bu manayı söylüyor. İhtiyaçlarınızı, havaicinizi yüzü güzel olanların nezdinden talep ediniz diyor. Ya Rabbi beni ve cemaatimi içi de dışı da güzeller zümresine ilhak eyle diyorum. Muhterem müminler, evet bu böyle kalsın artık. Hatta muhterem Müslümanlar, isterseniz bir de şaka yapayım size. Hani bu üç şeyi söyledi ya, su, yeşillik ve güzel yüz diye. Şairin biri de kahveyi çok seviyor herhalde. El kahvetu ve ravlatu vel veçül hasen diyor. Şöyle güzel pişmiş kallavi fincanda bir kahve, önünde de akarsu, yanında da bir güzel olursa dünyanın tadı çıkar demek istiyor. Rabbim bize melek haslet ahlak güzelliği nasip et Allah. Ya ya neslimizden kıyamet sabahına kadar güzel ahlaklı melek gibi nesiller lütfet ya Rabbi. Duam devamlı böyle. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna verdiği ikinci keramet huve adelül imtizac. Yaşantısı bütün mahlukat içerisinde en normal olan mahluk yaşantısı. Hani mizacı diyoruz ya muhterem Müslümanlar, Osmanlı devrinde bu kelime kullanılırmış. Adamın mizacı bu falan derler. Yani insanoğluna Cenab-ı Hak ulvi tabiat vermiş, insanca yaşarsa tabii, değil mi Müslümanlar? Değil mi Müslümanlar? İnsanca yaşarsa eğer, ya yattığı yer belli. Müslümanlar, insanın keyfi yetiyor derler ya, hatta isterseniz dedemin sözünü de tekrarlayayım size. Yiğit yatağından belli olur derler Müslümanlar. Dedemiz böyle diyor. Yiğit yatağından belli olur. Yattığı yerin temizliği ve güzelliği, kullandığı eşyanın temizliği ve güzelliği, ticarethanesinin tanzimi ve tertibi, aile hayatının plan ve programı. Tamam mı muhterem Müslümanlar? İnsan vardır, evinden çıkıyor. Müslümanlar, evde hanım bekliyor. Hangi saat geleceği belirsiz. Tamam mı? Yok. Ashab-ı kiram Mescid-i Saadet'te ışrak namazını kılarlar, evlerine dönerler, kahvaltı yapar, dükkanı açarlar. Eğer eve dönmeyecek durumu müsait değilse ışraktan sonra dükkanını açar, kahvaltısını orada yapar. Tamam mı? Akşam namazına bir saat kala, müminler dikkat buyurunuz, akşam namazına bir saat kala Medine-i Tahire'de sahabeden hiçbirinin dükkanı açık değil, sadece Yahudilerin açık. Niye? Evine vaktinde dönecek, abdestini güzel tazeleyecek, şarıl şarıl, tamam mı? Sonra cübbesini giyecek, cemaate, muhterem Müslümanlar, evet, herkes birbiriyle görüşecek, herkes birbirinden haberdar, herkes yektiğiyle kardeşlik bağlarını her gün biraz daha kuvvetlendirecek. Muhterem Müslümanlar, evin hanımı belli. Çünkü erkeğin geleceği saati biliyor, anı biliyor. Sanki muhterem müminler, eskiden hocalarımız, Konya hocalarımız, büyük hocalarımız, kürsüde bilhassa Dülgerzade Mevlid Efendi Hoca çok latife yapardı. Ben de ara sıra size latife yapıyorum. Ninemizi ben hatırlarım. Dedemin eve geliş saati belli. O saatte ocakta yemek örtülmüştür. Sofra bir tarafta hazırlanmıştır. Tamam mı? Ya tuhaf karşılama mümin kardeşim. Bunlar öyle 40 yılda bir konuşulur hale geldi yani. O nenemizin bir uyalı fesi vardı. Onu giyer, üzerine uyalı yeşmanı örter, o tertemiz elbiselerini, şalvarlarını takar, kapının arkasında veya ona yakın bir yerde minderinde oturur. Niye? O saatte efendi gelecek çünkü. Saati belli. O saatte efendi gelecek. Efendi de kapının önünde ayak sesini duyurdu mu? Dedem öyle yapardı. Eskiden yollar hep tozlu olduğu için bir pat pat ayağını, paçasını bir vurur, geldiği anlaşılır. Hemen nenem kapıyı açar. Buyur efendim. Dedemin 18 saat yorgunluğu minderine oturmadan geçerdi. Varıp da minderine oturmadan bütün yorgunluğu geçerdi. O insanlık, o fazilet, o karşılayış, o hüsnü kabul, o yüz gülmesi, o hal hatırı anında soruş, dedemin 18 saatlik yorgunluğunu alırdı vesselam. Veya 10 saat veya 15, neyse yani. O günün çalışması neyse, muhterem Müslümanlar. Şimdi, hey hey. Hanım bakalım hangi günde, ha? Müslümanlar. Biraz daha ileriye gidersen hangi kokteyl partide? Ben o ne olduğunu da pek bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Kokteyl partiymiş ya. Veya efendi kim bilir hangi zamanda gelecek? Müslümanlar, yani mevzu işlerken hayati meselelere temas ediyorum, kusura bakmayın. Adel imtizaç, insanoğluna programlı yaşama hasletini Cenab-ı Hak vermiştir. Hayvanda bu yok diyor. Hayvanda bu yok diyor. Hayvanın hayatiyeti meraya gider, çobanla beraber gelir, ağıla girer. Yani başındaki adam ne derse onu yapmaya mecburdur. Ama insanoğlu kendine göre bir planı vardır, bir program vardır. Yaşantısı insani ölçülere uygundur. Bu bakımdan insanoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu keramet sonsuz şükrana değer. Rabbim şükürlerimizi sana yükseltiyoruz. Bizi şikayetten muhafaza buyur diyoruz. Bir de muhterem Müslümanlar, üçüncü maddede şöyle demişim. Kâmet itibariyle, boy itibariyle de insanoğlu adil bir biçimde. Ne zürafa gibi, ne zürafa gibi böyle yüksek bir hali var, ne de yılan gibi yerde sürünür bir kâmeti var. Efendim, insanoğlu kâmetin, yani boyun en adiline sahip. Ne kadar boyu uzun deseniz insan boyudur, ne kadar kısa deseniz çok ender. Yani bazen cemaatimden sakın darılan olmasın, bu bir latifedir, bir ders beyanıdır. Bazen cüce filan derler. Hani milyonlarda bir iki kişiye Cenab-ı Hak, Müslümanlar ben şöyle diyorum, o bir iki kişiyi de Cenab-ı Hak niye yarattı öyle biliyor musunuz? Diğer milyonlar ve milyonlar onlara bakarak Cenab-ı Hakk'ın kendilerine olan nimetini görüp şükretsinler diye. Hani o şu kadar boyuyla ama ona Cenab-ı Hak fevkalade de akıl veriyor. Kendisini, evini, çoluğu, çocuğu idare ediyor. Ama o boy kısalığı onun için bir ayıp görünüyor. Diğer Müslümanlar ona bakmak suretiyle Rablerine şükretsinler diye muhterem müminler. Evet, insan boyu boyların en ölçülüsü, hayvanat içerisinde en adil ölçülerle yaratılmıştır. Ya Rabbi, başımızı ve belimizi senin gayrinin önünde eğdirme Allah'ım. Hacı Akif Ele diyor, o rükû olmasaydı eğilir miydi başlar diyor. Bizi huzurundan ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, ben burada tefsirden yazmışım. İnsanoğluna Cenab-ı Hakk'ın kerametlerinden biri de erkeklerde sakal, hanımlarda göğüs ve saç uzunluğu diyor. Tefsir bunu yazmış, ben de size söylüyorum. Efendim, erkeklerde sakal, yani sakalı olmayan erkekler bana darılmasınlar. Tefsir böyle yazıyor, ben de olduğu gibi söylüyorum. Evet. Akşehirli hocamız vardı. Akşehirli hocamız vardı. İçinizde dersini dinleyenler var daha inşallahü teala. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi Hoca, bir gün beraber bir sofradayız. Akşehirli Hoca Efendi Hazretleri'yle bir sofradayız. O böyle birçok şeyi biraz tebessümü fazla yapar, gülerek anlatırdı şakalarını. Derste bile meşrebi öyleydi. Efendiler dedi, eskiden ağzında dişi dökülür, sakalı ağrır, ha bu zat ihtiyarlamış derdik. Hoca Efendi'nin latifesi bu. Ağzında dişi dökülür, sakalı ağrır, bu zat ihtiyarlamış derdik. Hepimiz inanırdık. Ve ihtiyara lazım gelen saygı gösterilirdi. Şimdi dişçiler çıkan dişin yerine hemen birini koyuyor diyor. Bir de sakallar her gün sabah kazınınca, muhterem Müslümanlar, ya o sinek kaydı tıraş diyorlar ya şimdi, her gün sabahleyin aynanın önünde. Muhterem Müslümanlar, insanoğluna Cenab-ı Hakk'ın kerametlerinden biri de Cenab-ı Hak natıka vermiş, hayvanlara vermediği natıkayı vermiş, dille anlatıyor, kalemle yazıyor ve hakeza ve hakeza, aklıyla, irfanıyla, hatta yerine göre işaretiyle bir şey söylemeden şöyle buyurun oturun demesi dahi gönüllere sürur veriyor. Öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Yani mesela bir eve giriyorsunuz, kurban olayım, kurban olayım. Konya'nın muhterem cemaati, kurban olayım. Evin oğluna baba anne fevkalade terbiye vermiş. İslam terbiyesi vermiş, Osmanlı terbiyesi vermiş. Daha kapıyı açıp da buyurun hocam derken keyfim yetiyor. Vallahi Müslümanlar. Daha açıp da şöyle işaretiyle buyurun hocam derken keyfim yetiyor. İçeriye kadar alıp da minder gösterişi veya kahve verişindeki tavrı veya bir su ikramı dışındaki nezaketi, mümin evlat işte böyle yetişir dedirtiyor insana. Müslümanlar, ben de sizden rica ediyorum, yavrularınızı edeple yetiştirin inşallahü teala. Evet. Melek haslet olsunlar inşallahü teala. Bakınız aşk eri ne diyor? Mevlana ne diyor bak aşk eri? Eğer beni Adem bi edebest, Adem nist. Fark der cismi beni Adem'i hayvan edebest. Çeşim bir kışa mübin cümle kelamullah ra. Ayet ayet hemegi mani Kur'an edebest. Allah Allah. Müslümanlar dinliyorsunuz değil mi Mevlana'mızı? Eğer Ademoğlunun edepten nasibi yoksa diyor aşk eri, koca mürşit, koca pir öyle diyor mesnevisinde veya bir kıtasında. Evet efendim. Eğer Ademoğlunun edepten nasibi yoksa Adem değildir. Zira hayvanla insan arasındaki fark edeptir diyor. Hey hey. Dünyanın ölçüleri ne kadar değişiyor değil mi efendim? Ya. Saraflar Çarşısı, trafiğin yoğun olduğu yer. Bir ama elinde değneğini dürte dürte geliyor oraya duruyor. Fakat caddeyi o bir tarafa geçemiyor. Devamlı hırıltı gürültü çünkü. Trafik diyoruz. Müslüman evlatları, Müslüman yavrularından biri varıyor. Amcacığım ben sizi o bir tarafa geçireyim diyor. Elinden tutuyor, kemali edeple, saygıyla, hürmetle ama o bir tarafa böyle güzel güzel geçiriyor. Hadi amcacığım yolunuz açık olsun diyor. O sesin güzelliği, o edep ve terbiyenin yüksekliği, o iltifatın insanca oluşu, o amanın adeta hayatında unutmayacağı bir şey oluyor. Yahu beni şuradan bu karşıya bir delikanlı geçirdi ama onun tatlılığı bir türlü damağımdan çıkmıyor diyor. Neslimizi gençler, gençler Allah'ınızın aşkına diyorum. Ademoğluyla insan arasındaki fark, hayvan arasındaki fark, Ademoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği kerametlerden biri de edep, haya, insanlık anlayışı, hürmet ve saygı anlayışı. Ya muhterem müminler, onun için alime saygısızlık eden, devrin adil bir sultanına saygısızlık eden, memleketin iffetli fakirine saygısızlık eden vakıda bunlar nifak alametidir. Münafıktır o kimse diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu kadarını dahi İslam güzel güzel ölçülere bağlamıştır. Binaenaleyh evladına bunu dahi öğreteceksin. Merhamet, acıma hissi, acıma duygusu imandandır. Hem cinsine karşı devamlı saygıyla ve acıma hissiyle yaklaşacak. Efendiler, katiyen zulmetmeyecek, gönül kırmayacak. Sonunda şöyle diyor bakınız, dörtlüğün son iki mısrağında aşk eri şöyle diyor. Çeşim bir küşa vübübin cümle kelamullahra ayet ayet hemegi maniyi Kur'an edemez. Aşk eri öyle diyor. Aziz Konyalı diyor. Bütün alem İslam'a sesleniyor ama evvela Konyalı'ya sesleniyor. Aziz Konyalı gözünü aç. 6666 ayatı Kur'aniye bak. Bu kadar ayatın manası edepten ibarettir diyor. Anlıyor muyuz Müslümanlar? Bütün ayatı Kur'aniyenin manası edepten ibarettir diyor. Hemegi edemez. Yani Kur'an, hatta muhterem Müslümanlar, buna şöyle iki kısacık mana da vereyim, bakınız, misal de vereyim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri vefatı âlilerinden sonra ahirete irtihal ediyorlar. Ondan sonra Sa'd ibn-i Hişam, tabiinden olabilir, Sa'd ibn-i Hişam yanında iki arkadaşıyla müminlerin annesine geliyorlar, Ayşe validemize. Müminlerin annesine, Ayşe validemize geliyorlar. Şöyle soruyorlar: keyfe kâne huluku Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe? Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldı? Memleketin genç evladı, duyuyorsun değil mi? Soruyorlar Ümmehatül Mümininden Cenab-ı Ayşe'ye: ya Ayşe, müminlerin annesi olarak sen devamlı onunlaydın, Allah Resulü'nün ahlakı nasıldı ya Ayşe? Peygamberimiz Nişan Efendimiz buyuruyorlar: ema kara'tümül Kur'an, ema semitümül Kur'an. Efendiler, Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an dinlemiyor musunuz? Evet, dinliyoruz ya Ayşe. Gece gündüz de Kur'an elimizde ve okuyoruz. Kâne hulukuhul Kur'an. Müslümanlar, benim size söylediğim bu kısa kısa cümleleri Allah aşkına unutmayın. Kâne hulukuhul Kur'an, Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dan ibaretti. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Resulüne Muhammed'im, Kur'an gibi ol, Kur'an gibi yaşa, Kur'an gibi nezdimize dön. Bunun için Kur'an nazil oldu muhterem Müslümanlar. Akif'in dediği gibi. Ya muhterem Müslümanlar, koca Akif öyle diyor safahatında: Kur'an ne fala bakmak için ne de cenazeye okumak için inmedi diyor. Kur'an hayat nizamıdır diyor. Ya Konyalı kardeşim, kulağın zarını patlatırcasına sesleniyorum. Kur'an ölü kitabı değil, dünyanın, kainatın, hani muhterem müminler, Türk'ün kitabı da değil. Hani Türk'ün İslam'ı filan diyorlar ya, Kur'an-ı Kerim Türk'ün kitabı da değil, dünyanın, kainatın kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Amerika'dan Japonya'ya, Sibirya'dan Ümit Burnu'na 6,5 milyarın saadet düsturu olan, 6,5 milyarın saadet düsturu olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an Allah'ın edebi, Kur'an Resulullah'ın ahlakı, Kur'an Mevlana'ların, Hacı Bayramı velilerin, Akşemseddinlerin önünde el bağladığı, nuruna gönül kapılarını açtığı ilahi bir ziyadır. Arştan gelen bir nuru ilahidir. Muhterem Müslümanlar, Osmanlı Devleti'ni kuran ilk kurucu Osman Gazi, Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsirinde naklediyor. Erbab-ı Mutala bakabilirler. Osman Gazi dostlarından birinin evine misafir oluyor. Henüz daha Söğüt kasabasında yeni yeni canlanıyor Osmanlı nüvesi. Yeni yeni konuşuluyor, kararlaştırılıyor. Osman Gazi bir dostunun evinde misafir kalıyor diyor. Evin sahibi olan vefalı dost atlas yorganlar örtüyor, efendim pırıl pırıl çarşaflar seriyor, yün yatağını seriyor, döşüyor ve kendisine: efendim buyurun istirahat edin, sabah abdestine, sabah namazının abdestini dökmeye inşallah müsaade ederseniz geleceğim diyor. Ya kemali edeple arka arka çıkarak kapıyı hafifçe örtüyor. Sabahleyin geliyor muhterem Müslümanlar, sabahleyin geliyor, ne görsün? Yatağın kılıfı açılmamış. Dedemizin tabiri bu. Sabahleyin geliyor, bakıyor, yatağın kılıfı açılmamış. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ve dizinin üzerinde. Ev sahibi, ezan okundu, farkındayım, hemen keseceğim inşallah. Yani sabrınızı bitirmeyin inşallah. Evet efendim. Osman Gazi seccadesinin üzerinde ev sahibi geliyor. Onu öyle seccadenin üzerinde görünce pek bir telaşlanıyor. Aman efendim diyor, bir hatam mı oldu, bir kusurum mu oldu, sizi rencide mi ettim? Niçin serdiğim yatakta dinlenmediniz? Çok çok rica ve istirham ediyorum, bağışlayın beni. Efendim Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Osman Gazi raftaki Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Kur'an'ın olduğu bir odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız evladım diyor. Ulan dünya bin defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum. Tamam mı? Dünya milyar defa değişse ben Osmanlı dedemin torunuyum. Osman Gazi Hazretleri, muhterem Müslümanlar, kalkıyor tabii, kucaklaşıyorlar, abdest namazlarını kılıyorlar. İsmail Hakkı Bursevi tefsirinde diyor ki, Osman Gazi'nin Kur'an'a olan bu hürmetinden dolayı, Osman Gazi'nin kelamı ilahi, kitabı sübhani, Kur'an-ı Kerim'e olan bu hürmet ve saygısından dolayı, Hanedan-ı Osmaniye'ye Cenab-ı Hak 635 sene dünya hakimiyeti verdi diyor. Hem de nasıl mı hakimiyet, nasıl mı Osmanlı? Orduyla donanma yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretli kaldı garbın elçileri. O zaman Avrupa'dan gelir, Osman Gazi'nin evladının elini nerede öpecek? Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Osmanlı'nın atının üzerindeyken üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Avrupa'ya döndüğü zaman dudaklarımı ziyaret edin, Osmanlı'nın üzengisini öptüm derdi. Ya Rabbi, ya Rabbi, bize Kur'an ve İslam yolunda fahri kainatın izinde en ulvi ve en rabbani edeplerle insan olmayı mukadder eyle. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyle ya. Hakkı hak bilip hakka ıtıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle ya. Şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen feyevma müzdad eyleye. Allah! Ve bize ve bütün din kardeşlerimize nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان.

0: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Selamun Aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlük de burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek

0: yesevi.org.tr.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
7: İn etekum azabullahi, Allah'ın azabı gelse, evetetkümü sa'a, kıyamet gelse, e gayrallahi tedugun, Allah'tan başkasına mı, ya Rabbi bizi kurtar diyeceksiniz, demeyeceksiniz diyor Allah. Yani başınıza bir azap geldiğinde gavurluk orada bitiyor. Mevla küffar aleminin içini biliyor. Kendisi Mevla Celle Celaluhu müdahale etmeyince istediğimi yaparım diyor. Firavuna ağzından sular içeri girmeye başlayınca amentü diyor, iman ettim. Hani sen bilmiyordun? Hani sen Amerika'ydın? Hani münevver, aydın, çağdaş, medeniyim bir şeyler diyordun? Ne oldu? Gavurluk buraya kadarmış. Allah Celle Celaluhu net olarak bildiriyor. Kullarım, size benim azabım geldiğinde benden başkasına mı efendim ya Rabbi diye yalvarıyorsunuz? Yok, bana yalvarıyorsunuz. Hepsi ortada. İn kuntum sadıkın. Eğer siz gavurlukta sadık ve doğruysanız devam edin o zaman. Sizi o putperestliğiniz veya efendim gittiğiniz o batıl yollar kurtarsın sizi. Ha? Oraya sığının. Ne oldu? Gavurluk buraya kadar. Beliyyahu ted'un. Bilakis siz Allah'a dua edersiniz. Feyekşufu açsın ma ted'une ileyhi inşa etensene ma tüşrikun. Çok net bir ayet bu. Feyekşufu açar ma ted'un. Efendim duanızı İleyhi. Allah inşa, tabii Allah dilerse, ama veten sevne ma tüşrikun, ortak koştuğunuzu unutuyorsunuz. O şirkinizi unutuyorsunuz. Hani o yol büyük adamdı, efendim aydındı, münevverdi. İşte günümüzde böyle şeyler söylüyorlar. Yani Allah'ı küçük görüyor, peygamberi küçük görüyor. Kendine göre bir kılıflı sözler vesaire. Yani Allah'a boyun eğmiyor. Allah'ın dışındaki yollar. Neyi kastedersek kastedelim. Genel konuşuyorum ben. Ayeti kerime bunu söylüyor. Kullarım, yani buradaki bahsettiği tabii küffar ve alem. Bütün yeryüzünün 8 milyarın 7 milyarı. Başınıza bir musibet geldiğinde ne yapıyorsunuz? He? O zaman bütün o batıl yolunuzu bırakıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Allah'ım bizi bundan kurtar. He? Mevla Teala da buyuruyor ki dilersem sizi de kurtarırım. Yani biraz daha müsaade ederim. Bakıyorsunuz Firavun bir kule yaptı diyor. Yaptı.

0: Kaldırdığı kule 3 kilometre. Abi yüksek kulelerden bahsediliyor. 30 binden fazla insan o kulenin dibinde ölüyor. Kule yıkılıyor. Mevla orada bir sarsıntı oluyor. Yıkılınca efendim Firavun da Mevla müsaade ediyor işte. Orada Nil nehrine düşüyor. Yüzerek dışarı çıkıyor. Bak ben diyor kralım diyor, ilahım diyor falan. Bana bir şey ol. Mevla müsaade eder. Yani böyle azılı insanlara ömürlerinde birkaç kez böyle şeylerle onlar karşılaşabilirler. Yani bakıyorsunuz çok ağır bir hastalık verir Mevla veya içinden çıkılamayacak bir durumla karşılaşırlar. Allah Celle Celaluhu bir mühlet verir. Ondan sonra bir daha azgınlığına devam eder. Bir mühlet daha verir. Üçünü de yakaladı mı götürür. Yani illa bir iki diye bir şey yok tabii. Ancak bunları görüyoruz. Mesela azılı insanların hayatına bir bakın. İlla bir ihtar görmüştür. Bir ikaz daha görmüştür. Ondan sonra bel iyyahu, burası önemli. Yani sureyi En'am'da bel iyyahu ted'un, ona dua edersiniz. Fe'ekşifu ma ted'un ile inşa. Dua ettiğiniz şeyi dilerse Allah açar. Ve tensene ma tüşrikun. Ve tensene, unutuyorsunuz ma tüşrikun. O siz ortak koştuklarınızı unuttunuz. Hani o sizi kurtaracaktı işte, tamam ona sığının işte. Yani büyük yolunuz vardı ya. Büyük iddianız, büyük bilginiz vardı ya. O sizi kurtarsın hadi. Ve lekad ersennâ ilâ umem min kablike. Mevla her şeyi biliyor. And olsun muhakkak biz peygamberleri evvelki kavimlere gönderdik. Fâhıznâhum bil be'sâyi. Onların başına ansızın belalar, musibetler ve darrâ-i kıtlıklar, darlıklar, sıkıntılar, musibetler, düşman istilaları. Leallehum yetedarra'ûn. Umulur ki onlar tedarru ederler. Ya Rabbim bizi bundan kurtar derler. Felevle icâhum be'sûne tedarra'û. Bizim azabımız geldiğinde yalvarmanız gerekmez mi? Şimdi depremler oluyor. Bakıyoruz Covid hastalıklar oluyor. Görüyoruz. Bakıyorsunuz inananlar aynı. İnanmayanlarda tık değişiklik yok. Hiçbir şey değişmiyor. Bizim azabımız geldiğinde Ya Rabbi demeniz gerekmez mi? Velakin kaset kulubuhum. Onların kalpleri daha da katılaşıyor. Şimdi yukarıdan beri anlatılıyor. İşte bu bunların haberi yok. Neyden haberleri yok? Hepsinden haberleri var. Ülkemizdeki inkarcılar, ülkemizin dışındaki bütün küffar-ı alem. Allah Celle Celaluhu onları bize net olarak tanıtıyor. Ve onların yerlerin göklerin sahibi Allah Celle Celaluhu'na ya ehlel kitap, ey ehli kitap, lime tasudduna an sebillahi men amen. İman edenleri niye benim yolumdan, Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Tebuneha ivece, eğri bir yol talep ediyorsunuz. Ve entüm şüheda, siz İslam'ın hak olduğuna şahitsiniz. İslam'ın hak olduğuna siz şahitsiniz. Ve mallahu Allah bi gafilin, ama Allah yaptıklarınızdan gafil değil. Kime diyor? Yahudilere, Hristiyanlara, bütün küffara. Onların bir şeyden haberi yok. İşte onlar böyle bir gaflet içerisinde gavurluk yapıyorlar. Ne gafleti ya? Olayı çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Allah Celle Celaluhu bir üstteki ayette kul ya ehlel kitap, ehli kitap, lime tekfuruna bir ayet. Niye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Vallahu şehidun alema, Allah yaptıklarınıza şahittir. Yani siz bunun farkındasınız. Siz buna şahitsiniz. Bunun hakikatini biliyorsunuz. Ha demek oluyor ki küffar-ı alem bilerek gavurluk yapıyor. Şimdi bu ayeti kerimede de çok net bir şekilde esas devamını söyleyecek zaten. Onlara azabımız geldiğinde yalvarmaları gerekmez mi? Vezeyyene lehumuş şeytan. Şeytan yaptıklarını süslüyor. Mâ kânû yâmelûn. Yapar olduklarını şeytanlara süslüyor. Yok siz büyük adamsınız. Yani zamanı, çağı yakalıyorsunuz. Aydın münevver oldunuz vesaire. Fakat yapılan Allah'ın emrine uymuyor. Peygamberin yoluna uymuyor. Bu kılık kıyafettir, bu yaşam tarzıdır, bu ortamdır, kızların halidir, eğitim ortamlarıdır. Yani şimdi Covid'den kurtulduk, eğitime başladık. Kızlar ayrı mı, erkekler ayrı mı olacak? Teneffüse çıkıldığı zaman okulun bahçesinde kız erkek ayrı mı olacak? Niye tövbe edilmiyor? Bunlar haram değil mi? Günah değil mi? Bilinmiyor mu bunlar? Vallahi herkes biliyor. Ama bakıyorsunuz hemen hakaret ediyor. İşte böyle şey bu. Tamam, peygamberlere yapılmış bu itirazlar. Yani koca Lut aleyhisselam dedi ki eşcinsellik yapmayın. Bunlar büyük haramlardandır. Bütün millet karşı çıktı. Hanımı da karşı çıktı. Ne oldu? 12 kişi kurtuldu. Milyonlarca insan efendim kânet minel gâbirîn, o azabın içerisinde Mevla gökten alevleri, yerden volkanları patlattı ve dünyanın içerisinde gömülüp cehennemin dibine gittiler. Mevla ölünceye kadar müsaade ediyor. Onlar bu yaptıkları menfur işin günah olduğunu, haram olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ne yaptılar? İşte bu ayeti kerime. Ve zeyyene lehumu şeytan. Şeytan mekanı yamadı. Yapar olduklarını süsledi. Siz doğru yapıyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. Özgürsünüz. Hürsünüz vesaire. Bir sürü cümleler. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Ölünce her şey bitiyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا. Kur'an-ı Kerim net bildiriyor. Ne zaman ki onlar bizim öğütlerimizi unuttular. Efendim bihi fetehna aleyhim ve bâbe kulli şey. Bütün kapıları açarız. Bakıyorsunuz isyan ve tuğyan içerisindekilere mal var, nimet var, yat var, kat var, özel arabalar. Aa, nasıl oluyor bu? Mevla azap niye etmiyor? Ölünceye kadar müsaade ediyor. Hatta idâ ferihû bimâ utû. Verilenlerle onlar sevinirler. Bak büyük adamız. Ne kadar büyük imkanımız var. Amerika olduk, Avrupa olduk, şu olduk vesaire. İnkarcı insanlara bir bakın. Bütün işleri yapıyorlar. Bütün dünyadaki imkanlara efendim yazlıklar, kışlıklar şunlar. Ehaznâhum bâteten. Ansızın yakalarız. Adam bakmışın gitmiş. Meşhur adam gidiyor ahirete. Eylâhum mublisûn. Bütün hayırlardan havuzun başında efendim nimetler içerisinde ızgarası vardı derken Azrail Aleyhisselam hadi gidiyoruz. Oo, azaplar, çengeller, yılanlar, akrepler. Yani küfür üzerine ölenlerin akıbetleri çok büyük bir dehşet verici bir şey. Nimet içerisindeyken bir anda azap içerisinde. فَقُوْتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ الظَّالَمُ. O zalimlerin kökleri kesildi diyor. Mevla 7000 kez, 7 tane de büyük tufanlar oldu. Yani Mevla köklerini kazıdı. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Dünya tarihine baktığımızda azgınlık içerisinde olanların Mevla köklerini kazımıştır. O zamanki insanların yaptıkları bizden evvelki lem yuhlak misluha fil bilad diyor. Onların benzer ihtişamlı hayatları, şehirleri daha yaratılmadı diyor. O kadar büyük ihtişam içerisinde yaşadılar. Peki onların teknolojileri ne oldu? Nesilleri fekuti adabiruk. O Mevla hepsinin kökünü kazıdığı için işte Salih Aleyhisselam'ın kavmi 5 milyondan fazla insan, Lut Aleyhisselam'ın kavmi nasıl yaşamış bilmiyoruz ki. Hud Aleyhisselam, neler var orada? Ne acayip kavimler var. Yaşamışlar, büyük ihtişamlarla yaşamışlar, büyük ticaretler yapmışlar. Ne oldu? Mevla hepsini sildi, yok etti. İşte bizim bu dönem, 100 yıldır dünya bir değişim içerisinde oldu. Ben hatırlıyorum, öküz arabalarıyla yol yoktu, iz yoktu, binecek bir şey yoktu, traktörler bile yoktu, su yok, elektrik yok. Daha 15-20 sene evvel bir anda değişti, biraz sonra da kıyamet kopacak zaten. Bu toptan pazarlık. Bu zamana kadar Mevla kendi mülkünde isyan edenlerin kökünü kazıdı.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gün FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Deccal ve Nüzulü İsa Aleyhisselam konulu sohbeti başlıyor.
6: Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin ve euzu bike rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi kalu belada verdiğimiz sözde duranlardan eylesin.
7: Amin.
6: Ayetlerine, hadis-i şeriflere karşı imanımızda cümlemize sebatlar ihsan eylesin.
7: Amin.
6: Rabbimiz Tebareke ve Teala ahir zamanda vuku bulacak fitnelerden dolayı kaymaktan caymaktan bizleri muhafaza eylesin.
7: Amin.
6: Cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eyleyip
7: Amin.
6: Buradan dağılmadan Rabbimiz kumu mağfuran lekum. Af olarak kalkınız. Kad beddeltü seyyiatikum hasenat. Günahlarınızı silmekle kalmadım. Hepsini sevaplara çevirdim. Buyurulan kullarına dahil eylesin.
7: Amin.
6: Amin, amin, amin. Bahtiyar insanlarsınız ki Allahu Teala sizi Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerin okunduğu meclislere nasip etti. Elhamdülillah. Sizler bu meclislerin toplanmasına vesile oluyorsunuz. Allah Teala hayırlara anahtarlığınızı daim eylesin. Kimileri de şerre anahtar oluyorlar. Allah muhafaza eylesin. E şimdi mesela birileri toplanmasa birileri çıkıp şarkı söyler mi? Birileri toplanmasa birileri tiyatro çevirir mi? Birileri müşteri olmasa seyretmese millet sinema çevirir mi? He? Birileri izlemese millet kanal yapar mı? Çıkarır mı? Bu kadar film, dizi çıkar mı? Nasıl ki birileri şerre alet oluyor, sizin gibiler de gelmese biz de bu konuları burada konuşamayacağımıza göre siz de hayra anahtar oluyorsunuz. Ha, yaptığınız işin belki de farkında da değilsiniz. Neye alet olduğunuzu belki de tam anlayamıyorsunuz ama ahirete gittiğiniz zaman kabirde yatanlara şimdi sorabilseniz de ah duyabilseniz işte dünyaya çıktıkları zaman ne yaparlardı acaba sorusuna cevaben efendim tabii ki bu meclisleri tercih ederlerdi. Çünkü şimdi onlar neyi kaybettiklerinin farkına vardılar. Neyi kaçırdıklarını anladılar. Bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namazdan bile faziletliyse, şimdi bir saat ömrün kaldı diye bizden birine bir haber gelse, acaba o son saatini neyle geçirir meselesine gelince, şimdi alimler burada görüşler beyan ederlerken, Allah'ın dostları, sen ne yapardın, sen ne yapardın, ben ne yapardım? He? Bir saatte 60 dakika vardır. Bunun dakikasından bir rekat hesap etsen 60 rekat ancak kılarsın. Kur'an'dan sayfaya vursan bir dakikadan aşağı okunan bir sayfa sakata girer. Yanlış okunur. Onun için bir dakikayı düşmez. Asgari limitlerden konuşuyorum. 60 sayfa okursun. 300 eder. Bir saat ömrün kaldı şu anda denen bir insanın eğer aklı varsa tek yapacağı iş bir sohbete katılmaktır. Çünkü o ilim meclisinden af olmadan çıkmaz, 1000 rekat namazdan da eftal olur, 1000 cenazede bulunmaktan da eftal olur, 1000 hasta ziyaretine eftal olur, olur, olur, olur. Kur'an'ı defaatle hatmetmekten de eftal olur. Çünkü ilimsiz Kur'an da bir şeye yaramaz buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niceleri Kur'anlar okurlar, hatimler yaparlar da okudukları Kur'an'ın neden bahsettiğinin ilmine vakıf olmadıklarından okuduklarını inkar ederler. Şimdi bile nice Kur'an okuyup hatim yapıp da Kur'an'ın buyruklarını duyduklarında inkar edenler vardır. Kur'an'ın lanetini alanlar vardır Kur'an okudukları halde. Onun için yani en akıllı iştesiniz. En doğru adrestesiniz. İlim meclisindesiniz. Hadis-i şerifler meclisindesiniz. Elhamdülillah. Nimetler hakkımızda tekemmül etmiştir. Toplanmıştır. Allah şükrümüzü ilham eylesin. Amin. Bunun şükrü nasıl olur? Cinsinden olur. Yani sohbetlere devam ederek ve gafil insanları, cahil insanları haberdar ederek bu nimete şükrümüz nasip olur inşallah. Şimdi Deccal'ın gebermesi yanaştı tabii. Hadis-i şerifler takip ediyoruz. Öbür türlü de yanaştı yani. Hadiste de yanaştı. Öbür türlü de gebermesi yanaştı. Çünkü neden? Çıkması yanaşınca gebermesi de yanaşıyor demektir. Çünkü kıyamet yanaşıyor. Şimdi yok küresel ısınma, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, kuraklık oldu. Ondan sonra buzullar çözülüyormuş. Oradan oraya şimdi, biri diyor ki 50 sene sonra İstanbul yok olacak. Biri diyor 1000 sene sonra belki kuraklık olur falan. E şimdi tabii ki biz bir yağmur duası yapmamız lazım tabii ki. Efendi Hazretleri her hafta yapardı. Ben de işte ihmal oluyor. Bu cemaatin duaları reddolmaz. Burada şimdi ben gece evde yaparım kendi kendime de. Buradaki garanti olmaz. Çünkü burada cemaat var yani. Cemaatla yapılan dua asla reddolmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Benim tek yaptığım duanın kabulünün garantisi yok ama cemaatin yaptığı duanın birbirine bağışlanmak hürmetine kabul garantisi var. Onun için yağmurlar lazım. Bak şimdi küresel ısınma şu bu. Adam 1000 sene sonrayı hesap ediyor yani. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاوِدَ اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَحِ Sabaha çıktın akşamı bekleme. Akşama çıktın sabahı gözleme. Yarın sabaha kim sağ kim selamet. Bu gece kimler ölecek? Binlerce yüz binlerce insan ölecek dünyada. Ama Tabii 1000 sene sonra kuraklık olurmuş. Lan 1000 sene sonra dünyanın ömrü mü kalır ya? Şurada çok bir şey kalmadı dünyanın ömrüne. Böyle 1000 seneler falan çok, o kadar gitmez. Ama adamlar bu kadar ayetleri, hadisleri bilmedikleri için bilim adamıymış gibi konuşuyorlar. O kadar cahilliklerini ortaya koyuyorlar ki. Allah Teala kıyamet koparacağım diyor. Güneş dürülecek, yıldızlar sökülecek, ay şöyle olacak. Kur'an inmiş ya, Kur'an inmiş Allah'tan. Adam, yani bilim adamı diye geçinen adam 1000 sene sonra şöyle olur, böyle bir şey konuşuyor. Hiç kıyamet alametlerinden haberi yok adamın yani. Cehalet. Ama sizler elhamdülillah dinledikçe meseleleri anlıyorsunuz, böyle uzun atanlara hiç itibar etmiyorsunuz. Tabii ki efendim biz hayvanların da hakkı var, çoluk çocukların da hakkı var, günahsızların da hakkı var. Bizler de yaşadığımız sürece suya muhtacız. Abdesti, gusüldü, tüm temizlikti, bunlar suyla sağlanıyor. Onun için biz yağmur duası unutmayalım inşallah. Peşinden istiğfarlarımızı yapalım. Bir yağmur duası yapalım Allah Teala fazl-ı keremine, hürmetine. Kabul-i karineler efendi hazretlerimizin hürmetine inşallah. Her hafta dua yapardı, pazar yapar, pazartesi yağar. Neden? O Allah'ı dinliyor, Mevla da onu dinliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret etti, ay ikiye yarıldı yani. Amcası dedi ki, yahu Rabbin seni ne kadar dinliyor dedi. وَاَنْتَ يَعْمِلَ وَطَعْتَ اُلَا تَعْقَ Amca sen de onu dinlesen seni de dinler dedi yani. Şimdi efendi hazretleriyle gittik, o zaman cam gibi, hava cam gibi. Yağmur duası yapıyor yani. Çıkarken yağıyor ya, çıkarken hava cam gibi ya, bulut yoktu. O Yuşa Tepesi'ne kaç kere dualar yapılır. Ayrılmadan mesela. Her hafta mübarek yapar. Ya. Devamlı terkosu sorar. Gider terkosa bakar. Ya. Ümmetin efendim suya ihtiyacı var. Tabii ki her hafta o dualar yapar. Kürsüden biliyorsunuz. Sorar da hep. Terkosun durumu nasıl? Hemen. İnsanlar derlerdi şu kadar eksik, bu kadar fazla. Dua yapardı. Biz de o duayı devam ettirelim inşallah. Yani herkes evinde de yapsın, gece de yapsın ama cemaatle buluştuğumuz zaman da daha kabul eseri görülür. İnşallahurrahman. Şimdi Deccal ne yapıyor? Medine'ye giremeyince o zaman da İslam'ın merkezi neresi? Deccal'ın döneminde İslam'ın merkezi neresi? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa Yahudilerin elinden kurtulacak inşallah. Tabii biz buna tarih vermiyoruz. Ama zaten Hazreti Mehdi nerede imam olacak diyor hadis-i şerifler. Mescid-i Aksa'da. Hazreti Mehdi Mescid-i Aksa'da imam kentte, tabii orada Yahudi hakimiyeti diye bir şey söz konusu olmayacak. Onun için tabii bu Yahudiler bu zulümlerini devam ettiriyorlar. Ama Allah Teala Hazretleri bunların bu zulmünü, bu ateşini söndürecek. Kullama evkaduna rallil harbi adfa Allah. Ne zaman bir harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü buyuruyor ayet-i kerimesinde. Bu ayetin sırrı devamlı tecelli etmiştir. Yine de edecek. Onlara kalsa dünyayı hep yakacaklar yani. Müslümanın evini barkını bırakmazlar. Bir insan yani kendilerinden başka insanlar hep yansın isterler yani. Bunlar öyle. Ama Allah ateşlerini söndürüyor da bizi yaşatıyor. Elhamdülillah. O zaman Hazreti Mehdi ve Müslümanların ekseriyeti Mescid-i Aksa'da bulunuyor. Kudüs ve civarında. Mukaddes topraklar, kutsal topraklar, Şam-ı Şerif bölgesi, bereketli topraklar, maddi ve manevi, dini ve dünyevi bereketler oralara lütfedilmiş. Allah Teala Hazretleri bir an evvel halas eylesin, oralardaki Müslümanları da huzura erdirsin. Elhamdülillah. Allah Müslümanları birbirine düşürmesin. Fazl-ı keremiyle birliklerini bozmasın. Çünkü kafirin işi yok yani. Öbür türlü savaşa kalkmaz. Efendim, canı tatlı. Onun için riske girmez. Korkuya alışık değil. Ancak ne yapar? Kışkırtaraktan milleti birbirine vurdurtmak üzere devamlı Müslümanları birbirleriyle gruplar arası mezhep çatışması ve çağır çatışmalar ile telef etmek için mücadele veriyorlar. Allah Teala mücadelelerini iptal eylesin. Amin. Müslümanların haklı mücadelelerini Rabbim galip eylesin inşallah. Feteveccehu ile Şam. Deccal Medine'den doğru Şam'a doğru yönelecek. Yani artık Hazreti Mehdi'ye saldırıya geçecek yani. Çünkü eceli gelen köpek nereye işer? Ha, cami duvarına işer yani. Onun için Deccal'ın da gebermesi yanaşınca ne yapacak artık? Şam'a doğru, Hazreti Mehdi'ye doğru saldırıya geçecek. Feyefirrul Müslümun, Müslümanlar, duyan Müslümanlar kaçacaklar. İlâ cebeli duhan bişşam. Şam'da duman dağı diye geçiyor. O dağa sığınacaklar. Tabi Deccal bu güç sahibi, şiddet sahibi, kuvvet sahibi. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Feyetihim feyahsuruhum ve eşteddu hisaruhum ve echeduhum cehden şedide. Deccal Şam'a varacak ve muhasaralar, kuşatmalar yapacak. Müslümanların zorlukları artacak. Çok şiddetli sıkıntıya düşecekler. Zaten kıtlık, açlık, kuraklık ve Müslümanlarda son derece fakirlik var. İmtihan olmak üzere biliyorsunuz Deccal'a inananlar rızık buluyor, bol yemek buluyor. Deccal onlara imkanlar sağlıyor. Müslümanlar hadis-i şeriflerde tesbihle, zikirle Allah onları yaşatıyor. Böyle zor durumlar olacak. Böylece feyda sa'de akabete efik, efik tepesi var Kudüs'e giderken. Bunların hepsi malum yerler. Kamuslarda, lügatlerde tarif ediliyor. Oranın halkı bölgesel olarak malumatı olanlar biliyorlar. Ve kâzillû alel müslimîn. Gölgesi Müslümanların üzerine düşecek. Yani artık çok yaklaşacak. Müslümanlar da onun yanaştığının farkına varacak. Feyutirûne kısiyyevm likitâlihi. Müslümanlar oklarını, yaylarını hazırlıyorlar artık. Savaş başlayacak diye. Hep hadis-i şeriflerde farkında mısınız? Ok geçiyor. Yay geçiyor. Kılıç geçiyor. Değil mi? فَاَكْوَامُ مَنْ بَرَكَ اَوْ جَلَسَ مِنَ الْجُوعِ وَالضَّعْفِ. Şimdi Müslümanlar o kadar aciz ve zayıf açlıktan kırılmış durumdalar ki en kuvvetli Müslüman diz çökebilen veya oturabilen hepsi böyle yatıyor. Derman diye bir şey yok yani. Bir Müslüman gözünü açacak kuvveti yok yani. Diyor ki en kuvvetlileri diyor oturabilenler. Kim oturabiliyorsa kuvvetli yani. Ayağa kalkmak yok. Açlık var. Çünkü Deccal'ın çıkışından evvel 3 sene biliyorsunuz hadis-i şerifte büyük kuraklık olacağı, insanlara şiddetli açlık isabet edeceği zikrediliyor. İşte küresel ısınma varmış bunun sebep olur mu? Olabilir. O döneme kadar bu iş gide bu kuraklıklar zaten şimdiden de diyorlar ya tehlike var, işte efendim kıtlık olur, kuraklık olur, su savaşları olur vesaire. Bunlar boşuna değil. Ben bunları manasız, batıl, hurafe tehditler olarak görmüyorum. Bunlar doğrudur. Tabii yine Allah Teala yapacaklarını neyle yapıyor? Bir sebeple yapıyor. Kıyamet de kopacak. Kıyameti de Allah Teala yine bir sebeple koparacak. Nasıl ki yaratırken bir patlamayla nefsini yarattığı gibi. Efendim kıyamet koparken de tabii artık o gaz sıkışmaları mıdır efendim, şunlar mı, ozan tabakası, ora şöyle oldu, bura böyle oldu. Ben bunlara bir şey demiyorum ki. Sebepler alemindeyiz yani. Burası dünya sebepler alemi. Allah Teala ne yapıyor? Olayları sebeplere bağlıyor. Bundan dolayı bu kıtlıkların tabii ne sebeple olacağı ayrı dava. Ama vakaları anlatıyoruz. Ne olacağını konuşuyoruz şimdi. Ne sebeple olacağı da başka bir husus. Müminlerin azıkları o zamanda, o dönemde ne olacak dedik? Tehlil, tesbih, tahmid. Yani Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Bu ne yerine geçecek? Yemek yerine geçiyor. Yani yemek yok, bir şey yok. Neyle yaşıyorlar? Sübhanallah deyince gıda buluyorlar. Elhamdülillah deyince efendim kalori oluyor onlara. La ilahe illallah deyince hayat oluyorlar onlara. Yoksa hesaba bakarsan açlıktan, kıtlıktan ölmeleri lazım. Allah Teala istese şimdi öyle yaşatabilir mi bizi? He? Yani Sübhanallah derken o harfler, o sesler, o giren hava ne olur içine? Gıda olur yani. Şu anda da gıda, da manevi gıda. Ama istese şimdi de bizi Yemek gibi ondan yaşatabilir. Ama o zaman o Müslümanlara kerametler zuhur edecek yani. Artık alametler tamamen belirdiği için o dönemde artık Mehdi'yi görmüşler, Deccal'ı görüyorlar yani. O dönemde çıkan alametler şimdikine benzemez. Ama şimdi de zikirle yaşayan Allah dostları yok mu? Evvelce de vardı. Evliyaullah'tan öyleleri vardı ki 10 sene, 20 sene bir şey yemiyor. Sadece iftarda bir hurma veyahut da bir zeytinyağına batırıyor. O da diyor ki orucu açmak sünnet olmasa onu da yemezdim. Hani ki açacak orucu ki bir dahaki güne niyet etsen. Ha, onlar nasıl yaşıyor? Bunun gibi. Bunlarda yadırganacak bir şey yok. Hatta اِذَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْحِصَارِ Kuşatma artık uzayınca, Deccal kuşatması altına kalan Müslümanlar darlanınca قَالَ رَجُلٌ اِلَى مَتَى هَذَا الْجَهْدُ وَالْحِصَارِ اُخْرُجُوا اِلَى هَذَا الْعَدُوُ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا اِمَّ الشَّهَادَ وَاِمَّ الْفَتْحِ هَلْ اَنْتُمْ اِلَّا بَيْنَ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بَيْنَ اَنْ تُسْتَشْهَدُوا اَوْ يُظْهِرَكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Birisi çıkıyor Müslümanlardan. Yahu bu kuşatma altında, bu darlık altında ne kadar duracağız ya? Bu Allah'ın düşmanı gelmiş dayanmış. Biz böyle duruyoruz, aciz bir şekilde kaldık. Ne gücümüz varsa neyse ayakta duruyoruz, duramıyoruz yani. Elden gelen buna bir karşı çıkalım. Bir direniş yapalım. Allah aramızda hükmünü verinceye kadar ya şehit oluruz ya da fetih nasip olur. Bu düşmanı helak ederiz. Yani iki güzel şeyin arasındasınız. En güzel şey ya zafer ya şehadet. Şehitlik de en büyük nimet. Dünyada da zafer kazanmak nimet. Onun için Müslümanın kaybedecek bir şeysi yok. Bugün de yok, yarın da yok. Yani Deccal da çıksa yok. Bugün de yok. Müslüman İslam'da sebat ettiği sürece kârdadır, kazançtadır. Ama idam edilmiştir, ama hapse atılmıştır, ama kovulmuştur, ama işten atılmıştır, ama fakir kalmıştır. Ne olursa olsun Müslüman için şer yok. Çünkü bütün musibetleri günahlarına kefarettir. Başına gelen her şey derecelerine terfidir. Ahirette de yeri cennettir inşallah. Müslümanın bir zoru yok arkadaşlar. Yeter ki İslam'dan ayrılmayalım. فَيَتَبَايَعُونَ عَلَى الْقِتَالِ بَيْعَةً يَعْلَمُ اللّٰهُ اَنَّهَا الصِّدْقُ مِنْ اَنْفُسِهِ Derken o Müslümanlar, Kudüs civarındaki Müslümanlar artık birbirleriyle sözleşirler, antlaşırlar, biat yaparlar ki Allah da bilir ki Celle Celaluhu doğru dürüst sadakatle içlerinden gelen bir söz ile artık Deccal'a çıkış kararı almışlardır. ثُمَّ تَخُذُهُمْ ظُلْمَةٌ لَا يُبْصُرُ أَحَدُهُمْ كَفَّهُ Dünyayı bir karanlık sarar. Bir karanlık çöker ki o anda kimse elini avucunu göremez olur. Böyle baksan elini görmüyor. Ortalık kararır bir anda. Allah Teala Hazretleri gündüzün ortasında güneş tutturuyor. Ortalık gece gibi oluyor yani. O arada ne olur? فَيَنْزِلُ اِبْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَحْسِرُ عَنْ اَبْصَارِهِمْ Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam dünyaya iner. Şimdi bu Buhari'de var, Müslim'de var, Kütüb-i Sitte hadislerin hepsinde var. Efendim, açıkça var. Bütün sağlam kaynaklarda, Ehl-i Sünnet'in bütün kaynaklarında İsa aleyhisselamın ineceği efendim sabittir. Ehl-i Sünnet inancıdır. İnkar edenler Allah muhafaza etsin. Çok büyük bir tehlike içerisindediler. İmam Alusi sair ulemadan naklediyorlar. Ümmetin alimleri İsa aleyhisselamın ahir zamanda ineceğini inkar edenlerin kafir olacaklarını söylemişlerdir. Çünkü iman tehlikesi var. Bu kadar hadis var ki hadisler artık mütevatir derecesindedir. Mütevatir ne demek? O kadar sahabeden geliyor ki artık yalan yanlış olma ihtimali yok. Tevatüre ulaşmıştır. Yalan söylemeleri artık mümkün değil. O kadar insandan, sahabeden geldiği için bu rivayetler. Bundan dolayıdır ki İsa aleyhisselamın nüzulüne inanmak, inişine inanmak, Hazreti Mehdi'nin çıkışına inanmaktan daha önemlidir. Çünkü Hazreti Mehdi hakkındaki hadis-i şerifler ve rivayetler İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair olan rivayetlere kuvvet bakımından ulaşmaz. En kuvvetli rivayetler kimin hakkındadır? İsa Aleyhisselam'ın ineceği hakkındadır. Çünkü o Buhari'de de var. Çünkü o Müslim'de de var. Ama tabii ki inkar edenlerin freni patlamış. Freni patlayanın nerede duracağı belli olmaz. Bunlar şimdi bu hakikatleri inkar ediyorlar. Ama bunlar inkar ederlerken tabii ki efendim bir konu konuştuğun zaman o diyorlar ki Kütüb-ü Sitte'de yok bu hadis. Halbuki Kütüb-ü Sitte'nin dışında da dolu kaynağımız var. Ama Kütüb-ü Sitte'de yok diyerekten o meseleyi geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama Hazreti Mehdi Kütüb-ü Sitte'de var, işte Ebu Davud'da var, İbn-i Mace'de var, şurada var, burada var dediğin zaman Buhari Müslim'de de var ama Mehdi olarak, isim olarak yok. Ama İsa Aleyhisselam indiğinde Mescid-i Eksa'da imam olacak mübarek zat diye geçiyor. Buhari Müslim'de de geçiyor o itibarla ama bunlar işte Ebu Davud'da var Kütüb-ü Sitte, altı kaynak diyoruz. Bunda var Mehdi deyince ama bu sefer Buhari Müslim'de yok diyerek inkar ederler. Bu sefer İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de de var dediğin zaman bu sefer Kur'an'da yok diye inkar ederler. Halbuki Kur'an'da da var. Ve innehu l-ilmu l-sa'ati kıyamet alametidir İsa diyor Allah Teala. Kıyamete yakın ilmun alemin okunmuştur ki kesin kıyamet alametidir. O geldi mi artık doğumu yaklaşmış kadın gibi kıyamet kopmasını beklemektedir. Daha çok ayetler de var. Ve in min ehlil kitab illa le'minen nebi kablevet. O ayetleri de bu şekilde tahrif ederler, değişik manalarla yorumlarlar ve böylece efendim freni patlayanın nerede duracağı bilinmediği gibi bunlar da ehli sünnet itikadından sıyrıldıkları için artık bunlara inkar kolay geliyor. Allah muhafaza buyursun. Amin. Bu kadar hadis-i şerifleri kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis buyurdu. Bütün kıyamet alametlerini bize duyurdu. Duyurduklarının hepsi o zaman hiçbir alamet bile yokken bakın şimdi yarıdan fazlası çıkmış durumda. Aynen yaşıyoruz ve görüyoruz. Sen şimdi bundan sonraki buyurdukları da çıkmayacak mı zannediyorsun? Aynen çıkacaklar. Bu bir iman meselesidir. Yani sen nasıl peygambere inanıyorsun da dediğine inanmıyorsun ya? Bu nasıl bir imandır? Ben bundan bir şey anlamıyorum. Ha, hadislerin kaynağını sorabilirsin. E ben de sana kaynağını veriyorum. Buhari diyorum, Müslim diyorum. Buhari'den ileri bir kaynak var mı? Müslim dedim mi, Buhari dedim mi durmayan nerede durur? Cehennemin dibinde durur yani. Bu nereye gidecek yani? Adam durmuyor. Durmuyorsa ondan konuşmayın yani. Men lem yusaddik indel kitabi ve sünneti fe cevabuhu ellâ tücibe ve teskütâ. Ayet okuyorsun susmuyor. Hadis okuyorsun durmuyorsa onun cevabı diyor. Cevap vermeyin, konuşmayın diyor yani. Çünkü bundan tartışmanın bir manası yok. Adam inkar ediyor. Hadis-i şerifleri inkar ediyor. Allah muhafaza buyursun. Biz hadislere imanı Kur'an'a imanla eş tutuyoruz. Çünkü âmentü billahi ve melâketi ve kütübi ve rusulü, kitaplara iman neyse iman şartlarından biri de peygamberlere imandır. Peygambere imanın manası nedir sizce? Ben bu zatın Allah'ın elçisi olduğuna inandım demek peygambere imandır. Ama ondan sonra dediklerine inanmadım. O ne oluyor? Yani ben Muhammed Mustafa'ya inandım sallallahu aleyhi ve sellem. Sadıktır, doğrudur, Allah'ın peygamberidir, elçisidir, tamam. O bir şey söylüyor. O düşünmek lazım yani. Öyle her dediğine inanılmaz. Dediğin zaman da o zaman sen iman etmedin. İman senin kalbine girmiş değil. Onun için kim hadisler hakkında şüphe veriyor, milletin kafasını karıştırıyor, bunlara inanılmaz diyor Allah muhafaza etsin. Kim efendim Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyanlar o zaman yazı yoktu, bunlar yazılmadı, çizilmedi, sonradan 100-200 sene sonra çıktı diyor. Bunlar milletin imanına kastetmiş zalimlerdir Allah muhafaza. Çünkü ne demek yazı yoktu? Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazıyorlardı. Ha, yazıya ihtiyacı olmayanlar vardı Ebu Hureyre gibi radıyallahu anh. Bilgisayar halt etmiş. Ebu Hureyre olursun tabii ne lüzum var yazmaya? 6 ay sonra aynı şeyleri duyduğunu harfi şaşmadan okuyor zaten. O hafıza yazıdan üstündür her zaman için. Ama yazı da vardı. Yazan sahabe de vardı. Bunlar hep yazıyla da intikal etti. Böyle şey olur mu yani? Mucizeleri devam ediyor. Zaten buyurulan hadis-i şerifler aynen çıkıyor. Bu da bunu ispat ediyor. Allah Teala peygamber gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. De Kur'an indirdi. Kur'an bize kadar ulaştı mı? Ulaştı. Peki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı izah etmesi için hadis-i şerifleri Allah ona vahyetti. Hadisler de vahidir. O Kur'an'ın tefsirini bize kim yaptı? Muhammed Mustafa yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü peygambere lüzum olmazdı zaten Kur'an'ı Allah Kabe'nin damına indirirdi. Hepiniz Arapsınız. Kur'an'da Arapçadır. Alın okuyun derdi. وَنْزَلْنَا اَلَيْكَ ذِكِرْ Biz sana Kur'an'ı indirdikse لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَانُزِلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara Allah'ın ne indirdiğini onlara sen açıklayasın diye. Kur'an açıklasın diye demiyor. Sen açıklayasın diye. Buradan sünnet devreye giriyor. Yani hadis-i şerifler. E şimdi Kur'an bize kadar kaldı deyip de hadisler yanlıştır, hadislere güvenilmez demek nasıl bir çelişkidir ki? Allah'ın kitabı kalacak, o kitabı izah eden, tefsir eden, anlatan, hükümlerini bize beyan eden hadisler cerh edilecek, efendim tenkit edilebilecek ve güvenilmeyecek durumda kalacak. O zaman o din bize gelmiş olabilir mi? O din bize sağlam kalmış olabilir mi? O zaman biz de herhangi birimiz bu İslam'ı neye göre yaşıyoruz yani? Kıldığın beş vakit namaz neye göredir? Tuttuğun oruç neye göredir? Helalın, haramın, bütün dinin tamamı hadislerden bize ulaşmıştır. Beş vakiti de beş olarak Kur'an'da bulamıyorsun yani. O zaman hadislere taarruz başladığı anda zaten temelinden bina sarsılmaya çalışılıyor ve Kur'an'ın izahı ve tefsiri de ortadan kalkmış oluyor ki Allah muhafaza, hadise iman olmadığı yerde Kur'an'a iman hiç yoktur. Hadise inanmıyorum diyenin Kur'an'a imanı hiç yoktur. Çünkü o Kur'an'ı Allah'tan o almamıştır. Vahiy de ona gelmemiştir. O Kur'an'ı anlamak sade Muhammed Mustafa'ya mahsustur. Sallallahu aleyhi ve sellem anlatmasa Ebu Bekir Sıddık olsan anlayamazsın. Ömer İbni Hattab olsan anlayamazsın. Çünkü sana zekat veriyor, kaçta kaç vereceğini demiyor. O zaman herhangi bir yönetim gelir, o 1/40 alır, öbürü de 1/40 alır yani. Ama hadis ona 1/40 koyduktan sonra kimse onu oynatmamıştır. Sen orada zekat ayetine inanırsan da hadisteki 1/40 kaldırırsan zekat kalmış olur mu? He? Namaz ayetine inanırsan da 5 vakit olduğunu hadislerle ispat eden o hadisleri devreden kaldırırsan efendim o zaman o namaz hükmü kalmış olur mu? Kur'an'da namaz dursun, zekat dursun, hac dursun, oruç dursun. Bunların tatbikatı neye göre yapılacaktır? Onun için İsa Aleyhisselam'ın ineceğini beyan eden hadisler neyse, namazın 5 vakit olduğunu söyleyen hadisler de aynıdır, eşittir. O da Buhari'de, o da Buhari'de. Buna inanmadığın zaman da 5 vakte neye göre inanıyorsun yani? Namazı neye göre kılıyorsun? Zekatı 1/40 neye göre veriyorsun? İman bir bütündür, tecezzi kabul etmez. İnkar bir marazdır ve hastalıktır, kanserden beter. Bünyeye bir girdi mi inkar, adam iflah etmez. Allah muhafaza etsin. Aman Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis duydunuz, baş tacı edin yani. Ha, kaynak sorabilirsiniz. Ama biz de size kaynağını veriyoruz zaten. Ama sen Ebu Davud diyorum durmuyorsun, İbn-i Mace diyorum durmuyorsun, Buhari diyorum yok, Müslim diyorum yok. Ne diyeceğim sana? Ne diyeceğim sana? Ne okuyacağım sana? Senin imanın yok. Onun için Allah muhafaza buyursun. Civarda böyle insanlar çokça mevcuttur. Her yerde bu inkar edenler çoğaldı. Hadis düşmanlığı arttı. Allah muhafaza etsin. Şimdi bu arada Deccal fitnesi söndürülmesi için Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı bekletiyor. Sağ bırakmış. İsa Aleyhisselam hala ölüm tatmamış ve inecek. Deccal'ı gebertecek olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Mesela Buhari hadisinde ve beyneme deccalu kezalik izbe'atallahu'l mesih ibn meryem. Deccal o durumda kuşatma yaptığında Allah Meryem oğlu İsa'yı aleyhisselam gönderiyor. Feenzilu indel minaratil beyda şarkiye Dimeşk. Dimeşk'in yani Şam'ın doğu tarafında beyaz minarenin yanında iniyor. Bu mesela hadis-i şerif Müslim'dedir. Beyaz minare orada mevcuttur. Emevi camisinin minaresidir. Efendim o ileride biraz daha Emevi camisinden ileride yakın bir yerde yine bir beyaz minare olarak orada da duruyor. Yani bölge orasıdır. Beyaz minare orada mevcuttur. Şu anda da mevcuttur. O beyaz minareye inecek. Müslim hadisi bu. Sahih Müslim'de geçiyor. Ama tabii ki bu, yani burada ilginç şeyler çıkıyor. Mesela minare Resulullah'ın zamanında yoktu. Var mıydı? Yoktu. Ama bu hadiste neden bahsediyor? Beyaz minareden bahsediyor. Hani biz o zaman hatta konuşurken diyorduk ki hani yükseğe çıksın diye Bilal-i Habeşi dama çıkar, yani yüksekten ezan okunur, ama minare yoktu meselesini konuşuyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minarelerin o zaman olacağını o zamandan beyan ediyor. Bak ne kadar meseleler mucize olarak zuhur ediyor. Beyaz minareden bahsediyor. Şimdi bunu İslam ansiklopedisinde, efendim, İslami eserlerde, ansiklopedilerde bakıyorsun, beyaz minare açıyorsun orada. İşte Şam'da beyaz minare resmini de veriyor falan. Ondan sonra altına da diyor ki İsa Aleyhisselam'ın oraya ineceğine dair rivayetler hurafedir diyor. E şimdi bir çuval inciri berbat ettin yani. Millet İslam ansiklopedisi açacak, oradan bir bilgi öğreneyim diyecek, oraya hurafedir diyor. Halbuki bu hadisin kaynağı nerede? Sahih Müslim'de. Yani Müslim'de geçen bir şeye hurafe dedikten sonra zaten İslam'ın kaynağı kalmamış yani. Hiç kaynağımız yok yani o zaman. Ne yapacağız? Şaşırdık. Ya ben seneler evvel bunlara baktım tabii, inceliyordum o zaman. Şimdi o kadar vakit bulamıyorum ama bakanlarınız görürsünüz. İsa Aleyhisselam'ı iki meleğin kanatlarına ellerini koymuş vaziyette. Başını eğdiği zaman mübarek başından katara el-ma'un şari, tüylerinden su dökülüyor. Ve in rafa'u tahaddara min mislul cuman. Başını kaldırdığı zaman gümüş boncuklar gibi, büyük büyük inci taneleri gibi başını kaldırdığı zaman böyle sanki, yani mübarek hamamdan yeni çıkmış terleyen insan olur ya, böyle tane tane hamamdan çıkan insan, o vaziyette mübareğin suretini tasvir ediyor. Öyle iniyor. Şimdi İsa Aleyhisselam inerken feyunâdî mine's-sehar, seher vakti nida geliyor. İmsak vakti. Dünyaya ses geliyor. Ya eyyühennâs, mâ emnâkum en tehrucû ilel-kezzâbil habîs. Ey insanlar, mel'un pis, yalancı, sahtekar, deccala karşı çıkmanızın zamanı gelmedi mi? Size engel olan şey nedir? Câekumul gavz. Ey insanlar, medet geldi size. Yardım geldi size. İmdat geldi size. Artık millet bitmiş yani. Yemek yok, içmek yok, Allah diyerek yaşıyor mübarek insanlar o zaman. Deccal'ın hükmü sürüyor. Yardım geldi size. Bunu duyunca daha seher vakti Müslümanlar diyorlar ki fekul ne hâzâ kelâmu racülin şeb'ân. Açlıktan takatları kalmamış, gözlerinin feri yok, ağızlarının, dillerinin konuşacak hali yok. Diyorlar ki bu tok bir adamın sesine benziyor. Şimdi ben konuşuyorum, siz de bana diyorsunuz değil mi? Tok konuşuyor yani hoca. İyi yemiş zannetiyorsunuz. Bir şey yediğim yok. Her şey dokunuyor zaten. Yesem daha beter konuşamıyorum bu sefer. Tersine. Şimdi tok adamın sesi diyorlar. Müslümanlar seviniyorlar yani. Kendileri güçsüz ya. Ve tüşlikul erzu binuri rabbiha. Allah Teala'nın nuruyla yeryüzü parlamaya başlıyor. Seher vaktinden beri nur geliyor yani. Allah'ın bir peygamberi İsa Aleyhisselam iniyor. Ama peygamberlik vasfıyla inmiyor. Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olma vasfıyla iniyor. 12 bin peygamber ne dua ettiler? Ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet etseydin dediler. Duası kabul olan İsa aleyhisselam işte bu şerefe eriyor. Bunun üzerine venzilu İsa ibn Meryem aleyhisselam, İsa aleyhisselam iniyor ve kul ya maşaral müslimin İhmedû rabbekûm ve sebbihûh. Ey Müslümanlar, hamde tesbihe devam edin diye emrediyor. Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirlere devam edin. Çünkü o zamanki ne dedik? Gıda ne? Zikir, tesbih aynı gıda yerine geçiyor. Ve İsa aleyhisselam tabii bunu daha evvel de zikrettim. Şam'daki beyaz minareye gündüzün başından 6 saat geçtikten sonra iniyor. 6 saat geçtikten sonra iniyor. İşte öğlen vakti, öğlenin peşine iniyor. Şam'da kalıyor. Emevi camisinde bütün Yahudiler, Hristiyanlar, herkes Mesih bekliyor şimdi. Hristiyanlar da bekliyor. Efendim herkes Mesih bekliyor. Hristiyanlar Mesih bekliyor. Yahudiler Mesih bekliyor. Müslümanlar Mesih bekliyor. Mesih gelecek. Bütün Yahudi, Hristiyan, Müslüman dolacak camiye. Onlar diyorlar ki bizdendir. Onlar diyorlar ki bizdendir. Müslümanlar diyorlar ki bizdendir. İsa Aleyhisselam şimdi o ne çalacak? İşte çan çalacak. Öbürü işte neyse çağrı alameti onu çalacak. Müslümanlar ne yapıyorlar? Ezan. İsa Aleyhisselam diyor kura çekin diyor. Maksus diyor onu. Müslümanların ezanı çıkıyor kurada. Ezan okuyun diyor. Müezzin ezan okuyor. Bütün Yahudi, Hristiyanlar hepsi. Tabii ki İsa Aleyhisselam döneminde tek din kalacak. İslam'dan başka din kalmayacak. Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah.

0: ehli kitaptan, Yahudi, Hristiyan kimse kalmayacak. İsa aleyhisselam ölmeden önce, bak ölmeden diyor, daha ölmemiş. İsa aleyhisselam ölmeden önce hepsi ona iman edecek diyor. Şimdi Yahudi Hristiyanların hepsi İsa aleyhisselama inanmışlar mı? İnanmadılar. Şu anda inanmışlar mı? Yok. Yahudiler İsa aleyhisselama veled-i zina diyorlar, haşa. Hiç sevmezler. Halbuki Yahudiler ehli kitaptır. Ama inanmadı. Peki ayet ne diyor? İsa ölmeden evvel ehli kitabın hepsi ona iman edecek diyor. Madem şu gün hala hepsi İsa aleyhisselama inanmadı doğru dürüst, o zaman İsa aleyhisselam henüz ölmedi. Ayetten çıkıyor zaten. Kable mevti diyor. İsa ölmeden ehli kitaptan ona inanmayan kalmayacak diyor. Madem ki şimdi inanmayan dolu, İsa aleyhisselam hala
1: ölmedi.
0: Ayeti doğru anla bir defa. Ve yevmel kıyameti, zaten kıyamet gününde yekûne aleyhim şehîdâ. Ona Allah'ın oğlu diyenler haşa, efendim Allah diyenler haşa, onların aleyhine şahitlik yapacak. Ben mi dedim size bunu diye? Ben size demedim Allah'a ibadet dedim, ben onun kuluyum, aciz bir kuluyum diye onları ele verecek yani. İkindi vakti efendim olacak. İsa aleyhisselam orada bulunacak Emevi camisinde. Fakat orası Şam. Mescid-i Aksa'ya daha mesafe var. Sonra sabah namazında nereye gelecek? Mescid-i Aksa'ya gelecek. Namaz kâmet getirilmiş. Febeynema imamuhumul mehdiyyu. İmamları Hazreti Mehdi. Ve kattegaddeme yusalli bimus subh. Sabah namazını kıldırmak üzere öne geçmiş. Kâmet de getirilmiş. Hazreti Mehdi de tam önde. İsa aleyhisselam Kudüs'e geliyor. Cemaat var. Feraca'al Mehdi kahkara yetekeddeme İsa. Hazreti Mehdi mihraptan doğru geri geri çekiliyor. İsa aleyhisselam imam olsun diye. Ve yukallu ya ruhallah tekeddem. Namaza niyet etmeyenlerden bazıları diyorlar ki ey Allah'ın peygamberi, buyur geç namazı sen kıldır diyorlar. Fekul yetekeddem imamukum. Sizin imamınız geçsin diyor. Fel yusalli bikum. O size namaz kıldırsın diyor. Ve yadda'u İsa aleyhisselam yedehu beyne ketifey. Hazreti Mehdi konuşmuyor, namaza niyetlenmiş. Konuşmadığı için fiili olarak geri geri gelerekten siz buyurun demek istiyor. Fakat İsa aleyhisselam elini Hazreti Mehdi'nin iki omuzunun arasına koyaraktan فَيَكُولُهُ تَكَدَّنْ فَيْنَّ عَلَكَ وَقِيمَتْ buyur sen geç diyor, kıldır. Çünkü kâmet senin için getirildi. Sana niyet kâmet getirildi. Ben hesapta yoktum diyor. Ben şimdi geldim. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifte كَيْفَ اِذَا نَزَلَ ف۪يكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman durumunuz nasıl olacak? O zaman imamınız sizden biri olacak diyor. Yani İsa aleyhisselam değil de imam kim? Hazreti Mehdi. Bu ne şeref bu ümmete ki İsa aleyhisselam gibi kitap sahibi, ülül azim bir peygamber kimin arkasında kılıyor? Resulullah'ın ehli beytinden o mübarek zatın arkasında cemaat oluyor. Hazreti Mehdi'nin de büyüklüğünü anlayın. Feyusalli bihim imamuhum. İmam Hazreti Mehdi sabahı kıldırıyor. Feyden saraf, namaz bittiği zaman Kale İsa aleyhisselam iftah. Orada kapısı var.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Deccal ve Nüzulü İsa aleyhisselam konulu sohbeti devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
6: Şimdi reklamlar. Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
13: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından

0: Telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi

0: Doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden, günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
4: Ecir
2: ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Deccal ve Nüzulü İsa Aleyhisselam konulu sohbeti devam ediyor.
6: Orada İsa Aleyhisselam'ın gireceği kapı şu anda mevcut. O kapıdan, Mescid-i Aksa'nın çok kapıları var. O kapıdan iftah, aç şu kapıyı diyor Hazreti Mehdi'ye. Feftahu. Kapıyı açıyor. Ve ra'ed Deccal 70.000 Yahudi. Deccal'ın arkasında 70.000 Yahudi duruyor. İsa Aleyhisselam'la karşı karşı. Kullum zûseyfin. Hepsi kılıçlı. Böyle 70.000 Yahudi onunla beraber. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam diyor ki İhtiyaru ihdâ selâf. Ey Müslümanlar, üç şeyin birini seçin. Yeb'azallâhu aleddeccâli ve cunûdî azâben cesîmâ. Şimdi isterseniz Allah Deccal'a ve orduların üzerine kuvvetli bir azap indirir. Sizin hiç zaten takatınız yok yani. İstirahatınızı bozmayın. Allah bu işi bitirsin. Bir. Ev yasifu bihimul ard. İkinci tercihiniz, hemen yere emredelim Allah'ın izniyle. Yer çeksin aşağı. Batırsın gitsin. Ne kolay be. Ev yursile. Aleyhim silahakum. Ve kuffe silahakum ankum. Üçüncü şık diyor, seçim yapacaksınız. Allah size bir silah göndersin. Güç, kuvvet versin size. Onların da hepsi kılıçlı mılıçlı, Yahudiler tam teçhizatlı, 70.000 Yahudi Deccal'ın arkasında. Onların da silahını Allah size işletmesin. Ama sizin silahınızı çalıştırsın, size silah versin. İntikam alırsınız. Fekulüne, hadi ya Resulallah, eşvali sudurine. Ey Allah'ın peygamberi diyorlar. Bu kalplerimizi daha rahatlatır böyle. Biz bir şey yapmadan bunlar kendi kendine geberirse pek içimiz rahat etmez. Biz de bir şeyler yapalım diyorlar yani. Bu Deccal'a bir şeyimiz dokunsun yani. Feyevme izin yural yehudiyyul azimut tavilul ekulul şerubu la tukillu yeduhu seyfehu minel ruh. Allah Allah. O gün gelecek arkadaşlar. O gün diyor, işte o gün Müslümanlar bu tercihi yaptığı zaman Hazreti Mehdi orada, İsa Aleyhisselam orada ya. Ne gün be. Ne aleme şahit olacaklar. Yahudi diyor, yemiş, içmiş, şişmiş. minare gibi Yahudi diyor böyle. Öyle şişman, güçlü kuvvetli Yahudi korkudan eli kılıcını tutamayacak hale geliyor yani. Allah Teala nasıl korkutur, nasıl korkutur istediği zaman biliyor musun? Şimdi de çok dünyanın en korkak milletidirler zaten de. Fakat arkadan karıştırmayı bilirler yani. Böylece fenzilun, Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan doğru onların üzerine inişe geçerler. Mescid-i Aksa biraz yüksektedir, tepededir böyle. Fetesellatun aleyhim, onlara saldırırlar. Bunlar kaçıyorlar. Feyza nefara ileyh deccal, deccal İsa aleyhisselamın öyle bir hali var. Fela yehillu li kafirin yecidu min rihi nefesihi illa mat. İsa aleyhisselamın böyle bir şey yapmasına lüzum yok. Öyle bir Allah tarafından manevi kuvveti var ki hangi bir dinsiz imansız kafir diyor nefesinin kokusunu alsa yaşaması helal değil. Hemen ölmesi gerekiyor anında. Ama nefesini nasıl alacak? Ağzının yanına gelecek de nefesini alsın. Sen öyle zannet. Ve nefesu yentehi haizu yentehi tarfuhu. Nefesi nereye kadar diyor çıkıyor? Gözünün gördüğü yere kadar. Böyle bakıyor projektör gibi otomatikman kafirler ölüyor yani. Ruhullah ya. Kafirlik yaşar mı ya? İmansızlık yaşayabilir mi ya? Allah onunla ihya etmiş. Ölüleri diriltmiş. Körlerin gözünü açmış yani. Mucizeler sahibi ya. Ya. Böylece İsa aleyhisselam Deccal'ın peşine düşüyor. Deccal vendaleka hariben. Kaçıyor. Deccal ne demek anlattık. İyice düşünün o Deccal'ın gücünü. Ne oldu o Deccal'ın gücü? Ne oldu? Büyü bozuldu. Oyun bozuldu. Ya. Ve kul ca'el hak ve zâkel batıl. Hak geldi mi batıl mahvolmak mahkumdur. İnnel batıle kâne zevka. Deccal'ın gösterdikleri hünerler fitnelerinden Allah muhafaza etsin. Dünyayı saracak. Ama batıldır. Hakka dayanmıyor. Batıl sönmeye mahkumdur. Köpük gibidir. Bazen üste çıkar. Ama mutlaka bir gün söner. Sönmeye mahkumdur. Batıldır. Böylece kaçıyor. İsa aleyhisselam ona feyekullu aleyhisselam inneli fike darbeten len tesbikani biha. İsa aleyhisselam diyor ki sana bir darbem var diyor. Asla kaçamazsın ey Deccal diyor. Asla kaçamazsın. Feydriku inde babi lüt eşşarkı. Lüt Mescid-i Aksa ile Remle'yi duydunuz. Hala Remle geçiyor. Remle ile Mescid-i Aksa arasında efendim bir fersahlık mesafede Lüt diye bir yer var. Hala o Lüt orada. Mescid-i Aksa'da şimdi gitseniz Lüt kapısı var. Gittiniz Lüt denen yer neresidir? Gidip gidebilirsiniz. Lüt orası. Yeri belli. Oraya kadar Mescid-i Aksa'dan kaçıyor. Lüt kapısında İsa aleyhisselam ona yetişiyor. Yetişince ve yuridu el firar. Deccal'ın ordusu kaçış arıyor artık. Yahudiler bozguna uğramış. Batıl bozguna uğramış. Kaçış yeri arıyorlar. Fe yudayyikullahu aleyhimil arz. Allah onlara dünyayı dar ediyor. Ya işte o zaman efendim vakit öğlen namazı vakti. Sabah namazında geldi ya Mescid-i Aksa'dan. Öğlen namazı vaktine denk geliyor. Şimdi mel'un Deccal kaçış çaresi aradığı için efendim çare arıyor. O arada adama diyor ki yanındaki bir adama diyor ki ekimiz sala kâhmet getir kâhmet getir diyor. Ulan sıkışan kâhmet getiriyor ya. Sıkışan Allah demeye başlıyor ya. Allah Allah. Zaten Yahudiler bozguna uğramış. Ve yehzimullahu yehud ve ashabed deccal. Şunları okuduğumuz zaman hani teşbihte hata müsel olarak söylüyorum. Filmin sonunu bilenle bilmeyen meselesi. Birisi filmin sonunu izlemiş, rahat rahat oturuyor. Öbürü oradan hüngür hüngür ağlıyor yani. Niye? Ya bu mazlum diyor işte eziyet çekiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Öbürü biliyor filmin sonunda o galip gelecek, o zalim yıkılacağını bildiği için. Ya rahat ol diyor. Ya nasıl rahat olayım diyor. Filmden çok etkilenenler var ha. sahiymiş gibi ağlayanlar vardır. Çok böyle. Adam sabaha kadar morali bozuluyor. Uykum kaçtı ya. Ulan ne oldu film sen? Allah Allah. Ne işin var filmle? Uykunu kaçıracak filme ne lüzum var ya? Korku filmi bilmem. Şöyle seyrediyorlar millet. Ondan sonra da ağlıyor. Öbürü diyor ki ben biliyorum filmin sonunu ya. Ne oldu? Bu sen ağlama diyor. Bu diyor onu tepeleyecek diyor. Sen merak etme diyor falan. O yine dayanamıyor ki ya. Şu andaki durum bu diyor ya. Ya siz de diyorsunuz ki yani Müslümanlar çok zor durumda. Gavur ortalığı sarmış. Size diyoruz ki bunun sonunu görüyoruz. Allah'ın Resulü bize bildirdi. Biz size duyuruyoruz. Üzülüyorsunuz. Üzülmemek elde değil. Ben de sizden beter üzülüyorum. Müslümanların acısına. Dünyada bütün Müslümanlar zor durumda. Ama sonu yaklaşmış mı arkadaşlar ya? Sonu yakın inşallah. Akıbet müttakilerin olacak. İnşallah bunları dinleyen bir ümmet olarak Allah'ın izniyle şaşırmayacağız inşallah. Resulümüz bize sallallahu aleyhi ve sellem sonunu haber verdi. Vallahi bundan başka bir şey olmayacak. Bugün bu Yahudi hakimiyeti, dünyada Yahudi hakimiyeti yok gibi zannedilir. Yahudi hakimiyeti vardır. Bütün lobiler onlara çalışır. Bütün localar onlara çalışır. Onlar istedi mi Amerika'daki efendim başkanları devirirler. İstediklerini getirirler. O seçimleri etkileyen lobiler onlar. O basın yayın onların ellerindedir. İstediklerini aklarlar. İstediklerini karalarlar. İstediğini batırırlar. İstediğini çıkarırlar. Hepsi birbirine bağlı. O ipleri sapları Yahudi'ye gider. Siz parmaklarını ya görürsünüz ya görmezsiniz oyunun. Tabii bunların bu gücü Allah Teala imtihan olsun diye bunlara bu imkanları vermiştir. Ama işte önümüzdeki durum. Bozguna uğradıkları, kaçtıkları zaman فَلَا يَبْقَى شَيْهُمْ مِمَّا خَلَقَ اللّٰهِ يَتَوَارَى بِهِ يَهُود۪ي İsa Aleyhisselam Deccal'ın peşine giderken o binlerce Yahudi nasıl kaçışıyor? Kaçacak delik arıyor ama Allah'ın yarattığı hiçbir şey sessiz kalmıyor. اِلَّا اَنْتَقَ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الشَّيْهِ Allah her şeyi, dağı, taşı, ağacı, kuşu konuşturuyor. La şecerun ve la hacerun ve la hayitun ve la dabbetun. Ne ağaç, ne taş, ne duvar, ne hayvan. İlla kâli abdallâhil müslim, hâzâ Yahudi. Her taş konuşarak, dile gelerek. Ey Allah'ın Müslüman kulu, burada bir Yahudi var arkamda gizlenmiş. Teâle fektülü, gel çabuk gebert şunu diye. Hepsinin dile geleceği gün yaklaşıyor. İllel gargat. Ancak gargat ağacı. Gargat ağacı diye hadislerde geçiyor. Şimdiki adını bilmiyorum. Bu ağaç. Bu Yahudi ağacıdır diyor. Allah Allah. Ne iştir ya. Hayvanlardan da var. Kertenkele meselesi. Gidiyor İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini üfledi ya körüklüyor. Daha iyi yansın diye. Şu kertenkelenin yaptığına bak yani. İşte bu da öyle. Ağaç, ağacın yaptığına bak. İşte o ağaçta Yahudi ağacıdır. La yantık. O konuşmayacak. Onları o gizleyecek diyor. Şimdi İsrail'de hep o ağacı dikiyorlar. Hadiste dedi ya o ağaç konuşmayacak. O ağacı dikiyorlar bak. Gidip orada incelerseniz bunu görürsünüz. Ağacın şekli mekli belli. Onun arkasına gizlenecekler. Nereye gizlenirsen gizlen. Böylece İsa aleyhissalatü vesselam onu tam efendim yaklaştığı zaman ona o hemen ne diyor? Efendim ikamet getir deyince korkudan Deccal bu sefer diyor ki ya Nebiyyallah kadü kıymeti salah ey Allah'ın peygamberi namaz kâmet geldi diyor kâmet. Namaz kılacağız. Diyor feyekulu ya aduvallah zamte enneke rabbul alemin felimen tusalli. Ey Allah'ın düşmanı sen alemlerin Rabbi değil miydin diyor. Bu namazı kime kılacaksın diyor sen. Adam ilahım diyor. Alemlerin Rabbim diyor ya. Ondan sonra da sıkışınca namaza sığınıyor. Ya diyor bu namazı kime kılacaksın sen. Sen ilah değil miydin? Feyadribu bimekraati feyaktülü. Elindeki bir efendim mızrağı, harbeyi bir vuruyor ve Deccal'ı gebertiyor. Zaten hadis-i şeriflerde efendim feiza nazara ile Deccal zâbe kemâ yezûbul milhü filmâ. Deccal da İsa aleyhisselamı görür görmez efendim suda eriyen tuz gibi erimeye başlıyor. Hakkın karşısında batıl sönmeye başlıyor ve böylece Deccal'ın efendim işi bitiyor. Deccal orada geberiyor. Şimdi bu meseleleri bilmeyenle bilen bir olur mu? Ha, ilim Nedir ilim? Deccal yer mi içer mi? Yer içer. Yemeğe içmeye muhtaç birisi Deccal. Peki Allah yer mi içer mi? Haşa. Allah ondan münezzeh. İşte bu ilimdir. Bunu bilmediğin zaman Deccal'da bir harikulade hokkabazlık gördüğün zaman Rabbimdir diye millet Allah muhafaza onun peşine düşecek. Deccal gözü kör, dümdüz, bir gözü yine bozuk. Efendim Allah Teala haşa böyle bir ayıplardan, kusurlardan münezzeh. E peki ilim, hep bu ilimler bu derslerin özetidir. Bizden birimiz ölmeden, cennete girmeden Rabbini görebilir mi? Göremez. Ha, ama Deccal denen mahluğu insanlar daha ölmeden dünyada göreceklerine göre o onların Rabbi olamaz. Ne fitnesi olursa olsun sen Deccalsın diyecekler. Amel. Amel meselesinde tatbikat olarak ne yapacağız Deccal'dan kurtuluş? O zamana rastlayanlar için konuşuyoruz. Tabii bilmiyoruz gaybı ne zaman çıkar. Belki de bizim olduğumuz bir zamanda da çıkabilir. Yani bu gayba giriyor artık. Ama yaklaştığı kesindir. Bundan dolayıdır ki İbn-i Mace Hazretleri Tanafisi'den işittim diyor. O da Muharibi'den işitti. Bu İbn-i Mace'nin şeyhleri, hadis ravileri. Rıdvanullah aleyhim ecmain. Bak dikkat et. Hoca efendi sen bize bunları niye anlatıyorsun diyenlere bak ne okuyor. Yenbeği en yudfe'a hâzel hadis, yani hadise deccal ilel müeddibi hatta yuallemu sibyan fil kitab. Ulema buyuruyorlar ki İbn-i Mace'yi duydunuz. İbn-i Mace'nin hocaları, şeyhleri, hadis alimleri Deccal'la ilgili hadisin medreselerde, mekteplerdeki muallimlere, hocalara, üstadlara, öğretmenlere iyi öğretilmesi lazım. Çoluk çocuğa, bütün yeni yetişen çocuklara Deccal'la ilgili hadisleri iyi öğretmeleri lazım ki bir yavrumuz yarın büyüyüp o fitneye düşen, çünkü bu birbirinden ilimle intikal eder. Bu bir şuur ve ilim meselesidir. Ta ki bir yavrumuz Allah'ı inkar edip Deccal'a iman etmesin, Allah muhafaza etsin. İşte onun için ilim lazım, ilim. Burada boşuna oturmuyorsunuz. Biz de boşuna konuşmuyoruz. Çünkü kıyametin yaklaştığının alametleri tabii Deccal. Ama Deccal'ın da yaklaştığının alametlerinden birisi nedir? Kürsülerde, minberlerde hocaların bundan bahsetmemesidir diyor. Hakikaten şu anda hiç kürsüden, minberden, bir hocadan bu hadisleri duyuyor musunuz? Hah, bu da bir alamettir ki yaklaşmıştır diyor. Onun için, şimdi ondan kurtuluş çareleri kısaca okuyacağız. Amel noktasında Mekke ile Medine'ye giremeyeceği söz veriliyor. Onun için bir adam Mekke'ye, Medine'ye sığınırsa Allah'ın izniyle Deccal'ın şerrinden kurtulur. Mescid-i Eksa'ya, Tur-i Sina Mescidi, o dağın tepesi, o da bayağı bir zor. Oralara da çıkamayacağı ve dokunamayacağı rivayetler arasında. Ondan sonra karşılaşan, böyle Deccal karşına gelse büyük tehlike, ne okusun ona? Kehf suresinin başından 10 ayet. Kehf suresinin Elhamdülillahillezî enzele alâ abdil kitâb diye başlıyor. Bu 10 ayete kadar okuyan Deccal'ı etkisiz hale getiriyor. Deccal olsa bir şey yapamaz yani, hiç. Allah'ın izniyle. Ondan sonra dağlara ve sahralara kaçması. Mesela İstanbul merkezindeyken Deccal çıktığını, İstanbul'a geldiğini duyanların İstanbul gibi merkezi yerlerde durmamaları tavsiye ediliyor. Çöllere ve ücra köşelere, ıssız sessiz yerlere kaçmaları tavsiye ediliyor. Oralara Deccal'ın tesirinin ulaşmayacağı ve oralardaki insanlara bulaşmayacağı naklediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuşiku en yekune hayru muslim alimi ganemen yettebi'u bi'a şagafel cibal ve mevaka'al katri yefirru bi dini minel fiten. Buhari hadisinde. Yakında Müslümanın en kıymetli malı koyun olacak. Dağların başlarında, sulak yerlerde tenhalara çekilecek, dinini fitnelerden kurtaracak buyurduğu zamanlarda. Onun için merkezi yerlerde bulunurken Deccal çıktığını duyan ve Deccal'ın o merkezlere yaklaştığı ve geldiğini haberini alanlara tavsiyesi ulemamızın sahralara, çöllere, ıssız yerlere gitmeleridir. Yoksa Deccal bana bir şey yapamaz, gelsin de bir suratına tüküreyim hikayelerine bir lüzum yok yani. Ne şeytanı gör ne avuzu çek meselesi. Kimse Deccal'a karşı çıkayım da bak ben onu ne yapacağım havasına girmesin. Fitne çok büyük fitne, seni beni aşar yani. Ancak Kehf suresi ama mecbur karşılaşılma oldu, kaldım bir yerde. O zaman 10 ayet Kehf suresinin başından ezberinde olsun ama ha. Öyle Kur'an açayım nerede var mı falan ararken Deccal senin işini bitirir yani. Ayetler 10 ayet Kehf suresinden ezberleyin. Rahmetli Hurşit Efendi ümmi adamıydı, o bile bilirdi ya. Mübarek adamlar nereden tutmuşlar biliyor musun böyle? O nereler mühimse oraları ezberlemişler işte. O ayetleri okumak lazım. Ubeyd ibn Ömer Hazretleri buyuruyorum. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in bir oğlunun adı Abdullah ibn Ömer, bir oğlunun adı Ubeydullah ibn Ömer. Abdullah Ubeydullah. Leyashabenne deccale ekvamun. Bak bak bak. Şu hadis çok önemli. Bir takım insanlar Deccal'la beraber olacak. Yekulun inna alena sahbu ve inna alena alemunu le kafir. Ya biz onun yanında geçiniyoruz. Biz onun ne gavur olduğunu biliyoruz. Velakin ana sabu ya, ama kıtlık var, kuraklık var. Bundan başka ekmek veren yok. Ne külümün tahammi ve ne rahmine şecer. O dedi ki cennet cehennem gibi dağlar yanında geziyor, yemekler, içmekler. Ya biz yeriz içeriz. Hani derler ya bizim millet hani. Döneri ye, rey de verme meselesi. Baş ver. Dönerleri yerler, rey de vermezler yani. Bazıları böyle rey alayım diye millete bayağı bir para mara dağıtırlar. Yerler, bizim millet de yerler, içerler. Sonra rey de vermezler hesabı. Efendim, ben öyle yaparım diyecek. Bazıları diyor, Deccal'ın ben gavur olduğunu biliyorum. Ben Deccal'a inanmıyorum ama yanında bolluk var, yemek var, içmek var. Kardeşim millet açlıktan kırılıyor. Ben ne yapayım şimdi Deccal'ın yanında, nasıl ayrılayım? Diyerekten Deccal'la birlikte olanlar olacak. فَاِذَا نَزَلَ غَضَبُ اللّٰهِ Nezel aleyhim külüm. Ama Allah'ın laneti ve gazabı gelince hepsinin üstüne birden inecek diyor. Allah muhafaza etsin. Onun için sen Deccal'ın yanına gitme. Allah muhafaza buyursun. Uzak ol. Yemek içmek de olsa, cennet de gözükse sen oradan kaç yani. Çünkü cennet diye gösterdiği yer ateştir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir efendim meselede nedir? Yüzüne tükürülmesi. Tabii görmemek üzere kaçış İyidir ama görmek zorunda kalan Ebu Umame radıyallahu anh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَمَنْ لَقِيَوْ مِنْكُمْ فَلْيَدْفُلْ فِي وَجِهِ Taberani hadisinde. Taberani de meşhur kaynak hadiste. Büyük muhaddis buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizden her kim Deccal'la karşılaşırsa hemen suratına tükürsün buyuruyor. Suratına tükürmek ve Kehf suresini okumanın çok büyük tesiri var. Allah onu etkisiz hale getiriyor. Hadis-i şerifle amel etmek lazım. O zamanlara rastlayanlar efendim tesbihlerle, tekbirlerle, tehlillerle, zikirlerle meşgul olarak azık, kıtlık zamanında azık temin ederek hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. Deccal'la müptela olan sebat tavsiye ediliyor, sabır tavsiye ediliyor. İmanda sebat için ne kadar sıkıntı olsa da Allah dayanamayacağımız imtihanlarla bizi müptela etmesin. Amin. Eğer diyor ateşe atacak olsak ne yapacak? Cennet diye gösterdiği yeri sakın tercih etmesin. Oraya giden cehenneme gitmiş olur. Ateş diye gösterdiği nokta cennettir. Ama ateş diye gözükürse de Resulullah'ın tavsiyesi sallallahu aleyhi ve sellem فَلْيُغَمِّضْ عَيْنَيْهِ Gözlerini kapasın وَلْيَسْتَعِنْ billah Allah'a dayansın, Allah'tan yardım istesin ve gözünü kapayıp ateş diye görünen yerin içine girsin. تَكُنْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا Resulullah teminatıyla, peygamber güvencesiyle sallallahu aleyhi ve sellem ateş diye girip gözünü yumduğunda İbrahim aleyhisselama serinlik ve esenlik olan ateş gibi ona da selamet olacak diyor inşallah. Tabii ki bunları bilmemiz, aktarmamız, nesillere bu ilmi ulaştırmamız gerekiyor. Allah bizi hadis-i şeriflerin hamillerinden ve mübellilerinden eylesin inşallah. Ta ki hem taşıyalım hem de bizde kalmasın, ulaştıralım inşallah. Sizlere sohbetler yaparak, dinleyerek, dinleterek, insanlara ulaştırarak inşallahurrahman böylece efendim hizmet edersiniz. Herkes dinlesin, dinlesin, birbirine ulaştırsın. Allah Teala İslam'ın yardımcılarına arasına kaydetsin inşallah. Şimdi bir kul bir sadaka, bir hayır yaparken diyor hadis-i şerif 70 şeytanın böyle iki çenesini zorla açmadan bir sadaka, bir kuruş veremez diyor. O verirken demek 70 şeytandan yani galip geliyorsunuz inşallah. Allah şeytanı mağlup eylesin. Amin. Sizlere cömertlik ihsan eylesin. Amin. Şimdi hepimiz günahkarız. Küllüküm hattâûn. Hepiniz hatakarsınız. Buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrul hattâîn et-tevvâbûn. Günahkarların en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Onun için yağmur duasından önce istiğfar emrediliyor. İstiğfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. Rabbinizden af isteyin, o çok affedicidir. Yursilis semâ aleykum midrâra. Size bol yağmurlar gönderir. Demek ki af isteyin, tevbe edin günahlarınızdan. İstiğfar edenler hürmetine, etmeyenlere de gönderir Allah. Yardımı herkes istifade eder. Bu iş böyle. Rabbimiz toptan pazar muamele görüyor. Burası dünya. Rahmet geldi mi kafir mümin ayırmadan herkese geliyor. Ahirette hakiki rahmet sade müminlerin olacak inşallah. Ama burası dünyadır tabii ki. Kurdun kuşun da hakkı var. Bütün mahlukat suyla yaşıyor. Bu itibarla biz kendi günahlarımızın derdine düşelim. Biz hatamıza ağlayalım. Başımızın çaresine bakalım. O günahkarmış, bu zina etmiş, bu içki içmiş. Yani Allah hidayet etsin. Ama biz zaten günahkarız. Biz onu bunu suçlamayalım. Şimdi bir kendi günahlarımızı düşünelim. Biz Allah'a karşı ne kadar suçlu durumdayız. Allah bizi affeylesin. Onun için buluğa erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek kasten hatayen amden sehven günah sagair ve günah kebar küçük büyük ne günah yaptıysak kasıtlı hatalı. Biz kuluz. Ya günahsız durmuyoruz. Allah'ımız fazl-ı kerem sahibi bize mağfiret vaat ediyor. Sen öyle buyurdun ya Rabbi. Af isteyin. Ben çok affederim buyurdun ya Rabbi. Biz de senden affı mağfiret istiyoruz. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu. El-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu. El-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Cemii hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu alâ seyyidil mürselîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Evvela cennet isteyelim. Çünkü yağmurdan evvel bir defa cennet lazım. Bu cemaatin hakkı var. Mevla soruyor, ne istiyorlar benden? Cemaat sohbeti bitirdi, meleklere soruyor. Ne istediler? Melekler derse ki, ya Rabbi bunlar enayinin biriydiler. Hepten istemeden çıktılar. Olmaz. Cennet isteyin. Bir insan diyor, namaz kıldı mı, cennet istemeden çıkıp gitti mi diyor, cennet dile gelir. Ey ne aciz adam, beni de isteyemeden namazdan çıktı. Ya... Cehennemden sığınalım. Cehennem istemese, sığınmasa cehennemden, cehennem der ki kâletine ya veyha hâda ma aciz az. Ne aciz adam ya. Benden de Allah'a sığınamadan çıktı gitti. Namaz kılanın, sohbet dinleyenin dua hakkı doğuyor. Allah'tan isteme hakkı var. Allah bu hakkı tanımış bize. Biz niye tanınan haklardan mahrum olalım? Ondan sonra sohbet bitmeye yakın efendim bir hemen yollanıyorsunuz, dışarılara çıkmaya başlıyorsunuz falan. Kimisi duayı da kaçırıyorsunuz. Bunlar yanlış şeyler tabii. Niye aciz olalım? Allah bize haklar verdi. Ondan sonra hurileri istemese diyor cennette eşler. İstemese huriler der ki ne aciz adam. Bizi de Allah'tan nişanlayamadı. Mesela bizim böyle çok acizliğimiz var. Oho bizden aciz adam yok yani. Duayı da beceremiyoruz. Onun için ya Rabbi senden istiyoruz. Amin. Allahümme inna neselukel cenne. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselukel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Ve zevicnâ minel hûril în. Allahümme inna neselukel cenne. Mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve zevicnâ minel hûril în. Amin. Yağmur duası tabi Efendi Hazretimizin duası. Kitaplarda geçen dua. Efendim. Arapça olarak yapıyoruz. Amin. Allahümme eskina gaysen mughisa. Amin. Heniyen meriyen müri'a. Amin. Gadekan acilen gayra raizin. Amin. Mücellilen sehhan tabakan daima. Amin. Amin. Allahümme eskina gaysen mughisa. Amin. Heniyen meriyen müri'a. Amin. Gadekan acilen gayra raizin. Amin. Mücellilen sehhan tabakan daima. Amin. Allahümme eskina gaysen mughisa. Amin. Heniyen meriyen müri'a. Amin. Gadekan acilen gayra raizin. Amin. Mücellilen sehhan tabakan daima. Amin. Amin. Allahümme eskina el gaysa ve la tec'alna minel kanitin. Amin. Allahümme eskina el gaysa ve la tec'alna minel aisin. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, bu kadar kulların uzaktan yakından geldiler. Sırf Resulünün hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem, senin ilimlerini dinlemek için geldiler. Başka bir dertleri yok ya Rabbi. Senin rızan için geldiler. Burada dua ediyoruz hepimiz birlikte. Bizi birbirine bağışla ya Rabbi.
7: Amin.
6: Hepimizi sevgili efendi hazretlerimize bağışla ya Rabbi.
7: Amin.
6: Hepimizi Habibi Edibi Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi.
7: Amin.
6: Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili efendi hazretlerimizin en büyük kerametlerinden birisi, yağmur duası ettiği zaman mutlaka yağdırırdın ya Rabbi.
7: Amin.
6: Onun bereketiyle, onun himmetiyle, onun dualarıyla tevessül ediyoruz. Sana onun dualarını aracı ediyoruz ya Rabbel Alemin. O mübarek dostların hürmetine ya Rabbi. Onu sevenler hürmetine ya Rabbi. Onun dualarına bizim duaları da ilhak ederek ya Rabbel Alemin. Sen acilen fazl-ı kereminle hayırlı bereketli yağmurlar rahmetle ihsan eyle ya Rabbi. Bolluklar bereketleri irsal eyle ya Rabbi. Bizi ümit kesenlerden eyleme ya Rabbi. Barajları doldur ya Rabbi. Sellerden muhafaza eyle ya Rabbi. Zarar vermeyecek şekilde, kimsenin evini ocağını yıkmayacak şekilde ya Rabbi, seller olmayacak şekilde yeterli kadar yağmur ihsan eyle.
7: Amin.
6: Yeterli kadar bereket ihsan eyle.
7: Amin.
6: Rahmetler ihsan eyle.
7: Amin.
6: Ya Rabbi, biz senden af istedik ya Rabbel Alemin, sen bizi mağfiret eyle.
7: Amin.
6: Lütfeyle, merhamet eyle.
7: Amin.
6: Bundan dağılmadan anadan doğmuş gibi tertemiz eyleyim.
7: Amin.
6: Peşinde vaat ettiğin, size bol yağmurlar gönderir, vaadini ifa eyle ya Rabbi.
7: Amin.
6: Sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Biz sözümüzde duramadık ama sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle kabul etmeye layıksın ya Rabbi. Biz kabul olunmaya layık değilsek de fazl-ı kereminle kabul etmeye sen layıksın ya Rabbi. Bize yakışanı bize yapma ya Rabbi. Sen sana yakışanı bize yap ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Maddi manevi hepimizin işine gücüne darına yetiş ya Rabbi. Hepimize bolluk bereket ihsan eyle. Ailelerimizi yar eyle itaat gel. Yavrularımızı kız erkek salihin salihata ilhak eyle. Bizden yetişecek nesillerin hiçbirini ya Rabbi Deccal'a inananlardan eyleme ya Rabbi.
7: Amin.
6: Hepsini İslam'da sebat edenlerden eyle.
7: Amin.
6: Bir zerremizi kafir, facir, münafık, fasık halka eyleme.
7: Amin.
6: Bizden bir zerre cehenneme nasip eyleme.
7: Amin.
6: Ey Allah'ım, sen bizden yetişeceklerden eğer Deccal'a inanacak olan varsa o noktada neslimizi kes ya Rabbel Alemin.
7: Amin.
6: Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Maddi manevi ne borcu olan, ne derdi olan, ne hastalığı olan varsa şu cemaatin hepimizin hayırlı muratlarımıza nail eyle.
7: Amin.
6: Umduklarımıza nail, korktuklarımıza emin eyle.
7: Amin,
6: amin diyenlerin narcihimden azad eyle.
7: Amin
6: ya Rabbi, okumuş olan hatmi şerifleri, Yasin şerifleri, nafetehneleri sahiplerinden fazl-ı kereminle kabule karin eyle. Hasb-ı mecrumesibat evvelen bizzat gaci-i kainat şefi'ül husat fi emni arasat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aziz Latif Şerif ruh saadetlerine. Yani bir cümle Peygamber Ana İzlam ve Resulü Fikam Aleyhim Salavat Menden Hadarat Nervahi Dayibelerine Ali Ezmacı Dairat Ümmatil Müminin Hulefai Raşidin Ashab-ı Güzin Ensar-ı Muhacirin Tabi'in Tebe'i Tabi'in Eymey Müçtehidin Müfessirin Muhaddisin Kâkurratul Hufvaz ve bir cümle Hamele-i Kur'an Ervahine Silsile-i Meşayihimizin Hüsnü Şeyhimiz İmam-ı Rabbani İmam Masum Beyullah Rar Şah Nakşibend Alaaddin Attar Muhammed Halid Ziyavuddin Hacı Abdullah el-Mekki Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Efendi Ali Dağ Bezzez Efendi Hüseyin Kutsi Efendi Şerif Kutsi Efendi Ahmet Mehmet Ali Bülham Şeyhuna Ruhu Ruhina Adina Alillahi Hacı Aliyyül Haydele Hıskavi Vesair ve Şahıdın Vesair Turuk Aliyeli Müşahı ve Müslümler Ervahine Analarımızdan, babalarımızdan, aba ve ecdat, ekriba, tealukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, itali, derbi, kaderlerin Ervahine ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin ibn-i ervahine ruhuna hediye eyledik şu anda isal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bizlere de böyle hediyeler arkadan okunmak nasip eyle.
7: Amin.
6: Kıyamete kadar ya Rabbel alemin ocaklarımızı Kur'an ve sünnet ocağı üzere ipka eyle ya Rabbi.
7: Amin.
6: Bi hürmeti Daha ve Yasin. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebiyyin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabı meşâkhine. Kâfeten ve lâ ruhuna emdun efendim. Halidim Zeydi Ebi Eyyub el Ensari ve lâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Cemî ashabı Resulü'l medfûni fî civâni lâ ruhuna. Fatih Sultan Yavuz Sultan Kanuni Sultan ve lâ ruhuna. Cemî'i selâtın ihtibâni ve lâ ruhuna. Şeyhul İslam İsmail Efendi ve Mâhûn Şuyuhul İslam ve lâ ruhuna. Cemî envâtin envâtil müslümin envâtil cemaatil hâzırîn. El-Fâtiha.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Deccal ve Nüzulü İsa Aleyhisselam konulu sohbeti sona erdi.
8: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder
7: sohbet programını sundu.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
5: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı, ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bu bir yeniden iletimdir. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özveri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa
12: Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
15: İcir
14: sunar.
15: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
14: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 22 Ekim 2022 tarihinde yapmış olduğu eşcinsellik konulu sohbetin birinci bölümü başlıyor.
17: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dünyada bulunmak hasebiyle tabii fitnelere, imtihanlara maruz kalıyoruz ve kalacağız. Kimisi çocuğundan, kimisi torunundan bu gibi işlerde ateistlik, deistlik çok arttı. Onun için artık çok duyuyoruz, haddini aştı. Cinsel temayüllerdeki sorunlar tamamen özendirildi, bezendirildi ve insanlar bu belaya düçar edildi maazallah. Onun için bizler Allah için tebliğimize devam edeceğiz. Errahimûne yerhamûrrahman. Acıyanlara Allah Teala acır. Hadis-i şerifiyle amel edeceğiz. İrhamû men fil ardı yerhamkum men fis semâ. Siz yerdekiler acıyın, gökteki melekler de size acısın. Müjdesine talip olacağız. Ve doğru bildiklerimizi söyleyeceğiz. Bak şimdi geçsin cennet işleriniz. Ben tabii daha dolu, sabaha kadar, bir hafta, iki hafta konuşacak kadar kitap aldım, getirdim. Aile terbiyesi hakkında. Belki bir dahaki şeylerde de onları da konuşur. Ama eşcinsellik için. Neydi işte o? Unutuyorum adını. Halkalı tarafında koca salon tuttular. Koca salon tuttular. Dediler falan hocalar davetlidir. Ben gelirim dedim. Bir Müslümanın çocuğunu kurtaralım dedim. Ben gittim. Bir de Mustafa Özşimşek hoca geldi. Geri kalan çarşaf liste verdiler şu kadar hoca gelecek diye. Hiçbiri gelmedi. Yani artık çekiniyorlar anlamında da konuşmuyorum ama vakit mi ayıramıyorlar, ehemmiyetini mi anlayamıyorlar ben bilmiyorum yani. Bu başka işe benzemiyor. Ehl-i sünnet itikadı, iman, imandan sonra en büyük mesele şu anda bu çoluk çocuğu ilgilendiren konuda eşcinsellik, lezbiyenlik vesaire. Bu tehlikeye işte maalesef yine bir kandırılma neticesinde İstanbul Sözleşmesi hizmet etti. Ama burada birçok Müslümanlar kandırıldı. Namazlı, abdestli, başörtülü, haramlardan da sakınan takva birçok bürokrat ve siyasi hala bunu savunuyor. Hocam isimlerini verdi. Şimdi bu ne anlayışsızlıktır acaba? Tayyip Bey, Allah razı olsun, Allah selamet versin, öğrendi meseleyi. Başı kalabalık, dünya kadar işi var. Ulaşıp da anlatana kadar bin yerden geçeceksin. Neyse hemen anladı, bunu iptal etti. İptal etti ama şimdi diyorlar ki biz gelirsek haftasına getireceğiz. Tamam da burada ne var? Kadınla ne alakası var kadını korumakla? Burada araya sokuşturduğuyla çoluk çocuğu bozmak var. Kadını korumanın kanununu ona bağlamadan da alabilirsin. Dövmeye karşı, şiddete karşı, evden sokağa atmaya karşı, öldürmek zaten İslam'da idam. Ben de sana diyorum ki, kim karısını öldürdüyse veya bazen de kadın kocasını öldürüyor, o az. O çok az. Kim karısını, kocasını öldürdüyse İ'dam ve lekum fil kısas hayatun. Kısasta hayat var. Biz sana zaten en caydırıcı cezayı öneriyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden alacak bir şey yok ki. Adam birkaç sene sonra yiyor, içiyor, yatıyor, yine çıkıyor, yine başkasını öldürecek. Sizin cezalarınız caydırıcı değil ki. Artırıcı. İslam idam koymuş. Sen cinayete idam koy. İşi tümden bitir. Temiz iş. Öldüren öldürürsün. Ama senin derdin bu değil ki. Bak hocamız burada maddeleri okudu. O maddelerde ne yazıyordu? Çoluğun, çocuğun cinsel temayülü devletin güvencesi altında olacak. Ne demek yani? Anası babasına derse ki ben kızım ama erkek olacağım veya erkeğim kız olacağım veya ameliyat yaptıracağım veya hatta şöyle elbise giyeceğim veya lezbiyenlik yapacağım, eşcinsellik yapacağım. Ana babası derse ki olmaz. Hadi mahkemeye. Mahkemede karar. Bu madde uygulanırsa ne oluyor? Anne baba, bunlar kaç yaşında? 18. Tamam sen karışamazsın. Bunlar istediği gibi evlenir, bilmem ne der. Şu anda o kanun bu, içindeki madde buydu. Zehir buydu. Çocuğa kızım demeyeceksin, öbürüne oğlum demeyeceksin. Tuvaletler bir olacak, cinsel ayrım yapılmayacak. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Her şeyi sokmuş oraya. Sen nasıl Müslümansın da hala bunu getiririm diyorsunuz ya? Zerre kadar namussuzluk yok mu? İşte adamın

Allah'ın emri kısastır. Öldüren öldürülecek. Sen bunu yapmadan bu cinayetleri de, terörü de, hiçbir şeyi de bitiremezsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikçe huzuru temin edemezsin. Edemezsin. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ Hem zalimlik yaparsın, hem fasıklık yaparsın, hem kafirlik yaparsın diyor. Üç ayet Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezseler zalim olurlar, kafir olurlar, fasık olurlar, yoldan çıkmış olurlar. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَّا فَشَافِهِمُ الْفَقْرُ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezseler fakirlik yayılır, ekonomi bozulur. Daha ne olacak? Dönelim İslam'a, dönelim Kur'an'a. Bu nedir? Kadın erkek illa karışık oturacak, illa karışık okuyacak, bir yerde kalacaklar, bilmem ne, partiler verecekler, çadırlar kuracaklar, içki kırıla, Balıkesir'de şurada burada. Ondan sonra efendim, sarhoş olacaklar. Zaten ayıkken hiçbir hayırları yoktu, bir de sarhoş olunca hepsi birbirine girecekler. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Zinalar, fuhuşlar, livatalar, eşcinsellikler, lezbiyenlikler. Hükümet bu örfümüze uymuyor diye iptal edince de vay bizi engelliyorlar, bilmem ne yapıyorlar, şudur bu. Ya Rabbel Alemin! Ya Rabbi, bu işi kökünden çözüme kavuşturacak İslami bir nizam, Kur'ani bir düzen bizlere ikram eyle. Amin. Allahümme salli ala selam Muhammed'in ve alâ âlihi ve sellim. Şimdi bizim belamız şuradan. Biz belalarımız yetmedi bizim. Bizim önümüzde yakın tehlikeler var, yakın belalar var, çok büyük belalar var. Bir savaş tehlikeleri var, dış savaş tehlikeleri var. Tabii bu da biz de iyi bir adamız da durup dururken Allah da belamızı vermiyor. Çünkü estaizu billâ ve tekû fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minkum hâssâ. Öyle bir fitne, kargaşa, iç savaş, dış savaştan korkun ki içinizden sadece içki içene, eşcinsellik yapana, lezbiyenlik yapana, zina edene, katillere vurmaz. Ya kime vurur? Seyredenlere, meyledenlere, iyi yaptı diyenlere veya emri bil maruf yapmayanlara, vaaz-ı nasihat yapmayanlara, sohbet yapmayanlara, reddiye yapmayanlara. Ama ben hoca değilim, nasıl yapacağım? Bu hocalar, hepimiz konuşuyoruz. Şu konuşmaları bile 10 kişiye atmıyorsunuz ya. Onu da mı yapamıyorsunuz? Elinizde tuş var. Onu da yapmıyorsunuz abi siz. Ondan sonra Allah'tan ekonomiye düzenlik bekliyoruz. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَقَابِ Bilin Allah'ın azabı şiddetlidir. Bak Suriye'deki Müslüman, bak muhacirler, bak Afganistan, bak Libya, bak Irak, bak Yemen, bak Filistin, İslam coğrafyası paymal olmuş. Ot yok, ocak yok, ilaç yok, bir şey yok. Namuslar, ırzlar tehlikelerde, hepsi bomba bekliyor kafasına ya. İstanbul, Türkiye'ye gelenler biraz bir selamete çıktılar ama onların da hiçbir, her an işte göndeririz, gideriz, ikide bir şantaj, bilmem ne. Ne yapacak bu? Siz şimdi gideceksiniz, evinizde hanım işte neyse çay mı hazırladı, çay içmeyin, kalp çarpıntısı yapar, uyuyun biraz. Belki meyve falan yiyebilirsiniz şekeriniz yoksa. Siz keyfinizdesiniz. Siz şu anda beni dinlerken bile yarınki programı arada düşünüyorsunuz, hoca da biraz uzattı diyorsunuz. Veyahut işte evde ne vardı acaba? Siz kendinizden değilsiniz. Haramlar bizi sarhoş etmiş. Ama yakındır bu huzurumuz kaçar. Korkarım. Yakındır Allah'ın azabı gelir. Neden? Hocamızın dediği bu sessizlikten, bu sahiplenmemekten, vaaz-ı nasihatı, reddiyeyi terk etmekten benim işim mi dersen, zaten işi olan hocaların çoğu terk etti bu işi. İşi olan hocaların çoğu terk etti. Onu konuşmuyoruz. Ama sizin de işiniz var. Tebliğ araçlarını kullanabilirsiniz. Aklında kalmasına gerek kalmıyor. Yazmakla baş edemezsin, benim bu konuştuğumu nasıl yetiştireceksin? Eskiden hep böyle efendim senin şeylerini, hanım kardeşler yaza yaza 10 cilt, 20 cilt sohbetler çıkarttılar. Nasıl yapacaksın sen bunu şimdi? Ama ne çıktı? Kayıt çıktı, kuyut çıktı, internet çıktı,
dakikada

0: istediğin yere dünyanın fizana gidiyor. Ve o kişi de dinliyor. Allah Allah neler oluyormuş ya, haberimiz yokmuş diyor. O da uyanıyor, o da birini uyandırıyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاوُ الْمُنْكَرَ بَيْنَ الظَّهْرَانِيهِمْ فَلَمْ يُغَيِّرُوا يُوشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمْ لَا بِيُقَابِ Sonra bana diyor ki, rüya mı gördün, surat mı gördün, derin devletle mi konuşuyorsun? Ne alakası var ya? Al sana hadis-i şerif okuyorum. İnsanlar şeriata uymayan işlerin ortalıkta alenen yapıldığını görürlerse, görüyor muyuz? Görüyor muyuz Atapazarı'nda, İstanbul'da? Buna müdahale etmezlerse, nasıl müdahale edeceksin? Gidip adama, şu kızın elini bırak, bilmem ne, ne burada oturmuşsunuz, sarılıyorsunuz parkta falan, öyle yok. Öyle olmaz. O da sana bir şey der, o kalkar bir şey der, oradan kavga çıkar, oradan kızın yanında madara olur, kalkar bıçak çeker. Fitne. İslam öyle söylemiyor. İslam devlete diyor ki, elle müdahale. Bize diyor ki İslam, dille müdahale. Ama orada şimdi her yerde dil de olmaz. En azından kalple, ya Rabbi sen razı değilsin, ben de razı değilim. Bu şekil. Dille müdahalede de orada oturup içki içenin masasına gidip de direkt müdahale edersen, karını zararını hesap edersen, zararı karından fazla olabilir. Ki oluyor. Oluyor. O zaman oradan dua edersin kendin, sonra gidersin, sohbet yaparsın, konuşma yaparsın, reddiye yaparsın, bunları yayarsın, herkese duyurmaya bakarsın. En yapacağımız vazife bu. E bunu da yapmıyoruz. Peki biz bu işi değiştirmek için ne yapıyoruz? Herkes kendi gücüne baksın, ben gücüm nispetinde bu haramların engellenmesi için ne yapıyorum? Hiç şey yapmıyorsun. يُوشِكُ اَنْ يَعُمَّ اللّٰهُ بِعَقَابِهِ Çok yakın ola, Allah onların toptanını, günah yapan yapmayan fark etmez, hacı hoca fark etmez, neme lazım yaptığı için hepsini bir azapla tamim edecek, belayı teşmil edecek, toptanını helak edecek diyor. Bu sahih hadis. يُوشِكُ Arapça bilenler biliyor. يَقْرُبُ demek, yakın olur. Ben de diyorum, yakın diyorum. Adam da bana diyor ki, rüyada mı gördün, kaç ay sonra deprem olacak diyor. Ya kardeşim, ben falcı muamelesi niye yapıyorsun bana ya? Ben ayet hadis okuyorum sana ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu yere düşer mi? Bu iş böyle. Ondan sonra, Ebu Said radıyallahu anh tarifatine hadis-i şerif, men amile min zâlike min kavmi lûd innemâ kânu selâsen racülen. Ve ne gibi? La bilun erba'in. Biz Lut kavmi zannediyoruz ki yüz binlerce, bayağı da bir nüfusları vardı. Beş vilayet, Efendi Hazretleri hep öyle derdi. Vel mütefikatta beş vilayet. Şimdi bu beş vilayet, bayağı da bir nüfus o zamana göre zaten Mezopotamya'da bu tarafta nüfus o zaman Avrupa, Amerika bilmem neler keşfedilmemiş. Tabii ki yoğun nüfus vardı. Size şimdi bu hadis-i şerife göre, İbn-i Asakir de rivayet ediyor bunu, Suyuti Camii hadisen naklediyor. Ben şok oldum bu hadisi. Böyle düşünmüyordum ben. Lut kavminin hemen hemen ekseriyeti, Lut aleyhisselama inanan 5-10-20-80 kişi hariç, hepsi eşcinseldi zannediyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Lut kavminin amelini yapan kişi 30 küsur idi. 5 vilayette. Eşcinsel kaç kişiymiş? 30 küsur. La yebluğun erbain. 40'a ulaşmaz. Bak 40'a ulaşmaz. Ama Allah ne yaptı? Fehlekeumullahu cemi'a. Toptanını birden 5 vilayeti kaldırdı. Cebrail aleyhisselam karasuya kadar kanadını soktu yerin dibine. 5 vilayeti söktü. Gökteki melekler horozların sesini duydular. O kadar yaklaştı horozlar göğe, oradan vel mütefikat diyor Kur'an, ters döndürülen şehirler, bir ters çevirdi, gökten yere bıraktı. 30 küsur kişiden sebep, 100 binler helak oldu. Burada da olacağı o. Bizde ne 30'u ya, oran çok arttı. Ondan sonra ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اَوْ لَتَعُمَّنَّكُمُ الْعُقُوبَةُ جَمِيعًا. Ya iyiliği emreder, kötülükten nehy eder, vaaz eder, reddiye yaparsınız ya da azap toptanınızı kapatacak. Ne diyelim? Ondan sonra kadınlarla ilgili mesele, Vasile bin Eska radıyallahu anh ibadet işte sihakun nisa beynehünne zinen, kadınların birbirine sürtüşmeleri, efendim bu şekil cinsel tatmine çalışmaları aralarındaki zinadır. Erkeğin kadınla zinası neyse kadının kadınla ilişkisi aynı zinadır, erkeğin erkekse aynı zinadır. Haramlıkta farkları yoktur. Hepsi kebair günahlar işlemiş oluyorlar. Ancak burada Lut kavminde de, Lut kavminde de olduğu gibi bu işte önce kadınlar başlıyor, kadınlardan erkeklere bulaştı. Onun için kadınların kendi aralarındaki şeyini asla hafife almamak lazım. Efendim aynı yani erkek erkeğe ilişkiye bile sebebiyet verecek bir pislik, bir fesat hareketidir. Buna yol verildikten sonra zaten diğerleri peşine gelecek. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İdestâ'a melet ümmeti hamsen fe'aleymuddemâru. Ümmetin beş şey yaptıkları zaman helak başlarına çökecek. Şimdi hepsinin yapması da şart değil, ekseriyetin yapması da şart değil. 30 küsurdan ne olduysa, şimdi ne 30'u ne 300'ü, bini, milyonu, her yer zina, fuhuşluk. Zaten zina zaten çeşmeden su içmek gibi kolaylaşmış. Ümmetin beş şeyi yaparsa helak başlarına çökecek. Beyhakî, Tabarani, Ebu Nuaym, her yerde kaynakta var. İzâ zâra fî muttelâ'un, birbirleriyle lanetleşmeler, birbirine beddua etmeler, sövmeler, saymalar belirgin hale gelirse, oho, meclis kürsüsünden birbirine, dümdüz, her yer. وَلُبِسَ اَلُبْسُ الْحَرِيرِ İpek giymek, erkeklerin ipek giymesi, ipekli kumaşlar, ipekli gömlek, ipekli bilmem şu bu, ipek kravat, kravat zaten hiç caiz değil. İpeklisi olursa, dedi ki, yecüzü dedi, caiz değildir. Hoca efendi dedi, yecüzü dedi, nasıl olur? O zaman la yecüzü ne olacak dedi, dedi, o hiç caiz değildir dedi. Halbuki yecüzü caiz değildir demek değil de işte neyse, yarım hocaymış da uyduruyor yani ha. Şimdi kravat caiz değildir, ipek olursa hiç caiz değildir ha. Kravat ne ya? Tevbe estağfirullah lazım. Ha ben devlet memuruyum da beni mecbur ediyorlar. Mecbur olana bir şey diyemeyiz. Yani yine de Ali Haydar Efendi Hazretleri derdi sakal tıraşı için. Sorarlardı memurdu şunu. Memursam ben mazur derim ama Allah Teala mazur der mi bilemem. Ne ihtiyatlı fetvalar yani. Allah yazmış bir rızık, her rızık vali Allah'a. Oradan da aynı yiyeceğiz, buradan da aynı yiyeceğiz. Ne lüzumu var sakal kazıtmaya, kravat takmaya, bilmem ne yapmaya. Ondan sonra وَتَّقَذُ الْقَيْنَاتِ Çalgıcı kadınlar tuttukları zaman program var, şunlar, bunlar. Var mı bunların hepsi? وَشَرِبُ الْخُمُورِ İçkileri, şarapları devirdikleri zaman etti dört. وَكْتَفَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءُ Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla şehvetlerini tatmin hususunda yetindikleri zaman oldu mu beş? Oldu beş. اَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعُقُوبَةٍ مِنْ عِنْدِهِ Allah kendi katından bir azabı hiç kimse istisna müstesna yok böyle kapatacak. Hepsi. Rüya görmeye lüzum var mı? Nasıl durduracağız bu gidişatı? Yine emri bilmem abla, yine sohbete niye geldik buraya, birkaç bir şey anlatalım diye. Bana ne anlatıyorsun? Sana ne anlatıyorum? Senin oğlun kızın muhatap, benim oğlum kızım muhatap, benim de torunlarım yetişiyor. Bak 6-7 yaşta diyor, benim 6 yaşta torunum var. Ne olacak? Nereye gidiyor? Bu videolarla, bu televizyonların dizileriyle, enses ilişkileri gösteren sapık dizilerle bunlara niye izin veriliyor? Rusya'da yok böyle diziler ya. Rusya'da böyle diziler yok. Adam komünistlikten kalma gelme diyorsun. Bir ciddiyet var ya. Bir ciddiyet var. Bu ne ya? En evvel Putin karşı çıkmadı mı hocam? Değil mi? Putin karşı çıktı bu eşcinsel şeyini bilmem nesin. Karar verdi şey diyor ya. Adam düşünüyor ya. Öyle Yahudi var, öyle Hristiyan var. Kendi kitaplarından eskiden kalan tahrif edilse de birkaç bir şeyle aile olarak çoluğumu çocuğumu nasıl korurum diye Yahudi Hristiyan. Yani bu eşcinsellik gibi olaylardan dinleri batıl. Ama adam çoluğun çocuğunun eşcinselliği olmaması için mücadele veren Yahudi Hristiyanlar var ya. Sen gelmişsin, Müslümanım diyorsun, İstanbul Sözleşmesi'ne evet diyorsun ya. Bu adamlara nasıl destek verilir, nasıl rey verilir ya? Bunlara rey verdin, gavurların da normal gavura da değil. Bir de gavurun da bozuğu var. Kur'an'da bazı ayetlerde mesela kafirlerden bahseder, فَوْلَاكَمُ الْفَاسِكُونَ der. Çünkü her kafir zalim değildir. Kafirin bazısı mazlum gavur da var. Mazlum gavur da var, zulme uğramış. Her kafir. Ama kafirin bir de zalim olanı var, fasık olanı var. Ne demek? Hiç haddi hududu sınır tanımayan gavurlar var. E sen onların programlarını uyguluyorsun burada. Bunu Vatikan'ın da kabul etmeyeceği, bilmem Patrikhane'nin de kabul etmeyeceği, hahan başının da kabul etmeyeceği işlere maddeye sokuyor. Sen bunlara evet diyorsun. E kimsede de bir tepki yok. Böyle şey olur mu ya? Geldi geçti. Ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. La budde min hasfin ve meshin ve racfin. Kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle söylüyorum buyuruyor. La budde o demek. Çare yok olacak. Ne olacak? Yerin dibine batmalar olacak. İnsanlar maymuna, domuza suretleri dönüşmeler olacak. Bir de büyük zelzeleler olacak. Hadis. Kaynak. Soruyorsan Suyuti Camül Hadis'te var, Ali el-Müttekken Zülümmal'de var. İlk kaynaklar da onlardan evvel geliyor. Kâlu ya Resulallah fiyazil ümme. Ya Resulallah bu ümmetin içinde mi olacak? Kâle neam. Evet bu ümmetin içinde olacak. Ya Resulallah zaman verir misin? Verdi. O zaman yerin dibine batmalar, zelzeleler, büyük zelzeleler ve maymuna domuza dönüşmeler. Zaman ne zaman biliyor musunuz? Tam bu zaman. Tam bu zaman. Ne buyuruyor? İzâ hazül kayyân. Çalgıcı kadınlar oynattıkları, şarkı söylettikleri, erkekler toplanıp dinledikleri zaman. Ve sehallü zina, zinayı helal saydıkları zaman. Ve ekelü riba, faiz yedikleri zaman. Ve sehallü sayde fil harem. Mekke hareminde avlanmayı helal gördükleri zaman. Ve lübüsel harir, ipekleri erkekler giydikleri zaman. Ökteferr ricali bir ricali ve nisâhu bin nisâhi. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindikleri zaman. Zaman o zaman. Hangisi yok? Mekke'nin hareminde neler oluyor ya? Harem-i Şerif'te neler oluyor, ne haramlar oluyor? Geçen Kabe'nin üst katında oradaki görevli çarşaflı kadından asker zina yaptı ya. Üst katta halıların arasında yakalandılar. Ne ya, sen ne zannediyorsun ya? Her yeri fesat kapladı ya. Cabir radıyallahu anh rivayet hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اِنَّ اَخْوَفَ مَا خَافُ عَلَى اُمَّتِي مِنْ بَعْدِ عَمَّ الْقَوْمِ لُوتُ. Ümmetime başına gelecek diye korktuğum şeylerin en korkunç olanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii namaz kılmazlar, namazı terk ederler diye korkuyordu, itikat bozuyor, her şeyden korkuyor sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti adına. Ama en çok ümmetim adına korktuğum şey nedir? Lut kavminin amelini işlemeleridir, eşcinselliktir. فَلْيَرْتَقِبْ اُمَّتِ الْعَزَابِ اِذَا تَكَافَ النِّسَابِ النِّسَابِ رِجَالِ بِرِجَالِ. Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetindiği zaman ümmetim azabı beklesin. Şu anda biz azap bekliyoruz. Şu anda biz toplum olarak azap bekliyoruz. E şimdi hükümetin yani bürokrasinin, devletin siyasetinde yanlış yok mu? Çok. İhmali var mı? Çok. Mesela birçok YouTuber, milyonlarca genci etkileyen YouTuber karı gibi kıvırtıyor. Ondan sonra da kadın elbisesi giyiyor. Erkek kadın elbisesi giyerek çıkıyor. Kadın erkek elbisesi giyerek çıkıyor. O kafasını kestiriyor. Öbürü saç uzattırıyor. Öbürü konuşma şekliyle erkek kadını taklit ediyor. Kadın erkeği taklit ediyor. Ve bunlar milyonlarca lira para kazanıyor YouTube'dan şuradan buradan. Ama burada bu engellenmiyor. Bir genel ahlak yasanız yok mu ya? Engellenmezse ne oluyor? Çoluk çocuk bakıyor. Aa, bütün millet bunları izliyor, gülüyor bunların şakasına, şamatasına. Ben de kendime dikkati nasıl çekerim? Nasıl ilgi çekerim toplumdan? Veyahut da bir Instagram'dan, YouTube'dan bir hesap açsam, oradan biraz nasıl haçlık maçlık para çıkarabilirim? Aa, adamı 3 milyon takip ediyor, 5 milyon takip ediyor. Tabii ya, beni 3 milyon takip ediyor, affedersin bilmem neresini açanı 7 milyon takip ediyor. Ya bu cazip hale getirilirse, bu kırıtık konuşmalar yapanlar, televizyonlar programlarına, senelerce bunlar program da yaptılar. Program yaptırılırsa, bu programlar çoluk çocuk izlerse, hadi birbirine anasıyla babasıyla birbirine hay aa falan ne biçim konuşuyor gülerlerse, bu neşriyatla, bu yayınlarla, bu çoluğu, çocuğu biz nasıl koruyacağız? Eskiden televizyon eve almayalım, ocağa yaklaştırmayalım diyorduk. Doğru da yapıyorduk. Doğru da yapıyorduk. Yapanlar şu anda da doğru yapıyor. Ama delikli demir çıktı, mertlik bozuldu yani. Şu anda televizyondan çocuğu korumanın bir şeyi kalmadı ki. Televizyonda mecburi program neyse kanaldan kanala atlıyor ama oradakine tabi. Ama elinde bir cep telefonu var. Bu cep telefonunda her kanala girmesi müsait. Dolayısıyla şimdi zaten televizyonda birinde 100 kanal var, öbüründe 300-500 kanal, uyduda bilmem 1000 kanal varsa cebinde 10 binlerce pisliğe ulaşacak mecra var. Bunu nasıl engelleyeceğiz arkadaş ya? Bu devlet işidir ya. Bunu artık ana baba kotaramaz. Çıktı zıvanadan. Bu devletin, hükümetin tedbir alması lazım. Almazlarsa biz rey alalım veyahut da işte millet bizi özgürlüğü kısıtlıyor demesin diye bu gidişata yol verirlerse, koy verirlerse ama sonra devletin bekası için sorun. Devletin bekası için sorun. Çünkü bu mesajlarla ne yapacaklar? Milleti sokağa dökecekler. Selefi ona göre operasyon yapacak. Şii ona göre operasyon yapacak. Her yer dolmuş zaten barut gibi. Neyle bunların bir şey? En sonunda interneti... Neye yaradı o zaman interneti kapatsan? İnterneti kapatsan ne olacak? Bak şimdi İran'da, millet sokakta, göya başörtüsü mü? İran'ın dini, diyaneti yok. İran'da zina sevap, başını açmak yasak. Ama zina serbest. Onun için İran'ın bana dini durumunu sormayın. İran'ın İslam'la din ve devlet açısından hiçbir alakası yok. Şahısları konuşmuyorum. Şahıslarda ehl-i sünneti de var, her sınıfı var. Ben şimdi vatandaştan bahsetmiyorum. Rejim, din düşmanı bir rejimdir. Ebu Bekir Sıddık düşmanı, Hazreti Ömer düşmanı, Kur'an düşmanı, Kur'an'a eksik diyen bir rejim var. Bunu konuşmuyoruz. Ben bunu en çok anlatan adamım. Ama şu anda rejim bir mücadele veriyor. Ama yolları tutamıyorlar. Millet ölümü göze alarak çoluk çocuk sokağa çıkıyor. Başörtüsünü yakıyorlar, yıkıyorlar, bir şeyler ediyorlar. E kim karıştırıyor burayı? Ya dış güçler. Ya bu şüphe yok. Peki interneti kesti şey. Hükümet interneti kesmiş. İnterneti kesince kimse birbirine ulaşamaz. Hadi çıkalım arkadaşlar dese kimse birbirine bir toplayamaz bir araya. Hükümete sıkıntı olmaz mesela. Düşünelim. Ne yapmışlar? Elon Musk mı var? Neyse işte. Elon Musk şu kadar bir şey koymuş bir yere. Dünya adamların elinde yani uydudan aşağı. Şu kadar gösterdi haberlerde. Şu kadar, masanın şurası kadar. Eni de bu kadar yok, boyu da bu kadar, şu kadar. Koymuş, bütün İran'da internet çekiyor. Sen onun için bunların teknolojisiyle, bunların imkanlarıyla özgürlük vereyim diyorsun ama burayı işgal edeceği zaman sen Twitter'ı kapattım, şunu kapattım, bunu kapattım desen de gavur zaten şu kadar paketle yeni bir internet koyuyor, bütün herkesi yine birbirine irtibatlayacak yani. Buna temelli çözümler bulunması lazım. Temelli. Biz din için düşünüyoruz, kötü filmler için düşünüyoruz, müstehcen neşriyat için çoluk çocuğumuz etkileniyor diye düşünüyoruz. Tabii öbür tehlike de var. Önüne gelen hocayım diye YouTube'da kanal açtı. Konuşuyor, o hadisi inkar ettiriyor, o mezhebi inkar ettiriyor. Öbürü tamamen hadisler yok, Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'ı siz böyle anlamıyorsunuz, Kur'an'ın mecazı var diyor. Ahmet Ozan yeni şeyh. Yeni şeyh Ahmet Ozan. Ya, öğretmeye yapıyorum. Mektubat dersimde ben çarşambaları mektubat dersi yapıyorum. Bu haftaki mektubat dersinde tasavvuf ehli geçinen zındıklarla, mülhitlerle ilgili İmam Rabban beyanları var. Çok uzun konuşamadım o arada, Efendi Hazretimizin mahtumu Ahmet Hocamız gelmişti falan. Onlar aniden gelince ben tabii 30-35 dakika konuşmuş oldum. Benim için en zor şey az konuşmak. 35 dakika konuşmuşum ama çok müfit. Bak orada söylüyor. Adam oho arş varmış da diyor, Allah istiva etmiş de diyor. Ne arşı diyor, arş da Allah'ın kendisi diyor. Tövbe ya Rabbi, arş mahluk, Allah halik ya. Arş da Allah'ın kendisi, o da kendisi. Biz namaz mamaz kılarken öyle Allah'a falan ibadet etmiyoruz diyor ya. Her şey biziz diyor ya. Tapan da ben, tapılan da ben diyor. O sonra Allah diyor, Celle Celaluhu hem her şeyi kuşatmış hem de o da kuşatılmış diyor. Ya Allah muhittir diyor, kuşatıcıdır diyor. Kuşatılmış Allah var mı aşağıya? Bu adam bu lafları söylüyor. Şu anda en meşhur kanallarda, TRT, MRT'de, Ramazan'da her yerde onu çıkarırlar. Beni çıkarırlar mı? Beni reytingi düşenler çağırıyor. Ayı kurtarmak için, aylık reytingi kurtarmak için çağırıyorlar. Allah neyse itibarımıza zeval vermesin de yine mecbur olsunlar, çağırsınlar. Biz de bir şeyler söyleyelim. Yahu kardeşim bitmiş yahu, bitmiş. Önüne gelene şeyhim diye gidiyor. Parasını, malını, canını veriyor. Ya biraz ehli sünnet itikadına siz sahip çıkın. Bu kadar itikat dersleri yaptık, kavaidül akaid yaptık. Mektubatı bitiriyoruz bak, itikat mektupları. Ya bir şey dinleyin, bir şuurlanın, bir fikriyatınız olsun. Ondan sonra önüne gelene hıyarım var diyene tuzluk alıp peşine gitmeyin ya. Ama anlatamıyoruz kardeşim, anlatamıyoruz. Biz ne yapacağız? Ondan sonra nasıl düzelecek bu işler? Ben ne yapayım ya? Ben vazifemi yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum, bir hakkını ifade ediyorum diyemem. Ama siz bunları tebliğle mükellefsiniz. Ama burada devletin, hükümetin görevleri var. Biz bu çoluğun çocuğun cebine 5 yaşında, 6 yaşında bu cep telefonlarını, bu videoları verdikten sonra bunu kontrol nasıl edeceğiz ya? Orada özendiren adamları niye televizyonda çıkartıyorsunuz? Böyle kırıtık konuşan adamların bunun bir şeyi olsun. Ama hala bakıyorsun değişik değişik çıkıyor. Bunları ben engelleyemem. Onundan onlar sorumlu. Biz dilimizle vazifemizi yapıyoruz. Ama eşcinsel diye biz şahsına hakaret etmeyeceğiz. Sokakta görünce hadi lan git bilmem ne böyle yapmayacağız. Bak böyle şeyler İslam'da yok. Fırsat buldun, konuştun, ayet okursun, hadis okursun. Kardeşim sen de Müslümansın, harama inanıyor musun? İnanıyorum. Bu yaptığın işin haram olduğuna inanıyor musun? İnanıyorum. Nefsime uydum bilmem. Allah sen de affet. Ben de günahlarım var kardeşim. Hakir görerekten yaklaşırsan o iyi bir yaklaşım tarzı olmaz. Çoğu çocuk ateist, deist buradan olur. Deist ve ateist erkeklerin, kızların yani o deist ve ateistlikten sonraki ikinci merhalesine, İşte bu 400 bin kişide yapılan inceleme neticesinde. İkinci merhale eşcinsellik. Hiç eşcinsel olmayan bir çocuk, kız, erkek. İlk merhalede deist veya ateist oluyor. Ondan sonraki araştırmalar ifade ediyor ki ikinci merhalede eşcinsellik. Onları çünkü hep incelemişler. O hoca, profesörler bana anlatanlar. Eşcinsellik. Üçüncü kademe ne? Üçüncü kademe intihar. Çünkü Allah'ın verdiği cinsiyeti kabullenmeyip bu şekil tatminini gayrimeşru yoldan aradığın zaman zaten tatmin olmayacaksın, mutlu olamayacaksın. Bir de deist ateist olmuşsun. Allah peygamber inancı, ahirette beklentin kalmamış. Bu sefer intihar. Bunların mesela orada gelenlerin birisi de intihar etmiş zaten, ölememiş. Şimdi yeniden hidayet bulmuş elhamdülillah. Allah hidayette onu da bizi de sabit eylesin. Şimdi o bütün kızları, erkekleri, işte neyse o kendi kız gruplarıyla deist kızları kurtarmaya çalışıyor falan. Maşallah, gayret edenlere ne mutlu. Pek benim işim değil. Yani benim yapabileceğim işlerden değil yani. Çok zor iş. Çok zor iş. Ama kardeşim, buradaki mesele bu toplumun deistlik, ateistlik, bunun da sebebi hocalar. Hocalar, o çıkarsa Adem Aleyhisselam'ın babası var, bu çıkarsa saksı gibi çamurdan yaratıldı Adem Aleyhisselam diyenlere itibar etmeyin. Ya Kur'an ayeti bu. Ahmet Özcan diyor ki, adam kimya okumuş diyor, fizik okumuş diyor, biyo bilmem ne okumuş diyor. Sen adama gider dersen ki diyor, خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ Allah Adem'i, ilk insanı saksı gibi efendim kuru kara kokmuş, vurduğun zaman kot kot öten, ses çıkaran, Kur'an'ın tabirleri bunlar. Efendi Hazretimizin verdiği mana zaten hep buydu. Böyle bir topraktan yarattı dersen diyor, öyle olur mu diyor, kim inanır sana diyor bu Mevla. Yaratan Allah nereden yarattığını, ham maddeyi söylüyor. Ben bunu söylemeyecekmişim. Söylersenmiş, kimyacı, biyo enerjici, bilmem fizikçi, hadi git işine dermiş. Ne yapacağım yani, Allah'ın ayetini mi değiştireceğim? Ya diyor, bildiğiniz dini imanı bir kenara koyun diyor. Hiç o eskilerden kafanızda bir şey bırakmayın, yeni bir anlayışa gidelim. Kur'an'daki ifadeler mecaz diyor ya. Nasıl mecaz ya? Allah şunu ben yarattım, şöyle yarattım, şuradan yarattım diyorsa ne demek mecaz ya? Kur'an'a inanmayacağız, kime inanacağız ya? Yani bu adamlara kültürel ödüller, şeyhlikler, postnişinlikler, Mevlevi bilmem ayinlerini yönetimler vesaire vesaire nereden tutsan, yani Alaaddin Efendi Hazretleri'ne bembeyaz sakallı adam gelmiş. Yaşlı başlı. Çok ziyaretine gelen oluyordu tabii. Demiş ki, ne iş yapıyorsunuz demiş, işiniz ne demiş, mesleğiniz demiş. Ben şeyhim demiş. Tövbe. Şeyhlik ne zaman meslek oldu ya? Adam demiş, ben şeyhim. Hiç şeyh olan şeyhim der mi? Efendi Hazretleri'ne bir kere şeyh lafı duyduk mu ya? Ne duyduk? Ben Mahmut. Adam telefon açıyor, ben Mahmut. Adam yine anlamıyor ki de bir, hangi Mahmut? Diye İsmaila Camii'nin imamı Mahmut. O Efendi Hazretleri bilmem ne. Ya kardeşim konuş derdini anlat diyor ya. Bana ne, ben Mahmut'um diyor ya. Ya adam dedi ki kafadan, ben şeyhim. Alaaddin Efendi Hazretleri ne büyük evliya ya. Şimdi bembeyaz sakallı Anadolu'dan gelmiş şeyhim diyen bir adama ne soru sormak lazım? O zaten bazıları kabak gibi esselamun aleyküm diye bir giriyor. Zaten esselamun dediği anda diyorsun ki tamam rahatız arkadaşlar, hoca bile değil. Ama böyle bir kabaklık da yapmamış. Şimdi millet de beklemiş ki koca Alaaddin Efendi Hazretleri yani buna bir soru soracak, bunu bacağını yerden kesecek. Ne sormuş biliyor musun? Allah-u Teala demiş, erkek midir, dişi midir? Evliya böyle ol. Böyle soru sorulur mu ya bembeyaz sakallı? 60 sene, 70 sene evvel bembeyaz sakallı şeyhim diyenden bahsediyoruz. 70 sene, 80 sene evvelki iş bu. Belki de 90. Alaaddin Efendi öleli zaten 60 seneyi geçti. Adam ne demesin? Yani Osmanlı'nın son dönemindeki rezalet buydu. Zaten oradaki rezalet olmasa bugüne bu rezillik gelmezdi yani. Hem erkektir hem dişidir demiş. Nauzu billah demiş, sen ne biçim gavursun? Ne şeyhi be? Adam ne demiş biliyor musun? Kadınların Allah'ı olmayacak mı demiş. Ya böyle man kafalarla, böyle kütüklerle, davarlarla, ne bileyim, bayırın öküzleriyle memleket muhatap. Bu adamlar 100 sene evvel, 80 sene evvel memlekette böyle şeyhlerin olduğu bir memlekette yaşıyor. Bugün bunların dölleri var. Türüyor da türüyor. Köpek havladı, havladı, havladı bazı köpekler. Geberdi gittiler. Allah kabirlerini ateş doldursun. Amin. Ama Bitmedi ki. Ma tekelbün kad halasna min avah ve hallefel mel'unu cirven eşedde minel âbâ demiş. İmam-ı Azam Nur Hoca bir eli ballandıra ballandıra okurdu bu beyti. Bir köpek geberdi, diyelim ki batıl elinden nice köpekler geberdi. Bidat elinden, dinsiz zındıklardan, hocayım şeyh diye çıkıp milleti gavur eden niceleri geberdi. Öyle var. Sizin Bota Pazarında da az sapıklar yok ha. Eski sapıklardan bahsediyorum. Bayağı bir sapık da öldü, burada da ölenler var bayağı. Allah rahmet etmesin onlara. Efendi Hazretlerine falan çok hakaret eden sapıklar vardı burada. Şimdi bit kelp göberdi. Bana da, beni de katmışlardı efendiyle beraber tabii. Ben de nasibim kadar alıyorum tabii efendi. Bana da bindiriyorlar tabii. Biri geberdi ama diyor, onun af kurmasından kurtulduk. Mahalleli dedi ki, elhamdülillah. Kelp geberdi, daha af kurma yok. Ama birkaç gün sonra onlarca af kurma başladı. Çünkü mel'un diyor, giderken öyle yavrular bırakmış ki atalarını arattırıyor diyor. Atalarından şiddetli diyor. Şimdi durum bu. Ama burada yine adam geliyor, onun halifesine bağlı oluyor, onun vekiline. Ya bunun zaten evvelkisine kadar bozuktu, bunun peşine bıraktığın olacak. Adam istihare yapmış. Bu Atapazarı'ndaki bir şeyhin dergisiyle benim dergim için. Biri de gelmiş demiş ki, seni bizim şeyhe bağlayalım demiş. Bu Atapazarı'nın merkezinde olanlar. O da demiş, Allah Allah. Ben demiş, lüzum görmüyorum. Ya demiş, başka yerde hidayet yok, hakikat bizdedir, şudur budur falan. O da demiş, ben istihare yapayım. Yapmış, o zaman tabii 25 sene evveli konuşuyorum. Beyan mı vardı, ne vardı? Çıkartmış, rüyada demişler ki, bak adama alene, bu batıl, çöp, bu ehli sünnet, devam. Bu hafta geldi anlatlar bana adam. O da onlara gitmemiş. Bu Atapazarı merkezli sapık tarikata gitmemiş. Öbür adam orada devam etmiş, devam etmiş. Fakat ondan sonra diyor işte o arkadaş namazı bıraktı. Her kötülüğe bulaştı. Sonunda da intihar etti. Helak oldu gitti. Geçen gün ölmüş. Evde de kimse yok. Üç gün cesedi kalmış. Paramparça da olmuş. Cenaze namazı da kılınamadı leşten. Attılar gittiler dedi. Kardeşim, hak bellidir ya. Ehli sünnet bellidir, idaat bellidir. Ben sadece biz demiyorum ki ya. Bu kadar ehli sünnet ve cemaat, tarikatler var, cemaatler var, cemiyetler var, vakıflar var. Allah hepsini mübarek eylesin. Ama batılı da anlaman için bir terazin olması lazım değil mi? Halep oradaysa arşın burada diye bir ölçümün olması lazım değil mi? Hiç mi ilmin yok, önüne gelene kaptırıyorsun? Ondan sonra adam, karını getir diyor ya. Adam da diyor, şeyhimiz emretti, karısını götür. Çocuğuna tecavüz ediyor adam, adam da kapıda bekliyor. Evliyaullah diyor, böyle ne yaparsa hayır vardır. Bu memlekette nasıl bu kadar serseri türedi ya? İlimsizlik, ilimsizlik, cehalet, ala vezni, rezaletler de ala der efendim babamız. Yani biz belamızı bekliyoruz. Bu neden oluyor biliyor musun? O ona ilişmiyor, bu buna karışmıyor, gelip bir emri bir maruf yapalım diyen yok, nerede Göktaş ya? Şey Süleyman Göktaş vardı, oflu Allah rahmet eylesin. Ya adam ya! Ya dedi, duydum ki dedi, küçük köyde mi, Gazi Osman Paşa'da, birisi peygamberliğini ilan etmiş. Gideyim şuna bir dalayım dedim dedi. Helal olsun, bayağı da bir ümmeti de var, sapı. Adam, rahmetli Süleyman Göktaş dal gibi sallanıyor, garip adam. Bastonuyla gittim diyor. Nerede lan bu? Şurada demiş. Gittim diyor. Dedim ki ulan Allah senden başka gönderecek peygamber mi bulamadı? Şu tipine bak lan. Bilmem ne, bu da buna diyor. Müritlerini topladı diyor. Dalın lan şuna diyor. Buna bir dövmüşler. Mosmor oldu geldi. Burnu zaten efendi bumbur derdi. Alavetli zümbur derdi. Bir de burnu iki kat olmuş. Yahu dedik, ne oldu Süleyman amca? Yahu dedi, arkadaş adam peygamberliğini almış, ben nasıl otururum dedi ya. Gideyim en azından sağ ol. Sen kimsin lan diyeyim dedi. Ama dedi iyi bir dayak yedik dedi. Şimdi ya biz bu adamları gördük. Tamam, dayak atan olma, dayak yiyen ol. Aldatan olma, aldatılan ol. Öldüren olma, öldürülen ol. Durumumuz budur. Ama bir gidip de sen ne yapıyorsun diyecek adam kalmadı mı bir Müslüman ya? Her taraf sapık doldu. Yani bu sessizlik var ya. Fitne çıkartmayalım. Esas sessizlik fitnedir. Eğer bu sessizlik devam ederse ümmetim azabı beklesin buyuruyor. Bunu şimdi reis demeye gelecekler. Herkesin kapı kapı gezecekler. Siz bir ehli sünnet Müslüman olarak hakkı tebliğ edin. O da geldiğine şaşırsın. Ya desin biz bununla uğraşmayalım. Gidelim 5-10 adamla daha görüşelim. Bu çünkü bizi esir aldı. Başladı vaaz etmeye bize. Bizim hocaya ihtiyacımız yok. Ama reis için mecbur dinleyecekler. Orada da bir tebliğ sahası çıkıyor inşallah. Onu da yapacağız inşallah, değil mi? Evet. Daha ne diyeyim? Dolu burada. Bak Lut kavminde, kadınlarda bu hadisi de burada gördüm. Beyhek rivayet ediyor. Erkeklerden 40 sene evvel bu fiilin başladığına dair. Yine hadis-i şerifte men ehabbe amele kavmi Lut ve kemen amilu. Ben şey değilim. Lut'u değilim, eşcinsel değilim, şu değilim, bu değilim. Ama yapana da bir şey demiyorum. Hoşgörülü olmak lazım. Özgürlük vermek lazım. Derse, kim onların yaptığını beğenirse, benimserse ve işte özgürlüğünü savunursa mahşere onlarla birlikte çıkacak. Şimdi bu sözleşmeye evet diyenler, demin okunan maddelere ben evet diyorum, şimdi gelse yine altına imza atarım diyenler mahşere kimlerle çıkacağını bu hadis-i şerif söylüyor. Bu Müslümanları uyarın ya. Bunlar ne yapıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar? Ondan sonra kardeşim, bak, ulema buyurmuş ki, dağdaki eşkıya katil olur, bağda buna rıza gösteren kafir olur. Ne anladınız? Diyorlar ki 45 dakikadan sonra kimse bir şey anlamıyor. Sen boşuna konuşuyorsun diyorlar. Sizin kafalarınızı ben öyle görmüyorum. Ben sizin dinlediğinizi ve anladığınızı düşünüyorum. Ben de diyorum ki beni dinleyenler müstesna. O normal konuşanlara 45 dakikalık adam gidiyor, bana 3 saatlik adam geliyor. Adam kaliteli adamlar burada, insanlar kaliteli yani. Sen ne diyorsun ki 45 dakikadan sonra bu millet boşuna niye dinlesin burada ya? Anladınız mı? Dağda adam öldüren katil olur, bağda buna rıza gösteren kafir olur. Ne anladınız? Şimdi adam eşkıya yol kesiyor, milleti soyuyor, ondan geçiniyor. Fakat sorsan ona ki yaptığın iş helal mıdır, haram mıdır? Vallahi haramdır diyor. E niye yapıyorsun? Allah bizi affetsin diyor. Bu adama gavur diyemiyorsun. E adamı öldürdüyse ne oluyor? Katil oluyor, kafir olmuyor. Çünkü haram olduğunu bilerek yapana kafir diyemeyiz ehl-i sünnete. Peki adamın dağda birini öldürdüğünü haberi bağdaki birine geliyor. O da ona gıcık mıydı, neydi, neyse. O da diyor ki, ellerine sağlık, o herifi de iyi ki temizlemiş diyor. Bu ne oluyor bağdaki? Bu kafir oluyor. Niye? Harama rıza gösterdiği ve benimsediği. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnne cürmet deyyuzi a'zamu minezzaniyeyn. Deyyuz diye bir mefhum var. Arapça hadiste geçiyor, deyyuz diyor. Ondan sonra gavvat, gavat derler. Çok tehlikeli bir laf. Gavvade, Arapçası kadeye kududen geliyor. Türkçede kavat diyorlar. Hanımını başka erkeklere peşkeş çekenlere kavat diyorlar. Hanımının başka erkeklerle ilişkisini bilip rıza gösterene deyyus diyorlar. Deyyus la dhulul cennet. Deyyus cennete giremez buyuruyor. Deyyus ve kavatlar diyor, dünyada kör olmadan, kötürüm olmadan ölmezler diyor. Yoksa da ahirette belasını bulacaklar diyor. Şimdi burada adamın karısıyla başka bir adam zina etti. Zani ile zaniye. Bunlar büyük günah işlediler, cürüm işledi. Neuzu billah, esem kuyusuna, cehennemin dibine yollanacak. Ayet böyle söylüyor. Ama bu kadının kocası bundan haberdar mıydı? Haberdardı. Bir şey yaptı mı? Yapmadı. Bana ne dedi? İşte deyyusun günahı diyor, zina yapanlardan daha büyüktür, neme lazımcılıktan. Bu neme lazımcılığı çözmeden biz asla toplum olarak, ümmet olarak, millet olarak felah bulamayacağız. Şimdi onun için bir kanun çıkıyor, bir madde çıkıyor, bir şey oluyor. Ya biraz ilgilenin ya, biraz tepki verin ya. Eğer siz dediğiniz gibi hocamın tepkiler verseniz bunlar olur muydu? Olmaz. E bizimkilerin bir bildiği vardı. Ne bildiği olacak kardeşim? Diğer insanlar sana bunun yanlışlığını anlatıyor. Niye söylemiyorsun doğruyu? Yani bizi helak edecek neme lazım ve emri bil marufu terk etmek olacak gibi görünüyor. Ondan sonra da efendim Allah bir kavimden razı mıdır, değil midir? Bunun alameti nedir? Bunun alameti nedir? اِذَا غَضُبَ اللّٰهُ عَلَى قَوْمٍ وَلَمْ يُنْزِلْ بِهِمْ عَذَابًا Allah bir topluma kızarsa, azap göndermeyi hak ederlerse, ama Mevla da azabı göndermezse, bunu Sapanca'da bir icazette okudum, kaç sene evvel? 4-5 sene oldu. Bu hadisi Sapanca'da bir icazette okudum. Allah bir millete kızdı ama azap göndermedi. O millet kim biliyor musunuz? Bizim millet. Nereden biliyorsun? Hadisin devamından. Ne yaparmış Allah? Eğles aron. Fiyatları pahalaştırır. Fiyatları pahalaştırır. Tüccarları zarar ettirir. Ticaretleri kesat ettirir. Irmakları kurutur, gür aktırmaz. Velem yağruz enharum. Sayıyor. Alametlere bakıyorsun, kaç senedir devamlı pahalılıktan, kıtlıktan, kuraklıktan, ondan sonra ölümlerin çoğalmasından vesaire vesaire. Bütün bunlar arttı mı? Arttı. E diyor, Allah bir kavme gazap eder de toptan bir helakla, zelzeleyle yıkmaz veya gökten taş yağdırıp kafalarına hepsini öldürmezse Allah'ın azabı neyle gelir? İşte böyle gelir diyor. Şu anda bütün piyasa ortalıkta. Burada tevbeye davet edilmek, burada günahlardan rücuğa davet edilmek, burada yetkililer kendine göre düşen görevi yapmak, hocalar kendine göre düşen görevi yaparsa, siz de tebliğde bulunursanız, herkes kendine göre kapısının önünü temizler, tevbe ettik ya Rabbi derlerse, Allah'ın affı umulur, belanın tehiri umulur veya bela toptan da kalkar. Allah istediğini yapar. Ama bu gidişatla, bu sohbetsizlikle, bu ilimsizlikle, bu reddiyesizlikle, bu neme lazımcılıkla, bu bana necilikle hiç düzeleceğe benzemiyor yani. Benzemiyor, ben benzetemiyorum. Onun için sizi de Allah Resulüne havale ediyorum. Hepiniz vazifenizi yaparsanız inşallah bela efendim sizden savuşturulacak. Evet. Ben bu usta dergilerde yazdım, her yerde yazdım, efendim, cehennemdeki azapları yazdım, dünyadaki belaları yazdım. Ondan sonra bu günahlar yüzünden belaların Mayıs yağmuru gibi yağacağını, yağmurlar yağsa da bereketli olmayacağını, ürünler pahalanmaya devam edeceğini, bütün bunların sebebinin haramların ortalıkta işlenip engel olunmaması olduğuna dair bu kadar ayetler, hadisler, sohbetler, kitaplar yazdık. Ama geldiğimiz noktada günahlar arttı, hayırlar azaldı, şerler, şerliler çoğaldı. Rabbimize sığındık. Allah Tebareke ve Teala bizlere bildiğimizi doğru anlatmayı nasip eylesin. Sizlere doğru dinleyip anlamayı nasip eylesin. Hepinize şuurlar ihsan eylesin. Başta benle beraber bu bütün meseleleri en azından o konudaki sohbetleri veya ilgili bölünüp atılan sitelere atılan konuşmanın ilgili bölümlerini insanlara duyurmayı Rabbim tebliğci olmayı sen nasip eylesin. Allah'ım tebliğ ettiğiniz kimselere hidayetler halk eylesin. Gönüllerini sizin sözlerinize teshir eylesin. Sizin attığınız hak ve hakikatten ibaret tebliğlerinize cevap veren, icabet eden nesiller halk eylesin. Allah bize bu şuuru versin ve bu hizmeti yaptırsın. biz onların, insanların çoluğuna çocuğuna acıdığımız gibi Rabbim de bizim çoluk çocuğumuza, zürriyetimize merhamet eylesin. Sırat-ı müstakime irşad eylesin. İstikamette daim eylesin. Ölene kadar, mahşer sabahına kadar bizden nesiller, gelecek nesilleri İslam, Kur'an ve Ehl-i Sünnet dairesinde hıfz eylesin. Bizden bir zerreyi kafir, facir, münafık, fasık halk eylemesin. Cehenneme tarh eylemesin. Allah'ım tebareke ve teala cehenneme girecek imansız nesiller geleceğinde onların nesillerini, zürriyetlerimizin de nesillerini kat eylesin, kessin, eşrarın arasına ilhak eylemesin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 22 Ekim 2022 tarihinde yapmış olduğu eşcinsellik konulu sohbetin birinci bölümü sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
13: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
15: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz Kerem'den.

0: bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
5: Kıssa. Fani dünya ve kısa ömür. Rabiatül Adeviye, Süfyan-ı Sevri'ye şöyle demiştir. Ey Süfyan, sen sayılı günlersin. Bir günün geçmesi senden bir parçanın kopması demektir. Bir parçan gittiğine göre bütünün gitmesi de uzak değildir. Sen alim kişisin. Ona göre düşün ve amel et. Param pulum gitti, makamımı kaybettim deme. Bilakis bir gününün geçmiş olmasına üzül. Ben o günde nasıl bir amel işledim de. Zira ömrü tüketen para pulun kaybı değil, günlerin geçmesidir. Bir abid şöyle der. Hüzün yurdu olan şu dünyaya değil, aksine uykuda geçirdiğim gecelere, oruçsuz geçirdiğim günlere ve Allah'ın zikrinden gafil geçirdiğim zamanlara üzülüyorum. Ala bin Ziyad rahmetullahi aleyhinde şöyle dediği söylenir. Her yeni gün dünyaya şöyle seslenerek başlar. Ey insanlar! Ben yeni bir günüm ve bende yapılan her şeye şahidim. Benim güneşim batınca kıyamete dek bir daha asla geri alınamam. Bir şairin dediği gibi, uyan, uyan, ölmeden önce hazırlan. İhtiyarlık elbet teneşir tahtasıdır. Biletin kesilmiş, ciddi gayret gerek. Ebedi makamına levazım, yanında olması gerekenler gerekir elbet. Hasan-ı Basri radiyallahu teala anh der ki, arkadaş, bir senenin kederini bir güne yükleme. İçinde bulunduğun günün kederi yeter sana. Bir yıl daha ömrün varsa Allahu Teala elbet seni yaşatacak ve rızkını verecektir. Şayet ömrün yoksa zaten sana ait olmayan için çırpınıp duruyorsun. Geçelim hissemize.

0: İnsan tertemiz bir fıtrat üzere günahsız olarak doğar. Daha sonra sorumluluk çağına erişince kendi amelleri neticesinde hayrı ya da şerri kazanır. Böylece ya asli tabiatını koruyup Allah'ın razı olduğu bir ömür sürer ya da tabiatını bozup nefsinin esiri olur ve faydasız bir ömür sürdürmüş olur. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine insanların en hayırlısı kimdir diye sorulduğunda şöyle cevap buyurmuştur. Ömrü uzun, ameli güzel olanıdır. İnsanların en şerlileri kimdir diye sorulunca da ömrü uzun, ameli kötü, şerrinden korkulan ve hayrı umulmayan kimselerdir buyurmuştur. Yine kendisinin buyurduğu gibi, benim dünyaya ilgim ne kadar olabilir ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, daha sonra da oradan kalkıp giden binekli bir yolcu gibiyim. Dünya hayatı işte ancak bu kadardır. O yüzden konakladığımız o ağaç gölgeliğini sahiplenmek, orayı hanlar, hanümanlar yani ev, bark, mal, mülk ile vazgeçilmeyecek bir cennet bahçesine çevirmeye çalışmak ve kalan yolculuğu unutup istirahat yerine yurt bellemek hiç akıl işi değildir. Hazreti Ömer radıyallahu teala an Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek vücudunda yattığı hasırın iz yaptığını görür ve gözyaşı içinde kalır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisine niçin ağladığını sorunca şöyle cevap verir. Siz burada bu haldesiniz. Oysa Kisra ve Kayserler nimetler içindeler. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Ömer! Şüphen mi var? Sen dünyaya onların, ahirete bizim sahip olmamıza razı değil misin? İnsan ahiret yurdunda ebedi hayata sahip olmak ve Allah'ın cemali pakiyle şeref yap olmak için yaratılmıştır. O halde kul, sahipliğine sunulan ebediyet yurdunun farkına varıp, bu fani ve geçici dünya hayatının sarhoşluğuna aldanmamalıdır. Bilakis her daim ebedi aleme hazırlanmak için çaba göstermelidir. Allahu Teala dünyada helalinden çalışan, sabreden, dünyaya aldanmadan, ahireti unutmadan buradan göçenlerden eylesin cümlemizi. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
2: Biliyoruz, bizi dinliyorsunuz. Biz de sizi dinliyoruz. Lale Gül FM'i uydu, internet ve cep telefonu uygulamanız üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir radyodan fazlası. Lale Gül FM.
3: Lale Gül FM'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan değerli hocamız Mustafa Şimşekler Hoca Efendi, Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında Kur'an Sofrası sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak.
4: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. Lale Gül Efendim. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendim.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası başlıyor.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillahi elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbina bil hakki sallu alâ rasûlina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sannu ala şefi'i dünubina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sannu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, bu yeni sezonda işte gördüğünüz gibi yeni stüdyomuzda inşallah sizlerle Kur'an sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi, dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini efendim konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, en son nerede kalmıştık? Bakara suresi 47. ayet-i kerimede kalmıştık. İnşallah bugün 47 Bakara suresinin 47. ve 48. ayet-i kerimelerini sizlerle beraber müzakere ve mütalaa etmeye gayret edeceğiz. Ama adetimiz veçi üzere diyelim. Önce Rabbimizin ayetlerini şöyle beraberce bir okuyalım. Ondan sonra tefsirine geçeriz. Evet, Rabbimiz şöyle buyurdu estağfirullah.

أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara Suresi 47. ayeti kerimede nasıl başlıyor? Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, üzkürû nimeti elleti en'amtu aleykum, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin, ve sizi alemlere üstün kıldığımı, hani bir zamanlar sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın buyuruyor. Evet, daha önceki ayet-i kerimelerde, tefsir derslerimizde de geçtiği üzere Mevla burada ya beni İsrail, ey İsrailoğulları buyururken aslında ne buyuruyor? Ey Yakuboğulları buyuruyor. Yani malum İsrail kimin lakabıydı? Yakup Aleyhisselam'ın, yani İbrahim Aleyhisselam'ın Sara annemizden doğan oğlu İshak Aleyhisselam idi. İshak Aleyhisselam'ın oğlu da kim? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın lakabı İsrail idi ve onun neslinden gelen, soyundan gelen herkes ne oldu? İsrailoğulları diye anıldı. Dolayısıyla Mevla Teala burada da ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, yani ey Yakuboğulları, burada ne yapıyor Mevla? Onlara babalarının ismiyle hitap ediyor. Aslında muhataplar kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki Yahudiler. Ha, onlara babaların ismiyle hitap ediyor. Yani demek istiyor ki siz kıymetli bir soyun çocuklarısınız. Sizin babalarınız, yani Yakup Aleyhisselam olsun, İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, yani onlar çok kıymetli zatlar idi. Allah katında çok kıymetleri vardı. Siz de madem onların soyundan geliyorsunuz, ne yapın? Onların yolundan gidin. Allah'a isyan etmeyin, nankörlük etmeyin ve iman edin denmek istiyor. Evet. Ve devam ediyor. Ey İsrailoğulları, üzkürû ni'meti elleti en'amtu aleykum. Size, yani ecdadınıza, atalarınıza verdiğim nimetimi hatırlayın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada atalarına verdiği nimetleri sanki onlara da vermiş gibi ne yapıyor? Size verdiğim nimetleri hatırlayın buyuruyor. Çünkü tabii yani çocuklar babalarının ismiyle isimleniyor, onların şerefiyle şerefleniyor. Dolayısıyla onlara bir nimet verildiyse, onlara bir üstünlük sağlandıysa, değil mi? Aynı şeref, üstünlük, yani tabiri caizse babalarına da geçmiş oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara da, yani size verdiğim nimetleri, soyunuza, babalarınıza, ceddinize, siz onlarla övünüyorsunuz ya, onlara verdiğim nimeti hatırlayın. Hangi nimetleri vermişti Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara? Tabi Kur'an-ı Kerim'de muhtelif surelerde Allah-u Teala bunları beyan ediyor. Yani onları Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. İnşallah önümüzdeki ayetlerde hep gelecek. Bunları anlatacağız, konuşacağız. Müzakere ve mütala edeceğiz. Onları Firavun'un zulmünden kurtarmıştı. 400 sene zulmeden Firavun'un zulmünden Musa Aleyhisselam ile Allah-u Teala onları kurtarmıştı. Tih sahrasında, değil mi, güneş onları yakıyordu. Mevla onları bulutla gölgelemişti. Susuz kalmışlardı. Yine Musa Aleyhisselam mucizelerinden taştan Mevla ne yaptı? Su çıkardı. 12 kaynak fışkırtmıştı ve onları, bütün kabileleri, kavim, onların 12 kavmini ne yapmıştı? Susuzluktan kurtarmıştı. Ve yine Kur'an-ı Kerim'den de menne ve selva geçiyor ya, kudret helvası ve bıldırcın etiyle ne yapmıştı? Onları beslemişti. Yani onlara Mevla pek çok nimetler vermişti. Dolayısıyla şimdi onları Mevla ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ey beni İsrail diyor. Atalarına verdiğimiz nimeti hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin. Bak, sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Şimdi tabi burası yanlış anlaşılmasın. Yani sizi alemlere üstün kıldığımı derken o günkü Yahudileri Mevla aslında uyarıyor, ikaz ediyor. İman etmeleri için ne yapıyor? Aslında bir teşvikte bulunuyor. Şimdi yine az önceki gibi size verdiğim nimetleri derken nasıl atalarını, ceddini kastettiyse, şimdi burada da Mevla sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın derken bundan maksat nedir? Yanlış anlamamak lazım. Burayı şöyle anlamak lazım. Onların, o günkü Yahudilerin atalarından, o Beni İsrail'den peygamberlerine muhalefet etmeyenleri, iman edenleri,
gönderilen peygamberleri yalanlamayıp ona tabi olanları o gün kendi dönemlerinde nasıl üstün kıldıysak, he, işte onu anlatıyor. Yani onları nasıl üstün kıldık? Ha, aslında demek istiyor ki siz de iman ederseniz siz de üstün kılarım. Buraya geliyor yani mevzu. Ha, şimdi demek ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sizi alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın. Atalarınız, soyunuz, ceddiniz nasıl peygamberlerine iman edip onlara tabi olduysa, he, ve üstün olduysa bunu hatırlayın. Yani eğer siz de atalarınız gibi onlara nasıl gönderilen peygamberlere iman edince alemlere üstün oldularsa, siz de üstün olmak istiyorsanız atalarınız gibi ne yapmanız lazım? Gönderilen peygambere, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceksiniz ve ona tabi olacaksınız. Çünkü Mevla başka bir ayette ne buyurdu? Ali İmran suresi 139. ayette Estağfirullah ve la tehinu ve la tehzenu ve entümül alemne in küntüm müminin buyurdu. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstünsünüz. Allah'a inanıyorsanız, Muhammed Mustafa'ya inanıyorsanız, he, onun ahkamına, şeriatine inanıyor, tabi oluyorsanız üstünsünüz. Sıkıntılar olur, problemler olur. Üzülmeyin, gevşemeyin, mahzun olmayın. Dolayısıyla üstünlük Allah katında kıymetli olmak için, alemlere üstün olmak için, bütün insanlardan Allah katında kıymetli olmak için o Allah'a demek ki iman etmek, onun gönderdiği elçiye iman etmek ve tabi olmak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yani burada ne demiş oluyor? Ha, şimdi

Onlar diyor biz üstünüz. Biz ırk olarak peygamber soyundan geliyoruz. Biz çok üstünüz, biz kıymetliyiz. Mevla Teala burada aslında diyor ki sizin üstün olmanız o soydan geldiğinizden dolayı değil. Çünkü sizin atalarınızdan, sizin ceddinizden, yine İsrailoğullarından, yine peygamber soyundan gelenlerin içerisinden peygamberlere inanmayan var mıydı? Vardı. Allah'a verdikleri sözü bozanlar var mıydı? Elbette vardı. Hatta peygamber katledenler olmadı mı? Evet. Ha, işte onlar boş ver üstün olmayı, onlar lanetlendiler. Duribet aleyhimu zille. Allah onlara zillet damgası vurdu. Yani sizin soyunuzdan dolayı siz üstün değilsiniz. Sizin üstünlüğünüz atalarınızın da o gün alemlere üstün olması, o günün peygamberine iman etmelerinden dolayı. Yoksa isyan edenler, tekzip edenler, problem çıkaranlar, peygamberleri katledenler, Allah'a verdikleri sözü bozanlar lanetlendiler ve onlara zillet damgası vuruldu. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha peki şimdi ayet-i kerime geliyor ya. Ha Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olduğuna göre o günkü Yahudilere de, bugünkü Yahudilere de, Hristiyanlara da, Budistlere de, bütün insanlığa Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Beyan ediyor. Şimdi en hayırlı ümmet kim? Şimdi efendim en kıymetli olan kim? Şimdi en hayırlı olan ümmeti Muhammed'dir. Evet, Muhammed Mustafa'ya iman edendir. Kur'an-ı Kerim'e iman edendir. Tabii ki Allah'a iman edecek. Dolayısıyla neye göre söylüyoruz? Yine Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerimede ne buyurdu? Estağfirullah. Kündüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz diyor Mevla. En hayırlı ümmet bu ümmet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ve onun izinden giden ümmet. Ama tabii şartları var. Te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız, nehyedersiniz. Ve tü'minüne billah ve Allah'a inanırsınız. Böyle olduğu zaman ne oluyor şimdi? En üstün oluyor. Şimdi o günkü Yahudiler de madem muhatap onlar, ilk muhatap. Dolayısıyla siz de iman ederseniz, siz de Muhammed Mustafa'ya tabi olursanız, atalarınız nasıl iman edenler o gün üstünse, siz de bugün inananlar zaten üstün olduğu için siz de üstün olan sınıftan olma hakkı kazanırsınız demektir. Ve Mevla bakın devam ediyor ayette. وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Eğer ehli kitap da inansaydı elbette haklarında hayırlı olurdu. Yani Mevla Beni İsrail'e hitap ediyor. Ehli kitap, yani onlar inansaydı onlar için de hayırlı olurdu. Ama minhumul mu'minune ve ekseruhumul fasikun, içlerinden iman edenler de var ama pek çoğu fasıklar, yoldan çıkmış fasıklardır diyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Çünkü iman edenler oldu mu? Oldu. Alimlerden Abdullah ibn Selam radıyallahu anh ne yaptı? İman etti ve Müslüman oldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından oldu. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki bu ümmet en hayırlı. İman şartı var. Ha bir de ne Mevla buyurmuş? Emri bil maruf nehi anil münker şartını da Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapmış koymuş. Bu vasıfları ne yapmak lazım? Bu vasıflara haiz olmak lazım demek ki. Evet. Demek ki ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor Yahudilere? Ve enni faddaltukum alel alemin. Bir zamanlar efendim sizi alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın. Onlar nasıl üstün olmuşlardı? Kendilerine gönderilen peygamberlere iman etmekle üstün olmuşlardı. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Ha şunu demek istiyorum Mevla. Siz de kendilerine gönderilen peygambere iman eden atalarınız gibi üstün olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Size gönderilen peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edeceksiniz ve böylece siz de ne yapacaksınız? Üstün olanlardan olacaksınız diye Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada Yahudileri ne yapmış oldu? Uyarmış oldu. Evet, Bakara suresi 48. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şimdi ne yaptı orada? Önceki ayette İsrailoğullarına önce nimetini hatırlattı. Ha şimdi de
İman etmezlerse kıyamet günü başlarına gelecek olan bir takım meseleleri, adabı, yardımsız kalacaklarını beyan ediyor ve onları ikaz ediyor. Ve buyuruyor ki estağfirullah, vettekû yevmen, öyle bir günden korkun ki, öyle bir günden sakının ki, la teczi nefsün an nefsin şey'a. O gün hiç kimse başkası için bir şey ödeyemez. Ve la yukbelu minha şefaatun, kimseden Allah'ın izni olmadan şefaat kabul edilmez. Ve la yu'hadu minha, ve kimseden de fidye alınmaz. Yani o cehennem azabından kurtarılması için hani bir fidye verelim de, yani şunu şuradan kurtaralım. Bu kabul edilmez, fidye alınmaz. Ve la hum yunsarun, onlara yardım da edilmez buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim. Burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Bir uyarıda bulunuyor. Yani bir önceki ayette verdiği nimetleri hatırlattı. Verdiği nimetlerden bahsetti. Ha, bu nimetlere mazhar olmak için, ahirette de rahat etmek için iman etmeniz lazım. Eğer iman etmezseniz böyle bir akıbet var. Böyle bir akıbet iman etmeyenleri bekliyor. Kabilinden Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gelecek azabı ihtar ediyor kıymetli kardeşlerim. Tabii Yahudiler kendilerini çok üstün görüyorlar. Biz İsrailoğullarıyız. İşte onların üstünlüğü, fazileti neticesinde kendilerinin de üstün olduklarını ifade ediyorlar. Ve yalnızca kendilerinin cennete gideceklerini söylüyorlar. Yani Hristiyanlar da öyle diyor, Yahudiler de öyle diyor. Hatta Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara suresi 111. ayet-i kerimede bunu beyan ediyor. Ve buyurdu ki estağfirullah. Ve kâlû le yedhulel cennete illâ men kâne huden ev nesâra. Dediler ki Yahudi veya Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek. Yani Yahudiler de böyle bir iddiası var. Hristiyanların da böyle bir iddiası var. Mevla ne diyor onların iddiasına karşı? Tilke emaniyyum. Bu onların kuruntularıdır. Bu onların kuruntularıdır. Boş sözleri bunlar. Kul hâtü bürhâneküm in küntüm sâdikîn. De ki sözünüzde, iddianızda doğruysanız delilinizi getirin. Öyle kafadan konuşmayla olmaz ki. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Neye göre, kime göre, nasıl yani? Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii onlar diyorlar ki, şimdi bakın bu ayet-i kerime iniyor yani. Onlar ne diyorlar? Biz diyorlar Hazreti İbrahim'in evlatlarıyız diyorlar. Biz Yakup Aleyhisselam'ın neslindeniz. Yani biz peygamber soyundanız diyorlar. Onlar bize şefaat eder diyorlar. Onlar bizi kurtarır. Biz kesin cennete gideceğiz. Ya gidemezseniz? Gidemezsek zaten onlar bize yardım eder. Onlar bize şefaat ederler ve bizi ateşten kurtarır diyorlar. Yani iman etmiyorlar. Muhammed Mustafa'ya tabi olmuyorlar. Çünkü iman etmeyenin akıbeti nedir? Değil mi? Yani kafirin yeri neresidir? İmanını kurtaramazsa cehennemdir yani. Kafir olarak ölürse cehenneme gidecek. Ha şimdi bunlar da hem iman etmiyorlar hem de peki ahirette cehennem, akıbet kötü. Biz cehenneme gitmeyiz. Kesin cennete gideceğiz. Ha olur da bir sıkıntı olursa biz zaten peygamber soyundayız. Biz zaten İbrahim Aleyhisselam'ın soyundanız. Biz İsrailoğullarıyız. Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarıyız. Biz peygamber soyundanız diye, biz üstünüz, bize bir şey olmaz diye ne yapıyorlar? Söyleyip duruyorlar. İşte Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayeti kerimeyle hem onların iddialarını reddetmek hem de kafirlerin ahiretteki durumunu ifade etmek üzere ne yapıyor? Bu ayeti inzal buyuruyor. Evet. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. O gün kimseden şefaat kabul olunmaz. Evet. Şefaat kabul olunmaz. Yani iman etmeyen hiç kimse şefaate mazhar olamayacak. Evet kıymetli kardeşler. Yani demek ki Allah-u Teala Celle Celaluhu kafirlere şefaati haram kılmıştır. Ha, o gün şefaat var mıdır? Elbette vardır. Evet. Yani şefaatin olduğuna dair Kur'an'da pek çok ayet-i kerime vardır. İnşallah onlardan da bahsedeceğiz nasip olursa. Fakat sadece müminlere vardır. İman ederek ölmemişse, imanını kurtaramamışsa, Müslüman olmamışsa, Kur'an'a ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemişse ne yapamaz? O şefaatten istifade edemez kıymetli kardeşlerim.
Evet. Dolayısıyla iman etmeyenler, ha şimdi bunlar iman etmedi ve biz peygamber soyundanız, bize şefaat eder diyorlar ya. Sen boş ver peygamber soyundan olmayı. Öz baban peygamber olsa, eğer iman etmediysen o günkü peygambere ve kitabına, Allah'ın, kurtaramazsın. Baban peygamber olsa sana şefaat edebilir mi? Edemez kıymetli kardeşlerim. Burada ne var? Demek ki bir iman şartı var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Değil mi? Uzun uzun anlatıyor. Ve burada yani Nuh Aleyhisselam'ın meselesinde bize ne var? Çok büyük dersler var. Ve bu konuya da açıklık getiriyor aslında. Kısaca bahsedecek olursak, hani Nuh tufanı olduğu zaman iman edenler ve Nuh Aleyhisselam gemideler. 3 tane oğlu da yanında, ama oğullarından birisi ne yapmadı? Gemiye binmedi. Kafirlerle beraber oldu. Yani babasına iman etmiyor. Babasının davasını benimsemiyor, kabul etmiyor. O şimdi hem bir peygamber ama hem de bir baba. Yani oğlunun efendim iman etmezse nasıl bir akıbete düçar olacağını çok iyi biliyor. Adeta yalvarırcasına diyor ki: "Ya büneyyer kemmane ve la tekun ma'al kafirin." Ey yavrucuğum. Bak, merhamet ve şefkat dolu bir ifadeyle. Ey yavrucuğum, bizimle beraber gemiye bin. Kafirlerle beraber olma. Çünkü tufan, sel, yağmurlar yağıyor, yerden fışkırıyor. Yani su yükseliyor. Ha, kale dedi ki oğlu: "Seavi ila cebelin yasımuni minel ma." Ben dedi dağa çıkarım, dağ beni korur dedi. Yani güya su nereye kadar yükselecek, yani ben de dağlara çıkarım. He, sudan kurtulurum. Yani iman etmiyorum. Sizle beraber olmuyorum. Ben kafirlerle beraber oluyorum. Demek o. Evet. Öyle deyince kal Nuh Aleyhisselam dedi ki: "La asimel yevme min emrillahi illa men rahim." Nuh Aleyhisselam, Allah'ın peygamberi, neler olacak neler bitecek biliyor. Allah'ın bu konuda kesin muradını biliyor. Bugün dedi Allah'ın gazabından, adabından kimse kurtulamaz. Ancak mağfiret ettikleri müstesna. Ancak mağfiret ettikleri kurtulacak. Onlar da kim? İman edenler. Tabii iman etmeyince efendim dik kafalılık etti, inkarına devam etti. Bunun üzerine ve hale beynehumel mevcu fekâne minel murakîn derken bir dalga geldi, aralarına bir dalga girdi. O da oğlanlardan oldu. Şimdi mevzuya geliyoruz. Ve nâdâ Nuhur rabbehu. Nuh Aleyhisselam Rabbine nida ediyor, niyaz ediyor. Fekale. Dedi ki: "Rabbi innebni min ehli." Ey Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. Muhakkak oğlum benim ehlimdendi. Ve inne vaadekel hak. Senin de vaadin hak. Yani senin ehlini kurtaracağım diye Mevla vaat etmişti. Fakat şimdi oğlu boğulunca, ha şimdi buradaki hikmeti Mevla'ya soruyor. Ya Rabbi, oğlum benim ehlimdendi. Senin de vaadin hak. Ve ente ahkemul hakimin. Sen de hakimlerin hakimi ve adilisin. Meseleyi, hikmetini Mevla Teala Hazretlerine soruyor. Mevla bakın kal. Mevla buyurdu: "Ya Nuh, innehu leyse min ehlik." Ey Nuh, o senin ehlin değil. O senin ehlin değil. Dikkat et. Nasıl ehli değil? Oğlu ya. Oğlun değil demiyor ki. Ne diyor Mevla? Ehlin değil diyor. Niçin? İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibi. Ha, demek oğlu olabilir ama ehli olmayabilir. Ehli olması için ne olması lazım? Davasını benimsemesi lazım. İman etmesi lazım. Tabi olması lazım. Hani efendim babamız Ali Haydar Efendi ne buyurmuştu? Ha, bak çok enteresan, tam buraya uyuyor. Bizim evladımız sulbümüzden gelenler değil, yolumuzdan gelenlerdir. Kendi sulbünden gelir ama aksidir, yolunu bozar, değil mi? Onun yolundan gitmez, iman etmez, inkar eder mesela. Ne olur o zaman? Tam evladı ama, yani biyolojik olarak evladı ama bu davada onun yolundan gidenler asıl onların evlatları. Peygamber olsa baban, hani bazen diyorsun ya, hani konuştuğun zaman hemen şöyle diyorlar: "Benim babam da hoca, benim dedem de müftü, benim bilmem hangi efendim dedem de şeyhmiş." Onlara mübarek olsun. Anlıyor musun? Ha, sende ne var? Babam müftüdür, tamam, doğrudur. Sende ne var kardeş? Eğer imanın yoksa, İslam'ın yoksa, Kur'an'ın yoksa,
He? Senin babanın hocalığı, dedenin müftülüğü, şeyhliği bir kenara. Baban peygamber olsa, imanın yoksa kurtaramıyorsun. İşte Mevla bakın bunu anlatıyor. İman çok önemli. Ha. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla sen iman ettikten sonra da hani baban çok kıymetli ama sen bozuk adamsın, sıkıntı. Peki ben çok düzgünüm ama babam bozuk adamsa sana zarar olmaz. Bak sen imanlı adamsan, sen güzel adamsan, baban Ebu Cehil olsa, sen kıymetli bir insansan, kocan Firavun olsa sana zarar verir mi? Vermez. Niye bunları söyledim? Çünkü Ebu Cehil'in oğlu kim? İkrime radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Babasının Ebu Cehil olması onun iman etmesine engel oldu mu? Onun sahabi olmasına engel oldu mu? Olmadı. O da ne oldu? Muhammed Mustafa'ya iman etti, tabi oldu ve sonsuzluk kervanının yolcularından oldu. Firavun gibi bir kafir, 400 sene zulmetmiş, ben ilahım diyen ve önünde secdeler ettiren o aşağılık adamın ne kadar kıymetli bir hanımı var. Asiye annemiz. Ne yapmadı? He? Ona tabi olmadı. Evet hanımı ama takdir ilahi demek öyle. Fakat Musa aleyhisselama iman etti ve onu öğrenen Firavun çok sevmesine rağmen eşine de zulmetti. İşkenceyle üzerine koca bir kaya koyarak onu şehit ediyor da Asiye annemiz daha ruhunu teslim etmeden önce Allah ona cennetteki makamını, köşkünü gösteriyor. Mevla'dan cennette bir köşk istemişti. Halbuki dünyada yani efendim Mısır'ın first lady'si, isteseydi ona da secde ettirirdi Firavun. Yani onlarca nedimesiyle, hizmetkarlarıyla, yardımcılarıyla, yüksek tavanlı saraylarda efendim salına salına gezen o Asiye annemiz bu dünyanın fani olduğunun bilincine varmış. Dünyada böylesine çoğunun hayal edemediği bir hayat yaşarken o Allah'a iman etmiş, Hazreti Musa'ya iman etmiş ve Allah'tan cennette bir ev istemişti. İşte onu Allah ona ölmeden önce cennetteki makamını gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Ha hulasa-i kelam. Beni İsrail'in dediği bizim babalarımız peygamber, yani biz çok kıymetli bir soydan geliyoruz, peygamber soyundan, bize yardım ederler, şöyle ederler, böyle yaparlar sözleri boş sözlerden ibaret. Onların efendim yani aslı astarı olmayan temennileri, boş versen o soydan gelmeyi, Muhammed Mustafa'ya iman etmedikçe, Allah'ın kitabına, Kur'an'ına iman etmedikçe, ona tabi olmadıkça onlar sizi kurtarmaz, size şefaat edilmez, edilmeyecek demektir. Evet, yani oradaki efendim şefaat edilmez, onlara şefaat edilmeyecek. Yoksa şefaat var mıdır? Vardır. Evet. Ha sen şimdi diyeceksin ki iyi de hoca efendi şefaatin olmadığını söyleyen bazı ilahiyatçılar var. Evet maalesef var. Maalesef bazı ilahiyatçılar, bazı kimseler Kur'an'da şefaatle alakalı birçok ayet olmasına rağmen maalesef efendim şefaati inkar ediyorlar. Hakikaten insan şaşırıyor. Niçin? Ya Kur'an bize yeter diyorsun. Anlıyor musun? Kur'an'dan başka hadisleri falan kabul etmiyorsun. Kur'an'da da şefaat var. Yani şefaatin olduğuna dair o kadar çok ayet var. Böyle olmasına rağmen yine şefaati kabul etmiyorsun. Arkadaş yani size Kur'an da yetmiyor ya. Zaten Kur'an yeter demelerinin fil hakika aslında ne var biliyor musun? Kur'an'ı kendi nefsani düşüncelerine, yorumlarına göre ifade edip Allah'ın muradının üstünü örtüyor. O ayetle Allah'ın muradı ne? Muhammed Mustafa'ya soracaksın. Çünkü Kur'an ona indi. Tebliğ görevi olduğu gibi tebyin görevi de var Peygamber Efendimizin. Onu ne yapacak? Açıklayacak. Onun açıklamasına bakmıyor. Kendi aklına ne geliyorsa, kimin efendim etrafındakilerin hoşuna ne gidecekse kendine göre bir şeyler işte üfürüyor yani. Anlıyor musun? Ha şefaat haktır. Şefaat vardır. Ama dediğimiz gibi kime vardır? Müminlere şefaat vardır kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii onlar da delil getiriyorlar bazı ayetleri. Tamam onlara da geleceğiz. Onların şefaatin yokluğuna, şefaat yokturla alakalı
söyledikleri ayetler aslında neye delalet eden ayetler? Kafirlerin, kafirlere şefaatin olmadığını ifade eden ayetler. Kafirlere şefaat yok diyor Mevla. Onu getiriyorlar. Bak kimseye şefaat yok demeye getiriyorlar. Şimdi bakalım şefaat var mıymış yok muymuş? Ayetleri ortaya koyalım. Hep beraber inşallah ne yapalım? Efendim beraber müzakere ve mütalaa edelim. Ve buradan zaten neyin ne olduğu anlaşılacak bak. Ayet numaraları da vereceğim. Onları da yazın. Tekrar sonra bakın. Tekrar tekrar gözden geçirin. Ve mevzuyu daha iyi anlamaya çalışın. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara suresi 255. ayet-i kerimede her gün namazdan sonra okuyoruz. Ayet-el Kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Değil mi? Okuyoruz. Ne diyor orada Mevla? Estağfirullah. Men zellezî yeşfeu indehu illa bi'izni. Onun izni olmadan katında şefaat edecek olan kimdir? Ne demek? Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Yani Allah'ın izni olursa şefaat edebilir demektir. Evet kıymetli kardeşler. Eğer şefaat olmasaydı, ayette geçen Allah'ın izni olmadan ifadesi gereksiz olmaz mıydı? Yani izinle şefaati Mevla ne yapıyor? Beraber zikrediyor. Yani ne anlıyorsun? Allah'ın izin verdiği kimseler ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Ve böyle şefaatle iznin beraber kullandığı Mevla'nın çok ayet-i kerime var. Bakın başka bir ayeti arz edeyim. Yunus suresi 3. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada estağfirullah. Mâ min şefi'in illâ min ba'di iznih buyurdu. Mâ min şefi'in. Hiçbir şefaat edici yoktur. Şimdi buraya kadar okuduğun zaman Bektaş'ın içine dönüyor. Anlıyor musun? Ve lâ takrabu salâh. Namaza yaklaşmayın. Demiş niye namaza gitmiyorsun? Demiş Allah-u Teala namaza yaklaşmayın diyor. Nerede diyor ya? Ve lâ takrabu salâh. Namaza yaklaşmayın. Ayetin devamı da ve entü sükâra sarhoşken yaklaşmayın buyuruyor. Ne bileyim ben hafız mıyım demiş. Buraya kadar biliyorum demiş yani anlıyor musun? Ha sen ayeti yarım yamalak okursan. Şimdi mâmin şefi'in hiçbir şefaat edici yoktur. İllâ min ba'di izni ancak onun izninden sonra vardır. Yani onun izni olmadan gene kimse şefaat edemez. Burada da şefaat ne olmuştur? Allah-u Teala Hazretlerinin iznine bağlanmıştır. Yani kimse şefaat edemez. Ancak Allah izin verdikten sonra şefaat edebilir demektir kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada da eğer şefaat olmasa ayette geçen bu ifade ne olur? Gereksiz olur. Haşa. Kur'an'da gereksiz bir ifade olabilir mi? Asla olamaz. Dolayısıyla şefaat izin birlikte kullanıldığına göre zaten ifadelerden de anlaşıldığı üzere ancak Allah izin verdikten sonra şefaat edebilir zaten Mevla. Kendi buyuruyor yani. Evet yine başka bir ayet-i kerimede Taha suresi 109. ayet-i kerime. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor Estağfirullah. Yevme izin la tenfe'u şefa'a. O gün şefaat fayda vermez. Bak ayet devam ediyor. Hani burada bırakırsan o gün şefaat fayda vermez. İlla men ancak şu kimselerin, şu kimsenin şefaati menfaat verir. Kimmiş o? Edine lehur rahman ve radiye lehu kavla. Ancak Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseler müstesna. Anlaşıldı mı? Evet kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimselerin şefaati ne yapacak? Fayda verecek demektir. Demek buradan ne anlıyorsun? Hem şefaat edenler olacak hem de o şefaatten menfaat görenler olacak. Evet. Şefaat edenler kimmiş? Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseler. Peki o şefaatten menfaat görenler kimler? Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimselerin şefaat ettiği kimseler de ne yapıyor? Bundan menfaat gören kimseler olacak kıymetli kardeşlerim. Bir başka ayet arz ediyorum. Sebe suresi 23. ayet-i kerimede. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu Estağfirullah. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ Allah'ın huzurunda şefaat fayda vermez. İlla limen اَذِنَ لَهُ Kendisine izin verdiği kimse hariç. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah'ın
kendisine izin verdiği kimse hariç Allah'ın huzurunda şefaat fayda vermez. Şimdi bu ayette de ne oldu? Şefaat ve izin ifadeleri beraber zikredildi. Yani şefaat olmasa, Allah'ın izniyle şefaat edilecek bir durum söz konusu değilse, yani niye bu izin, Mevla'nın izin verdikleri bu kadar efendim pek çok ayette zikrediliyor? He? Bu kadar ayet var, hala adamlar kalkmışlar diyorlar ki şefaat yok diyorlar. Hakikaten insan şaşırıyor. Aslında ayeti inkar etmiş oluyor. Evet. Çünkü Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri açıkça burada ne yapmış, beyan etmiş. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'ın izin verdiği kimselerin şefaati fayda verir demektir. Aslında yoruma bile gerek yok. Bak yani şöyle demişti de böyle buyurdu da Mevla aslında şuydu da hiç böyle şeylere gerek bile yok. Ya. Çok açık ve net bir şekilde şefaatin olduğu beyan ediliyor kıymetli kardeşlerim. Evet. E peki şefaat inkar edenler? Onlar için tabii kendilerine göre bir delil getiriyorlar. Mesela onlardan birini arz edeyim. Efendim Müddessir suresi 48. ayeti kerimeyi şefaatin olmadığına dair ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. Halbuki orada da ne buyuruyor? Kafirler için şefaat olmadığını beyan ediyor. Yani başında söylemiştik ya. Yani şefaatin olmadığını ifade eden ayetler kafirlere şefaat olmadığını beyan ediyor. Herkese şamil değil. Şimdi burada da Mevla bakın buyuruyor estağfirullah. فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Artık onlara, kafirlere, şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Mevla buyuruyor. فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Şefaat edicilerin şefaati onlara menfaat vermez. E şimdi bu ayeti getiriyor diyor ki bak şefaat menfaat vermez diyor. Halbuki burada pek çok mesele var. Şimdi önce şunu arz edelim. فَمَا تَنْفَعُهُمْ Onlara menfaat vermez. Peki onlar kim? Orada hüm zamiri. Yani onlar, onlara menfaat vermez. Ne? Şefaatü şafi'in, şefaat edicilerin şefaati. Onlar kim? Onları Mevla yukarıdan beri ne yapıyor? Zikrediyor. Onlara soruluyor mesela. مَسَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ Sizi bu sakara, sakar denen cehenneme sokan nedir? Yani siz niye cehenneme girdiniz? Diye sorulunca onların cevabını da Mevla beyan ediyor. Kâlû lemnekümlen musallîn diye devam ediyorlar. Yani biz namaz kılanlardan değildik diyor. Ve kunnâ nükezzibu biyevmiddîn. Bak ve din gününü yalanlardık diyor. Ahireti yalanlardık. Ahirete inanmazdık. Öldükten sonra dirilmeye inanmazdık biz. Yani ahireti inkar ediyor. Yani kafir. İşte Mevla diyor ki فَمَا تَنْفَعُهُمْ Onlara menfaat vermez. Şefaatü şafi'in. Şefaat edicilerin şefaati. Açın Kur'an-ı Kerim bakın. Bak Müddessir suresi 48. ayet. Delil getirdikleri ayet. Hemen bir iki ayet yukarıdan aşağı doğru gel şöyle. Ne yapacaksın? Onların ahireti inkar eden kimseler olduğunu ne yapıyor? Kendileri zaten beyan ettiğini Allah kitabına almış kıymetli kardeşlerim. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şimdi onların delil getirdikleri bu ayet, şefaat yok diye delil getirdikleri bu ayet var ya, aslında şefaatin varlığına delil. Bak en kuvvetli delil nedir biliyor musun? Muhatabının getirdiği delille onun iddiasını çürütüyorsan en kuvvetli delil odur. Ha bunu kim yapıyor? Bunu ben mi yapıyorum? Haşa. Ehl-i sünnet alimleri zamanında bunlara cevaplar vermişler. Ehl-i sünnet ulemasının tabii cevapları, efendim gündeme gelmeyince, okunmayınca, bilinmeyince ha bu Nevzuhur hocaların söylediği kafada kalıyor. Sesleri çok çıkıyor. Efendim ulusal kanallarda bilmem nerelerde konuşunca da ha öyleymiş zannediyorsun. Ehl-i sünnet alimleri daha bunların ağababalarını böyle sallamışlar, çöpe atmışlar sümüklü mendil gibi affedersin. Şimdi değil ki bunlar. Daha eskiden beri böyle efendim ehl-i sünnetin dışında dahil fırkaların iddiaları zaten var. Ha işte orada da mesela Ehl-i Sünnet alimleri demiş ki sizin şefaat yok diye delil getirdiğiniz ayet aslında şefaatin de varlığına delildir. Bak diğer ayetleri zaten okuduk, onlar zaten şefaatin varlığını söylüyor. Şimdi onlar şefaat yok dedikleri ayeti konuşuyoruz. Peki burada şefaatin varlığına delil nedir? Kendisi. Şimdi burada ne var biliyor musun? Hem şefaatin varlığına hem de şefaatçilerin olacağına
Ve o şefaatçilerin şefaatinden de menfaat görenlerin olacağına ne var dalalet var. Şimdi feme tenfaum, onlara menfaat vermeyecek. Ne? Şefaatü şafi'in, şefaat edicilerin şefaati menfaat vermeyecek. Ne anlıyorsun buradan? Demek şefaatçiler var mı? Var. Ha, şefaatçiler şefaat edecek mi? Edecek. Ama bunlara menfaat vermeyecek. Zaten ayet söylüyor. Demek bir şefaat edenler var. Şefaat edecekler, bu da var. Menfaat görenler, onlar da olacak ama bunlar onlar değil. Bunlar kafir. Bunlar ahirete inanmadı. Bunlar din gününü yalanlayan kimseler. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَمِدِّينَ Böyle diyorlar. Diyecekler ahirette. İşte bunlara şefaat yok diyorlar. İşte burada demek ki şefaatçilerin olduğunu zaten beyan etmiş oldu. Peki bu şefaatçiler kim? Bu şefaatçiler de zaten az önce de ifade ettik ya. Kim şefaat ediyordu? İlla men ezine lehur rahmanu ve radiye lehu kavla mevla buyurdu. İzin verdiği kimselerle sözünden razı olduğu kimseler. İşte bunlar ne yapacak? Şefaat edecek. Ayet. İşte bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifte ne yapıyor? Açıklıyor. O şefaat edecekler kimler? Anlıyor musun? Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapıyorsun? Beyanıyla anlıyorsun, öğreniyorsun. Ama hiç hadislere geçmeden bile bu kadar ayet şefaatin varlığını ne yapıyor? İkrar ediyor, ispat ediyor. Daha pek çok ayetler var. Ama tabii konumuz tamamen şefaatin hak olduğunu ispatsa dediğinde olmadığından dolayı, ama konumuz da geldiği için yani buraya da birkaç satır ne yapalım, ifade edelim, konuşalım dedik. Onun için buralara girmiş olduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii bakın ne buyurmuş. Yani o şefaatçilerin kimler olduğunu. Yeşvev yevmel kıyameti felâthün. Kıyamet gününde şu üç zümre şefaat edecek diyor. İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Kimlermiş onlar? El enbiya, thümmel ulema, thümme şühedâ. Peygamberler, alimler, ilmiyle amil olan alimler ve şehitler ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kara'el Kur'ane festezharahu fehalle halalehu ve harrame harame. Her kim Kur'an-ı Kerim'i ezberlerse, halalına halal, haramına haram der. Yani Kur'an'a inanırsa, inanmak şartı var, inanmadı mı? O zaman bir şeyden farkı yok yani. Bilgisayardan farkı yok, o da okuyor yani. Ama inanacak. Anladın mı? İşte edhalehullahu teala bihil cenne. Bu sayede Allah onu cennetine koyar. Bak hafızlığın kıymetini görüyor musun? Ya Fatiha'dan Nas'a kadar ezberlemiş yani. Ve bütün ahkamına inanmış. İşte Allah o sayede onu cennete koyar. Ve şeffahu fi aşretin min ehli beytihi. Ailesinden 10 kişiye de şefaatçi kılınır. Bak. Kendi o sayede cennete girecek. Ailesinden de 10 kişi cennete girecek. Hem de nasıl insanlar biliyor musun? Belki babası çok mübarek adam. Annesi çok kıymetli insan. Zaten kendi cennete girecek. Öyleleri değil. O zaten kendi ibadetiyle, taatiyle ne yapıyor? Onu hak etmiş. Diyor ki, kulluhum kad vecebet lehun nar. Hepsine cehennem şart olan 10 kişiye ne yapacak? Şefaat edecek. Gene imanlı ölme şartı var tabii. Bak onu karıştırmayalım. İmanlı ölecek ama eksikleri var, noksanları var, hataları var, yanlışları var. O zaman ne oluyor? İşte yani o hafız, ilmiyle amil olan hafız vesilesiyle Allah ona ne yapıyor? Şefaat etme hakkı tanıyor kıymetli kardeşlerim. İşte sayıldı ya, peygamberler olsun, nebiler olsun, şehitler olsun, hafızlar olsun. Demek ki şefaatü şafi'in, şefaat edicilerin şefaati diyor ya. İşte bu şefaat ediciler bunlar. Daha başka hadis-i şeriflerde de zikrediliyor. Ama فَمَا تَنْفَعُمْ Onlara menfaat vermeyecek. İşte bu şefaatçilerin şefaati kafirlere menfaat vermeyecek. Rabbim imanla, Kur'an'la yaşayıp imanla ruh teslimi cümlemize nasip eylesin. Şimdi şunu da arz edelim. Ama orada yani وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاتٌ Kimseden şefaat kabul olunmaz. Evet. Dedi Mevla ama kafirler için. Yahudiler iman etmedikçe ve kafirler de Resulullah'a iman edip tabi olmadıkça demek ki onlara şefaat yok. Şefaat kabul edilmeyecek. Şöyle
ifade edelim. Mesela ayetin devamında da ne diyor? وَلَهُمْ يُنْسَرُونَ Ve onlar yardım edilmez, yardım olunmazlar. O zaman hiç kimse mi yardım olunmaz? Şimdi başka ayetlere de bakacağız. Kur'an ayetleri birbirine abadar, ne yapar? Tefsir ederler. Şimdi bakın, Şuara suresi 88. ve 89. ayet-i kerimede Rabbimiz de buyurdu. Yani bu da mevzuyu biraz daha bizim kafamıza yaklaştıracak, anlamamıza vesile olacak inşallah. Yevme, o gün, kıyamet günü, la yenfa'u, menfaat vermez, malun ve la benun, mal da evlatlar da fayda vermez. İlla men, ancak şu kimseye verir. Etallaha bi kalbin selim, ha selim bir kalp ile Allah'a kavuşanlar müstesna. Gördün mü? Bak başka ayette Mevla nasıl açıklıyor. Hani yardım olunmazdı? Yardım olunmaz kafirler, iman etmeyenler. Yoksa selim bir kalp ile, imanlı bir kalp ile Allah'a kavuşanlara malı da infak ettiği, yardım ettiği, sadaka-i cari olarak harcamış olduğu malı da menfaat verir. Evveledün salihun yed'ule. Yani iman eden salih bir, dua eden salih bir evlat geride bıraktığı zaman üç şey ne yapmıyordu? He? Ölüyor. Amel defteri kapanıyor ama 3 amel ne yapmıyor? Kesilmiyordu. Sadaka-i cariye. Bir de bak ne var? Sana arkandan dua eden salih bir evlat. Burada yevme la yenfav malun ve la benun. O gün mal ve evlatlar fayda vermeyecek ama illa men etallaha bi kalbin selim. Ancak küfürden ve nifaktan, imansızlıktan selamet bulan selim bir kalp ile Allah'a kavuşanlar müstesna buyuruyor. Demek ki imanla ölen bir kimse Allah yolunda infak ettiği malından da fayda görür. Geride bıraktığı hayırlı evlattan da fayda görecek kıymetli kardeşlerim. Peki şimdi bir mümin malından fayda görüyor. İnfak ettiği, sadaka verdiği, sadaka-i cari olarak harcadığı malından menfaat görüyor da. Hayırlı bir evlat bıraktı, ondan menfaat görüyor da. He? Peygamberden mi menfaat görmeyecek yani? Peygamber fayda veremez mi diyorsunuz yani? Evet, peygamberden tabii ki menfaat görecek. Şefaati li ehlil kebair min ümmeti. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir buyuruyor. Ebu Davud'da geçiyor, Tirmiz'de geçen hadis-i şerif. Peki şunu da arz edelim bitirirken. Hoca efendi anlaşıldı, tamam. Biz şefaate inandık. Şefaat de var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat edecek. O zaman ne yapalım? Yatalım aşağı. Hiç ibadet etmeyelim, taatte bulunmayalım. Yapmayalım etmeyelim, kulluk etmeyelim. Bize şefaat edilsin. Böyle mi? Tabii ki böyle değil. Yani İbadetlerdeki aksaklık tabii insanın imansız ölmesine de sebep olabilir. Ayrı bir konu. Oraya girmiyorum. Ama şunu arz etmek isterim. Mevla buyuruyor ki Enbiya suresi 28. ayet-i kerimede وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى Bak onlar Allah'ın razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Anlıyor musun? Şefaat edecekler ama kime şefaat edecekler? Allah'ın razı olduklarına. Yani şefaat edecek olanlar Allah'ın izniyle şefaat edecek. Şefaat edeceği kimseler de Allah'ın razı olduğu kimseler olacak. Anlaşıldı mı? Öyle yatalım aşağı meselesi yok. Nereden bakarsan bak Allah'a kul olmaktan başka çare yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan başka çare yok. Demek ki şefaat yetkisi olanlar ancak Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Yani şefaat edilecekler listesine girmek şart kıymetli kardeşlerim. Sahabeden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah bana şefaat eder misin ahirette? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Öyleyse sen de bana secdelerle yardım et. Bak görüyor musun? Sen de bana secdelerle yardım et. Hani mürit demiş ya şeyhine. Şeyhim himmet. O da demiş ki evladım gayret. Ha, gayret etmeden demek himmet olmaz. Gayret etmeden şefaat olmaz. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki toparlıyorum. Şefaat nedir? Haktır, vardır ve şefaat ümit eden müminlere ahirette kurtuluş vesilesidir biiznillahi teala. Ancak şefaati kabul etmeyenler, şefaati inkar edenler dünyadayken ahirette bu şefaatlerden mahrum kalacaklardır. Rabbim böyle bir mahrumiyetten bizleri muhafaza eylesin.
Evet kıymetli kardeşlerim, inşallah tabii yeni sezonda, yeni stüdyomuzda sizlerle beraber Rabbimizin ayetlerini mütala ve müzakere etmeye devam edeceğiz. Tabii şimdi artık süremiz doldu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri haftaya sonraki ayet.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz

0: ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.

Hey oğul, şimdi sana 8 nasihat edeceğim ki bunlardan 4'ünü yap, 4'ünden sakın. Mümkünse hiç kimseyle herhangi bir konuda kavga etme ve tartışma. Çünkü bunda büyük zararlar vardır. Münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, bencillik, kin ve nefret gibi kötü huyların kaynağıdır. Hakkı ve hakikati savunmak için herhangi bir konuda konuşman ve tartışmanda sakınca yoktur. Ancak bu tartışmada gayen gerçeğin ortaya çıkması olmalıdır. Sadece hakkı ortaya çıkarmak konusunda samimiysen, hak ve hakikatin senin veya bir başkasının diliyle açıklanmasında hiçbir fark gözetmeyeceksin. İkincisi, tartışmanın toplum arasında değil de gizli yapılmasını arzulayacaksın. Bil ki cahil kalbi hasta olan demektir. Alimler ise doktorlardır. Malumdur ki yarım ilim sahibi tam tedavi yapamaz. Gerçek alim ise her hastayı değil, tedavisi mümkün olan ve kendi branşı dahilindeki hastayı kabul ve tedavi eder. Tedavi imkanı bulunmayan hastalıklarla uğraşarak zamanını boş yere harcama. Bil ki cehalet hastalığı da türlü türlüdür ve bunlardan sadece birinin tedavisi mümkündür. Cehalet hastalığına yakalananlardan bir kısmı soru ve itirazlarını karşısındakini çekemedikleri için yaparlar. Onlara ne kadar güzel karşılık verirsen ver, sadece onun düşmanlık ve hasedini artırırsın. En doğru olanı böyleleriyle muhatap olmamak, onları hastalıklarıyla baş başa bırakmaktır. Bazı cahillerin hastalığı ise ahmaklığından ileri gelir. Bunların da tedavisi mümkün değildir. İsa aleyhisselam, "Ben ölüleri dirilttim, fakat ahmak kimseyi tedavide aciz kaldım" buyurmuştur. Cahillerden bir kısmı da gerçeği arayan kişilerdir. Büyüklerin sözlerini anlamadıklarında kusuru kendilerinde bulur, sorularını faydalanmak için sorarlar. Ancak kavrayış düzeyleri yüce hakikatleri anlamaktan acizdir. Peygamber Efendimizin, "Biz peygamberler insanların akli seviyelerine göre konuşmakla emrolunduk" buyurduğu gibi, sen de muhatabının

Okuyup elde ettiğin bilgiler kalbini ve ahlakını düzeltecek bilgiler olsun. Ömründen ancak bir hafta kaldığını öğrensen, dünya işleriyle ve lüzumsuz bilgileri öğrenmekle meşgul olmak yerine kalbini yoklar, dünya ile alakanı keser, ruhunu tanımaya ve kurtarmaya, güzel huylarla bezenmeye, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışırsın. Halbuki insanın her günü ve gecesi son anı olabilir. Ey oğul! Öğütlerimi can kulağıyla dinle ve üzerinde önemle dur. Eğer bir hafta içinde sultanın seni ziyaret edeceğini haber alsan, tabii olarak evine, kendine ve çevrene çeki düzen verir, temizlik yapar, hazırlıklara girişirsin. O halde işaret edeceğim şeyi iyi düşün. Akıl sahiplerine bir söz bile kafidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: muhakkak ki Allah sizin dış görünüşünüze ve amellerinize bakmaz. Fakat kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Ey oğul! Kalp ilmi herkese farz-ı aynıdır. Herkesin boynunun borcudur. Diğer ilimler ise farz-ı kifayedir. Allah her türlü faydalı ilmi öğrenmek için sana yardım etsin ve seni üstün kılsın. Ey oğul! Dünya malından sana ve ailene bir yıl yetecek kadarından fazlasına tamah etme. Peygamber Efendimiz bazı hanımlarına bir senelik nafaka ayırmıştır. Nitekim Efendimiz şöyle dua etmiştir: Allah'ım, Muhammed'in ve ailesinin rızkını onlara kâfi kıl. Bu duayı rızık endişesi taşıyan hanımları için yapmıştı. Kalbi tam mutmain olanlara ise bir günlük rızık temenni etmekle yetinirdi. Ey oğul! Bu risalede sorduklarına cevap verdim. Sana öğütler verdim. Sana yakışan onları gereği gibi uygulamaktır. Şimdi okuyacağım duayı sıkıntılı anlarında ve ibadetlerinden sonra oku. Hayır dualarında beni de unutma. Ey Allah'ım! Senden nimetinin tamamını, günahlardan koruyuşunun devamını, rahmetinin genişliğini, afiyetin ve bereketin bolluğunu, hayatın refahını, ihsanının sonsuzluğunu, ömrün saadetlisini, nimetinin hepsini, fazlının en lezzetlisini ve lütfunu isterim. Ey Allah'ım! Bizimle birlikte ol, bize karşı olma. Ey Rabbim, ömrümüzü saadetle sona erdir. Senden beklediklerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Sabahımızı, akşamımızı afiyetle birleştir. Gidiş ve dönüşümüzü rahmetine doğru yönelt. Ve affının geniş hazinelerinden günahlarımızın üstüne yağdır. Ey Allah'ım, ayıplarımızın ıslahı ile bizi nimetlendir. Takvayı bize azık eyle. Verdiğimiz kararları isabetli kıl, tevekkül ve itimadımızı sana döndür. Ey Rabbimiz, bizi doğru yoldan ayırma. Ayaklarımızı sabit kıl. Kıyamet gününde pişmanlığımızı gerektirecek her şeyden dünyada bizi koru. Günah ağırlığını ve kirini üzerimizden kaldır. İyilerin, salihlerin halleriyle bizi hallendir. Kötülüklerle aramıza perde çek, bizi şerden uzaklaştır. Ey Allah'ım!

Rahmetinle bizi, ana ve babalarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı cehennem ateşine çekip götüren kölelik boyunduruğundan kurtar. Ya Aziz, ya Gaffar, ya Kerim, ya Settar, ya Alim, ya Cabbar, ya Allah, ya Allah.

0: Biliyoruz, bizi dinliyorsunuz. Biz de sizi dinliyoruz. Lale Gül FM'i uydu, internet ve cep telefonu uygulamanız üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir radyodan fazlası. Lale Gül FM.
1: Lale Gül FM'de saatlerimiz 21.14'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Ehli Sünnet İtikad derslerinde canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Bizlerden ayrılmayın.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Gönül bahçeniz Lale Gül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
5: Ecir
4: sunar.
5: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursiline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 3. cilden itikad mektupları ile ilgili kaldığımız dersten devam ediyoruz. İnşallah itikad mektupları birkaç ay içinde biter. İnşallah ondan sonra itikad mektuplarını bir kitap haline getirerek sizlerin hizmetine arz etmek murad ediyorum inşallah. Rabbim hayırlı muratlarımızı tahkik eylesin. Amin. Bu mektup, el-mektubu râbi'u el-işrûn ilel-mullâ Muhammed Murad el-Keşmiyyi el-lezî ve min huddâmil Mir Muhammed Numan. Mir Muhammed Numan Hazretlerine İmam-ı Rabbani çok değer verir. Ona çok mektuplar yazmıştır. Onun istifsaratına, yani sorduğu sorulara cevap mahiyetinde birçok mektubatlı mektup şerif vardır. Onun hizmetçilerinden, işte yanında bulunan hadimlerinden Molla Muhammed Murat Keşmi'de. Bunlar hep büyük alimlerdi. Molla demek o zaman da men cema'is le aşara ilme feve molla. 12 ilmi cem edecek de işte hadis, tefsir, fıkıh, sarf, nehir vesaire. 12 ilmi cem edecince molla oluyor. Yani molla demek küçük alim demek değil. Molla demek büyük alim demek. Onun için Molla Muhammed Murat el Keşmi Hazretlerine bu 3. ciltte 24. mektup rakam olarak tabi İmam-ı Rabbani Hazretleri koymadı bu rakamları. Sonra tertip ederken tabi neyin nerede olduğu bulunsun diye doğal olarak 3 cilde bölündü ve her ciltte de rakam konuldu ki bizim bulmamız kolay olsun diye. Mühim olan mektubun muhtevasıdır. Fî beyâni menâkıbi ashâbi rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabının menkıbeleri, menkıbe demek faziletli halleri, meziyetleri, üstünlükleri ve rahmetim onların merhametleri, acımaları, fetihim esirgemeleri fîmâ beynihum, aralarında ne kadar merhametliler, ne kadar esirgeyiciler, bunları bu mektup beyan edecek. Tabii bu hususlar Şia-i Şenia'ya büyük bir reddiyedir. Aynı zamanda itikat meselelerindendir. Çünkü sahabeyi sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin şartlarındandır. Ve imanın alametlerindendir. Şeyh-i Şibli Kudsesi Ruhu buyurdu. مَا آمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لَمْ يُوَكِّرْ أَصْحَابَهُ Sahabeye tazim ve tevkirde bulunmayan Resulullah'a iman etmemiştir. Onun için bu itikat mektuplarının en mühimlerindendir. Bu konu Şia'ya reddiyedir. Bid'at fırkalarından özellikle rafızilere reddiyedir. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını buğz ediyorlar. Ve Hazreti Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz hakkında çok kötü konuşuyorlar. Hatta Ayşe annemiz hakkında. Rıdvanullahi teala aleyhi mecmain. Onun için bunların sapık itikatlarına, bozuk itikatlarına meyleden çok hocalar var. Şu anda ehli sünnet geçinen, tam Şii Rafizi diyemiyorum ama müteşeyyi, yani şialaşmaya meyilli insanlar var. Hatta tarikat şeyhleri var. Nakşibendi olup, Halidi olup, Müceddidi olup, şu İmam-ı Rabbani'nin tarikatından olan, şeyh olan bir insan, kalkıp da sahabe neler yaptı bilmem ne der mi ya? Bunu kulaklarımdan duydum. Onun için ne şeyhi ya? Bunlar mürit değil miydi? Ehli sünnet bile olamaz. Sünni bile olamaz. Sahabe hakkında. Sahabe şeyle yaptı, sahabe böyle yaptı. Sana ne sahabeden? اِذَا ذُكِرَا صَحَب۪ي فَمْسِكُوا Sahabemin adı anıldığı zaman dillerinizi tutun. Onlar da masum değildi. Peygamber değildi. Ama sana mı düşmüş? Kur'an-ı Kerim'de methedilen, bütün hadis-i şeriflerde menkıbeleri beyan edilen zevatın şeyi, zemmi sana yaptırılıyorsa demek senin hakkında husran murad ediliyor. Mevla senin zararını için, Mevla seni hidayet etmek isteseydi onları methederdi. Şimdi onun için mektuba başlıyorum. قال الله تبارك وتعالى Rabbimiz tebarek ve teala buyurdu diyor. İmam Rabbani Hazretleri direkt mektuba ayetle başladı. Birçok mektuba biliyorsunuz hamdle başlar, salat selamla başlar, hikmet-i ilahi. Demek onları telaffuzi olarak, lafzi olarak hamdü senada bulundu ki bazı kere öyledir yani. Mesela bazı alimler kitaplarının başına bakarsın hamdele yok, salavat yok. O zaman lafzidir. Yani lafız olarak hamd ve salat selam yapmışlardır. Lafız olarak, kayıt olarak yazıya başlamışlardır. Bu böyle, kaide budur. Ne buyurdu? Fetih Suresinin son ayet kelimesinde Estaizu billah Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Vellezine ma'u onunla beraber olanlar eşiddâ alel küffâr kafirlere karşı çok sert, şiddetli, öfkeli, acımasız ama ruhama o çok merhametli, meveddetli, acımalı. Nerede? Beynevim kendi aralarında. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramın birbirine çok merhamet ettiklerini ayetle beyan ederken sen kalktın sahabe birbirine neler ettiler diyorsun. Sen Allah'ı mı tekzip etmek istiyorsun? Allah'ımıza yalan mı konuştu demek istiyorsun? Senin şeyhliğin, müritliğin, tarikatını bırak. Sen Müslüman kalabilir misin ya? Onun için bakın İmam-ı Rabbani'ye başladım. Medehallahu Subhanehu. Allah Subhanehu methetti fiyazil ayeti. Bu ayet-i kerimede ashab-ı hayril beşeri aleyhi ve aleyhimussalatu vesselam beşerin en hayırlısı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bi kemali rahmeti bazıhim bazısının mükemmel şekilde acımasıyla kimeli bazın diğer bir kısmına mükemmel bir şekilde acıdığı için elleti öyle rahmet ki kânû onlar bulundular aleyha o rahmet üzerine bulundular yani yaşadılar ve hayatlarını o rahmet yani merhamet, şefkat, esirgeme, acıma üzerine kurdular. فَاِنَّ الرَّحِيمِ Rahim kelimesi اَلَّذ۪ي اُوْكِ هُوَ وَاحِدُ الرُّحَمَا Şimdi ayet-i kerimede ne buyuruyor? رُحَمَاءُ بَيْنَوْ Şimdi ruhama cemidir, çoğuldur. Ruhama'nın müfredi, tekili Rahim'dir. Tabi Rahim aynı zamanda Rahman-ı Rahim Allah'ın isimlerindendir. Rahim bile var ama burada insanların birbiri hakkında kullandığı merhametli manasındaki Rahim'den bahsediyoruz. Çünkü Allah Teala Rahim'dir. Allah Teala ruhama olmaz. Çünkü Allah Teala tektir. Zatında da tektir, sıfatlarında da tektir. Sıfatları tektir demiyorum. Sıfatlarında zatı tektir. Allah'ın sıfatları çoktur, isimleri çoktur. Ama o isimlerle sahip olan zat tektir. O sıfatların mevsufu olan zat tektir. Onun için rahim sıfatında Allah tektir. O Er-Rahim'dir. Eliflamla kullanılıyor. Ama insanlar birbirine rahim der, Abdurrahim der. O ayrı bir şey. Abdurrahim dersen rahim yine Allah'ın olur çünkü Allah'ın kulu demektir. Ama adama sadece rahim dersen merhametli manasına gelir. Onun cemisi olur. Mesela dersin bu adamlar ruhamadır. Yani bir merhametli adamlar dersin. İşte ayette sahabe için ruhama diyor. Allah hakkında olan cemilenmez, çoğul olmaz. Fertler hakkındakiler olur. Yani ruhama kelimesinin müfredi yani müfredi tekili rahim gelir. Peki rahim ne demek? Bu kelime çok merhametli demek. Çünkü sıgayı faildir. Sıgayı fail, faile benzemez. Mesela fail, iş yapan demek. Fail, çok iş yapan demek. Rahim, acıyan demek. Rahim, bunlar mı tabii sıfat-ı müşebbeh oluyorlar. İsmi fail yerine geliyorlar. Sıfat-ı müşebbeh deniyor falan. Bunlarda ne vardır? Mübalağa, yani ziyade mana vardır. Bu rahim kelimesi mütezamminun içine almıştır, zımnında bulunduruyor. Neyi? Lil mübalağati fir rahmeti. Acımakta mübalağa. Mübalağa demek fazlalık demek. Yani normal acıyana, merhametliye rahim denir, rahim denmez. Ama çok merhametli olursa bir adam, ona rahim denir. Onun için Mevla buyuruyor ki çok acıyorlar. Bak ve İmam Rabbani Allame-i Cihan Kattesallahu sirruhu sami ve haydu enne li sıfetil müşebbeheti, sıfat-ı müşebbehenin nesi var? Delaleten ennenin ismi sonra geliyor burada. Haber mukaddem oluyor. Harfi celle gelirse haber mukaddem olur, isim sonraya kalır. Ve haydu enne li sıfetil müşebbeheti, burada yani benim baskıda hemzenin Elif'in altına hemzeyi koymuş. Ondan dolayı inne okumayın. Çünkü o haysünün, cümle haysünün muzafileyidir. Enne ondan sonra harf-i takıktir. Lisvat-ı müşebbeti onun haberi mukaddemidir. Delaleten onun müptedai müekkaridir. Onun için cümlenin sonu enne haberiyle müptedasıyla beraber haysünün muzafileyidir. Muzafile olduğu yerde inne okunmaz, enne okunur. Ve haysu enne li sıfatil müşebbeti, madem ki sıfatı müşebbenin vardır delaleten, delilliği vardır, delaleti vardır. Ne? Alel istimrari, sürekliliğe, eyza. Eyza ne demek? Mübalağa olduğu gibi. Şimdi sıfatı müşebbede iki tane farklı mana çıkar. Rahim dese acıyan. Ama rahim dediği zaman iki tane ona ziyade mana çıkar. O da nedir? Birincisi acımakta fazla, ziyade acıyan, çok acır insanlara. Bir de istimrar vardır. İstimrar, süreklilik ve devamlılık demektir. Onun için burada yani hem çok acır ama bir anda çok acır, ondan sonra soğur. Ondan sonra vazgeçer, ondan sonra nefret etmeye başlar. Öyle değil. Rahim olduğu zaman hem çok acır manası var, hem de acıması devam eder. Yani öyle bir kerelik, iki kerelik merhamet değil. Onun tıynetinde, tabiatinde tescil edilmiştir o. Tamam mı? Cibilliyetine konmuştur. Çok acımak ve sürekli acımak. Burada eyza dediğim mübalağa, ziyadelik olduğu gibi bir de istimrar var. Yani devamlı acır. O zaman ne anlamamız lazım? Yenbegîge icap eder. En yekûne olmasın. Yani olduğunu anlamamız icap eder. Neyin? Rahmetü bazıyım. Onlardan bir kısmının acıması bazen diğer bir kısmına alâ sufeti devami, devamlılık üzere vel istimrari, süreklilik üzere. Yani bir kere acıdılar, sonra acımadılar. Bir yerde birbirine yemek verdiler, bir yerde birbirine aç bıraktılar, bir yerde birbirine sarıldılar, kucaklaştılar, öbür tarafta savaştılar. Bu mana bu ayet-i kerimedeki ruhamadan çıkmaz. Ruhamadan ne çıkar? Birbirine rahim oldukları. Bu da ne manaya gelir? Acımaları çok fazladır birbirine karşı ve süreklidir. İnkıtağa uğramaz. Sevâun kâne, isterse olsun fî huzûri sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yani burada işte Efendimizin zamanında onlar böyleydi. Efendimiz vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihalinden sonra sahabe sapıttı haşa. Birbirine girdiler haşa diyen zındıklar var. Bunlar zındıktır. Onun için burada diyor, isterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hali hayatında ve huzuru şeriflerinde olsun, ev ba'dertihalihi, yahut sallallahu aleyhi ve sellem'in ahirete intikali ve irtihalinden, çünkü Resulullah vefat etti, öldü dememek lazım. İrtihal, dar-ı bekâ irtihal ve intikali vardır, yoksa hayattadır, aynen diridir. İrtihalinden sonra da aynı merhametleri sahabenin birbirine devam etmiştir. Ve küllü mâ, her ne şey ki o münafin, münafiyun idi. Nafa münafi. Nefiden geliyor. Münafiyun idi. O ya düşüyor. İşte esne ona delalet ediyor. Münafin ters düşer. Hangi şey ki ters düşer? Li rahmeti bazıhim. Sahabeden bazının acıdığına, kime bazen diğer bir kısmına acıdığına ters düşen bir rivayet gelirse Siyer kitaplarından, tarih kitaplarından, Şia kitaplarından, Rafizi kitaplarından veya Ehl-i Sünnet geçinip de müteşeyyi olanların kitaplarından veya işte yok Murucini, yok Mes'udini, Murucu Zehbi'nden bilmem nesinden, bunlar Şialeşmiş, Ehl-i Sünnet geçinen Şialeşmiş siyerciler. Özellikle Murucu Zehbi'de falan çok var. Bunlardaki rivayetlerden bakarsan ki bir rivayet var, sahabeden biri diğerine merhamet etmemiş, acımamış diye bir şey anımsatıyor, ima ediyor veya tasrih ediyor veya açıkça ifade ediyorsa yenbeği lazımdır en yekûne o rivayetin mesluben, o rivayette geçen acımasızlık, kötü davranış, gaddarlık, harp etme gibi şeylerin kabul edilmemesi lazım. O sıfatın mesluben, yani soyulup alınması ve def edilmesi lazım. Kabul edilmemesi lazım. Kimlerden? Anum onlardan. Alet devam. Süreklilik üzere. Yani bir yerde böyle oldu. Sıffin'de birbirine acımadılar. Yok Cemel'de birbirine acımadılar. Öyle bir şey yok. Oralarda hep İbn-i Sebe Yahudisinin katması karıştırmasıyla çıkan fitnelerde birbirini öldürme kastı olmaksızın ve birbirini öldürmek, birbirine savaşmak kastıyla gitmediler oralara. Hakkı meydana çıkartmak için gittiler. Fakat Yahudilerin, İbn-i Sebe Yahudisinin ve ajanlarının müdahaleleriyle bu savaşlar koparıldı. Dolayısıyla kör bir savaş oldu. Yani kimin kimi vurduğu anlaşılmadan birçok şehadetler hasıl oldu. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ne buyurdu? Katlâna ve katlâhum fil cennet. Onların tarafında ölen de cennettedir, bizim tarafımızda ölen de cennettedir. İhvânna beğav aleyna. Bunlar bize kardeşlerimizdir, bize karşı bir çıkış yaptılar ama mâhum bi kefaratin ve lâ fesakatin. Kafir de değiller, günahkar, fasık da değiller. Limâ lehum minet tevil. Çünkü onların da tevil. Bunu kaç defa anlattık. Tekrar etmeye lüzum yok. Bu işin karşı tarafında, yani esas haklı tarafında olan Hazreti Ali Efendimiz, onlar bizim kardeşlerimizdir. Onların da tarafında ölenler şeydir, cennettedir. Buyurduktan sonra sana ne düşer, bana ne düşer? Kraldan beter kralcılık yaparsan helak olursun. Şimdi burada münafıklardan bahsetmiyoruz. İki tarafın içinde de münafıklar var mıydı? Vardı. Sahabe olmayıp da para için, ganimet için gelen var mıydı? Vardı. Biz bunlara tabii ki şehit demiyoruz. Biz sadece sahabe hakkında bunu konuşuyoruz. Sahabenin dışında da tabi-i nizamdan o sahabeye tabi olarak Allah rızası için gelmiş olan varsa o da cennettedir. Ama içeride kocaman ordular, on binlerce kişilerden bahsediyoruz. Burada münafık girmiş midir? Girmiş olabilir. Burada İbn-i Sebe Yahudin ajanları kesinlikle var. Peki burada mal için, ganimet için gelen var mı? Sahabeden yoktur. Sahabeden yoktur ama sahabenin dışındakilerde ganimet alayım diye gelen var mıdır? Kim kazanırsa bakarız, ona göre ganimet toplarız gelmiş. Onlar şehit olamaz. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu işte çok ilim ister. Az ilimle bu işler olmaz. Şimdi diyor, eğer bir rivayette gelirse ki sahabe birbirine acımamış, merhametsizlik yapmış, gaddarlık etmiş, hainlik etmiş, vefasızlık etmiş, haşa. O zaman Allah mı doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Allah-u Teala bir ruhamâ-u beynum. Sen onu tahsis edemezsin ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ruhamâ idiler. Resulullah vefat ettikten sonra bu gaza aldılar. Sen bunu uydurmaya bir hakkın yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu bu ayetteki ruhama sıfatı müşebbedir. Rahimin cemisidir. Rahim de çok birbirine acırlar demek, bir de sürekli acırlar demek. Sürekli acıdıklarına göre bu onların hayatı boyunca devam eden bir merhamettir. Merhametten, acımadan bahsetmektedir. Sen Allah'ın Kur'an'ı mı tekzip ediyorsun? Sahabenin aleyhine konuşarak. Onun için bu çok önemlidir. Bir rivayette ve küllü mavi münafil rahmet bazen birbirine acımalarını nefyeden işte acımadılar diye geçen bir rivayet gelirse yenbeği en yekûne mesluben anhum alet devam. Devamlı surette o sıfatları sahabeye kondurmamak lazım. Onlardan selbetmek lazım. Selbetmek ne zaman? Bu sıfatlar bunlarda bulunamaz. Niye? Ben Allah'a mı inanacağım, sana mı inanacağım? O rivayetler kimler kimlerden geliyor bilmem ne. Kaynakları meçhul. Ondan sonra Şiilerden geliyor, Rafizilerden geliyor, şuradan buradan geliyor. Biz onlara itibar edemeyiz. Allah'ın ayeti var burada. Ruhamâ beynehum. Onun için ne olması lazım? Ve yekûne, yani yenbeği en yekûne'ye atfediliyor. Ve yekûne olması lazım. İhtimalül buğzi, kızgınlık ihtimali, vel hıkdi, kin ihtimali, vel hasedi, birbirini kıskanma, birbirine kin tutma, birbirine kızgınlık taşıma, birbirinden nefret etme gibi ihtimaller, daha ve adavetü bazın li bazın, onların birbirine düşman oldukla ihtimalü adaveti, onu da esre okuyalım. İhtimalül buğzi, daha vel hıkdi, kin, daha vel hasedi, haset ihtimali, daha ve adaveti bazın li bazın, sahabeden bir kısmı bir diğerlerine düşmanlık olma ihtimali, müntefiyen anhum, onlara yakıştırılamaz, kondurulamaz, bu usta gelen rivayetler kabul edilemez, itibara alınamaz, onlara bu yakıştırılamaz. Hem de öyle Resulullah hayatındaydı, sonrasındaydı, Cemal'de öyle olmadı, Sıffin'de böyle oldu, öyle bir şey yok. Alâ sebilil istimrari, süreklilik yolu üzere kesinlikle onlar bundan münezzehtir. Bizim itikadımız, Ehl-i Sünnet itikadı budur. Şimdi feyzâ kâne, madem ki oldu cemî'u sahâbetil kirâmi, kıymetli sahabenin tümü muttasıfîne sıfatlanmış oldular, bihâzî sıfetil merziyeti, bu Allah'ın razı olduğu, methettiği makbul sıfat, o da nedir? Eşiddâ'u alel küffâr, kafirlere karşı sert, sevgisiz, muhabbetsiz, ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında sahabe birbirine çok merhametli. Madem ki Allah'ın kabul ettiği bu sıfatla sahabenin tümü muttasıftır. Sahabenin içinde münafıklar vardı. Münafık vardı. Münafık sahabe değil ki. Münafığa kim sahabe demiş? Dolayısıyla sahabenin tümü bu sıfatla mevsuf olduğuna göre kemâ'u mukteza kelimeti vellezîne. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Vellezîne ma'hu. Vellezîne kelimesi ismi mevsulün cemisidir. Ellezînin cemisidir. Çoğuludur. Vellezîne o kimseler ki. Kiminle beraberler? Ma'hu, Resulullah'la beraber. Peki bu kelimenin muktezası nedir? Yani anlamamız gereken manası nedir? Elleti bu kelime hiye bu min sıyagil umumi. Sıyag, sıyganın cemidir. Sıyag, sıygalardan. Ne sıgası? Arap lügatında bu kelime ne manaya konmuş bir sıgadır? Lafızdır yani. El-umumi, genel manaya konmuş. Vellezîne o kimseler ki. Peki o kimseler ki, peşinden ne gelecek? Ma'hu, Resulullah'la beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir kere bile beraber olmuşların hepsi buraya giriyor mu? Müslümansa. Müslüman olarak, münafık olmayarak. Müşrik de Efendimizle buluşmuş olabilir. Müşriği konuşmuyoruz. Ehli kitap Yahudisini konuşmuyoruz. Münafığı konuşmuyoruz. Ama imanlı olarak ma'hu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir kere bile beraber olursa bu sıga nedir? Umumi ifade ettiğinden buna dahil midir? Dahildir. Ve bu zat sohbet şerefine, sahabe unvanına nail midir? Naildir. Daha bu sıga nelerdendir? Vel istigrakı. İstigrak. İstigrak ne demek? Konulduğu mananın hiçbir ferdini dışarıda bırakmaksızın hepsini kaplayarak, boğarak içine almış. Yani nasıl ki bir su her tarafı içine almazsa istigrak olmaz. Her tarafı kaplarsa su istigrak olur. Gark, yani gark oldu. Ne demek yani? Su her tarafını kapladı. İstigrak ne demek? Bu kelimenin manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma şerefine, me'iyet şerefine, sohbet şerefine, onun cemalini bir kere görmek şerefine veya ama ise İbn-i Ümmi Mektum gibi kelimesini duymak, huzurunda bulunmak şerefine bir kere bile nail olanlar da dahil olmak üzere ve nail olmak üzere Hazreti Vahşi dahi dahil olmak üzere. Çünkü neden? O da bir kere bulundu veya birkaç kere bulundu. Evet. Bütün hepsini kaplamış, manaya delalet için konulmuş umum ve istigrak sıygelerinden olan vellezine'nin muktezası manasının anlaşılması gereken şeklinedir. Efendim, sahabenin hepsinin bu ruhamâ-u beynehum aralarında çok merhametlidirler medyesine, övgü sıfatına efendim dahil olduklarıdır. Çünkü ne buyuruyor? Vellezîne mâ'u, onunla beraber olanlardır. Beraber olan. Tabii ki Müslümanlardan bahsediyor. Bu ayetin gavurları methettiğini düşünebilir miyiz? Münafığı methettiğini düşünebilir miyiz? Onu konuşmuyoruz. Ama onunla beraber olanlardan imanlı olan, günahkar da olsa, icabında sahabeden bazı günahlar istemiş olanlar olabilir. Masum demiyoruz. Ama mahu sıfatına sahip mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber olmuş mu? Olmuş. Maiyet var mı? Var. Sohbet var mı? Var. Sahabeden olmuş mu? Olmuş. O zaman sahabe-i kiramın cümlesi vellezine kelimesinin umum ifadesinden yola çıkarsak vellezine o kimselerin hepsi. Mahu onunla beraber olmuş. İman ederek bir kere beraber olmuş. Bitti. Sahabe olmuş. O zaman hepsinin merhameti ayetle beraber birbirine karşı acıması sabit olmuştu. Sen burada şu müstesna, bu istisna diyemezsin. Allah Teala istisna yaptı mı? Yapmadı. Vellezine mahu hepsi beraber. O zaman maza ney nekulu diyebiliriz. Min ekabiri sahabeti. Sahabenin büyükleri hakkında ne diyebiliriz? Hazreti Vahşi hakkında bile bu ayette bu sıfat varsa, Hazreti Vahşi bile Müslüman olduğuna göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde bulduğuna göre, sahabeden olduğuna göre, peki sen Ebu Bekir Sıddık'a ne konuşabiliyorsun o zaman? Hazreti Ömer hakkında ne konuşabiliyorsun o zaman? Bu ayette edna, en alt mertebedeki sahabe bile giriyor buraya da. Üstüne ne diyelim? Ama Şia ne yapıyor? Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'den başlıyor. Fe inne hâzî sıfete, tabii ki bu birbirine acıma merhamet sıfatı tekünü olur fiyim. Sahabenin ekabirinde, ekabir büyükleri demek. Etemme, daha tamam olur ve ekmele, daha mükemmel olur ve evfa, daha bol olur. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın merhameti Hazreti Ömer'in merhameti. Sen diyorsun ki Hazreti Ömer'le Ebu Bekir Hazreti Ali hakkını yedi. Haşa. Nasıl hakkını yiyecek? Onlar birbirine senden benden, anamızın babamızın birbirine acıdığımızdan onlar birbirine daha merhametli. Hakkını yer mi haşa? Sonra diyoruz Hazreti Osman, Hazreti Ali birbirine girmişler falan. Ne alakası var Hazreti Ali Osman'la? Çok samimiydi. Onun amirlerinden idi. Hazreti Osman zamanında vazife yaptı. Vezirlerinden idi. Kadılarından idi Hazreti Ömer'in. Sen ne uyduruyorsun bunu? Nereden çıkarıyorsun? Bunlar birbirini sevmiyorlardı. Takıya yapıyorlardı. Sizin Şia'nın dini takıya zaten. Sahabede takıya olmaz. Onun için وَلَهَذَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu hadis-i şerifinde? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in. Ümmetimin içinde benim ümmetime en çok merhamet eden kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Niye Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh en eftal oldu? En merhametlilik onda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bil müminine raufur rahim. Ümmetine en çok acıyan, kullara en çok acıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan sonra en çok acıyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kim geliyor? Ebu Bekir Sıddık. Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'e. Merhamet onda fazla. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, keşke benim bedenimi diyor büyütsen bütün cehennemi ben kaplasaydım da bir Müslüman cehenneme girmeseydi diyecek kadar Hazreti Sıddık Ekber radıyallahu anh merhameti mükemmel olmuş. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm fî şe'nil Fârûkî radıyallahu anh, Ömer Faruk Hazretleri hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne buyurmuş? Levkâne bâdî nebiyyün rekâne Ömer'a. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer gelirdi. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki merhameti biliyoruz. Benden sonra peygamber olsa o gelir. Peki onun merhametsiz bir insan olduğu, acımasız bir insan olduğunu haşa, hasetçi bir insan olduğu, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye fesat yaptığı, haset yaptığını konuşan da din iman kalır mı ya? Onun için bu zatlar öyle normal sahabe de değil yani. Şia'nın çattığı şey çok büyük, dağlar çok büyük. Ben dağlara acımam, dağa kafasını toslayana acırım. Çünkü neden? Helak olup gittiler. Yani ne kastediyor burada? Enne levazimen nübüvveti ve kemalatiha, peygamberliğin gereksinimlerinden olan ve mükemmel sıfatlarından olan küllâ her bizi hasıletün mevcut demektir fi umera. Benden sonra nebi olsa Ömer olurdu. Ben Hatem'in nebiyim, peygamberlerin sonuncusu olduğum için Ömer peygamber olmadı. Yoksa Beni İsrail'deki gibi peygamberlerin ardından peygamberler gelecek olsaydı bizim ümmette de Ömer peygamber olurdu diyor. Bu ne demektir? Peygamber sıfatlarını içinde toplamış yüce bir velidir. Büyük bir sahabidir. Ama normal sahabeden de değildir yani. Her sahabe benden sonra yaşasa, benden sonra peygamber gelse Ebu Zer-i Gıfari peygamber olurdu diye bir hadis yok. Ama Ömer hakkında var radıyallahu anh. Demek Ömer radıyallahu anh ne kadar mükemmel ki peygamberliğin gerektirdiği peygamberlerde olan sıfatların tümünü haiz. Bir tek ne var? Vahiy gelmiyor. Peygamber olamaz. Bunu böyle anlamış İmam-ı Rabbani Hazretleri. Velakin lemma hutime, ne zaman ki bitirildi, mensubu nübüvveti, nübüvvet mensup makam demek, peygamberlik makamı hitama erdirildi. Son buldu. Neydi? Bi hatemi rusuli aleyhi ve alâli salatu vesselam, Resullerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İşte o zaman onunla bu makam bittiği için lem yuşarraf, Hazreti Ömer şereflenemedi, bir devleti mensubin nübüvveti, peygamber olma makamının devlet şerefiyle müşerref olamadı. Çünkü olamazdı, kimse olamadı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra nebi yok, Resul yok, bitti. Ama demek ki o kadar makamı üstün ki, olacak olsaydı Ömer olurdu. İşte buraya dikkat edin, bunlar sayı hadisler, Sünen hadisleri, Tirmizi'de geçiyor vesaire kitaplarda geçiyor bu hadis-i şerifler. Bundan dolayı, peki o zaman, bunları, bu büyük sahabenin durumlarını düşünmek lazım. Bunlar bu sıfatlarda iseler, diğer sahabeyi bırak, onların ekabirine bile Şia dil uzatıyor. Ve hadü levazim-i nübüvveti, peygamberlikte lazım olan sıfatların biri de nedir? En mühimlerinden bir kemal-ü rahmeti. Bir peygamber çok merhametli olur ve şefkati çok acıcı olur. Alel halkı, Allah'ın kullarına, yarattıklarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüyor musun? Kuşa nasıl acıyor, hayvanlara nasıl merhamet ediyor, bütün hayvanlar geliyor ona şikayet ediyor, onların sahiplerinden haklarını alıyor. Yani sade insanlara değil, bütün mahlukata karşı son derece şefkat ve merhamet taşıyor. Bütün peygamberlerde bu sıfat var. Bu da dolayısıyla Hazreti Ömer nebi olurdu benden sonra. Demek ki Hazreti Ömer'de radıyallahu anh ne kadar peygamberlerin huyları ve ahlakı, merhametleri onda da var demektir. Bunu anladığına göre ondan sonra veyza enner raza ile elleti tünafiş şefkate ve rahmete şefkate, merhamete ters düşen acımasızlık sıfatı rezil sıfatlardandır. Ve min zemâimil ahlak, kötü ahlaktan olan, şefkat ve merhamete ters düşen ve mezmum, kınanmış ahlaktan olan minel hasedi, kıskançlık, vel buğzu, kin ve nefret, vel hıkdi, içinde düşmanlık beslemek, kin tutmak, vel adaveti, hasımlık yapmak, düşmanlık yapmak, keyfe tutasavvaru, nasıl düşünülebilir? Min kavmin teşerrafu, bir şerefi sohbeti gayril beşeri, beşerin hayırlısı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde, birlikteliğinde, beraberliğine nail olma şerefiyle müşerref olmuş bir kavim hakkında, bir sahabe cemaati hakkında ki aleyhim aleyhimus salavatü ve teslimatü, salat selamlar onların üzerine olsun. Fein diyorum çünkü onlar efdalü hazil ümmeti. Onlar bu ümmetin en faziletlileridir. Elleti hayrul ümmem. Yani 70 ümmet geçti bizden evvel. Tabii Musa Aleyhisselam ümmetleri ondan sonra onun ardından Tevrat'ı takrir eden nebiler çok geldiler. Onlara yeni kitap gelmedi. Vahiy geldi ama müstakil kitap gelmedi. Müstakil şeriat verilmedi. Onların hepsini bir sayarsan. Yani 70 ümmet geçti diyor. İnnekum teteveffevne seb'ine ümmeten. Entum hayru hazil ümmeti. Ahiru hazil ümmeti ve hayru ha. Siz 70 ümmetin ardında geldiniz. Ama onların en hayırlısı sizsiniz. Dolayısıyla bütün ümmetlerin, zaten Kur'an söylüyor, küntüm hayra ümmet nukricetin naz. İnsanların menfaati için dünyaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı Habibim'in ümmeti siz oldunuz buyuruyor. Şimdi bu ümmetlerin en hayırlısı ve esbeku ehli hazil milleti, bu dinin Kur'an şeriatının esbeki, en önde gelenleri, elletiye nasikatun li cemi'il mileli, o Kur'an şeriatı ne yaptı? Nasikatun nesikat li cemi'il milel, diğer milletleri. Millet burada din manasında. Dinden de maksat şeriat manası. Çünkü innet dini indellâhil İslam. Adem Aleyhisselam da Müslümandı, İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Müslüman olmaya hiçbir peygamber yok. Müslümanlık Allah'a teslimiyet. Allah hangi dönemde, hangi şeriatı gönderdiyse ona itaat eden, kabul eden, hangi kitabı indirdiyse ona iman eden, kabul eden, amel eden o şeriatın ehli oluyor. Onun için şeriatlar değişir, din değişmez. Din sadece İslam'dır. Ama Kur'an şeriatı var. Tevrat şeriatı var, İncil şeriatı, onların hepsini Kur'an şeriatı ne yaptı? Bu millet dediği Kur'an şeriatı yani. O, biz onun ehliyiz. Elleti, o Kur'an şeriatı ki yennâsikatün, hükümsüz bıraktı. Neshetti neyli cemî'il mileli. Yani diğer bütün şeriatların hükümlerini kaldırdı. Sadece Kur'an ahkamıyla bundan sonra kıyamete kadar amel edilecek buyurdu. İşte, dolayısıyla bu ümmet en hayırlı ümmettir. En hayırlı ümmetin en büyükleri de sahabe-i kiramdır. لِيَنَّ كَرْنُمْ كَانَ خَيْرَ الْقُرُونَ O onların asrı en hayırlı asırdır. Çünkü sahih hadiste خَيْرُ الْقُرُونَ karni. Benim yaşadığım asr-ı saadet döneminde yaşayanlar kıyamete kadar gelecek ümmetlerimin en hayırlıları bunlar. O zaman sahabe asrı en hayırlı asır oldu. Ve sahibim, çünkü onların musahipleri, sahipleri derken Türkçedeki bu bunun sahibi, malın sahibi gibi değil. O sahip kelimesi sohbetten geliyor. Yani onlarla birlikte olan, onların musahibi en yakın arkadaşları manasında geliyor tabii. Kâne oldu. Efdalel enbiyâi vel murselîne. Nebilerin, Resullerin en faziletlisi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman onun sahabesi diğer peygamberlerin sahabesinden eftal midir? Tabii eftal. Kendisi eftal olunca sahabesi de eftal oldu. Artık onun için burada sahabenin birbirine buğz ettiği, kin tuttuğu, birbirinden efendim kasıtlı savaşlar çıkarttığı, birbirinin kanına girdiği, kasıtlı bir şekilde kötü niyetle düşmanlık ettiğine inanmak Kur'an'ın ayetini tekzip ve inkar olur. Çok güzel, farkındaysanız ne kadar güzel mukaddimelerle

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikadı sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında.

0: Frekans 12422,5. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Mahmut Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
3: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Koca Yahudi ve Hristiyan milleti ateşte. Neden? Allah-u Teala'yı bilmediler. Oğlu var dediler. Bilmeden inansan fayda yok. Evvela bilmek, sonra amel etmek lazım. İnsanlarda bir cehalet sarhoşluğu var. Bir de geçim sevgisi sarhoşluğu var. Ayık görünüyor ama sarhoştur. Şarabın sarhoşluğu belli oluyor. Ama haramın sarhoşluğu gözükmüyor. Uyanalım, uyanalım. Rabbimizin kapısına dayanalım. İnsan kafa gözüyle bakıyor. Kalp gözüyle bakmıyor. İnsanda 4 tane göz var. 2 tane kafa gözü, 2 tane kalp gözü. Bir Yunan felsefesiyle Kur'an'ın karşısına çıkılır mı? Mantar tabancasıyla atom bombasının önüne çıkılır mı? Çok hevesim var eski hale gelmenize, şeriat ilimlerine dönmenize. Bu mevsimde, zor zamanda hizmeti yürütebilmem için bana yardım edenlere Allah-u Teala yardım etsin. Peki cemaati müslimin, Kur'an bizim elimizde olduğu halde biz dünyaya hakim olmuyorsak, düşmanlarımız mağlup olmuyorsa bu nedendir? Kur'an'a layık amelimiz olmadığındandır. Eğer layık amelimiz olsa iş hemen düzelir. Bütün İstanbul halkı medreseden yetişse, bir tane çıkmasa yine tamam değil. Diyorum size, herkes Kur'an medresesi açsın ve onda okusun. İnsan hiç hakkı anlamaya yaklaşmıyor. Bekliyor ki millet açsın. İşte mektepleri açtılar. Siz ne duruyorsunuz da medrese açmıyorsunuz? Talebelerin, hocaların vazifesi bu şeriat ilimlerini öğrenip yaşamaktır. Ondan sonra bunları insanlara yaşatmaktır. 5 para etmeyen dünya için 30 sene çalışırsa, ya ebedi ahireti kazanmak için ne kadar çalışması lazım? Onun için evlatlarınızı ilim tahsili için ortaya koyun. Siz de çalışın. Yaşınız kaç olursa olsun. Hakimiyet Allah'ındır. Eğer bizim olsaydı hakimiyet, saçımız, sakalımız beyazlar mıydı? Belimiz bükülür müydü? Nefis cibiliyetindeki inkar, tuğyan, iba ve münaza sebebiyle ahkam-ı semaviyeyi inkar eder. Nefis çok zalim bir şeydir. Bu nefse emmare yontulur. Yola alınırsa büyük veli olunur. Gece yatınca 34 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere de Elhamdülillah dersen, günahların deniz köpüğü kadar çok olsa da hepsini döker Allahu Teala. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilmekle birlikte amel mühimdir.
2: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
5: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
7: Ecir
6: sunar.
7: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 3. bölüm başlıyor.
9: Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim ve be'uzu bike min hemezatişşeyatin ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اِلٰى اَخِرِ الْاَيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مُبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللّٰهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ حَضْرَتُهُ حِكْمَتِهِ şöyle iktiza buyuruyor ki, ümmeti İslamiye'yi çeşitli mühnetler, fitneler, belalar, musibetlerle imtihan buyuracak. Böylece insanların iyisini pisinden ayıracak. Mümin münafık belli olacak. Yarın ahirette herkes birbirine şahit olacak. Kimse ben şöyleydim, ben böyleydim diye kendini savunamayacak. Allah-u Teala buyuruyor, اَسْتَعَدُ بِاللّٰهِ حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar biz inandık demeleriyle imtihansız bırakılacaklarını mı sandılar? Hiç fitnelenmeden, imtihana tabi edilmeden, denenmeden, sınanmadan inandım mı inandım, tamam, kabul oldun, böyle buyrulacağını mı zannettiler? Demek ki imanın peşi imtihan. İnandım deyince iş bitmiyor, iş başlıyor. İnandım diyene imtihanlar başlayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da oldu. Ardından da oldu. Fakat insanlar imtihanlara alışık değiller. Rahat zaman adamları sıkıntılı zamanda vazifelerini terk ederler, ihmal ederler. Ve minen nâs men ya'budullâhe alâ harf. İnsanlardan bazıları bir yamaç üzerinde Allah'a ibadet ederler. Yani tam sebat üzere değil, kenarda. Fe in asabehu hayrun itme'enne bihi. Hayır, bolluk, bereket görürseler sükunete ererler. İşte efendim namaza başladım, İşlerim de iyi gitmeye başladı. Demek ki namaz iyi, İslam iyi. Sakal bıraktım, bereketim arttı. Hanımımı kapattım, çarşaf giydirdim, İşim düzeldi. Şarkı dünkü dinlemeyi bıraktım, huzur buldum. Efendim, faizi bıraktım, işim rast geldi. Borçlarım ödendi. Yalanı bıraktım, Allah Teala bereket verdi. Bu bazı kere böylece görülür. Bazı kere Allah-u Teala'ya bu şekilde ibadet edenler tersiyle karşılaşınca, Allah muhafaza, ve isabetü fitnetün, bir fitne isabet ettiğinde, inkalebe alâ vecihi, gerisin geriye eski günahına, kafirliğine ve günahına döner. Burası tehlike. Ben Allah'ın emri olduğu için namaz kılıyorum. Allah'ın emri olduğu için haramlardan sakınıyorum. Allah'ın emri olduğu için zikrediyorum, ibadet ediyorum. Tamam. Mevla beni imtihan eder. Bana dilediğini yapar. Böyle bilmek lazım. Yok eğer hemen peşin bir karşılık aranırsa, tamam, tarikata girdim, ders aldım, zikre başladım, İşlerim iyi gidiyor, tamam, keşke iyi gitsin, biz duacıyız, ama Mevla'nın imtihanı tek türlü olmaz. Er-racülü indel imtihan yukramı ev yuhan. İkramın, imtihanın iki kısmı var. Bir, bolluk vererek imtihan olur. Şükredecek mi? Hakkını verecek mi? Bir de darlık vererek imtihan olur. Sabredecek mi? Bazı insana itibar ederler, hürmet ederler, herkes severler, imtihan. Bazı insana hakaret ederler, alçak görürler, imtihan. Rabbimizin bizi dilediği yolla imtihan etme hakkı vardır. Çünkü bizi yaradandır. Biz ona akıl öğretecek değiliz, teklif getirecek değiliz. Ya Rabbi ben şöyle imtihana dayanamam da bana böyle imtihan yap diye imtihan sorularını da biz hazırlayacak değiliz. Kimseye istediğini efendim sorma yetkisi vermemişler. Mevla buyuruyor, ben kullarımın halini bilirim. Onlara münasip olanı bilirim. Yakışanı bilirim. Ona göre imtihan ederim. Hakikaten insanlar şu anda kimisi ilimle imtihan oluyor. Kimisi cahillikle, kimisi fakirlikle, kimisi zenginlikle, kimisi amirlikle, kimisi memurlukla. Herkes kimisi hastalıkla, kimisi sağlıkla imtihan oluyor. Allah Teala Hazretleri bütün imtihanları kazananlardan eylesin.
10: Amin.
9: Allah-u Teala Hazretlerine yamaç üzerinde, köşe kenar üzerinde iğreti ibadet edenlerden eylemesin.
10: Amin.
9: Sebat üzere, devam üzere, istikamet üzere her halükarda yolunda Rabbim imtihanı kazanmayı nasip eylesin.
10: Amin.
9: Çünkü Mekke-i Mükerreme'den hicret ettiler. Medine-i Münevvere'ye göçtüler. Medine'nin havası kimine iyi geldi? Efendim, hayvanı doğurdu. İşte ticareti bollaştı. Oh, bu din neymiş dedi. Kimisine de sıtma tuttu. Hastalık vurdu. Hayvanı öldü. Hanımı öldü. İşi bozuldu. Bu ne, bu din ne kötüymüş? Haşa. Böyle diyen de oldu, dinden dönen de oldu. Dinden dönen de oldu. Mürted olan da oldu. İşte Mevla onlardan bahsediyor. Kimisi bana iğreti ibadet eder, iğreti iman eder, benimle pazarlık eder. Canın istediği şey gelirse rahat eder. Canın istemediğiyle karşılaşırsa gerisin geri döner. Hasırat dünya ve ahira. İki canı da kaybeder. Dünyayı zaten kaybettiği için itiraz etti Allah. İtiraz edince ahirette kaybetti. Zalikel husran mübin. Açıkça zarar etti. Hiç kar tarafı yok. Allah bizi böyle husranlardan muhafaza etsin. Bu ümmete büyük fitneler gelecek, büyük imtihanlar gelecek. Resulullah haber verdi, Allahu Teala haber verdi. Ta ki hazırlıklı olsunlar. Özellikle kıyamet alametlerinden sayılan fitneler, hakkın batılla karışacağı, haklının haksızdan zor seçileceği efendim fitneler beyan edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçende de rivayet ettiğimiz hadis-i şerifinde insanları topladı ve buyurdu, innehu lem yekun nebiyyun kabli illa kâne hakkan aleyhen yedülle ümmetehu alâ hayri mâ ya'lemû lehum ve yundirahum şerre mâ ya'lemû lehum. Benden evvel geçen bütün peygamberler ümmetleri hakkında hayır bildiklerini onlara öğretmeleri, şer bildiklerinden onları korkutmaları hak olmuştur. Her biri bu vazifeyi yerine getirmiştir. Ben de size şimdiden haber veriyorum başınıza gelecekleri. Ve inne ümmetekum hâdî cu'l afiyet ve afiyet evvelihâ. Sizin bu ümmetinizin afiyeti evveline kondu. Yani asr-ı saadette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında ve iki halife Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh'a zamanında bir afiyet oldu. Ve seyusibu ahiraha belâun ve umurun tünkirûneha. Sonunda ümmetimin sonuna belalar vuracak. Kabul edilemeyecek hadiseler belirecek. Ve tecihü fitnetün feyüzlükü bağda bağda. Fitneler birbirini kovalayacak ve öyle süratli ve peş peşe gelecek ki gelen geçeni aratacak. Sonraki fitne önceki fitneye rahmet okutacak. Rahmet okutacak. Ve tecihül fitnetü fe yekûlül mümin hâdî meleketi. Öyle bir fitneyle karşılaşılacak, kargaşa. Fitne demek kargaşa. Kim ne yapacağını bilemeyecek. İç savaşlar çıkar, dış savaşlar çıkar, yeller, seller, zelzeleler, afetler, işte ekonomik sıkıntılar, bunalımlar, buhranlar, efendim, İslami yasaklamalar, İslam'ın ve Müslümanların aleyhine faaliyetler. Mümin der ki bu fitnede helak oldum. Daha toparlanamam, kendimi kaybederim. Tümmeten keşif, sonra o açılacak. Edeciül fitnetü feykul hadi hadi. Başka bir musibet gelir bu sefer son. E şimdi bittik derken böylece imtihanlar devam edecek. Femen ahabben yüzahzehanin nâri ve halel cenne. Kim ateşten uzak edilmesini, cehennemden ırak edilmesini ve cennete sokulmasını istiyorsa felte edimeniyetü ve yü'minü billahi vel yevmül ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanırken ölüm ona gelsin. Yani imanını sürdürsün, imanını korusun, imanını muhafaza etsin, ölüm geldiğinde onu Müslüman olarak bulsun. Ve la temutunne illa entum muslimun. İslam'dan gayri bir din üzere ve hal üzere sakın ölmeyin. En büyük musibet İmanı kaybederek ölmek. İslam'dan gayri bir millet üzere ölmek. Ehl-i sünnet itikadının dışında ölmek. En büyük tehlike. Bunun yanında evini kaybetmek, malını kaybetmek, arabanı çaldırmak, işinden çıkarılmak. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Dünyevi belalardan aklınıza ne geliyor? Kanser olmak. Efendim, hangi hastalık aklınıza geliyor? En kötünüze geliyor. Hiçbiri imansız ölmenin yanında bir şey değil. Çünkü imansız ölmek sonsuz hayatta bitmez, tükenmez belalara düşmek. İmanlı ölmek ne kadar da günah olsa sonu cennet ve ebedi istirahat. Sonu itibariyle İnşallah hiç cehenneme uğramadan da direkt cennete girmek nasip olursa o nurun ala nur olur. Veliyeti ilen nas ma yuhibben yuta ileyh. Burası da önemli. Cehennemden kurtulup cennete girmek isteyen imanlı ölmeye baksın. Kendisine ne yapılmasını seviyorsa insanlara öyle yapsın. Sana nasıl davranılsın istiyorsun? Bana merhamet olunsun, sen de merhamet et. Bana hürmet olunsun, sen de hürmet et. Bana değer verirsin, sen de değer ver. Elimden tutulsun, sen de insanların elinden tut. Yardım edilsin, sen de insanlara yardım et. Ama maalesef bu şuur çok zayıflamış. Nefsini, kendini insanlar ortaya koymuş. Herkes bana iyi davransın, iyilik yapsın, adaletli olsun efendim. Ama ben canım nasıl istiyorsa öyle yapayım. E var mı böyle bir şey? E işte bu sefer kötü karşılıklar geliyor, birbirini azdırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedik? Bu fitneleri haber verdi, bazı sahabesine gizlice beyan etti. Bunu haber verdik size. Huzeyfe ibnül Yaman radıyallahu anh buyurdu vallahi inni le alemun nas bi kulli fitnetin hiye kainetun fima beyni ve beyne's-sa'a. Benimle kıyamet kopması arasında vuku bulacak bütün fitneleri en iyi bilen benim. Ve ma bi illa en yekune Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarra ileyye fî dâlike şey'en lem yuhaddithu gayri. Bunun da sebebi nedir? Ben gaybı bilmem. Ancak Allah bilir. Resulüne bildirdi. Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem bana gizlice bildirdi. Benden başka kimseye söylemedi. Ebu Bekir Sıddık bile bilmez. Hüceyfe'ye söyledi. Radıyallahu anh. Bir gün bir mecliste fitnelerden bahsediyordu. Kargaşalardan bahsediyordu. Buyurdu ki minhâ telâzün la yekedne yederne şey'a. Öyle üç tane fitne çıkacak. Hiçbir şey bırakmayacak. Milleti mahvedecek. Bunlar yine başka bir hadis-i şerifinde neler olacağını bildiriyor. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh hadisinde Ahmed bin Hanbel'de kaynağını buldum. Teduru rahal İslam. İslam'ın değirmeni dönecek. Lihamsin ve selâthîn ev sittin ve selâthîn ev seb'in ve selâthîn. Benden sonra. Efendim tabii ki peygamberlik kendisine verildikten sonra itibar edilirse tarih ona göre farklı oluyor. Hicret ele alınırsa tarih farklı oluyor. Vefatı ele alınırsa farklı oluyor. 35 sene veya 36 sene buyurdu veya 37 sene. 3 tane efendim vakit bildirdi. Bu zamanlar zarfında İslam'ın değirmeni dönecek ne demek? Huzur ve sükunet olacak. Bisetten itibara edilirse 23 sene kadar kendi peygamberliği var. 12 senede Ebu Bekir Sıddık 2 sene, Hazreti Ömer 10 küsur sene, 12 senede onu kattığım vakitte 23-12 eder 35. 35 sene döner diyor. Yani ben peygamber olarak gönderildim, değirmeni kurdum, çalıştırdım. 35 sene bu sağlam gider. Bu değirmen. Yani bir setten sonra işte Hazreti Ömer'in vefatıyla karışır ortalık. Tabi hicretten itibara edersen 13 sene kadar çıkıyor paydan. Bu sefer Hazreti Osman'ın şehadeti, Hazreti Osman'ın şehit edilmesi efendim, ondan sonra 36 diyor. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra Cemel Muharebesi, sahabe arasında çıkan kargaşa. 37 buyurdu, bir sene sonra Sıffin Muharebesi. Dolayısıyla 3 tarih verdi. 3 fitne var ki bir şey bırakmayacak. Aynen buyurduğu tarihlerde buyurduğu gibi fitneler koptu. Herkesin başına isabet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'nin etrafında tepeler vardır. Onların birinde dururken hel terâne mâ erâ, sahabe-i kirama sordu. Benim gördüğümü görebiliyor musunuz? Kâlû lâ ya Resulallah, bir şey görmüyoruz. Buyurdu fe innî le erâl fiten tekâhû hilâle büyütikum kemevâki'il katri. Ben fitneleri, iç savaşları ve kargaşaları görüyorum. Evlerinizin arasına giriyor. Yağmur damlaları düşer gibi her yere düşüyor. Nasıl haber verdi? Tarihiyle haber verdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem fe yehliku fe sebilu men helek. Bu 35, 36, 37 senelerinde. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hicri takvim tespit edilmemişti bu hadis varken. Hicret yapılmıştı. Fakat hicri takvimi Hazreti Ömer kurdu. Hazreti Ali Efendimiz'in istişaresiyle hicretten tarih tuttu. Bir dediler. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduklarında biyesetten, peygamber olarak gönderilişinden alıyor işte tarihleri. Eğer bu tarihlerde ümmetim helak olursa geçmiş ümmetlerin yoluna gider, cehennemi boylar. Ve in yekum lehum dinuhum, eğer dinleri sağlam kalırsa ki kalacak, yekum seb'ine amen, efendim 70 sene kalır dedi. Bu 70 senede efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bisetinden ele alındığı takdirde 100 sene ediyor, eklendiği takdirde 100 seneye yakın bir zaman ki o tarihten sonra efendim sahabe hiç kalmıyor. Zaten buyurdu ya, bugün dünya üzerinde olanlardan 100 sene sonra kimse kalmayacak. Anlatmıştım size. Sahabe-i kiramın tükenmesinden sonra zaten Allah muhafaza, tabii belalar yağdı. Şimdi düşünüyor musunuz? O zamandan da sonra 13 küsur asır geçti. Yani bir asırı sahabenin yaşadığı asrı da katarsak, yani 70 sene kadar Efendimiz'den sonra yaşayanlar oldu, 70 seneye kadar. Ondan sonra efendim 13 buçuk asır hemen hemen geçti. Şimdi biz ne kadar zor zamandayız, ne kadar dar zamandayız, ne kadar son ahir beter zamandayız. Allah bize yardım etsin. Bizim imanımızı kurtarmamız ne kadar zor oldu. Bizim bu fitnelerden çıkmamız ne kadar zor oldu. Hakikaten insan kalbine sahip olamayacak duruma geldi. Diline sahip olamayacak zamana geldi. Ağzından çıkanı kulağa duymaz hale geldi. En Müslüman adam bakıyorsun bir laf ediyor, gavur etmez. Hacı efendi ne oluyor, hicaya gel. Hadi git işine diyor. Vaaz dinlemez hale geldi. Nasihat dinlemez hale geldi. Ayarı kaçtı mı? Kaçar. Mürşit dinlemez hale geldi. Şeyhe bağlanır. Efendi Hazretleri gibi zat. Böyle büyük bir veli. Allah bize ona bağlanmayı nasip etti. Allah sözünü dinlemeyi de nasip etsin. Bir mesele oluyor. Diyorsun işte ona bağlı insan. Çarşaflı kadın, sakallı erkek adam diyorsun. Efendi dedi mi durur. Şimdi adamın kızının evlenmiş biriyle geçinemediler, ayrılacaklar. Adam kızını boşalttırmaya çalışıyor. Ya. Dediler ona ki efendi hazretleri diyor işte telefon edelim. Diyelim ona ki yuva yıkmasınlar, işte ıslaha çalışsınlar falan pişman. Adam da ne kadar kızmış damadına mesela diyelim. Ya burada Allah'ın bir dostu seni arıyor. Efendine karışıyor bu işlere, o kendi işine baksın. İşte yakında olan bir hadise misal. Bunun gibi nicelerini gördük. Adam geliyor, kardeşimle kavgalıyım. Falan kişiyle alacaklıyım. Bana ne? Ben hakim miyim? Savcı mıyım? Ama o senin cemaatinde diyor. Seni dinler. Ben diyorum ona dinlemez beni. O diyor dinler. Hiç çıkmıyor oradan diyor. Ama diyorum ona ki ama ben ona ne cevap vereceğime göre değişir. Haklısın dersem dinler beni. Haksızsın dersem dinlemez beni. Efendim hocam elini öpeyim, ayağını öpeyim, yere yatayım, yan batayım. Ulan dur, rahat dur, düz dur. Ben senin elini öpeyim. Ne var? Bizim aramızı bul. Tamam. Oturuyorsun. Hoca efendileri getiriyorsun. Konuş, anlat, o anlatıyor. Sen anlat, o anlatıyor. Şimdi ne olacak? Haklısın dediğin taraf, bu hocalar doğru söyledi. Haksızsın dediğin adam, bunlar onunla daha samimiydi zaten. Atıyor bir laf. Ne alakası var? Zaten bu adam adamına göre bu fetvayı yanlış verecekse buna hiç gitmek caiz değil. Baştan niye kabul etti? Baştan diyorsun buradan çıkan hükme razı mısın? Razıyım. Söz mü söz? Yazı mı yazı? Ondan sonra bırak o işi diyor. Sen onun adamısın zaten. Beni 5 milyar zarara soktun. 1 milyara, 3 milyara, 5 milyara ne şeriatıymış diyor. Diyor ya bunu diyor ya. Mirastan taksim düşse kendisine bol pay düşen zaten ne güzel şeriat bu diyor. Bana tam vermiş. Yarım düşen hisse itibariyle o değişiyor, evliyse, bekarsa, oğlu varsa, kızı varsa, karısı varsa, kaç tane değişiyor tabii taksimat. Feraiz ilmine bağlı bir konu şimdi. Kendine az gelen bu nasıl haksızlık? Ulan Allah Resulü haksızlık eder mi? Bu Allah'ın hükmü.
11: Yahu ganimetten mal dağıtılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksimatı yapıyor. He? Efendimiz dedi. Kasım. Kasım ne demek? Taksimatı yapan. İnnallâhu vel mu'ti ve enel kasım. Veren Allah, dağıtan benim buyuruyor. Dağıtan benim. E sen ganimetten şunu al, sen şunu al, sen şunu al. E ganimetten payına az düşen ne diyor? Efendim, adaletli ol diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَمَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ رَسُولُهُ. Allah ve Resulü adaletli olmazsa daha kim adaletli olacak? Ama sen adaleti kendine göre bir çizgiye koymuşsun. Teraziyi kendi kendine kurmuşsun. Hiç standarda uygun değil. Nefsine uygun bir terazi kurmuşsun. O teraziye uyan doğruyor, o teraziye uymayan Allah peygamber de olsa haşa adalet olmuyor. Bu nasıl iş? Resulullah'a bunu yaptılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl kızdırdılar? Kızdığı vakit mübarek alnındaki damarı çıkardı. Nasıl üzdüler? Böyle şeylerle karşılaşıldı. Efendim. Onun için ne diyoruz? Hakikaten zor zaman, kötü zaman hiç olmazsa imanı kurtaralım. Geri kalan salih ameller Allah artırsın, nur üzerine nur kattırsın, o ayrı dava. Ama şu ağzımıza dikkat edelim. Şu sözlerimize dikkat edelim. Fikirlerimize, inançlarımıza dikkat edelim. Efendim. Bu Kur'an'da da olsa ben buna inanmam diyor adam. Bu nasıl iş? İşte? Ben hadis falan tanımam. Ne demektir? Ben alimmiş, hocaymış, şeymiş tanımam. Ne demektir? Bu ne? Allah'ı tanımamla eşittir. Çünkü Allah'ı tanıtan sana odur can. Onu tanımazsan Allah'ı hiç tanımıyorsun zaten. Böyle bir zaman. Onun için Resulullah haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem neler olacağını beyan etti. Ya. Evet. Ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra kalacaklar. Çok kargaşa görecekler. Evet. El mütemessiku bi dinihi. O zaman da dinine yapışanlar kel kabiz alel cemri. Ateş korunu elinde tutanlar gibi. Bıraksa söner, tutsa eli yanar. Bıraksa söner, çok da lazım. Din bırakılır mı, iman bırakılır mı? Tutunsa yakar biraz işte, imtihandır. Yakar. Dine sarılmaktan başka, ehli sünnete yapışmaktan başka bir çare olmadığı zaman zamandayız. Fitneler efendim saracak. Minafiten ünkeri yahis sayf. Bazı fitneler buyurdu yaz rüzgarı gibi olacak. Yani yaz rüzgarı hafif geçer, kış rüzgarı çetin geçer. Minha sigar ve minha kibar. Küçük imtihanlar olur, büyük imtihanlar olur. Büyük, daha büyük kar yağar. Bazısı küçük imtihanda da kayar. İşte Hazreti Hüzeyfe buyurdu ki o zaman bu fitneler hakkında Resulullah'ın buyurduklarını sallallahu aleyhi ve sellem duyanlar hepsi gittiler. Benden başka şu anda kimse kalmadı ve ben bunları biliyorum buyururdu radıyallahu anh. Evet. O derece ki Kainatın Efendisi haber verdi. Öyle şiddetli fitneler olacak. İşte Hazreti Osman'ın şehit edilmesi zamanında Medine-i Münevvere'de ne hadiseler yaşandığını dinleyeceksiniz. Ondan sonra Cemel vakasında, Sıfın vakasında ne zorluklar oldu. Öyle karanlık fitneler. Bazı fitneler insanı dininden çıkaracak, Allah muhafaza, imandan çıkaracak, raddeye varacak. Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud ve İbn-i Mace ve Hakim ve İmam Ahmed İbn-i Hanbel müsnedinde bu hadis-i şerifi almıştır. inne beyne yedeyi saati fitenen, kıyamet kopmadan önce bir takım kargaşalar vuku bulacak. Ke kıtta'il leylil muzlimi, karanlık gece parçaları gibi. Yani göz gözü görmez olacak. Yine bu hadisin başka rivayeti de vardır. Ben onu geçen haftalarda rivayet edeyim. Badiru bil amali fitenen diye başlıyor. Bu da başka. Yusbuhur racülü fiyâ müminen ve yümşi kâfıra. Ve yümşi müminen ve yusbuhur kâfıra. Sabaha imanlı adam akşama gavur olacak. Akşam mümin, sabah kafir kalkacak. Bu ne demek istiyor? Efendim, öyle bir kargaşalar olabilecek ki insanın kalbi bir günde Müslümanlıktan gavurluğa dönebilecek. Bir günde, bir sabahtan akşama dinini koruyamayacak hale gelecek. Efendim, Allah'ın nimetlerine küfredecek. Haşa, kafirlere benzeyen işler yapacak. Yapmıyor mu? Aa bak, Ehl-i Sünnet itikadı diye size bir kitap tavsiye ettim, değil mi? Aldınız. Bakın onda Elfaz-ı Küfür bahsinde efendim kafir edecek sözlere neler yazmış Gümüşhanevi Hazretleri. Tabi o da eski alimlerden nakletti. Damat kitabında da Mülteka Şen'de de aynı şeyler geçer. Efendim, Nevruz bayramında, Mecusi bayramında efendim evvelce almadığı bir şeyi alıp da onlara hediye etse gitti gümbürtüye. E şimdi bu Noel'de yapılanlar vesaire, efendim kafirlere müşabihet, kafirlere benzemek, neler yazıyor orada? İncelerseniz göreceksiniz, insan yani hakikaten bir sabah bir akşam dönebilecek, kafir olabilecek işler yapıyor. Mesela sabahleyin efendim Allah'ın bir haramını haram kabul ederek kalktı, akşam diyor ki bu haram değil. Ne oldu? Sabah harama haram derken Müslüman idi, akşam harama helal deyince kafir oldu. Yani bunun aksi de olabilir. Sabah helal dediği işe akşam ne diyebilir? Yani Allah'ın helalına helal diyorken Müslüman idi, akşam haram dedi helala, kafir oldu. Bunun aksi de olabilir. Akşam öyle dedi, sabah böyle dedi. Bunlar oluyor. Ayaküstü insanların kalpleri dönüyor. Bunlara her gün binlerce insanın, belki yüz binlerce insanın, Müslüman olarak konuşuyorum, tabii Müslüman olmayanlar mevzu dışında, bu 1,5 milyara yakın İslam nüfusu içerisinde birçok Müslümanın başına her gün geliyor bu hadiseler. Akşam sabah helal haramı karıştırıyor birbirine. Efendim, el-kâidu fiyâ gayru min el-kâim. O fitneler çıktığında oturan ayakta gezenden hayırlı olacak. Çünkü neden? Ayaktaki daha kargaşaya girmeye müsait, oturan daha selamet. Vel-kâim fiyâ gayru min el-mâşi. Ayaktaki yürüyenden daha hayırlı. Ayakta duruyorsa daha az karışıyor demektir. Yürüyen daha çok fitneye karışacak. Vel-mâşi gayru min el-sâ'i. Yürüyen de koşandan daha hayırlı. Kılıçlarınızı da taşa vurarak ne yapın? Körletin. Körletin. Şimdi bizim millet aman bilevleyelim yahu, bir şey olur. Silah yastığın altına dursun. Hazır olsun. Ağzında olsun namlu. Kurşun. Ne olacak? Biri bana bir şey yaparsa ben hemen adamı öldürürüm. Ulan ne oluyor sana be? Ne oluyor sana? Beni gibi olsana hiçbir şeyden haberi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. E ne yapacaksın? Efendi Hazretleri'nin babasına dediler, silah atar mısın? Alırım dedi. Böyle kaldırırım, attı böyle. Silah atar mısın dedi. Böyle atarım. Ben de öyle atarım. Başka atmayı bilme. Efendim bak ne buyuruyor. Peki feyn duhilâ alâ hadikum. sizin birinizin üzerine efendim taarruzda bulunulur da, tabi Müslüman Müslümana, iç savaş söz konusu, Müslüman kanına girme söz konusu olduğu zamanda o ne yapsın? Felyekün kehayr ibney Adem. Adem'in iki oğlu vardı, Habil'le Kabil. O hangisi gibi olsun? Hayırlısı gibi olsun. Hayırlısı hangisiydi? Habil, öldürülen. Öldüren değil, Kabil katil. Günabdallahın vektul ve la te günabdallahın katil. Öldürülen ol, öldüren olma. Efendim? Resulullah bunları haber verdi. İşte hakikaten de kısa bir zaman sonra bunlar baş gösterdi. Çünkü Hazreti Osman'a radıyallahu anh saldırdılar. Evine girdiler. Evin etrafını sardılar. Neler oldu? Su vermediler. Aç bıraktılar. Radıyallahu anh. Kimler? Müslüman. Geçinen Müslüman. Ama o kadar efendim Hazreti Ali Efendimiz sağ, Hasan Hüseyin sağ, diğer sahabeler, Ebu Hureyre, hepsi geldiler. Müsaade et bize bunları def edelim. Mısır'dan şuradan buradan toplaşmış gelmişler. Efendim ne buyurdu? Sakın kan dökmeyin. Dökmeye de sebebiyet vermeyin. Efendim? Ne olsun? Resulullah'ın buyurduğu gibi olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bu zamanları. Böyle. Şimdi tabii bazı insanlar diyorlar ki işte niye şu şöyle yapmadı? Niye bu böyle yapmadı? En akıllı geçinen adamlar. Geçen bir işle karşılaştık. İşte Sultan Abdülhamid, Allah rahmet etsin, İkinci Abdülhamid mübarek veliydi. Niçin efendim bazı insanları öldürseydi bu iş bu hale gelmeyecekti? Öldürmediğinden bu iş bu hale geldi. Sen öyle biliyorsun. O senden iyi biliyordu. Ama daha beterinden korktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Bu millet bu belayı hak etti. Koy ver gitsin. Millet hak etmeden Allah belayı göndermiyor. Hazreti Osman Efendimiz müdahale ettirmedi. Ettirmedi. Ettirseydi onları öldürseydi. Bak ne buyurdu? Sizin birinize saldırılsa Adem'in iki oğlunun en hayırlısı gibi olsun. Tabii yani fitnelerden kurtulmanın yolunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyuruyor. Ne zaman hak batıl karışır, evet, ortalık karışırsa uzlete çekilmek tek çare kalıyor. Ama yakinen bilirse hak hangi taraftadır, o vakit hakka yardım etmek ayrı vazifedir. Ona itirazımız yok.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 3. bölüm devam edecek.
13: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
14: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
15: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
16: Şimdi reklamlar.
17: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? ulemanın yaşamasına bağlıdır.
18: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
19: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 02 12'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
20: Merakla beklenen kitap çıktı.
21: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
20: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
22: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
23: Reklamları dinlediniz.
24: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
25: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
26: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
27: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
28: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 3. bölüm devam ediyor.
11: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin çıkacağı tarafı da bildir. doğuya yöneldi Medine-i Münevvere'ye göre. Medine'nin doğusu ne taraf? Ela innel fitnete hauna. Fitne bu taraftadır. Min haytü yatlu karnu şeytan. Şeytanın boynuzu doğduğu taraftan. Yani ne taraftan? Doğudan gelecek. Fitne nereden gelecek dedi? Medine-i Münevvere'ye göre doğudan gelecekti. Bütün kargaşalar Rasul küfri min hauna. Küfrün başı doğudan gelecekti. Şarkı Medine-i Münevvere'ye göre doğu cihetini işaret etti. Hakikaten bu İslam'ın ve Müslümanların başına gelen fitneler hususunda tetebbuat yapan, araştırma yapanlar bakıyorlar ki menba doğu taraf. Menba. Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem bid'atlar, sapıklıklar hariciler Hazreti Ali Efendimiz'e karşı çıktılar. Efendim Hazreti Ali Efendimiz'i şehit edenler de onlardan biriydi. Doğu taraftan çıktılar. Şia doğu taraftan çıktılar. Efendim Zerdüştlük doğu taraftan çıktı. Say bitmez. Efendim sonra Kadiyanilik daha yeni, Bahailik bilmem nelik, ne kadar sapık akım, cereyan, fitne, fesat hep Medine-i Münevvere'ye bakarsan onun şarkına geliyor. Efendim Vehhabiler Necid'den. Necid. Şimdiki Riyad. O taraftan. Resulullah Şam'a dua etti, Yemen'e dua etti. Necid'li birisi kalktı dedi. Necid'e de bir dua et dedi. Yok, şeytanın boynuzu oradan çıkacak. Hariciler o taraftan. Efendim. Sonra Deccal'ın zuhuru da o taraftan. Ve Yecüc Mecüc de doğu taraftan. Hep küfrün başı oradan. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri, tabii önümüzde daha ne fitneler var? En büyük fitne sona kaldı. Fitnenin başı hangisi? Fitnenin başı Hazreti Osman'ın şehit olmasıyla, Hazreti Ömer'in tabii şehitliğinden kapı radıyallahu anh kırıldı, bir daha kapanmayacak. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başladı. Fitnelerin sonu Deccal'ın zuhuruyla neticelenecek. Tabii biz bu aradayız şimdi. Bu aradayız. Bizden evvel çok fitneler oldu geçti. Bizde, bizim zamanımızda veya bizden sonra da en büyük tehlike zuhur edecek ki Deccal zuhur edecek. Yecüc Mecüc zuhur edecek. Daha ne belalar gelecek. Onun için bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim nasihatlerini dinlemek, uyarılarına dikkate almak, sığınma dualarını okumak, şunlardan sığının buyurduklarından Allah'a sığınmak mecburiyetindeyiz. Efendim 1400 sene evvel buyurulmuş hadisleri şimdi dinlemenin zamanı mı? Aya 1400 sene evvel buyurulmuş ama bu zamanı da bildiriyor, sonrasını da bildiriyor, kıyamete kadar olacaklarını da bildiriyor. Mahşerde, cennette dediğim her şeyi bildiriyor. Allah'ın bildirmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl buyurdukları bak, 35. senede diyor, 36. senede diyor, 37. senede diyor. Tarihler aynen çıkıyor. Sene vermiş. Hangi vakalar, hangi fitneler, hangi kargaşalar ne zaman olacak? Tabii ki Deccal'ın zuhuruyla ilgili bir şey vermemiş. Yani vakit olarak ama buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem el ayat ba'del mi'teyn. Büyük ayetler 200'den sonra. 200'den sonra tabii bunun bir manası 1000'den sonraki 200'den sonra. Yani 1200'den sonra. Şu anda 1400 küsurdayız. Dolayısıyla yani çok yanaşmış. El kulağında. Yani 200'den sonraki rivayet 1200 manasına tevil edilse bile biz ondan da 200 sene sonrayız. 1200'den de 200 geçti. Şimdi bekleme zamanı. Evet, Allah Teala imanlarımızı muhafaza eylesin. Evet. Kardeşlerimiz, bu haber verilen fitneler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği en büyük efendim kargaşa Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesiyle zuhur etti. Allah Resulü bunu da haber verdi. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Ben Resulullah'tan işittim. İnne hasetekûnü fiten. Kargaşa ve fitneler çıkacak. Dedik ki bize ne emredersin?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu bir gün, hırkasına sarılmış bir insana hücum edecekler, o cennet ehlindendir. Hakikaten diyor, Hazreti Osman hırkasına sarılmış olduğu halde hücuma uğradı. Resulullah haber verdi. Efendim, bir fitne gelecek, çok yakındır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O anda böyle şal sarınmış birisi geçiyordu. Hâdâ yevmeydin alel hüdâ. Bak şu kişi o gün hidayet üzere olacak dedi. Ben tanıyamadım, sarılıydı. Bir de gittim baktım Osman radıyallahu anh. Evet. Yani hak yoldadır. İnnellâhe mukammisuke kamîsan. Hazreti Osman'a buyurdu, Allah sana bir gömlek giydirecek. Yani hilafet verecek. Seni halife edecek. فَيْنَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْقِهِ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ. Münafıklar sana gelecek, halifelikten vazgeç, canını bağışlayalım diyecekler. Sakın sen o gömleği çıkartma buyur. Yani Allah'ın verdiği gömleği çıkartma. Enes oldan tarifat, ya Osman, inneke setelil hilafete min ba'di. Arkamdan halife olacaksın. Ve seyyuridukel münafıkun alâ khal'iha. Münafıklar senden o hırkayı çıkartmak isteyecekler. Fe la tehlaha, çıkartma. فَصُمْ فِي ذَٰلْكَ اَلْيَمْ تُفْطُرْ عِنْدِي. Ne zaman sana hücum edecekler, o gün oruçlu ol, iftarı benim yanımda yaparsın. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe radıyallahu anh buyuruyor ki, evet. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي مَا مِنْ رَجُلْ ف۪ي قَلْب۪ي مِثْقَالُ حَبَّ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانِ اِلَّا تَمِعَدْ دَجَّالَ اِنْ اَدْرَكَ وَالَّمْ يُدْرُكَ آمْنَ ف۪ي قَبْر۪ي. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Hazreti Osman'ın şehit edilmesine zerre kadar sevinen kimdir? O sevinenler kendilerini bilirler. Hangi sapıklar seviniyorlar? Hazreti Osman'ın, Hazreti Huzeyfe söylüyor bunu. Hazreti Huzeyfe sırdaş, Resulullah'ın sırlarının sahibi diyor. Kim Osman'ın öldürülmesine, şehit edilmesine zerre kadar kalbinde bir iyi oldu gibi sevgi bulursa, yetişirse mutlaka Deccal'a tabi olacak. Deccal'ın zamanına yetişmezse kabrinde Deccal'a iman edecek. Evet. Yani hakikaten tehlikeli meseleler. Tehlikeli meseleler. Bunlar hakikaten hala zamanımızda da bizi ilgilendiren meseleler. Hala gündemde sıcak kalmış meseleler. Değil mi? Millet İşi gücü bırakmışlar. Hala Osman, Hazreti Osman hakkında şöyleydi böyleydi konuşanlar var ya. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Evet. İşte efendim kendi adamlarını gözetirdi. Yok adaletsizlik ederdi. Haşa ve kella. Resulullah buyurdu, benden sonra halifelik 30 senedir. Hazreti Hasan'la beraber 4 halife, 5. Hazreti Hasan. Resulullah buyurdu, aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai râşidine mehdine mübani. Benim kamil halifelerimin sünnetine uyun. Onların sünneti benim sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Osman Efendimiz getirirdi. Tebuk muharebesi zor muharebeydi. Çok. Binek yok, bir şey yok. 1000 tane altın, şu kadar deve getirdi, orada infak etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altınları karıştırıyor, orduya dağıtacak. Gelen parayı eliyle mübarek karıştırırken böyle havaya kaldırıyordu paraları. Yani orduya harcayacak ya, İslam ordusuna. Seviniyor, parasızlıktan çok zorluk çekiyor. Ma darra Osman, ma amile badele. Bugünden sonra Osman ne yapsa zarar etmez. Halbuki ne yapacak Hazreti Osman? Radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık girdi toparlanmadı. Hazreti Ömer girdi toparlanmadı. Hazreti Osman girince toparlandı. Dediler, Resulullah niye böyle yaptın? Dedi, melekler utandı adamdan, ben nasıl haya etmeyeyim? Melekler haya ediyor ya. İstihya minu melâketur rahman. Hazreti Osman radıyallahu anh. Faziletleri bitmez tükenmez bir insan ya. Sen şimdi kalkıyorsun, şöyle yapmış, böyle yapmış. Sen kimsin? Nereden çıktın? Bu konular seni ne alakadar ediyor? Efendim. Onun için ama günümüzde ne diyorum sana? Taptaze bu konular duruyor. İnşallah Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri

Ehl-i sünnet itikadı üzere muhafaza eder. Efendim. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed var idi. Efendim onu Mısır'a vali etti. Hazreti Osman Efendimiz yolda giderken devesinin üzerinde Mısır'a yönelmişken Hazreti Osman'ın bir kölesine yolda rastladı. Adamlarla onu efendim suale çekti. Dedi ben Mısır'a vali tayin ettim. Beni sen de o arada gidiyorsun. Ne iştir falan. Dedi, bir haber var mı? Yok. Teftiş edin. Aradılar üstünü bir mektup çıktı. Mısır'daki o vakitki valiyeydi. Hazreti Osman Efendimiz mektuba yazdırmış ki size Ebu Bekir'in oğlunu vali gönderiyorum. Gelince fakbelu onu kabul edin hani. Öyle o şimdiki gibi telefon yok. Mektuba böyle yazmış fakbelu. Mervan işte böyle bir alem adam. Hazreti Osman Efendimiz akrabalarından dedi. İşte nedir? Fakbelu'nun noktayı üste koymuş. Bir noktada yanına koymuş. Olmuş faktülü öldürün. Olmuş. Cık. Hazreti Osman'ın haberi yok. Katip böyle bir iş karıştırdı. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu da bunu görünce mektupta vay bu beni öldürtmeye gönderiyormuş diye yanlış anladı. Efendim döndü Medine'ye 4000 tane efendim ne diyeyim sana sıradan adam rastgele insanlardan işte çulcu çapulcu diyeyim. Belli bir ırk söylemek abes oluyor. Efendim topladı. Hazreti Osman Efendimiz'in başına yığıldı. Ya işte bu mektup ne? Bu köle gidiyordu bunu dedi. Benim bir şeyden haberim yok. Baktılar ki Mervan'ın hattıdır. Hat efendim tanıdılar. Bu yapmış bu hainliği. Dediler ki bunu bize teslim et. Öldürecekler. Hazreti Osman Efendimiz de tabii teslim etmek istemedi onu. Öldürttürmek. O zaman dediler kendini azlet. Ben halifeliği bıraktım de. İşte Resulullah haber verdi ya böyle isteyecekler. O da hadis-i şerif var ya Resulullah haber verdi ki gömleği çıkartma. Yoksa şimdi Hazreti Osman göğe radıyallahu anh çok makam mevki düşkünüymüş. Haşa. Bırak dediler de bırakmamış. Bıraksa kurtulacakmış. Ya Allah'ın Resulü buyuruyor ki sana diyecekler ki kendini azlet. Sakın sen bu Allah'ın giydirdiği gömleği çıkartma. Oruçlu ol iftara edersin diyor. Daha bunu Resulullah'ın emrini nasıl kırsın ya? Sen kendinin gibi mi zannettin? Hazreti Osman radıyallahu anh ki efendim makam mevki için şimdi millet canını veriyor. Beş para için. Bir kemik uğrunda kafalarını kırıyorlar birbirlerinin. Haşa. Hazreti Osman Efendimiz namaz kıldırıyordu işte. Bu hücumlar sırasında bir ay arkasında da namaz kıldılar. Hariciler işte toplandılar. Bütün geldiler her taraftan. Son cuma çıktı. Minberde hutbe okurken taş yağmuruna tuttular. Mübarek namaz kıldırma imkanı bulamadı artık. Minberden indi. Ebu Umame Seyyid İbni Huneyf namazı kıldırdı. Ona da mani oldular. İbni Udeş denen işte o harici Kinane İbni Bişir. Bunlar başladılar, camiyi de ele aldılar. Mescid-i Nebevi'de imamlığı ele aldılar. 10 gün bu şekilde kaldılar. Efendim. O arada Hazreti Talha kıldırıyordu bazı kere. Ekseri Hazreti Ali radıyallahu anh da orada bayrama Hazreti Ali Efendimiz kıldırdı. 10 gün bir rivayet 40 gün muhasara devam etti. Suyunu kestiler. Hiç su vermiyorlar Hazreti Osman Efendi. Kaldı susuz. Medine halkı Ensar kapıya geldi. Ya emiral müminin biz ensarız Allah'ın yardımcılarıyız. İstersen bir daha ensar olalım. İkinci kere ensar olalım. Yok dedi sakın kimse kimseye saldırmasın. Beni kurtulalım derken kan dökülmesin. Resulullah'ın bana bir sözü var ben onu bekliyorum. Hazreti Ali Efendimiz geldi. Radıyallahu anh. İçeri sokmuyorlar o kapıda durmuşlar kaç bin kişi. Toplanmışlar. Nereden bu kadar çulu çapulcu türemiş ya? Hazreti Ali Efendimiz'i sokmuyorlar. Hazreti Ali Efendimiz Haşimoğullarından bir cemaatle geldi yardım etmek için. Sarığını mübarek attı uzaktan içeri eve ki yani ben varım buradayım yani sana yardıma geldim. Haber etmek istedim. Hazreti Hasan Hüseyin Abdullah İbni Cafer'i gençleri gönderdi. 3 kırba suyla su gönderdi ona.
Suyu da verdirmediler içeri. Efendim. O saldırdılar. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin yaralandı. Yani onlar köye işte diyorlar ki işte Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de işin içindeymiş, takıya yapıyorlarmış, Osman'ı öldürdü. Ya böyle bir şey Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin'e iftira edilir mi ya? Rıdvanullah aleyhi mecmain, ehli beyt ya. Efendim, yaralanıncaya kadar mübarek kanlara büründüler. Yani ona su verelim diye. Ondan sonra efendim içeride kendi kölele hizmetçileri var idi. Fakat Hazreti Osman Efendimiz bu şeyi saldırıyla karşılık verdirmek istemedi. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed girdi. Efendim Hazreti Osman Efendimiz'in yanına. Şimdi onu işte Hazreti Osman Efendimiz'i tartaklayacak işte, işte beni öldürmeye mi gönderiyordun, şudur budur bir şeyler. Hazreti Osman Efendimiz ona bazı kendi menkıbelerini anlatmaya başladı. Dedi bak sen İslam'ı bilirsin. Benim hakkımda Resulullah'ın buyurduklarını bilirsin. Benim İslam'a yaptığım yardımları bilirsin. Şudur budur. Öyle mi öyle? Öyle mi öyle? Öyle mi öyle? Dedi baban dedi sağ olsaydı Ebu Bekir senin de bu bana yaptığını görseydi çok üzülecekti deyince oğul Muhammed vazgeçti. Eziyet etmedi. Çıktı. Efendim yanından. Abdullah İbni Selam haber gönderdi. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın penceresinden zuhur etti. Yani mahsur iken ona haber yolladı. Hazreti Osman radıyallahu anh dedi ki bir pencere var evinde. Resulullah oradan zuhur etti. Bana dedi ey Osman seni kuşattılar mı? Dedim evet. Oradan bana bir su kova sarkıttı diyor. İçtim ve inni le'ecidu berde alakebidi. Hala serinliğini ciğerimde hissediyorum. Hazreti Osman Efendimiz dedi. Resulullah getirdi. İnşi de da'utullah fe ensurak aleyhim. İstersen dedi Resulullah Efendimiz dua edeyim. Allah yardım etsin seni kurtarsın. Ve inşi de eftarte endine. İstersen de iftarı beraber yaparız. Fehtertul fitran diyor. Ben dedi onun yanında iftar yapmayı tercih ediyorum. Hazreti Osman Efendimiz dedi. Ve Ebu Bekir Sıddık'ın oğlunun işte çıkmasının ardından Hazreti Osman Efendimiz Kur'an okurken Mushaf önündeydi. Hicretin 35. senesi. Efendim hicretin 35. senesi. Yaşı kaç? 88. Kur'an-ı Kerim okurken o günde oruca niyet etti. Efendim. O gün iftar oldu. İftar vaktinde efendim devamlı tabii kuşatma altına alınınca oruca devam ediyor tabii. Hangi gün öleceğini tam şey etmediği için hep oruçlu olayım. Kaç kere iftarda su istedi vermiyorlar. Gece susuz efendim sahura kalkıyor yani sahur oluyor. Susuz. Ondan sonra tam yanına girdiler. Şehit edecekler. Hanımı radıyallahu anh'a işte dedi ki siz onu dedi öldürseniz ne zarar, öldürmeseniz ne kar. Vallahi o dedi bir rekatta bütün Kur'an'ı hatmeden insandır. İki rekat değil. İki rekat değil. Bir rekat. Yahu bir Ramazan'da hatimle kılacağız, milletin anası ağlıyor ya. Burada bir sene işte kıldık dedi ki adam, halbuki ben de o kadar mesela idareli gidiyorum. Mekke'de olsa ne yapacak? 4 saat sürüyor, 2 saat sürüyor. Bu kadar adam ya amma uyuttun bizi dedi. Ayakta uyudum dedi ya ne biçim, ne kadar uzun okuyorsun. Bak 30 günde 30 cüz. Kaç rekat o da? 30 ile 30'u çarpacaksın da. Efendim kaç rekat? Her rekatta bir sayfa. Düşüyor. Buna bile dayanamıyoruz. Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta Kur'an'ı hatmeder.
bir rekatta. İmam-ı Azam Efendimiz iki rekatta hatmetmiştir. İki rekatta. Bizim Efendi Hazretleri dedi, bir denemeye kalktım dedi. 400 yaptım dedi, şey belim demir gibi dedi, dondu. Tabii Efendi Hazretleri ilerisini söylemiyor. Yani rükûa indim falan, onu demiyor ya. 400 okudum dedi ayakta. Efendim hakikaten zor. Hele bir rekatta hakikaten zor. Bir rekatta hakikaten çok zor. Efendim. Böylece tam Mushaf-ı Şerif önündeyken şu ayet-i kerimedeydi değil mi? Feseyekfikehumullah. Yakında Allah sana kafi gelecek, onların hakkından gelecek. Ayetine mübarek kanı damladı. O da Topkapı'da değil mi şimdi? O mübarek Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman'ın şehit edildiği mübarek kanının damladığı Kur'an-ı Kerim. Böylece şehit edildi. Adi İbni Hatim radıyallahu anh diyor, Ebşir İbni Affan bi ravhin ve rayhan. O şehit edildiği gün işittim bir ses, ey Affan oğlu, rahatlıkla rızıkla müjdelen. Ebşir İbni Affan bi rabbin gayri gadban. Sana kızgın olmayan bir Rabbe kavuşmakla müjdelen. Ebşir İbni Affan bi gufranin ve rıdvan diye böyle sesler işittim. Baktım kimseyi görmedim. Hazreti Osman radıyallahu anh öyle bir şekilde kaldı ki 3 gün cenazesi kılınamadı. Kargaşadan kimse gelemiyor, alamıyor, gidemiyor. Efendim gece götürdüler tam için Cennetül Bekiye'de. Şimdi bile Cennetül Bekiye'nin sonu ya. Şimdi bile bu kadar mezarlık ilerledi. O zaman bostan idi hepten. Oraya götürdüler. 3 gece orada kaldı. Sonra bir hatiften nida geldi. Üdfünü ve la tusalli aleyh. Fe innallaha kad salli aleyh. Kılmadan defnedin. Allah kıldı namazını. Cenazesini. Efendim. Ve diyor biz nefnettik geceliğin Sehm ibn-i Hubeş radıyallahu anh. Arkadan bir karartı gördük. Korktuk. Dağılacak kadar korktuk yani. Birbirinden ayrıldık. Bir münadi nida etti. La rava aleykum üsbütü. Korkmayın, sebat edin. Biz de sizinle beraber defnine hazır olmaya geldik. Melekler. Sipsiyah karartı bütün böyle. Melaike-i Kiram geldi, evet. İşte bu Abdurrahman ibn-i Udeş, Kinane Bişir, haricilerin reisleri, Mısır'dan gelenler bunlar, böylece dağıldı gittiler. Bu Abdurrahman ve adamları bir sene veya iki sene sonra Lübnan dağında gebertildiler. Bak, hadis-i şerifine Resulullah nasıl haber verdi? يَخْرُجُونَا سُنْ يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا أَمْرُكُوا سَمْنَ الرَّمِيَ. Bir takım insanlar çıkacak. Hep de şark tarafından o zaman. Dinden çıkacaklar, ok avdan çıkar gibi böyle delici ok ava vuruyor, hiç kan bulaşmadan böyle hızla çıkıp geçiyor. Öyle dinden çıkacaklar. Resulullah buyurdu, yakraun el Kur'an la cavuz hanacirum. Öyle Kur'an okuyacaklar ama boğazlarından aşağı geçmeyecek. Kur'an da okuyorlar, takva geçiniyorlar. Ya. Öyle namaz kılarlar ki sizin biriniz kendi namazınızı beğenmezsiniz onların namazı yanında. Resulullah haber verin. Öyle oruç tutarlar, orucunuzu beğenmezsiniz. Kur'an okurlar, boğazlarını aşağı geçmez. Öyle bir antika adamlar. Sahabeyi öldürüyor. Hazreti Osman'ı öldürüyor. Hanımını mesela karnını deşiyor. Çocuğunu öldürüyor. Ondan sonra namaza duruyor. Takva üzere namazını kılıyor. Ondan sonra orada oturmuş bir üzüm bulmuş. Üzüm yiyecek. Acaba... Şüpheli mi? Kimindir? Helal mı? Haram mı? Onu inceliyor. He? Şimdi de var böyle adamlar değil mi? Aynı türden geliyorlar. Adamları aldılar, öldürdüler. Betonlara gömdüler değil mi? Domuz bağlarıyla bağladılar. Emniyete beni aldıklarında anlatıyorlar. Yahu dedi herifleri yakaladık. Aldık buraya getirdik işte. Adamları öldürmüş. Domuz bağlarına bağlanmış, milleti betona gömmüş. Aman dedi namazım geçiyor, durun. Hemen dedi durdu namazı. Belli adamlar, aynı hava haricilerin devamları. Zamanda da var böyle cins insanlar. Öte yandan adamı öldürüyor, buradan kalkıyor, mekruhtan bahsediyor. Ya bu nasıl iş? Resulullah dedi ki yuktelûne fî cebelî Lübnan. Lübnan dağında öldürülecekler. Bak bak, onu bile haber ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lübnan Dağı'nda bunlar katledildiler. Hazreti Ali Efendimiz haberi aldı.
bir arazideydi. Çok dehşete düştü. Geldi Hazreti Hasan'a bir tokat attı. Hazreti Hüseyin'i de göğsüne vurdu. Bir kere Hazreti Ali Efendimiz'e sordu, Hazreti Osman Efendimiz, neydi bu başıma gelenler o sıkıntılı zamanlarında? Dedi ki, sabret. Vallahi ben Resulullah'ı unutmuyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Dağı'nın üzerindeydik de Uhud Dağı sallanmaya başladı. Resulullah buyurdu ki, üsbüt Uhud. فَاِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ اِلَّا نَبِيُّنَوْ صُدِّقُنْ اَوْ شَهِيدٌ Uhud dur, dur yerinde, rahat dur. Üzerinde ya peygamber var ya sıddık ya da şehit. Peygamber kendisi sıddık, evvel sıddık, şehit, Ömer de şehit, Osman da şehit, Ali de şehit. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Hepsi şehit. Resulullah buyurdu, ya peygamber var üzerinde, ya sıddık ya şehit, başka yok. Bizim şehit olacağımızı haber verdi dedi. Hazreti Ali Efendimiz dedi, ey mullah ile tüktelenle, Allah'a yemin ederim ki ey Osman, sen şehit edileceksin. Ve le yuktelenle mak, senden sonra ben de şehit edileceğim dedi. Ve le yuktelenle Talha'tu ve Zübeyir. Talha da Zübeyir de şehit olacaklar. Ve bu şekilde haber verdi. Bunlar, evet. Yani Hazreti Osman Efendimiz, Allah Resulü benim cennetlik olduğuma şahitlik etmedi mi? Öldürmeye gelen adamlar diyorlar ki evet. Siz bu hadisi biliyor musunuz? Diyorlar ki evet. E siz beni niye şehit ediyorsunuz? Diyorlar ki ama sen değiştirdin Resulullah'tan sonra bozdun işi diyor. Şimdi bazı Şia da öyle diyor. Diyorlar ki sahabe hakkında bu kadar ayet var, hadis var ama Resulullah'tan sonra bozdular işi diyor. Ya sahabe bozar mı? Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Hep şebat ettiler. İnsanlar kendilerine göre tevillere kalktılar efendim. Durum bu. Şimdi bu neyi getirdi? Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesi neyi getirdi? Peşinden ne hadiseler zuhur etti? Tabi Hazreti Ali Efendimiz'e biat edildi. Fakat Muaviye radıyallahu anh tabi Şam'da kaldı. Zaten Şam valisi. Ebu Bekir Sıddık'tan, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan hep halife yazımında Şam valisiydi. Orada güçlüydi. Neticede efendim Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Osman'ı öldürenleri bize teslim et. Kısas yapacağız. Dediler. Şimdi öyle bir durumlar baş gösterdi ki belli bir şahıs yok kim öldürdü. Bir kargaşayla hepsi birden hançerlediler. Kanı dağıldı Hazreti Osman Efendimiz'in. Sabit olarak şudur denemiyor. Efendim çok kişiler hissedar olmuş bu işte. Hazreti Ali Efendimiz dedi haklısınız. Ve lakin çok kargaşa var. Medine kaynıyor, her yer kaynıyor. Millette güven kalmadı. Can emniyeti yok, mal emniyeti yok. Biraz yerleştirelim şu meseleyi. Ondan sonra bu dava görelim. İşte Muaviye radıyallahu anh Efendimiz oradan bu işte acele edildi. Araya neler girdi derken efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği İslam'ın değirmeni döner 35, 36, 37 buyurdu. O zamanlarda bu değirmene çomak sokulur. Allah muhafaza etsin, işler bozulur buyurduğu haberleri aynı ile tahakkuk etti. Ve ne oldu efendim? Cemel vakası zuhur etti. Ondan sonra Sıffın vakası zuhur etti. Bunlar çok önemli hadiselerdir. İnşallah biz size ehli sünnet vel cemaat ölçüsüyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tabii bu hususta çok da güzel tespitleri ve içtihatları vardır. Efendim bu beyanlarla önümüzdeki hafta Allah bir mani vermezse bu sahabe arasında çıkan savaşların rivayetlerini tabi bunlar kıyamet alametleri olarak Resulullah'ın haber verdiği büyük fitneler zuhur etti aynıyla. Sırayla geliyoruz zaten bu fitnelerden. Ancak önümüzdeki hafta çok mühim, efendim önemli konu Cemel Sıffın muharebelerinde. Tabi burada sahabenin aleyhine konuşanların çok tehlikeye düşecekleri, aralarındaki meselenin nereden kaynaklandığı, nasıl olduğunu anlatacağız inşallah. Ben de biraz daha iyi olurum inşallah. Belki şu kribi atlatırım. Size daha iyi rivayetler yaparım inşallahurrahman.
Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursaline Muhammedin ve alâ âlihi sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cenneh ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inna neselükem hayr mâ seelekem nebiyyüke Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ne'ûzü bike min şerr mâ istaâzekem nebiyyüke Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müstehân ve aleykel belâg. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, Habibin haber verdiği fitnelere düşmekten bizi muhafaza eyle. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sakındırdıklarından sakınmak nasip eyle. Ya Rabbi, ahir zaman fitnelerinden, kıyametten evvel çıkacak bütün alametlerinin şerlilerinden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, imanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Nesillerimiz sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, evlerimiz, ocaklarımız, işimiz, gücümüz, malımız, mülkümüz, bütün ehli İslam'ın emanetleri, mukaddesatımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizden dua isteyenlerin hayırlı muradlarına nail şerlerden emin eyle. Asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, alim, kanser hastaları ve sair hastalar, Emrullah Efendi kardeşimiz ağır hasta ve sair, ne kadar hastalar bize dua arzu hal verdilerse sana havale ediyoruz. O Kur'an ayet hadisler hürmetine sen ya Rabbi imtihanlarını kolay eyle, kazanmalar nasip eyle, şifalar ihsan eyle, dertlerimize devalar ikram eyle, borçlarımıza edalar ihsan eyle, fakirlerin hazine-i gaybinden helalından rızıklandırıp cümlemizi haramlardan şüphelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere ya Rabbi garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Buraya isimleri yazılan yazılmayan bütün cemaatlerimizin geçmeyen ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadetlerimizi hediye eyledik, sevaplarını ihsal eyle. Bize de son nefeste nasip eyle. Ya Rabbi, senden istiyoruz ya Rabbi. Son günümüzü en hayırlı günümüz eyle. Son nefesimizi en hayırlı nefesimiz eyle. Ya Rabbi, ömrümüzün en hayırlısını son nefesimiz eyle. Ya Rabbi, günlerimizin en hayırlısını cemalini gördüğümüz günümüz eyle. Ya Rabbi, bizi cennetinden, cemalinden uzaklaştıracak inançlardan, fikirlerden, sözlerden, hareketlerden muhafaza eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azad eyle, şuradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle. Amin diyen kullarına rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasın, cuma gecesinde de tesbih namazına içtima muvaffak eyle. Yardımcıları ziyade eyle. Manileri izale eyle. Allah'ım, şu cemaatin ne müşkilleri varsa hepimizi hallu asan eyle. Ne sıkıntılarımız varsa feraha tebdil eyle. Ne borçlarımız varsa edasını ikram eyle. Bu cemaat içerisinde ya Rabbi, hanımı, çoluğu, çocuğu, ümmet ve kim hakkında ne müşkili, ne derdi, ne dileği olan varsa hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin, amin. Hürmetullah ve yasin ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillah ya Rabbel alemin. Allah Teala cümlemizin ahir akıbetlerimizi hayır eylesin. Amin. Allahümme inna seluke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatime ve ila şeref nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi meşayihina kafeler khasa ve ila erbahi cemi meşayihina ve saatidina ve vaadina ve vaad muslimina ve vaad adlina ve vaad hadirina. El Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 3. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
4: Lut kavminin helaki. Geçmiş kavimlerde sapıklığa düşüp isyan edenler, bu yaptıkları yanlışların cezalarını çok ağır bir şekilde çekmişlerdir. Dünya tarihi boyunca hak ve batıl mücadelesi devam etmiştir. Bu mücadelenin tarihçesi bize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerden kıssalar olarak bildirilmektedir.
5: Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz.
4: Geçmiş ümmetlerin helak olmalarına sebep olan olayları Rabbimiz bize bildiriyor. Bu kıssaları niçin bildiriyor? Elbette masal olsun diye değil. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu kıssaların bildiriliş sebebini şöyle açıklıyor.
5: Andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.
4: Bu çalışmada Sodom kavminin helaki ve onlara uyarıcı olarak gönderilen Lut aleyhisselam anlatılacak. Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın amcasının oğludur. Nemrud'un helakinden sonra İbrahim aleyhisselamla birlikte yola çıkarlar. Rivayetlere göre yolculukları sırasında Lut aleyhisselama ilahi emir gelir. Allah Celle Celaluhu Lut aleyhisselamı Sodom kavmine hak yolu göstermekle görevlendirir. Yolculukları esnasında ilahi emir gereği İbrahim aleyhisselam ayrılarak Sodom kavminin bulunduğu mahalle doğru yola çıktı. Yolculuğu bitip de Sodom halkının yaşadığı yere geldiğinde gördükleri karşısında dehşete düştü. Erkekler aşikârane yol kenarlarında birbirleriyle çiftleşmekteydi. Bu ahlaksızlık bütün Sodom şehrine yayılmıştı. Onların bu yaptıkları bugüne kadar ne görülmüş ne de işitilmiş bir olaydı. Sodom şehrinin sokaklarında rezalet almış başını gidiyordu. Şehir, livata yapan erkeklerin geniş bir umumhanesi haline gelmişti. Lut aleyhisselamın vazifesi çok zorlu geçeceğe benziyordu. Bütün zorluklarına rağmen, alemlerin tek hakiminin verdiği bir görev vardı. Şartlar ne olursa olsun bu görev yerine getirilmeliydi. O da, tedbir, tebliğ ve davet benden, takdir yüce yaratandan deyip, kutsal görevine başladı.

0: Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?
1: Sodom halkı kendilerini uyaran bir insanla karşılaşınca önce şaşırdılar. Lut aleyhisselam onlara şöyle seslendi.

0: Çünkü siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.
1: Lut aleyhisselamın ikazlarına aldırış eden olmuyordu. Hatta onu alaya alıyorlar, zaman zaman da işi tehdit etmeye kadar götürüyorlardı. O bütün alay ve tehditlere aldırış etmeden üzerine aldığı görevi yerine getirmeye çalışıyor, rastladığı her ahlaksıza Allah Celle Celaluhu'nun emrini ve yasağını tebliğ ediyordu. Durum çok vahimdi. Çirkinlikler her geçen gün artmaktaydı. Buna karşılık iman eden yok denecek kadar azdı. Hatta az değil, bir tek iman eden dahi yoktu. Bu çirkin ve ahlaksız işi benimsemeyen az sayıda insan da çoğunluğun korkusundan ses çıkaramıyordu. Ahlaksızlığa rıza göstermeyen azınlığın içinde çoğunluğu kadınlar oluşturuyordu. Bu azınlık, bu çirkin ve ahlaksız işi tasvip etmemelerine rağmen Lut aleyhisselama da iman etmiyorlardı. Lut aleyhisselamı yalancılıkla suçluyorlardı. Bütün yalanlamalara rağmen Lut aleyhisselam tebliğinden vazgeçmedi.

0: Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?
1: Lut aleyhisselamın çabaları bir sonuç vermedi. Halk tehditlerini arttırmıştı. Lut aleyhisselamı susturmak ve kendilerinden uzaklaştırmak için gerekli tedbirleri almaya karar verdiler.

Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir.
1: Lut aleyhisselam görevinin bittiğini ve bundan sonra kavmine tesir etmenin mümkün olmadığını anlamıştı. Artık azabın gelmesinin yakın olduğunu biliyordu.

Kavminin cevabı sadece, Lut ailesini memleketinizden çıkarın, çünkü onlar bizim yaptıklarımızdan uzak kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu.

Onlar şöyle dediler: "Ey Lut, bu davadan vazgeçmezsen, iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın."

0: Lut, doğrusu dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim. Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar.
1: Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, Lut aleyhisselamın öğütlerine ve davetine uymayan kavmini yok etmek üzere elçiler görevlendirdi. Bu iş için 3 büyük melek vazife aldı. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselamdan meydana gelen grup, önce günlerdir misafir beklemekte olan İbrahim aleyhisselama uğradılar. Melekler, normal birer insan suretinde olduklarından İbrahim aleyhisselam onları tanımadı. Onları bir tanrı misafiri olarak kabul etti ve izzet-i ikramda bulundu. Evinde bulunan bir hayvanı keserek kebap yaptı ve önlerine getirdi. Bu 3 misafir önlerine gelen leziz yemeğe ellerini bile sürmediler. Misafirlerin gelmesinden son derece mutlu olan İbrahim aleyhisselam bu sefer korkuya kapıldı. Bu insanlar niçin yemek yememişlerdi? Acaba bir hata mı yapmıştı? Bu durum karşısında melekler kendilerini İbrahim aleyhisselama tanıttılar.

0: Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki, korkma, biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik.
1: Ardından da Sare validemize bir oğlan çocuğu müjdelerler.
2: وَلَقَدْ جَاءَ

0: Andolsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi.
1: İbrahim aleyhisselam meleklerin ne ile görevlendirildiğini duyunca orada Lut aleyhisselamın dışında da müminler bulunabileceğini, bunun için müsamahalı davranmalarını, o kavme ceza verilmemesini istedi.

0: Melekler dediler ki, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir.
1: Zina ve benzeri pislikler Allah katında çok çirkin işler olarak bildirilmiştir. Bu kötü işlere bulaşan kavimler helak olmaktan kurtulamamışlardır. Bir kavimde zina ve benzeri fuhşiyat arttığında muhakkak Allah Celle Celaluhu'nun azabı gelmiştir. Allah Celle Celaluhu zinayı yasaklarken zina yapmayın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor. Melekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanından ayrılıp Lut Aleyhisselam'ın bulunduğu memlekete doğru yola koyuldular. Sodom şehrine vardıklarında karşılarına ilk çıkan Lut Aleyhisselam'ın kızı oldu. Ona sordular, ey kızcağız, bizi misafir edecek bir ev var mı? Kız, ben sizin yanınıza gelinceye kadar burada bekleyin, dedi. Lut Aleyhisselam'ın kızı, kavminin onlara bir şey yapmasından korkmuştu. Durumu babasına bildirmek için eve geldi. Babasına, ey babacığım, şehrin kapısında birkaç gence rastladım. Onlardan daha güzel insan görmemiştim. Misafir olacak ev arıyorlardı. Kavminin onlara bir zarar vermesinden korktum. Lut Aleyhisselam kızına bu gençleri eve getirmesini söyledi. Kız da onları alarak evlerine getirdi. Lut Aleyhisselam misafirlerini kapıda karşıladı. Bir anda karşısında dünya güzeli üç delikanlıyı gören Lut Aleyhisselam ne yapacağını şaşırdı. Bugüne kadar böyle güzel gençler görmemişti. Bir anda müthiş bir korkuya kapıldı. Ya kavmi bu gençleri evine aldığını öğrenirse ne olacaktı? Bütün bu düşünceler içindeyken gençlerden biri, ey nur yüzlü ihtiyar, bizler Allah misafiriyiz. Bizleri içeri davet etmeyecek misin? Diye sordu. Lut Aleyhisselam gençleri tanımamıştı. Fakat içeri almaktan başka çaresi de yoktu. Çünkü o bir peygamberdi. Allah misafiriyim diyerek kapıya gelen kim olursa olsun kapı dışarı edilemezdi. Üstelik böyle yakışıklı üç delikanlıyı dışarı hiç bırakamazdı. Kavminin azgınlığını biliyordu. Kur'an-ı Kerim bu durumu şu şekilde bildirmektedir.
0: Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da, bu çetin bir gündür dedi.
1: Evde Lut Aleyhisselam, hanımı Vahile ve kızları bulunuyordu. Misafirlerin bu eve geldiğini evde bulunanlardan başka kimse bilmiyordu. Gelen misafirlerse kimliklerini hala açıklamamışlardı. Lut Aleyhisselam'ın karısı her ne kadar iman etmiş gözükse de gerçekte iman etmemişti. O da sapık kavmiyle işbirliği halindeydi. Bu üç delikanlı onun için bulunmaz bir fırsattı. Bu delikanlıları kavmine haber verirse çok iyi bir iş yapmış olacağı gibi kavmi arasında da itibarı artacaktı.

0: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi.
1: Lut aleyhisselamın hanımı kocasını sıkıntıya sokmak ve kavmine yaranmak için gizlice evden çıktı. Koşar adımlarla şehrin merkezine doğru ilerledi. Karşısına çıkan ilk topluluğa durumu bildirdi. Evlerinde 3 tane erkek misafir olduğunu ve bu gençler kadar güzel insanın kolay kolay bulunamayacağını her önüne gelene söylüyordu. Bu haberi duyan halk Lut aleyhisselamın evine doğru koşmaya başladı.

0: Şehir halkı birbirlerini kutlayarak meleklerin yanına geldiler.
1: Evin çevresinde toplanan kalabalığın elebaşları Lut aleyhisselamın dışarı çıkmasını istediler. Kapıya gelen Lut aleyhisselam dışarıda bekleyen kalabalığı görünce korktuğunun başına geldiğini anladı. Kalabalığın elebaşları, "Ey Lut, içerideki misafirlerini biliyoruz. Onları bize teslim et. Eğer etmezsen biz zorla alacağız," dediler. Lut aleyhisselam, "Onlar benim misafirimdir. Ben onları size teslim edemem," diye cevap verdi.

0: Lut onlara, "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın."
1: Lut aleyhisselam kavmine her zaman yaptığı gibi nasihatlerde bulundu. Fakat sonuç nafileydi. Kavmi misafirlerini alma konusunda kararlıydı. Evin önündeki kalabalık her geçen an artıyordu. Üstelik saldırganlaşmaya ve evin kapısına yüklenmeye başlamışlardı. Lut aleyhisselam dışarıda bulunan kalabalığa tekrar seslendi.

0: Dediler ki, senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin.
1: Lut aleyhisselam büyük bir sıkıntıya düşmüştü. Kavmine dedi ki,

0: Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: Burada Lut aleyhisselam kavmiyle savaşabilecek teçhizata ve askerlere sahip olmadığını söylemekte, ayrıca kendisine inananların sayısının yok denecek kadar az olduğunu, inananlarınsa son derece fakir olduğu için maddi planda bir güçleri olmadığını belirtmektedir. Bu yüzden Allah'tan misafirlerini korumak için güçlü olmayı dilemiştir. Durumun çok büyük bir tehlike arz ettiğini anlayan Lut aleyhisselam misafirlerinin yanına döndü. Misafirler başından beri olayları sessiz bir şekilde izlemekteydi. Lut aleyhisselamın büyük bir sıkıntı içinde olduğunu görünce olaya müdahale etmenin zamanının geldiğini düşünerek kimliklerini açıkladılar.

0: Melekler dediler ki, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?
1: Melekler kendilerini tek tek tanıttılar ve kapıda bekleyen kalabalığa doğru yürüdüler. Lut aleyhisselam bu durumda rahat bir nefes almıştı. Saatlerdir çektiği sıkıntılar bitmişti. Rabbine şükür duygularını arz ediyordu. Evin kapısında beklemekte olan kalabalık bir anda 3 tane delikanlının karşılarında durduğunu görünce amaçlarının gerçekleşmek üzere olduğunu sandılar. Hem şaşırmış hem de sevinmişlerdi. Karşılarında nur yüzlü, güzel mi güzel 3 delikanlı

0: Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silmek kör ettik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: Saldırganlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Ne gözleri görüyor ne de el ve ayakları tutuyordu. Sapık düşüncelerini unutmuş, kendi hallerini düşünmeye başlamışlardı. Fakat iş işten çoktan geçmişti. Yapacak pek fazla bir şeyleri kalmamıştı. Allah Celle Celaluhu'nun azabı gelmişti. Bundan kaçacak bir yer yoktu. Lut aleyhisselam kızlarını yanına alarak meleklerle vedalaşıp yola koyuldu. Şehrin dışına çıkmışlardı ki hafif şiddette bir rüzgar esmeye başladı. Bu rüzgar sabah gelecek olan çok şiddetli bir azabın habercisiydi. Lut aleyhisselam hem yürüyor hem de yanındakilere arkalarına bakmamalarını söylüyordu. Sabah yaklaştıkça rüzgarın da şiddeti artıyordu.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı.
1: Sabahla beraber gökten taş yağmaya başlamıştı. Bu taşlar normal taşlara benzemiyordu. Sanki gökten ateşten toplar yağıyordu. Her biri vuracağı kişileri biliyormuşçasına iniyordu. Tek kelimeyle büyük bir kargaşa ve azap yaşanıyordu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır.

0: Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
1: Cebrail aleyhisselam yeri tutup gökyüzüne çıkarmış, tekrar yere çarparak batırmıştı. Şehir yer seviyesinden metrelerce aşağılara inmişti. Böylece Allah'a ve peygamberine iman etmeyip sapıklığı seçen bir kavim daha helak olmuştu. Lut aleyhisselamın kavminin helak olduğu yere Lut Gölü, Ölü Deniz, Asfalt Göl ve Tuz Gölü isimleri verilmiştir. Bundan yaklaşık 4000 yıl önce meydana gelen bu olayın esintileri günümüze kadar ulaşmıştır.

Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık.

0: O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar salimlerden uzak değildir.
1: Giderek kaybolan

olan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gün FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gün FM.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır. Zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursiline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 3. ciltten itikat mektuplarıyla ilgili kaldığımız dersten devam ediyoruz. İnşallah itikat mektupları birkaç ay içinde biter. İnşallah ondan sonra itikat mektuplarını bir kitap haline getirerek sizlerin hizmetine arz etmek murad ediyorum inşallah. Rabbim hayırlı muratlarımızı tahkik eylesin. Amin. Bu mektup, el mektubu rabi'u vel işrun ilel mulla Muhammed Murad el Keşmiyye ellezi ve min huddamil Mir Muhammed Numan. Mir Muhammed Numan Hazretlerine İmam-ı Rabbani çok değer verir. Ona çok mektuplar yazmıştır. Onun istifsaratına, yani sorduğu sorulara cevap mahiyetinde birçok mektubatlı mektup şerif vardır. Onun hizmetçilerinden işte yanında bulunan hadimlerinden Molla Muhammed Murat Keşmi'de. Bunlar hep büyük alimlerdi. Molla demek o zaman da men cema'is le aşara ilme fe ve mulla. 12 ilmi cem edecek de işte hadis, tefsir, fıkıh, misal, nehal vesaire. 12 ilmi cem edecince molla oluyor. Yani molla demek küçük alim demek değil. Molla demek büyük alim demek. Onun için Molla Muhammed Murat el Keşmi Hazretlerine bu 3. ciltte 24. mektup rakam olarak tabii İmam-ı Rabbani Hazretleri koymadı bu rakamları. Sonra tertip ederken tabii neyin nerede olduğu bulunsun diye doğal olarak 3 cilde bölündü ve her ciltte de rakam konuldu ki bizim bulmamız kolay olsun diye. Mühim olan mektubun muhtevasıdır. Fî beyâni menâkıbi ashâbi rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabının menkıbeleri, menkıbe demek faziletli halleri, meziyetleri, üstünlükleri ve rahmetim onların merhametleri, acımaları ve fetihim esirgemeleri fîmâ beynihum aralarında ne kadar merhametliler, ne kadar esirgeyiciler bunları bu mektup beyan edecek. Tabii bu hususlar Şia'yı Şenia'ya büyük bir reddiyedir. Aynı zamanda itikat meselelerindendir. Çünkü sahabeyi sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin şartlarındandır. Ve imanın alametlerindendir. Şeyh-i Şibli Kudsesi Ruhu buyurdu. مَا آمَنَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ لَمْ يُوَكِّرْ أَصْحَابَهُ Sahabeye tazim ve tevkirde bulunmayan Resulullah'a iman etmemiştir. Onun için bu itikat mektuplarının en mühimlerindendir. Bu konu Şia'ya reddiyedir. Bid'at fırkalarından özellikle rafızilere reddiyedir. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını buğz ediyorlar. Ve Hazreti Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz hakkında çok kötü konuşuyorlar. Hatta Ayşe annemiz hakkında Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Onun için bunların sapık itikatlarına, bozuk itikatlarına meyleden çok hocalar var. Şu anda ehli sünnet geçinen, tam Şii, Rafizi diyemiyorum ama müteşeyyi, yani şialaşmaya meyilli insanlar var. Hatta tarikat şeyhleri var. Nakşibendi olup, Halidi olup, Müceddili olup, şu İmam-ı Rabbani'nin tarikatından olan, şeyh olan bir insan, kalkıp da sahabe neler yaptı bilmem ne der mi ya? Bunu kulaklarımdan duydum. Onun için ne şeyhi ya? Bunlar mürit değil midir? Ehli sünnet bile olamaz. Sünni bile olamaz. sahabe hakkında. Sahabe şöyle yaptı, sahabe böyle yaptı. Sana ne sahabe de? اِذَا ذُكِرَا صَحَابِي فَمْسِكُوا Sahabemin adı anıldığı zaman dillerinizi tutun. Onlar da masum değil idi. Peygamber değil idi. Ama sana mı düşmüş? Kur'an-ı Kerim'de methedilen, bütün hadis-i şeriflerde menkıbeleri beyan edilen zevatın şeyi, zemmi sana yaptırılıyorsa demek senin hakkında husran murat ediliyor. Mevla senin zararın için, Mevla seni hidayet etmek isteseydi onları methederdi. Şimdi onun için mektuba başlıyorum. قال الله تبارك وتعالى Rabbimiz Tebarek ve Teala buyurdu diyor. İmam Rabbani Hazretleri direkt mektuba ayetle başladı. Birçok mektuba biliyorsunuz hamdle başlar, salat selamla başlar, hikmet-i ilahi. Demek onları telaffuzi olarak, lafzi olarak hamdü senada bulundu ki bazı kere öyledir yani. Mesela bazı alimler kitaplarının başına bakarsın hamdele yok, salavat yok. İşte o zaman lafzidir. Yani lafız olarak hamd ve salat selam yapmışlardır. Lafız olarak, kayıt olarak yazıya başlamışlardır. Bu böyle, kaide budur. Ne buyurdu? Fetih Suresinin son ayet kelimesinde Estaizu billah Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Vellezine ma'u onunla beraber olanlar eşiddâ alel küffâr kafirlere karşı çok sert, şiddetli, öfkeli, acımasız ama ruhama o çok merhametli, meveddetli, acımalı. Nerede? Beynevim kendi aralarında. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramın birbirine çok merhamet ettiklerini ayetle beyan ederken sen kalktın sahabe birbirine neler ettiler diyorsun. Sen Allah'ı mı tekzip etmek istiyorsun? Allah'ımıza yalan mı konuştu demek istiyorsun? Senin şeyhliğin, müritliğin, tarikatını bırak. Sen Müslüman kalabilir misin ya? Onun için bakın İmam Rabbani Hazretleri başladı. Medehallahu Sübhanehu. Allah-u Sübhanehu methetti fiyazil ati. Bu ayet-i kerimede ashab-ı hayril beşeri aleyhi ve aleyhimussalatu vesselam. Beşerin en hayırlısı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bi kemali rahmeti bazıhim. Bazısının mükemmel şekilde acımasıyla kime li bazın diğer bir kısmına mükemmel bir şekilde acıdığı için elleti öyle rahmet ki kânû onlar bulundular aleyha o rahmet üzerine bulundular yani yaşadılar ve hayatlarını o rahmet yani merhamet, şefkat, esirgeme, acıma üzerine kurdular. Fe innel rahim rahim kelimesi ellezî o ki hüve vâhidur ruhama. Şimdi ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ruhama'u beynev. Şimdi ruhama cemidir, çoğuldur. Ruhama'nın müfredi, tekili rahimdir. Tabi rahim aynı zamanda Rahman-ı Rahim Allah'ın isimlerindendir. Rahim bile var ama burada insanların birbiri hakkında kullandığı merhametli manasındaki rahimden bahsediyoruz. Çünkü Allah Teala rahimdir. Allah Teala ruhama olmaz. Çünkü Allah Teala tektir. Zatında da tektir, sıfatlarında da tektir. Sıfatları tektir demiyorum. Sıfatlarında zatı tektir. Allah'ın sıfatları çoktur, isimleri çoktur. Ama o isimlerle sahip olan zat tektir. O sıfatların mevsufu olan zat tektir. Onun için rahim sıfatında Allah tektir. O Er-Rahim'dir, eliflamla kullanılıyor. Ama insanlar birbirine rahim der, Abdurrahim der, o ayrı bir şey. Abdurrahim dersen rahim yine Allah'ın olur çünkü Allah'ın kulu demek. Ama adama sadece rahim dersen merhametli manasına gelir. Onun cemisi olur. Mesela dersin bu adamlar ruhamadır. Yani bir merhametli adamlar dersin. İşte ayette sahabe için ruhama diyor. Allah hakkında olan cemilenmez, çoğul olmaz. Fertler hakkındakiler olur. Yani ruhama kelimesinin müfredi yani müfredi tekili rahim gelir. Peki rahim ne demek? Bu kelime çok merhametli demek. Çünkü sıgay-ı faildir. Sıgay-ı fail, faile benzemez. Mesela fail, iş yapan demek. Fail, çok iş yapan demek. Rahim, acıyan demek. Rahim, bunlar mı tabii sıfat-ı müşebbeye oluyorlar. İsmi fail yerine geliyorlar. Sıfat-ı müşebbeye deniyor falan. Bunlarda ne vardır? Mübalağa yani ziyade mana vardır. Bu rahim kelimesi mütezamminun içine almıştır, zımnında bulunduruyor. Neyi? Lil mübalağati fir rahmeti. Acımakta mübalağa. Mübalağa demek fazlalık demek. Yani normal acıyana merhametliye rahim denir, rahim denmez. Ama çok merhametli olursa bir adam ona rahim denir. Onun için Mevla buyuruyor ki çok acıyorlar. Bak İmam Rabbani Allame-i Cihan Kattesallahu sirru sami ve haizu enne li sıfetil müşebbeheti sıfat-ı müşebbehenin nesi var? Delaleten ennenin ismi sonra geliyor burada. Haber mukaddem oluyor. Harfi celle gelirse haber mukaddem olur, isim sonraya kalır. Ve haizu enne li sıfetil müşebbeheti burada yani benim baskıda hemzenin elifin altına hemzeyi koymuş. Ondan dolayı inne okumayın. Çünkü o haysünün cümle haysünün muzafileyidir. Enne ondan sonra harf-i takıktir. Lisvat-ı müşebbeti onun haberi mukaddemidir. Delaleten onun mübtedai müekkaridir. Onun için cümlenin sonu enne haberiyle mübtedasıyla beraber haysünün muzafileyidir. Muzafile olduğu yerde inne okunmaz, enne okunur. Ve haysu enne li sıfetil müşebbeti. Madem ki sıfatı müşebbenin vardır delaleten, delilliği vardır, delaleti vardır. Ne? Alel istimrari. Sürekliliğe. Eyza. Eyza ne demek? Mübalağa olduğu gibi. Şimdi sıfatı müşebbede iki tane farklı mana çıkar. Rahim dese acıyan. Ama rahim dediği zaman iki tane ona ziyade mana çıkar. O da nedir? Birincisi acımakta fazla, ziyade acıyan, çok acır insanlara. Bir de istimrar vardır. İstimrar, süreklilik ve devamlılık demektir. Onun için burada yani hem çok acır ama bir anda çok acır, ondan sonra soğur. Ondan sonra vazgeçer, ondan sonra nefret etmeye başlar. Öyle değil. Rahim olduğu zaman hem çok acır manası var hem de acıması devam eder. Yani öyle bir kerelik, iki kerelik merhamet değil. Onun tıynetinde, tabiatinde tescil edilmiştir o. Tamam mı? Cibilliyetine konmuştur. Çok acımak ve sürekli acımak. Burada eyza dediğim mübalağa ziyadelik olduğu gibi bir de istimrar var. Yani devamlı acır. O zaman ne anlamamız lazım? Yenbegîge icap eder. En yekûne olmasın. Yani olduğunu anlamamız icap eder. Neyin? Rahmetü bazıyım. Onlardan bir kısmının acıması bazen diğer bir kısmına alâ sıfeti devami, devamlılık üzere vel istimrari, süreklilik üzere. Yani bir kere acıdılar, sonra acımadılar. Bir yerde birbirine yemek verdiler, bir yerde birbirine aç bıraktılar, bir yerde birbirine sarıldılar, kucaklaştılar, öbür tarafta savaştılar. Bu mana bu ayet-i kerimedeki ruhamadan çıkmaz. Ruhamadan ne çıkar? Birbirine rahim oldukları. Bu da ne manaya gelir? Acımaları çok fazladır birbirine karşı ve süreklidir. İnkıtağa uğramaz. Sevâun kâne isterse olsun fî huzûrî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Yani burada işte Efendimizin zamanında onlar böyleydi. Efendimiz vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihalinden sonra sahabe sapıttı haşa. Birbirine girdiler haşa diyen zındıklar var. Bunlar zındıktır. Onun için burada diyor isterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hali hayatında ve huzuru şeriflerinde olsun ev ba'dertihalihi yahut sallallahu aleyhi ve sellem'in ahirete intikali ve irtihalinden çünkü Resulullah vefat etti öldü dememek lazım. İrtihal, dar-ı bekâ irtihal ve intikali vardır yoksa hayattadır aynen diridir. İrtihalinden sonra da aynı merhametleri sahabenin birbirine devam etmiştir. Ve küllü mâ her ne şey ki o münafin münafiyun idi. Nafa yunafi. Nefiden geliyor. Münafiyun idi. O yağ düşüyor. İşte esne ona delalet ediyor. Münafin ters düşer. Hangi şey ki ters düşer? Li rahmeti bazıhim. Sahabeden bazının acıdığına, kime bazen diğer bir kısmına acıdığına ters düşen bir rivayet gelirse siyer kitaplarından, tarih kitaplarından, şia kitaplarından, rafızı kitaplarından veya ehl-i sünnet geçinip de müteşeyyi olanların kitaplarından veya işte yok murucini, yok mesudinin, murucu zehbinden bilmem nesinden bunlar şialeşmiş, ehl-i sünnet geçinen şialeşmiş siyerciler. Özellikle murucu zehbde falan çok var. Bunlardaki rivayetlerden bakarsan ki bir rivayet var sahabeden biri diğerine merhamet etmemiş. acımamış diye bir şey anımsatıyor, ima diyor veya tasrih ediyor veya açıkça ifade ediyorsa yenbeği lazımdır en yekûne o rivayetin meslûben, o rivayette geçen acımasızlık, kötü davranış, gaddarlık, harp etme gibi şeylerin kabul edilmemesi lazım. O sıfatın meslûben, yani soyulup alınması ve def edilmesi lazım. Kabul edilmemesi lazım. Kimlerden? Anum onlardan. Alet devam. Süreklilik üzere. Yani bir yerde böyle oldu. Sıffin'de birbirine acımadılar. Yok Cemel'de birbirine acımadılar. Öyle bir şey yok. Oralarda hep İbn-i Sebe Yahudisinin katması karıştırmasıyla çıkan fitnelerde birbirini öldürmek kastı olmaksızın ve birbirini öldürmek, birbirine savaşmak kastıyla gitmediler oralara. Hakkı meydana çıkartmak için gittiler. Fakat Yahudilerin, İbn-i Sebe Yahudisinin ve ajanlarının müdahaleleriyle bu savaşlar koparıldı. Dolayısıyla kör bir savaş oldu. Yani kimin kimi vurduğu anlaşılmadan birçok şehadetler hasıl oldu. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ne buyurdu? Katlâna ve katlâhum fil cennet. Onların tarafında ölen de cennettedir, bizim tarafımızda ölen de cennettedir. İhvânâ begav aleyna. Bunlar bize kardeşlerimizdir, bize karşı bir çıkış yaptılar ama mâhum bi keferatin ve lâ fesekatin. Kafir de değiller, günahkar, fasık da değiller. Lima lehum minet tevil. Çünkü onların da tevil. Bunu kaç defa anlattık. Tekrar etmeye lüzum yok. Bu işin karşı tarafında, yani esas haklı tarafında olan Hazreti Ali Efendimiz, onlar bizim kardeşlerimizdir. Onların da tarafında ölenler şeydir, cennettedir. Buyurduktan sonra sana ne düşer, bana ne düşer? Kraldan beter kralcılık yaparsan helak olursun. Şimdi burada münafıklardan bahsetmiyoruz. İki tarafın içinde de münafıklar var mıydı? Vardı. Sahabe olmayıp da para için, ganimet için gelen var mıydı? Vardı. Biz bunlara tabii ki şehit demiyoruz. Biz sadece sahabe hakkında bunu konuşuyoruz. Sahabenin dışında da tabi-i nizamdan o sahabeye tabi olarak Allah rızası için gelmiş olan varsa o da cennettedir. Ama içeride kocaman ordular, on binlerce kişilerden bahsediyoruz. Burada münafık girmiş midir? Girmiş olabilir. Burada İbn-i Sebe Yahudin ajanları kesinlikle var. Peki burada mal için, ganimet için gelen var mı? Sahabeden yoktur. Sahabeden yoktur ama sahabenin dışındakilerde ganimet alayım diye gelen var mıdır? Kim kazanırsa bakarız ona göre ganimet toplarız gelmiş. Onlar şehit olamaz. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu işte çok ilim ister. Az ilimle bu işler olmaz. Şimdi diyor, eğer bir rivayette gelirse ki sahabe birbirine acımamış, merhametsizlik yapmış, gaddarlık etmiş, hainlik etmiş, vefasızlık etmiş, haşa. O zaman Allah mı doğru söylüyor, sen mi doğru söylüyorsun? Allah-u Teala bir ruhamâ-u beynum. Sen onu tahsis edemezsin ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ruhamâ idiler. Resulullah vefat ettikten sonra bu gaza aldılar. Sen bunu uydurmaya bir hakkın yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu bu ayetteki ruhama sıfatı müşebbedir. Rahimin cemisidir. Rahim de çok birbirine acırlar demek. Bir de sürekli acırlar demek. Sürekli acıdıklarına göre bu onların hayatı boyunca devam eden bir merhamettir. Merhametten, acımadan bahsetmektedir. Sen Allah'ın Kur'an'ı mı tekzip ediyorsun? Sahabenin aleyhine konuşarak. Onun için bu çok önemlidir. Bir rivayette ve küllü mavi münafil rahmet bazen birbirine acımalarını nefyeden işte acımadılar diye geçen bir rivayet gelirse yenbeği en yekûne meslûben anhum alet devam. Devamlı surette o sıfatları sahabeye kondurmamak lazım. Onlardan selbetmek lazım. Selbetmek ne zaman? Bu sıfatlar bunlarda bulunamaz. Niye? Ben Allah'a mı inanacağım, sana mı inanacağım? O rivayetler kimler kimlerden geliyor bilmem ne. Kaynakları meçhul. Ondan sonra Şiilerden geliyor, Rafizilerden geliyor, şuradan buradan geliyor. Biz onlara itibar edemeyiz. Allah'ın ayeti var burada. Ruhamâ-u beynim. Onun için ne olması lazım? Ve yekûne, yani yenbeği en yekûne'ye atfediliyor. Ve yekûne olması lazım. İhtimâlül buğzi. Kızgınlık ihtimali. Vel hıkdi, kin ihtimali. Vel hasedi. Birbirini kıskanma, birbirine kin tutma, birbirine kızgınlık taşıma, birbirine nefret etme gibi ihtimaller daha ve adavetü bazim li bazin onların birbirine düşman oldukları ihtimalü adaveti. Onu da esre okuyalım. İhtimalül buzi davel hükdi kin, davel hasedi haset ihtimali, davel adaveti bazıyım bir bazın. Sahabeden bir kısmı bir diğerlerine düşmanlık olma ihtimali müntefiyen anhum. Onlara yakıştırılamaz, kondurulamaz. Bu usta gelen rivayetler kabul edilemez, itibara alınamaz. Onlara bu yakıştırılamaz. Hem de öyle Resulullah hayatındaydı, sonrasındaydı. Cemel'de öyle olmadı, Sıffin'de böyle oldu. Öyle bir şey yok. Alâ sevîlil istimrari. Süreklilik yolu üzere kesinlikle onlar bundan münezzehtir. Bizim itikadımız, el-i sünnet itikadı budur. Şimdi feyzâ kâne, madem ki oldu cemî'u sahâbetil kirâmi, kıymetli sahabenin tümü muttasıfîne sıfatlanmış oldular bihâzî sıfetil merziyeti, bu Allah'ın razı olduğu, methettiği makbul sıfat, o da nedir? Eşiddâ'u alel küffâr, kafirlere karşı sert, sevgisiz, muhabbetsiz, ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında sahabe birbirine çok merhametli. Madem ki Allah'ın kabul ettiği bu sıfatla sahabenin tümü muttasıftır. Sahabenin içinde münafıklar vardı. Münafık vardı. Münafık sahabe değil ki. Münafığa kim sahabe demiş? Dolayısıyla sahabenin tümü bu sıfatla mevsuf olduğuna göre kemâ ve muktaza kelimeti vellezîne. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Vellezîne ma'hu. Vellezîne kelimesi ismi mevsulün cemisidir. Ellezînin cemisidir. Çoğuludur. Vellezîne o kimseler ki. Kiminle beraberler? Ma'hu, Resulullah'la beraber. Peki bu kelimenin muktazası nedir? Yani anlamamız gereken manası nedir? Elleti bu kelime hiye bu min sıyagil umumi. Sıyag, sıyganın cemidir. Sıyag, sıygalardan. Ne sıgası? Arap lügatında bu kelime ne manaya konmuş bir sıgadır? Lafızdır yani. El umumi, genel manaya konmuş. Vellezîne o kimseler ki. Peki o kimseler ki, peşinden ne gelecek? Ma'hu, Resulullah'la beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir kere bile beraber olmuşların hepsi buraya giriyor mu? Müslümansa. Müslüman olarak, münafık olmayarak. Müşrik de Efendimizle buluşmuş olabilir. Müşriği konuşmuyoruz. Ehli kitap Yahudisini konuşmuyoruz. Münafığı konuşmuyoruz. Ama imanlı olarak ma'hu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir kere bile beraber olursa bu sıga nedir? Umumu ifade ettiğinden buna dahil midir? Dahildir. Ve bu zat sohbet şerefine, sahabe unvanına nail midir? Naildir. Daha bu sıga nelerdendir? Vel istigrakı. İstigrak. İstigrak ne demek? Konulduğu mananın hiçbir ferdini dışarıda bırakmaksızın hepsini kaplayarak, boğarak içine almış. Yani nasıl ki bir su her tarafı içine almazsa istigrak olmaz. Her tarafı kaplarsa su istigrak olur. Gark, yani gark oldu. Ne demek yani? Su her tarafını kapladı. İstigrak ne demek? Bu kelimenin manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma şerefine, me'iyet şerefine, sohbet şerefine, onun cemalini bir kere görmek şerefine veya ama ise İbn-i Ümmi Mektum gibi kelimesini duymak, huzurunda bulunmak şerefine bir kere bile nail olanlar da dahil olmak üzere ve nail olmak üzere Hazreti Vahşi dahi dahil olmak üzere. Çünkü neden? O da bir kere bulundu veya birkaç kere bulundu. Evet. Bütün hepsini kaplamış, manaya delalet için konulmuş umum ve istigrak sıygelerinden olan vellezinenin muktezası manasının anlaşılması gereken şeklinedir. Efendim, sahabenin hepsinin bu ruhamâ-u beynehum aralarında çok merhametlidirler medyesine, övgü sıfatına efendim dahil olduklarıdır. Çünkü ne buyuruyor? Vellezine ma'u, onunla beraber olanlardır. Beraber olan. Tabii ki Müslümanlardan bahsediyor. Bu ayetin gavurları methettiğini düşünebilir miyiz? Münafığı methettiğini düşünebilir miyiz? Onu konuşmuyoruz. Ama onunla beraber olanlardan imanlı olan, günahkar da olsa, icabında sahabeden bazı günahlar işlemiş olanlar olabilir. Masum demiyoruz. Ama ma'u sıfatına sahip mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber olmuş mu? Olmuş. Ma'iyet var mı? Var. Sohbet var mı? Var. Sahabeden olmuş mu? Olmuş. O zaman sahabe-i kiramın cümlesi vellezine kelimesinin umum ifadesinden yola çıkarsak vellezine o kimselerin hepsi. Ma'u onunla beraber olmuş. İman ederek bir kere beraber olmuş. Bitti. Sahabe olmuş. O zaman hepsinin merhameti ayetle beraber birbirine karşı acıması sabit olmuştu. Sen burada şu müstesna, bu istisna diyemezsin. Allah Teala istisna yaptı mı? Yapmadı. Vellezine ma'u, hepsi beraber. O zaman ma'za ney nekulu diyebiliriz. Min ekabiri sahabeti. Sahabenin büyükleri hakkında ne diyebiliriz? Hazreti Vahşi hakkında bile bu ayette bu sıfat varsa, Hazreti Vahşi bile Müslüman olduğuna göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde bulduğuna göre, sahabeden olduğuna göre, peki sen Ebu Bekir Sıddık'a ne konuşabiliyorsun o zaman? Hazreti Ömer hakkında ne konuşabilirsin o zaman? Bu ayette etna en alt mertebedeki sahabe bile giriyor buraya da. Üstüne ne diyelim? Ama Şia ne yapıyor? Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'den başlıyor. فَاِنَّ هَذ۪ي صُفَةَ Tabii ki bu birbirine acıma merhamet sıfatı tekünü olur fiyim. Sahabenin ekabirinde, ekabir büyükleri demek. Etemme, daha tamam olur ve ekmele, daha mükemmel olur ve evfa, daha bol olur. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın merhameti, Hazreti Ömer'in merhameti, sen diyorsun ki Hazreti Ömer'le Ebu Bekir, Hazreti Ali hakkını yedi, haşa. Nasıl hakkını yiyecek? Onlar birbirine, senden benden, anamızın babamızın birbirine acıdığımızdan onlar birbirine daha merhametli. Hakkını yer mi haşa? Sonra diyoruz Hazreti Osman, Hazreti Ali birbirine girmişler falan. Ne alakası var Hazreti Ali Osman'la? Çok samimiydi. Onun amirlerinden idi. Hazreti Osman zamanında vazife yaptı. Vezirlerinden idi. Kadılarından idi Hazreti Ömer'in. Sen ne uyduruyorsun bunu? Nereden çıkarıyorsun? Bunlar birbirini sevmiyorlardı, takıya yapıyorlardı. Sizin Şia'nın dini takıya zaten. Sahabede takıya olmaz. Onun için وَلَهَذَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu hadis-i şerifinde? Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in. Ümmetimin içinde benim ümmetime en çok merhamet eden kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Niye Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh en eftal oldu? En merhametlilik onda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bil müminine raufur rahim. Ümmetine en çok acıyan, kullara en çok acıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan sonra en çok acıyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kim geliyor? Ebu Bekir Sıddık. Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'e. Merhamet onda fazla. Ne diyor? Ya Rabbi diyor, keşke benim bedenimi diyor büyütsen bütün cehennemi ben kaplasaydım da bir Müslüman cehenneme girmeseydi diyecek kadar Hazreti Sıddık Ekber radıyallahu anh merhameti mükemmel olmuş. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm fî şe'nil Fârûkî radıyallahu anh, Ömer Faruk Hazretleri hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne buyurmuş? Levkâne bâdî nebiyyün lekâne Ömer'a. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer gelirdi. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki merhameti biliyoruz. Benden sonra peygamber olsa o gelir. Peki onun merhametsiz bir insan olduğu, acımasız bir insan olduğunu haşa, hasetçi bir insan olduğu, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye fesat yaptığı, haset yaptığını konuşan da din iman kalır mı ya? Onun için bu zatlar öyle normal sahabe de değil yani. Şia'nın çattığı şey çok büyük, dağlar çok büyük. Ben dağlara acımam, dağ kafasını toslayana acırım. Çünkü neden? Helak olup gittiler. Yani ne kastediyor burada? Enne levazimen nübüvveti ve kemalatiha, peygamberliğin gereksinimlerinden olan ve mükemmel sıfatlarından olan külla her biri hasıletün mevcut demektir fi Ömer'a. Benden sonra nebi olsa Ömer olurdu. Ben Hatem'in nebiyim, peygamberlerin sonuncusu olduğum için Ömer peygamber olmadı. Yoksa Beni İsrail'deki gibi peygamberlerin ardından peygamberler gelecek olsaydı bizim ümmette de Ömer peygamber olurdu diyor. Bu ne demektir? Peygamber sıfatlarını içinde toplamış yüce bir velidir. Büyük bir sahabidir. Ama normal sahabeden de değildir yani. Her sahabe benden sonra yaşasa, benden sonra peygamber gelse Ebu Zer-i Gıfari peygamber olurdu diye bir hadis yok. Ama Ömer hakkında var radıyallahu anh. Demek Ömer radıyallahu anh ne kadar mükemmel ki peygamberliğin gerektirdiği peygamberlerde olan sıfatların tümünü haiz. Bir tek ne var? Vahiy gelmiyor. Peygamber olamaz. Bunu böyle anlamış İmam-ı Rabbani Hazretleri. Velakin lemma hutime, ne zaman ki bitirildi mensubun nübüvveti. Nübüvvet mensıp makam demek. Peygamberlik makamı hitama erdirildi. Son buldu. Neydi? Bi hatemir rusuli aleyhi ve alâli salatu vesselam. Resullerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem İşte o zaman onunla bu makam bittiği için lem yuşarraf, Hazreti Ömer şereflenemedi, bir devleti mensubin nübüvveti peygamber olma makamının devlet şerefiyle müşerref olamadı. Çünkü olamazdı, kimse olamadı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra nebi yok, resul yok, bitti. Ama demek ki o kadar makamı üstün ki olacak olsaydı Ömer olurdu. İşte buraya dikkat edin, bunlar sahih hadisler, Sünen hadisler, Tirmizi'de geçiyor vesaire kitaplarda geçiyor bu hadis-i şerifler. Bundan dolayı peki o zaman bunları, bu büyük sahabenin durumlarını düşünmek lazım. Bunlar bu sıfatlarda iseler diğer sahabeyi bırak, onların ekabirine bile Şia dil uzatıyor. Ve hadü levazim-i nübüvveti, peygamberlikte lazım olan sıfatların biri de nedir? En mühimlerinden bir kemal-ü rahmeti. Bir peygamber çok merhametli olur ve şefkati çok acıcı olur. Alel halkı, Allah'ın kullarına, yarattıklarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüyor musun? Kuşa nasıl acıyor, hayvanlara nasıl merhamet ediyor, bütün hayvanlar geliyor ona şikayet ediyor, onların sahiplerinden haklarını alıyor. Yani sade insanlara değil, bütün mahlukata karşı son derece şefkat ve merhamet taşıyor. Bütün peygamberlerde bu sıfat var. Bu da dolayısıyla Hazreti Ömer nebi olurdu benden sonra. Demek ki Hazreti Ömer'de radıyallahu anh ne kadar peygamberlerin huyları ve ahlakı, merhametleri onda da var demektir. Bunu anladığına göre ondan sonra veza enner raza ile elleti tunafi şefkate ve rahmete, şefkate, merhamete ters düşen acımasızlık sıfatı rezil sıfatlardandır. Ve min zemaimil ahlak, kötü ahlaktan olan, şefkat ve merhamete ters düşen ve mezmum, kınanmış ahlaktan olan, minel hasedi, kıskançlık, vel buğzu, kin ve nefret, vel hıkdi, içinde düşmanlık beslemek, kin tutmak, vel adaveti, hasımlık yapmak, düşmanlık yapmak, keyfe tutasavvaru, nasıl düşünülebilir? Min kavmin teşerrafu, bir şerefi sohbeti gayril beşeri, beşerin hayırlısı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde, birlikteliğinde, beraberliğine nail olma şerefiyle müşerref olmuş bir kavim hakkında, bir sahabe cemaati hakkında ki aleyhimus salavatü ve teslimatü, salat selamlar onların üzerine olsun. Fehin diyorum çünkü onlar efdalü hazil ümmeti. Onlar bu ümmetin en faziletlileridir. Elleti hayrul ümem. Yani 70 ümmet geçti bizden evvel. Tabii Musa Aleyhisselam ümmetleri, ondan sonra onun ardından Tevrat'ı takrir eden nebiler çok geldiler. Onlara yeni kitap gelmedi. Vahiy geldi ama müstakil kitap gelmedi. Müstakil şeriat verilmedi. Onların hepsini bir sayarsan. Yani 70 ümmet geçti diyor. İnnekum teteveffevne seb'ine ümmeten. Entum hayru hazil ümmeti. Ahiru hazil ümmeti ve hayru ha. Siz 70 ümmetin ardında geldiniz. Ama onların en hayırlısı sizsiniz. Dolayısıyla bütün ümmetlerin, zaten Kur'an söylüyor, küntüm hayra ümmet nukricetin nas. İnsanların menfaati için dünyaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı Habibim'in ümmeti siz oldunuz buyuruyor. Şimdi bu ümmetlerin en hayırlısı ve esbeku ehli hazil milleti, bu dinin Kur'an şeriatının esbeki, en önde gelenleri, elletiye nasikatun li cemi'il mileli, o Kur'an şeriatı ne yaptı? Nasikatun nesikatun li cemi'il mileli, diğer milletleri. Millet burada din manasında. Dinden de maksat şeriat manası. Çünkü innet dini indellahi l-islam. Adem aleyhisselam da Müslümandı, İbrahim aleyhisselam da Müslümandı. Müslüman olmayan hiçbir peygamber yok. Müslümanlık Allah'a teslimiyet. Allah hangi dönemde, hangi şeriatı gönderdiyse ona itaat eden, kabul eden, hangi kitabı indirdiyse ona iman eden, kabul eden, amel eden o şeriatın ehli oluyor. Onun için şeriatlar değişir, din değişmez. Din sadece İslam'dır. Ama Kur'an şeriatı var, Tevrat şeriatı var, İncil şeriatı, onların hepsini Kur'an şeriatı ne yaptı? Bu millette değil, Kur'an şeriatı yani. O, biz onun ehliyiz. Elleti, o Kur'an şeriatı ki ye nasikatün, hükümsüz bıraktı. Neshetti neyli cemi'il mileli. Yani diğer bütün şeriatların hükümlerini kaldırdı. Sadece Kur'an ahkamıyla bundan sonra kıyamete kadar amel edilecek buyurdu. İşte dolayısıyla bu ümmet en hayırlı ümmettir. En hayırlı ümmetin en büyükleri de sahabe-i kiramdır. لِيَنَّ كَرْنُمْ كَانَ خَيْرَ الْقُرُونَ O onların asrı en hayırlı asırdır. Çünkü sahih hadiste خَيْرُ الْقُرُونَ karni. Benim yaşadığım asr-ı saadet döneminde yaşayanlar kıyamete kadar gelecek ümmetlerimin en hayırlıları bunlar. O zaman sahabe asrı en hayırlı asır oldu. Ve sahibim çünkü onların musahipleri, sahipleri derken Türkçedeki bu bunun sahibi, malın sahibi gibi değil. O sahip kelimesi sohbetten geliyor. Yani onlarla birlikte olan onların musahibi en yakın arkadaşları manasında geliyor tabii. Kâne oldu. Efdalel enbiyâi vel murselîne. Nebilerin, Resullerin en faziletlisi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman onun sahabesi diğer peygamberlerin sahabesinden eftal midir? Tabii eftal. Kendisi eftal olunca sahabesi de eftal oldu. Artık onun için burada sahabenin birbirine buğz ettiği, kin tuttuğu, birbirinden kasıtlı savaşlar çıkarttığı, birbirinin kanına girdiği, kasıtlı bir şekilde kötü niyetle düşmanlık ettiğine inanmak Kur'an'ın ayetini tekzip ve inkar olur. Çok güzel, farkındaysanız ne kadar güzel mukaddimelerle mevzuyu getirdi. İnşallah buradan kaldığımız yerden haftaya dersimize devam edeceğiz. Ya Allah ehl-i sünnet itikadı, özellikle sahabe-i kiramın faziletleri hakkındaki itikadımızı daim ve mükemmel eylesin ve onların sevgisiyle ve muhabbetleriyle dünyada yaşatsın, ahirette mahşere haşreyleyip şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikadı sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
4: Nakledildiğine göre Cafer bin Süleyman rahmetullahi aleyh yaşadığı bir olayı şöyle anlattı. Ben ve Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh beraber Basra'ya uğradık. Orada dolaşırken imar edilen bir sarayın önünden geçiyorduk. Genç, yakışıklı bir delikanlı saray binasına dair talimatlar veriyor, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın deyip duruyordu. Yanına girip selam verdik. Selamımızı aldı. Ardından Malik Hazretleri ile aralarında şu konuşma geçti. Bu saraya ne kadar harcama yapmak niyetindesin? 100.000 dirhem. Peki bu meblağı bana vermez misin? Onu hakkıyla kullanayım da Allah katından bundan daha hayırlısını alacağının teminatını sana vereyim. Hem de o cennet sarayının içinde çocuklar ve hizmetçiler olsun. Kubbe ve çadırları mücevherlerle süslü kırmızı yakuttan olsun. Toprağı zaferan, harcı miskten olsun. Ne insan eli değmiş, ne de insanlar tarafından yapılmış olmasın. Bilakis Allahu Teala'nın ol buyurmasıyla oluvermiş olsun. Malik Hazretlerinin bu sözleri delikanlıyı oldukça etkiledi. Genç bu taahhüt üzerine söz konusu meblağı hazırladı. Malik Hazretleri de kağıt kalem isteyip şunları yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Malik bin Dinar'ın falan oğlu falana sözüdür. Kendi yapacağı sarayının yerine belirttiğin vasıflarda Allah'ın sana bir saray vereceğini Allah'ın izniyle taahhüt ediyorum. Bundan fazlasıysa Allah'ın ikramıdır. Ardından bu meblağ ile senin için cennette sarayından daha geniş, sürekli gölgede ve Cenab-ı Hakk'a yakın bir saray satın aldım, dedi. Sonra mektubu dürdü ve o delikanlıya verdi. Almış olduğu meblağı da etrafta olan fakir fukaraya dağıttı. Delikanlı 40 gün geçmeden vefat etti. Bu mektubun kefeniyle cesedi arasına konulmasını vasiyet etmişti. Delikanlının vefat ettiği gece Malik mihraba konulmuş bir kağıt buldu. Alıp açtığında ne görsün? Mürekkepsiz olarak şöyle yazılmıştı: bu aziz ve hakim olan Allahu Teala'dan Malik bin Dinar'a sunulan bir beraattır. O gence taahhüt ettiğin köşkü ve 70 kat fazlasını verdik. Allahu Teala'nın vaadi haktır. Hiç şüphe ve tereddütünüz olmasın ki az önce duyduğunuz kıssada anlatılan hakikat ahiret yurdunda tecelli edecektir. Hatta yaptığımız kulluk ve ibadetin bir karşılığı olarak an be an her birimizin hayatında da tecelli ediyor. Şimdi bu hakikati Rabbimizin yüce kelamı ve Peygamber Efendimizin mukaddes sözleriyle açıklamaya çalışalım. Allah Teala Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle buyurdu: şüphesiz Allah inananlardan canlarını ve mallarını satın almıştır ki buna mukabil cennet kesinlikle onlara aittir. Bu yüzden onlar sahip oldukları hiçbir değere acımayıp Allah yolunda savaşırlar. Bazen kafirleri öldürürler ve öldürülürler. Allah bunu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yazıp kendisinin üstlenmiş bulunduğu gerçek bir vaad olarak taahhüt etmiştir. Sözünde Allah'tan daha vefalı kim vardır? Öyleyse kendisini akdetmiş olduğunuz o alışverişinizle iyice müjdelenin. İşte ancak bu pek büyük bir kurtuluşun ta kendisidir. Evet, şüphesiz Rabbimizin vaadi haktır. Yüce Mevlamızın da ifade buyurduğu gibi, O kendi rızasını ve cenneti bizlere satmaktadır. Onun rızasını satın almak, sadece kendi varlığımızı ona satıp feda etmekle ancak mümkün olur. Onun cenneti, değer verdiğimiz varlıkları, onun vaatleri karşılığında bir bedel olarak sunarak satın alınır. İşte az önce duyduğunuz kıssa ve Malik bin Dinar Hazretlerinin zuhuratı da bu gerçek için açık bir örnektir. Kuşkusuz yaptırmaya başladığı saray için hazır tuttuğu o parasını Allah Teala'dan cennet sarayı satın almak karşılığında infak eden o gencin bu ameli çok değerlidir. Nitekim Allah rızası için infak etmek ve onun yolunda malını, mülkünü feda etmek en büyük ikram ve ihsan vesilesidir. Bir kutsi hadiste şöyle buyrulur: ey Ademoğlu! İnfak et ki ben de sana infak edeyim. Allah'ın ihsan ve ikramını cem ettiği kudret eli dopdoludur. Ne kadar çok olursa olsun, kullarına bahşettiği hiçbir nafaka onu eksiltmez. Onun ihsan ve ikramı gece gündüz her daim kullarına yönelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadis-i kutsinin akabinde kendisi şöyle buyurur: "Göğü ve yeri yarattığından beri Allah Azze ve Celle'nin nice şeyleri infak ettiğini görür gibi bildiniz mi? Şüphesiz böyle bir infakı bile elinde ve mülkünde olan hiçbir şeyi eksiltmemiştir. Mizan onun elindedir. Kulları arasında adalet ile hükmeder. Kendi katına yükseltilen ameller ile mizanı kaldırır, kullarına indirdiği ihsan ve ikramlar ile mizanı indirir. Bu ne büyük bir müjdedir. Yüce Rabbimiz zenginliğinin sonsuzluğunu ne kadar ince bir hikmetle ifade buyurdular. İşte gördüğünüz gibi Mevlamız kendi infak ve ihsanını bizim infak koşulumuza bağlamış. Yani kul ölçülü bile olsa ne kadar verirse o da kuluna ölçüsüzce kat kat vereceğini vaat etmiştir. Şüphesiz Allah cömerttir. Cömertliği sever. Bilelim ki insanlar dört sınıfa ayrılır. Birinci sınıf, saadet elbisesini giyip nefsi ve ruhu itaatkâr olanlar. Bunlar Allah Teâlâ'nın ihsan ve ikramını yakinen müşahede eden peygamberlerdir. İkincisi, isyan elbisesini giyip nefsi isyankâr olanlardır. Bunlar rahmet nazarıyla Allah Teâlâ'nın ihsan ve ikramından mahrum kalan kâfirlerdir. Üçüncüsü, saadet elbisesi giyip isyankâr olanlardır. Bunlar Allah Teâlâ'nın ihsan ve ikramının suretini müşahede eden Belam bin Bağura, Bersisa ve İblis gibi kişilerdir. Dördüncüsü, isyan elbisesi giyip itaatkâr olanlardır. Bunlar Allah-u Teâlâ'nın ihsan ve ikramının hakikatini müşahede eden kölelik zamanlarında Hazreti Bilal, Hazreti Suheyb, Hazreti Selman radıyallahu anhum gibi kişilerdir. Daha sonra bunların elbiseleri takva ve hidayet elbiseleriyle değiştirilmiştir. Günahkar olup daha sonradan tövbe eden Müslümanlar da işte bu zümredendir. O halde Allah Teâlâ'dan hakkıyla korkan ve ihlas ile onun yüce zatına yönelen bir mümin, öncelikle sahip olduğu nimetlerin farkına varmalı, Allah'ın ihsan ve ikramının hakikatini düşünmeli, sadece huzurla aldığı nefesin bile ne kadar değerli ve Allah tarafından verilen bir ihsan olduğunu anlamalı, bu ikramları kendisine veren o yüce zata şükran borcunu ödemelidir. Ta ki dünyada ne kadar nimete sahip olursa olsun, ahirette bu infaklar ve şu dünyada işlediği salih ameller dışında bir şey götüremeyeceğini bilerek Allah rızası için paylaşımda bulunmalıdır. Hiçbirimizin unutmaması gerekir ki başkalarına yardım etmek bir kişinin malını eksiltmez. Bilakis daha da çoğalır. Sebe suresinde şöyle buyurulur: "Habibim, de ki, gerçekten de benim Rabbim istediği zaman kullarından dilediği kimse için rızkı genişletir ve dilediğinde yine ona daraltır. Ama herhangi bir şey infak ederseniz, Allah yolunda küçük büyük ne harcarsanız, O hemen onun yerine kat kat fazlasıyla bedelini verir. Zaten ancak O rızık veren ve geçim temin edenlerin hayırlısıdır."

0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
2: Araf suresini dinliyorsunuz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: Araf suresini dinlediniz.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: El cennetü tahte akdamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Mesela dünyada sürekli kadın haklarından bahsedilir. En büyük kadınlara hakkı İslam vermiştir. Bu tartışmasız. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin dönemine kadar insanlar kadın hakkı nedir bilmiyorlardı. Bütün dünya gerçeği bu. İslam kölelik diye bir sistemi kaldırmak için hükümler koymuştur. Kölelik İslam'ın ortaya koyduğu, önerdiği bir şey değil. Bunu iyi anlamak lazım. İslam var olan o insanın şahsını zedeleyen yapıyı bir yemin ettiğinde, yeminini bozduğunda onun kefareti köle azadıdır. Tahrir-i rakab eder. Veya birçok meselelerde köle azadı vardır. Ne demek bu? İslam topraklarında misal kölelerin sayısı bellidir. Sınırsız değil hoş. İstanbul'da 100 tane, Anadolu'da 300 tane. Bunlar da bir yemin bozulan kişi köle azat edecek. Dinin hükmü bu. Şimdi köle mi kalır burada? Kalmıyor işte. Yani İslam köleliği getirmemiştir. Olanı kaldır için bütün dünyada seferberlik başlatmıştır. 1900 diyorum. Yani bundan 50 sene evveline kadar İsviçre'de kölelik vardı. Daha bundan 50 sene evveline kadar. Osmanlı 200 sene evvel bitirmişti bunları. Yani kendi topraklarında. Düşünebiliyor musunuz? Yani yeryüzünde cevru zulmü almış başını gidiyor. Birden düzeltmek zor. Dinin temelinde insanların şahsiyetlerinin, insanların onuru, vakarını korumak vardır. En çok din kadına değer verir. Bunun göstergesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, Resulullah Efendimizin eşleri bütün ümmetin kıyamete kadar olan insanların annesi oluyor. Peygamber hanımı olması hasebiyle. Yani Resulullah Efendimizin arkadaşları bütün ümmetin misal manevi babası olmuyor. Hani ya böyle bir şey de olabilirdi Yusuf. Ama Resulullah Efendimizin eşleri ümmetin müminin bütün Müslümanların annesi oluyor. Annemiz, Ayşe annemiz, Hatice annemiz. Yani anne ya biri dünyaya gelmene vesile olan öz annen anacığımız. Allah annelerimizi affeylesin. Ahirete göç edenlere rahmet eylesin. Bu bir değer işte. Değer. Sözüm ona kalkmış bütün dünya efendim İslam topraklarına medeniyet öğretiyor. Sen şimdi İslam topraklarında ulemayı, alimleri ve yaşantıyı yok edersen ve oralara da kendi menfur türettiğin teröristleri oraya yayıp bütün toplumu yok edersen İslam böyle bir şey, bir somut bir şey değil ki. İnsanın yapısıyla alakalı bir şey. İnsanın yapısını bozunca yani İslam kendisi bozuk değil ki. Yaşantı bozuk olmuş oluyor. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Allah kötülere fırsat vermesin. Burada dinimiz ne yaptı? El cennet tahte akdamil ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Sahabe efendilerimiz Rıdvanullahi Elecmi Hazretleri bu hadis-i şerifi duyunca gittiler annelerin ayaklarının altına bakanlar oldu. Hakikaten oradan cennet mi görünüyor diye böyle. Bu hadis ama peygamber diyor. Peygamber yalan söylemez ki. Allah Allah, yani belki oradan lahut olarak cennet görülür hani ya. O kadar hürmet ettiler. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ne buyurdu? Duaların kabul olduğu en kıymetli yer Ramazan-ı Şerif. Duaların en çok kabul olduğu yer Cuma. Cuma'nın duasının kabul olduğu en muazzam yer hutbe. Özünün özü. Ramazan, Cuma ve hutbe. Bunu yan yana getirdiğin zaman Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıkıyor. Hakim Müstedrek'te rivayette ne geçiyor? Amin diyor. Bir daha amin diyor. Bir daha amin diyor. Sahabe ya Resulallah hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Cibril-i Emin geldi. Ramazan-ı Şerif'e kavuşup kendini affettiremeyen Allah fekübkübüylenler. Allah yüzüstü cehenneme atsın. Ben de amin dedim. Bir insan anne babasına kavuşur. Onların hayır duasını alamaz. Evlatlık yapmaz. Allah onu yüzüstü cehenneme atsın. Bunu söyleyen Cibril, amin diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mekan Cuma hutbesi ve Ramazan-ı Şerif. Ya yani dinimiz anneye, kadına son derece değer veriyor. Bu konu geçen dedim ya, bir okuyup geçmemiz doğru olmayacaktır. Daha güncel, net bir şey arz etmek istiyorum. Dinimiz kadınlara o kadar değer veriyor ki diyor ki ey erkek efendim yine Bakara suresinde ve alel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Ey erkek diyor, eşin Allah'ın lütfu keremiyle bir evlat sahibi oldu. O çocuk senin evladın. Ey baba, sen de o çocuğuna ve eşine onun rızkını ve elbisesini, her türlü ihtiyacını gidermek ey delikanlı, ey beyefendi sana aittir. Ben burada çok net bir cümle kullanacağım. Yani hiç lafı uzatmayacağım. Erkekleri kadınlara hizmetçi yapmış ya valla. Nasıl değerlendirseniz değerlendirin. Beni ilgilendirmiyor. Bu bir hizmettir ya. Kadın hakları. Daha ne edeceğim ben sana? Çalışacağım, seni yedireceğim, giydireceğim, her türlü ihtiyacını karşılayacağım. karşıla diye Allah bana emrediyor. Eğer bunu yapmazsan bir insan sadece bir kızın iffetini kullanmak için yalandan nikah kıyıp onu efendim nafakasını tedarik etmez, yedirmez, içirmez, ona bakımını üstlenmezse o adam zinakar olarak Allah'a hesap verir. Sen sadece iffetini kullan. Sahih Müslim'dedir bu hadis-i şerif. Yani tabirimi bağışlayın ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani bu sözü biri bana söylese sen çoluk çocuğun hizmetçisisin ben kabul ederim. Ben hizmetçiyim. Bu bile benim için şereftir. Çocuğuma hizmet edeceğim, aileme hizmet edeceğim, eşime hizmet edeceğim. Tabii ki edeceğim. Benim için şereftir bu. Ha ben bunu kabul ediyorum. Niye? E şimdi Allah onları bize emanet ettiyse, evimin sıcaklığını, yuvasını, eve vardığım zaman da çoluk çocuğun neşesini efendim ben bulabiliyorsam benim için şereftir. Bunu Müslüman olmayanlar anlayamazlar. Neden biliyor musunuz? Avrupa'da en büyük sıkıntılardan bir tanesi iki çocuktan bir tanesi babasını tanımıyor. Bunu bizim aklımızla çözmemiz mümkün değil. Bizim fıkıh heyetinde bir arkadaş vardı. İsmini vermeyeyim. Allah selamet versin. Kendisi orijinal Alman'dı. Alman yani kendisi Alman. Vatandaş. Yani Türkiye'den giden falan değil. Kendisi Alman. Ahmet yani ismini değiştiriyor. Ahmet oluyor, Mehmet oluyor. Yani Müslüman oluyor. İslam ilimleri okuyor. Bizim fıkıh heyetinde eğitim görüyor. Ciddi de mesafe aldı. Pırıl pırıl bir arkadaş. Annesi rahatsızlandı, yanına gitti. Yalvardı, yakardı. Kelime-i şehadet getirtirdi. Ağlaya ağlaya geri geldi. Elhamdülillah dedi. Annem Müslüman oldu dedi. Yani iman ile ve vefat etti. Orada gayri ihtiyarı sordum. 3 senedir beraberiz hiç sormamışım. Yani niye? Beni ilgilendirmez. Ben sadece şahsınızı tanırım. Siz sen kimsin, nesin, ailen, solun. Yani buna haddim değildir. Orada sordum işte. Dedim yani baban ne iş yapıyor? Dedi babamı tanımıyorum ki dedi. Babamı tanımıyorum dedi. Kaç kardeşsiniz dedi. Öbür kardeş de öz kardeşim değil dedi. Hale bak. Bu Avrupa'nın yuvası. Ya Allah aşkına. Ya medeni bu. Buna çağdaşlık deniyor. Al senin olsun ya. Al senin olsun. Ya babayı tanımıyorsun. Kardeşin kardeşin değil. Ama nereden bulduğu belli değil. Durakta biriyle görüşmüş. Efendim bir şey olmuş. Buna bir hayat diyorlar. Ondan sonra kalkmış kadın hakları, memle hakları. Ya de git oradan ya. Edep bilmeyen, ahlak bilmeyen, yuva bilmeyen, nikah bilmeyen, ayyaş bir adamın söylediği cümleler. Kusura bakmasın beni bağlamaz ya. Ayık bir adamı getir. Onun konuştukları beni ilgilendirir. Ar bilir mi? Namus bilir mi? Evlilik bilir mi? Hanımına sahip çıkmayı bilir mi? Çoluk çocuk Allah'ın emanetidir. Allah aşkıyla peygamber sevgisini yetiştireceğim. Bunu bilir mi? Ha onun cümleleri beni bağlar. Yuva kavramı bilmemiş. Evlilik kavramı bilmemiş. Çoluk çocuğa ilgilenmeyi bilmemiş yapılar. Niye babalar gününü türetiyorlar? Düşünmüşsünüzdür mutlaka. Niye anneler günü var? Çünkü babalar senede bir defa oğlunun sesini duymak istiyordu onun için. Gavurların mantığı ne biliyor musunuz? Açık bir şey söyleyeceğim. Gavurlardaki mantık şu. Kendilerini hayvani bir yapıda görürler. Çünkü Kur'an haber verir onları. Ulaike kelen am der. Ye içe, ye içer, hayat sürer. Yapıları aynı. Yemek içmek, hayat sürmek. Diğer canlılar da aynısını yapıyor. Farkın ne? Diyor ki bir kuş baharda anne baba onları büyüttüğü zaman 15-20 gün kuluçkaya yatıyor. Efendim güvercinler değil mi? Efendim leylekler vesaire. Ondan sonra onu besliyor. Uçma vakti gelince efendim hala yuvada bekliyorsa hakikaten böyle onu atıyor yuvadan. Hadi diyor artık vakit geldi. Uç. Gavur da diyor ki artık sen 14-15 yaşın neyse artık geldiysen daha benimle uğraşma diyor yani. Uç artık. Yuvadan uç diyor. Ağır haya edep. Ha? Edep. Ne? O nasıl bir şey o? Ya ahlak diye bir şey yok mu ya? Kızın iffeti. İffet? Nasıl bir şey o? Adamlarda bu kavram yok ki. Yani tabirlerimi bağışlayın da. O, bu kavram sende adamda böyle bir kavram yok. Buna insan diyorlar. Benim dairemde değil. Benim anlamam mümkün değil. Al orada kalsın. İffetsiz, edepsiz, ahlak.

0: Yani önce anneniz, önce anneniz. Niye? Baba erkektir. Yani kendi işini görsün. Anne çünkü ona tabiri caizse ekmek getir, bir şey getir. Baba kendisi de yapabilir. Yani bunu genel olarak anlamamak lazım. Hadis-i şerif orada yani bize annenize duyarlı olun. Yani erkek bir nevi kadına, kıza, anneye hizmet edecek yani. Erkek dışarıda çünkü. İslam hukukunda kadın içeridedir. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ey kadınlar yuvanızda oturun. Din bunu ortaya koyar. Dinin yapısında bu. Efendim her söylediğimde de haz aldığım bir şey. Akif, milli şairimize diyorlar ki, bir Fransız edebiyatçı, o da tarihçi. Efendim herkes kendi dalındaki kişiyle konuşuyor. Diyor ki, Akif diyor, sizin kadınların durumu ne oldu? Akif ne cevap veriyor? Diyor ki, kadınları bir defa evden çıkarttık, daha da eve alamıyoruz diyor. Evet, bunu geniş mütalalı incelemek lazım. Kadının yeri kocasının evidir. Bekar ise evleneceği kişiye aittir. Eğer bu minval değişti mi, izah edemezsin. Tehlikeli bir sonuca doğru götürür. Allah yuvalara huzur versin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud Savaşı'ndan sonra Adal ve Kara kabileleri Peygamber Efendimiz'e adamlar göndererek Müslümanlığı kabul ettiklerini ve kendilerine İslam'ı öğretecek kimselere ihtiyaç duyduklarını bildirmeleri üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensardan Asım bin Sabit radıyallahu anh komutasında 10 kişi gönderdi. Mekke ile Üsfan arasındaki Hüdat bölgesine vardıkları zaman onların çıkışı müşrikler tarafında Beni Lihyan denilen Huzeyl kabilesine haber verildi. Bunun üzerine Lihyaniler yüze yakın okçuyu Müslümanların peşinden gönderdiler. Asım'la beraberindekiler bunları fark edince bir yere sığınsalar da okçular onların etrafını çevirdi ve "Çıkın ve bize kendi isteğinizle teslim olun. Hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Söz veriyoruz." dediler. Bunun üzerine Asım bin Sabit, "Ey ahali, bana sorarsanız, ben hiçbir kafirin verdiği güvenceye itimat etmem." dedi ve "Allah'ım, durumumuzdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar et." diye dua etti. Müşrikler Müslümanlar üzerine ok yağdırdılar ve Asım'ı ve yanındaki 6 kişiyi öldürdüler. Hubeyb, Zeyd bin Eddesine ve bir üçüncü kişi ise müşriklerin sözlerine inanarak teslim oldular. Bunları ele geçirdikten sonra ellerini yay telleriyle sımsıkı bağlamaya kalkışınca üçüncü zat Abdullah bin Tarık, "İşte bu birinci hainliktir. Vallahi size teslim olmam. Bu şehitler benim için de bir örnektir." dedi. Bunun üzerine onu yerlerde sürükleyip baskı yaptılarsa da onlarla gitmeyi reddettiği için onu da şehit ettiler. Hubeyb ve Zeyd'i Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i Bedir Savaşı'nda Hubeyb tarafından babası öldürülen Haris bin Amir bin Nevfel bin Abdümenaf'ın oğulları satın aldılar. Hubeyb hepsi tarafından öldürülmesine karar verilinceye kadar Haris'in oğulları yanında esir kaldı. Öldürülmesinden evvel Hubeyb, Haris'in kızlarından Ukbe'nin kız kardeşi Zeynep'ten tıraş olmak için ödünç bir ustura bıçağı istedi. Zeynep de ona usturayı verdi. Zeynep'in gafil bulunduğu bir sırada çocuğu Hubeyb'in yanına yaklaştı. Zeynep elinde usturayla Hubeyb'i çocuğu dizinin üstüne oturtmuş halde görünce çocuğu kesecek diye çok korktu. Kadının korkusunu sezen Hubeyb ona, "Çocuğu öldürürüm diye mi korkuyorsun? Korkma, ben bunu asla yapmam." dedi. Kadın şöyle anlatıyor: "Vallahi ömrümde Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Vallahi bir gün onun zincirle bağlı olduğu halde bir salkım üzüm yediğini gördüm. Halbuki Mekke'de üzüm yoktu. Bu, Hubeyb'e Allah tarafından verilmiş bir rızık

Hubeyb'i öldürmek üzere adam öldürmenin yasak sayıldığı harem bölgesinden çıkartıp serbest bölgeye götürdüler. Oraya vardıklarında Hubeyb onlara, "Bana izin verin de iki rekat namaz kılayım," dedi. Bıraktılar ve iki rekat namaz kıldı. Sonra, "Vallahi ölümden korktuğum için uzattığımı zannetmeseydiniz, namazımı biraz daha uzatırdım," dedi ve, "Allah'ım, bunların hepsini tek tek say, birer birer canlarını al ve hiçbirini sağ bırakma," diye dua ettikten sonra şu iki beyti okudu. Müslüman olarak öldükten sonra, Allah yolunda olduktan sonra, nasıl öldürüldüğümü asla dert etmem. Bu parçalanmış bedenimle, eğer dilerse o, onun rahmetinden başka yere gitmem. İşte böylece Hubeyb, idam olunacak her Müslüman için namaz kılma sünnetini ve adetini ortaya koymuş oldu. Resulullah Efendimiz, Hubeyb'in uğradığı musibeti günü gününe ashabına haber vermişti. Asım bin Sabit'in öldürüldüğünü haber alan Kureyş'ten bazıları, cesedinden onu tanıtacak bir parça getirtmek üzere adam gönderdiler. Çünkü Asım bin Sabit, Bedir'de Kureyş'in ileri gelen müşriklerinden birini, Ukbe bin Ebu Muayt'ı öldürmüştü. Yüce Allah, kara bulut gibi bir arı sürüsünü göndererek, Asım'ı o adamlardan korudu. Bu durum karşısında onlar, Asım'ın cesedinden bir şey kesip götüremediler.

Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul Fatih semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hemen sol yanımızda azilerde efendim Ebul Fethi vel Megazi, fetihlerin ve gazaların babası lakabıyla mülakkap olan, lakaplanan Sultan Fatih aleyhi rahmeti vel gufran Hazretlerinin kabirleri var. Bu kadar övmemiz yerinde midir? Elbette yerindedir. Çünkü kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'u fetheden ne güzel kumandandır. Ve tüftehannel Konstantiniyyetü. İstanbul elbette bir gün fetholunacaktır. Feleni'mel emiru emiruha. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve leni'mel ceyşu zâlikel ceyş. O ordu ne güzel bir ordudur. Müjdesine, bişaretine nail olmuş kıymetli zatlardır. Bize bu vatanı emanet ettiler. Allah-u Teala kıyamet sabahına kadar zeval vermesin. Amin. Camisi hemen sol tarafımda. Ben Bahai Efendi Hazretesi'ndeyim. Çarşamba pazarının kurulduğu sokaktan doğru Fatih Camii ilerlerken bir efendim 40-50 metre kala sol tarafta Bahai Efendi Hazretesi vardır. Efendim, burada kimin hayatını anlatmak üzere buradayız kıymetli kardeşlerim. Devleti Aliye'nin 96. Şeyhülislam'ı Samanizade Ömer Hulusi Efendi rahmetullahi aleyhin hayatını size arz etmek için buradayız. Niçin buradayız? Çünkü kabir taşı şu arkamda gördüğünüz duvara iliştirilmiş son tadilatta. Çarşamba pazarının sokağına girdiğinizde böyle bir 100 metre falan gittiğinizde sağ tarafta benim buradaki talebelik yıllarımdayken yıllarca inşaatı süren efendim bir bina vardı. Şu an eskiden adı Samanizade Erkek Öğrenci Yurduydu. Şu an az önce gidip baktık. Spor ve Gençlik Bakanlığı'na devredilmiş. Bakanlık başka bir isim alt oraya tabela asmış. Bir numarası Erkek Öğrenci Yurdu. Bu konuya niye girdim? Niye zamanında o yurda bu isim verilmiş? Çünkü kıymetli kardeşlerim bu zatın orada efendim yaptırmış olduğu medresesi, Darul Hadis diye geçiyor kayıtlarda, küçük bir kalenderhanesi, efendim nakşi tekkesi, böyle daha çok fakir dervişlerin kaldığı bir nakşi tekkesi, onlara yemek çıkan küçük bir imaret, efendim bir mescit bulunuyor imiş. Lakin 1918 yangınında, inşallah biraz isimlerini size sayacağım, bu çevredeki birçok medrese yanmış kıymetli kardeşlerim. Samanizade Ömer Hulusi Efendi'nin yaptırmış olduğu bu küçük efendim müştemilat da küçük külliye tarzı diyeceğimiz bu yapılar da o yangından nasibini almış ve hepsi mahvolup gitmiş. Yıllar sonra o arsaya yine böyle bir demek ki erkek öğrenci yurdu işte yapılırken o zatın adı oraya verilmişti. Her ne kadar şu an onu ben orada görmesem de ama zamanında bu varmış. O zatın kabir taşı da kıymetli kardeşlerim. Samanizade Ömer Hulusi Efendi'nin kabir taşı da nasıl buraya gelmiş diyeceksiniz. Onu da inşallah vefatını anlatırken size arz edeceğim. Acıklı bir hikayesi var. Şimdi kısaca hayatına bakacak olursak kendileri 1728 yılında doğarlar. 1812'de vefat ederler. Efendim toplam 3 defa meşrikatı vardır. Gerçi ikinci meşrikatı bir gün sürmüştür ama toplam meşrikat süresi 4 yıl 7 ay 1 gün efendim müddeti vardır. Efendim hiç azımsanacak bir süre değildir bu. Kendisi 6. Şeyhülislam'dır. 3. Selim döneminde Döndürücü Mustafa ve 2. Mahmut devri saltanatlarında bu zatın efendim Şeyhülislamlıkları meşhurları tarihlenmektedir. Samanizade Ömer Hulusi Efendi İstanbul'da doğmuştur. Babaları İstanbul Kadısı payesine haiz olan Samanizade Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyhtir. Kendisi böyle alim bir zatın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

Kıymetli kardeşlerim, Samanizade Ömer Hulusi Efendi babasından ve babasının çevresindeki çeşitli ulemanın rahleyi tedrisinden geçmiş, onlardan ders almıştır. Kabiliyeti sayesinde kısa zamanda efendim tahsilini tamamlamışlardır. 19'lu yaşlarında, 20'li yaşlarında efendim kendisi Şeyhülislam Ebu İshakzade Esad Efendi'den ruhus almışlardır. Bizim İsmail Efendi, İsmaila Camii'nin banisi Şeyhülislam İsmail Efendi'nin oğlu kendisinden daha meşhurdur. O medreseyi yapan, babasının camisine ve kendi medresesine, efendim vakfiye düzenleyen zat, akarlar vakfeden zat. Ebu İshakzade, niye Ebu İshak diyorlar? Ebu İshak, İshak'ın babası. İsmail Efendi'nin en büyük oğlu İshak Efendi, o da Şeyhülislam. Ama küçük kardeşi Esad kadar meşhur değil. Meşhur da yani onun kadar eseri falan yok, maruf değil. Yine de o da divan sahibi, büyük bir Şeyhülislam efendim. En büyük oğlundan künyelendiği için Ebu İshak, İshak'ın babası. Ebu İshak Zade, İshak'ın babası olan İsmail Efendi'nin oğlu demektir Zade. Esad Efendi, işte bu kıymetli zattan ruhus almış. Yani onun yanında müderrislik imtihanlarını tamamlayarak müderrisliğe başlamış, yardımcı hoca olarak görev almaya başlamıştır. Ardından çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Ve yaşı efendim 50'lere yaklaştığında efendim İzmir kadılığına başlamışlardır. Orada bir sene kadar kadılık yaparlar. Sonra Mısır, Kahire efendim kadılığı yaparlar. O topraklarda, o günlerde bizim kıymetli kardeşlerim. Tarihler 1783. Bu görevdeyken kendisine Boyabat efendim arpalığı veriliyor. Oranın gelirlerinden bir kısmı kendisine tevcih ediliyor. Sonra efendim 1785'te Mekke-i Mükerreme kadısı oluyor. Efendim o kıymetli yerlerde kadılık yapıyor. Onun için zaten Mekke-i Mükerreme kadılığı yaptığı için kıymetli kardeşlerim, taşını okurken göreceğiz. Burada El-Hac ibaresi var. Hazır Mekke'ye gitmişken zaten elbette ki oradayken de hac vazifesini ifa etmişler. Onun için zaten isminde El-Hac sıfatını, yani hacı sıfatını görmekteyiz. İşte bu Mekke-i Mükerreme kadılığından sonra kıymetli kardeşlerim, Sürrü Alayı buraya dönerken, biliyorsunuz Sürrü Alayı diye bir şey var. Bu nedir? Kısaca bahsetmek gerekirse, Devlet-i Aliye devrinde kıymetli kardeşlerim, İslamiyet'e çok ihtimam gösteriliyor. Şimdiki bizimkisi gibi böyle hayatımızın efendim gereklerinde, hayatımızda önemli yer efendim önemli bir yer içermesi sıralamasında arkalarda değil de onlarda çok ön planda olduğu için Devlet-i Aliye devrinde, ecdadımız devrinde kıymetli kardeşlerim, Mekke, Medine topraklarından vergi almadıkları gibi oranın efendim eşrafına, şeriflerine, seyitlerine, ulemasına da her sene hediyeler gönderiliyor. Kabe ordusuyla beraber efendim buradan efendim İstanbul'dan develerle sürü alayları hediyelerle donatılıyor ve Haremeyn-i Şerife'ne gönderiliyor. Bir tabi onun bir de dönüş yolculuğu oluyor. İşte böyle bir dönüş yolculuğunda Ömer Hulusi Efendi İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'a geldi. İstanbul efendim kadılığına da getirilmişti bir süre sonra. Sonra Anadolu Kazaskerliği payesi almıştır. Yani Anadolu coğrafyasına, Osmanlı Devleti'nin Anadolu coğrafyasına bakan kısmındaki hem bir nevi Adalet Bakanlığı hem de bir nevi Eğitim Bakanlığı görevine getirilmiştir. Şair Sururi efendim çok güzel yine tarih düşürmüş Anadolu Kazaskerliği payesini almasına. Ömer Efendi'dir el-Hak Anadolu sadrı demiş ve bu tarih bize Hicri 1206'yı göstermektedir ki bu zatın efendim Anadolu Kazaskerliğine getirilişinin vaktidir bu. Daha sonra kıymetli kardeşlerim bu payı aldı tarihte. Sonra da Anadolu Kazaskerliğine bir fiil getirilir. Sonra Rumeli Sadareti payesi alır ve ardından da Rumeli Kazaskeri bir fiil olurlar. Bu da Devlet-i Aliye'nin Rumeli coğrafyasına bakan, yani Avrupa yakası ve Avrupa'daki bugünkü Balkanlardaki toprakları içerisinde kalan, dediğim gibi hem eğitim faaliyetleri hem de adli, kazai, efendim hüküm faaliyetlerinin başında bulunan hem bir nevi adalet hem de bir nevi Milli Eğitim Bakanı bugünkü tabirle olmuşlardır. Şair Sururi yine Rumeli Kazasker olmasına güzel bir tarih düşürmüş. Kam oldu sadrı Rum'a geldi Semih-i Faruk demiş. Efendim Rumeli sadrına geldi, orayı süsledi. Kim? Semih-i Faruk. Ömer-ül Faruk'un adaşı. Çünkü adı Ömer Hulusi ya. Ömer'ül Faruk'un, Ömer demiyor, Faruk'un adaşı diyor.
ismin Ömür olduğunu anlayın diye böyle bir sanat icra etmiş. Bunun da ebced değerlerinin toplamı bize Hicri 1212'yi veriyor ki efendim Ömer Hulusi Efendi'nin Rumeli kazası kendine getirildiği tarihtir bu. Süresi tamamlandıktan sonra kıymetli kardeşlerim bir müddet görev almamışlardır. Sonra Şeyhülislam Mustafa Aşir Efendi rahmetullahi aleyhin azizi üzerine miladi 1800 Hicri 1215'te Meşrikat makamına getirilmişlerdir. Devirde de 3. Selim'dir. Yani onun saltanatı devrine denk gelmektedir. Şair Rasim Şeyhülislam oluşturan yine tarih düşmüş. Müjde Ömer Efendi Müftil Enam oldu demiş. Bu harflerin ebced değerlerinin toplamı Hicri 1215'i yani bu zatın ilk meşrikatının tarihini bize göstermektedir. Yine Şair Sururi tarih düşmüş. Fetva Ömer Efendi'ye oldu atayı hak. Fetva makamı Ömer Efendi'ye Mevla'nın bir bahşişi oldu diyerek tarih düşürmüştür. Şeyhülislamlığını yapmış kıymetli zat efendim ne kadar yapmış? 2 yıl 10 ay 11 gün az bir süre değil. Yaptıktan sonra kıymetli kardeşlerim şu sebepten azledilmiş. Biraz mizacının sert olduğu kaynaklarda geçiyor. Bir de memuriyet verirken hiç iltimas kabul etmiyor. Tamamen ehliyet ve liyakat arıyor. Ama maalesef işte kıymetli kardeşlerim insanoğlunun olduğu her yerde eksiklik var. Mesela misal veriyorum felancayı falan yere atayalım diyor. O da efendim hayır olmaz liyakatını eksik görüyorum diyor. Bu gibi şeyler siyasi çekişmelere sebebiyet verdiği için efendim bahsettiğim süreden sonra makamından azlediyor ve azinden sonra Beylerbeyi'ndeki sahil hanesinde yani yalısında inzivaya çekiliyor Ömer Hulusi Efendi rahmetullahi aleyh.

Kıymetli kardeşlerim, daha sonra efendim 4 yıl sonra 1807 yılında Şerifzade Topal Ataullah Mehmet Efendi var. Bizim Mehmet Şerif Efendi'nin oğludur bu. Bu zatın kabri Aydın'daymış ama şu an kabri efendim kayıptır. Yerinde park vardır. Kabir taşı veren kaybolmuştur. Efendim işte bu zat Şeyhülislam'la getirilmişti. Bu tarihte 1807'de azledildi. Efendim azledilince tekrar yerine Ömer Hulusi Efendi atandı. Devrin karışık siyasi meseleleri vardı. Seyida Efendi adlı ulemadan birisinin tezviratıyla efendim böyle bir olay olmuştu. Bu uygun görülmeyip bir takım çevreler tarafından tekrar efendim görevinden el çektirildi Ömer Hulusi Efendi'ye bir gün kadar sonra. Zaten o sırada da efendim burada konuğu yok. Mekkizade Asım Efendi, onun da kabri efendim Bahai Haziresi'ndedir. O zatın konağı var. Orada tebrikleri kabul ederken Ömer Hulusi Efendi, Halet Efendi tarafından kendisine azledildiği söylendi ve bir gün sonra makamından azledildi Ömer Hulusi Efendi. Ardından 1810 yılında kıymetli kardeşlerim, 2. Mahmud'un culusundan sonra Dürrüzade Abdullah Efendi yerine üçüncü defa meşrikate getirilmiş efendim bu kıymetli zat Ömer Hulusi Efendi. Ancak yaşın ilerlemesi ve çabuk hiddetlenip sert tavırlar sergilemesinden çok memnun kalınmadığından dolayı 2 sene yakın bir süre ardından görevine son verilmişlerdir, son vermişlerdir. 1812 yılında zaten bir süre sonra da yine aynı yıl içerisinde vefat etmiştir. Haziran'da görevinden ayrılmıştır. Ekim ayında da vefat etmiştir Ömer Hulusi Efendi rahmetullahi aleyh. Bahsettiğim gibi dersin başında mezarı Fatih'te şu an önümde Çarşamba Pazarı efendim olduğu sokak var. Darüşşafaka Caddesi. Az geride bahsettiğim erkek öğrenci yurdu var. Onun orası Otlukçu Yokuşu olarak geçiyor. İşte Otlukçu Yokuşu köşesinde şu an öğrenci yurdunun olduğu yerde kıymetli kardeşlerim medresesi ve tekkesi vardı. O hazireye defnedilmişlerdi. 1918 Fatih yangınından burası da maalesef nasibini almıştır. Merhum Cemalettin Server Revnekoğlu diye bir zat vardır kıymetli kardeşlerim. Eski eserleri, kabirleri incelemekte uzmandır. Efendi babamız Alaaddin Efendi'nin sofrasına oturmuş. Onun hakkında da malumat yazmıştır. Notlarını efendim sağ olsunlar Mustafa Hoca Fatih Belediyesi ile anlaşarak kitabı çıkarmışlar. Sadece Fatih kısmını yani Cemalettin Server Revnekoğlu'nu sadece Fatih hakkındaki notlarını kitaplaştırmışlar ki Fatih Belediyesi bunu bastı. 5 cilt olarak bu basıldı. O kitapta olayı görüyoruz. Server Cemalettin Server Revnekoğlu merhum olaya şahit olarak şunu anlatıyor şahidi hakkında. Şeyhülislam Samanizade Ömer Hulusi Efendi'nin mezar taşı diyor. Fatih yangınından sonra şuraya buraya atılmış ve Otlukçu yokuşu başındaki kendi medrese ve tekkesinin enkazı arasında kalarak buranın kiracısının, demek arsayı birisi kiralamış, arsa etrafına çektirdiği koruma duvarının içinde bunu kullanmış. Böyle devşirme taş olarak. Cemalettin Server Revnekoğlu da efendim o taşı oradan alıp bu hazireye koymuş ve hatta zamanın yetkililerine, o kitapta var okudum, bu hazirenin de bir elden geçmesi. Bir tane amele diyor gönderseniz şurayı çok güzel bir elden geçirip adam ederler, düzeltirler diye efendim yetkililerden o tarihlerde 60'larda işte 50'lerde yardım istemiş. Şimdi kabir şerifi burada şey mezar taşı burada Bahya Haziresi'nde. Şahsiyet hakkında kaynakların ifadesine göre kıymetli kardeşlerim faziletli, olgun bir kişiydi. Servet sahibiydi. Ama tabii servet sahibi olmasının yanında servetini de hayır işlerine harcamışlardır. İlk Şeyhülislamlığı esnasında hatta biraz daha öncesine tarihleniyor. Bahsettiğim gibi şu yol üzerinde efendim medrese bir de kalenderhane inşa ettirmiş demiştik. Kalenderhane Nakşi tarikatından Özbek dervişlerinin daha böyle fakir fukaralarına tahsis edilmiş ve masrafları içinde bir takım akarlar vakfetmiştir. Medrese hakkında efendim kaynaklarda şunu görmekteyiz. 14 oda, bir dershane, bir de mescidi olan medrese 1914 yılındaki teftişte 6'da baraka ilave edildiği görülmüş. Tümüyle harap olduğundan talebe iskanına elverişli olmadığı hakkında tavsiye niteliğinde karar verilmiştir.
Ömer Hulusi Efendi Darül Hadis'i 1918 Fatih yangınından kurtulamamıştır. 18'deki Fatih yangınından Nasib bin Aybet'te ki sadece burası değildir kıymetli kardeşlerim. Revenakoğlu o kitabında anlatıyor. Diyor ki aynı çevrede Abdülhalim Efendi Medresesi, Misli Ali Efendi Medresesi, Perviz Efendi, İzzet Mehmet Efendi Darül Hadis'i, Debbakzade Mehmet Efendi, Yahya Efendi, Zekeriya Efendi, Valide Sultan Medresesi, Papazzade Ahmet Paşa, Kovacide'de Mustafa Efendi, Müftü Hüseyin Medresesi de bulunuyordu. Şu az ileride Abdülhamid Efendi Medresesi var. O hariç geri kalan hepsi 1918'deki Büyük Fatih yangınından nasibini alarak yok olmuş gitmişlerdir. Yani taş binalar tabii kıymetli kardeşlerim belki tamamı yanmıyor ama harabe haline geliyor, bakan kalmıyor, devriliyor derken hırsızlar zaten kalan parçaları alıyorlar. Böyle yok olmuş gitmişlerdir. Efendim Şeyhülislam Samanizade Ömer Hulusi Efendi'nin de Şeyhülislamlığından önceki birkaç sene önceki 1792-93'te vücuda getirdiği müştemilat. Zaten işte bahsettiğim gibi birçok oda ve bu efendim tekke ve medreseden oluşmaktaydı. Cemalettin Server Revnekoğlu yine o notlarında şöyle aktarıyor. Medrese sıra sıra burada 15 oda diyor. 15 odadan ibaretti. İçeride yer seviyesinden bir hayli yüksekte olan esas binaya binek taşına ulaşan 25 ayaklı geniş bir merdivenle çıkılırdı. Ön kısmı çevrilen hazire ile dış avlu Darüşşafaka Caddesi'ne kıvrak bir çıkıntı meydana getiriyordu. Cümle kapısının sağında ve yine cadde üzerinde Türk işçiliğinin hakikaten sanatlı, kıymetli, nefis örneklerinden olan fürceleri, böyle pencere yapıları, yekpare dökülmüş 5 köşeli pirinçten büyük bir şebeke vardı. Bu Fatih yangınındaki hengameden sonra bunlar çalınmışlardır diyor. Bunun arkasında tekke banisinin aile efradından, müderris ve şeyhlerden bazılarının yattığı hazire görülürdü. Buradan medrese ve dergaha girilirdi. Avlunun ortasından geçen ve tekkeyi kuşatan geniş yolun arka kapısından Hafız Paşa Mektebi'nin ve Büyük Bahçeli Kahve'nin bulunduğu dar sokağa geçirilirdi. Şu arkada Hafız Ahmet Paşa medresesi var herhalde orayı kastediyor kıymetli kardeşlerim. Dergahın en son postişini bulunan Nasuhi Zade Mustafa Asım Efendi mukabeleden önce Tevhidhanede ilmi kelama ait Sherlock Hayt okutur, sonra Hatmace yaptırırdı. 1215 Hicri ve 1217 tarihli ikide vakfiyesi olduğunu Revnakoğlu anlatıyor. Burada yine acib hadiseye de efendim değiniyor Revnakoğlu. Ömer Hulusi Efendi'nin yaptırmış olduğu medrese ve yanındaki kalenderhanenin son şeyhinden bahsetti ya şimdi Cemaaddin Revnakoğlu merhum. Nasuhizade Mustafa Asım Efendi diyor. Dedi ya kıymetli kardeşlerim. Bunun bir oğlunun orada resmi var. İsmi cismi de var bu kitapta. Efendim Revnakoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un iş tarihi kitabın adı bu. Fatih Belediyesi basmıştı. Diyor ki bu şeyhin oğlu Yassıada mahkemelerinde efendim Menderes'in ve hükümeti yargılayan hakimlerden biri olmuştur. Vakit ve zaman sonra. Yıllar önce kıymetli kardeşlerim belki sene böyle 2003-2004 Kemal Efendi hocamız Allah sıhhat afiyetini müjdade eylesin. Bir cenaze namazı kıldırıyor. Baktım bir dua etti. Duasında şöyle dedi. Ya Rabbi dedi. Neslimizden bir tane kafir ve münafık yaratma. İlk defa böyle bir dua duymuştum ve çok garibime gitmişti ama tabii çok hak vermiştim yani. Garip bir değil, güzel bir dua da hiç böyle bir dua etmemiştim. O tarihten sonra ben de etmeye çalışıyorum. Allah'ım kabul etsin. Amin. Neslimizden ya Rabbi hiçbir kafir ve münafık, fasık, facir, halk eylemesin. Amin.

Kıymetli kardeşlerim, arkamdaki mezar taşı da Mekkizade Mustafa Asım Efendi'ye ait. Ömer Hulusi Efendi'ye damat olmuş. Demek bir kızı var ve kızını bu zat ile evlendirmiş Ömer Hulusi Efendi rahmetullahi aleyh. İşte bu Revnek oğlunun notlarının böyle basılması çok büyük nimet oldu kıymetli kardeşlerim. Sahayı görmüş, zamanında notlarını almış birisinin yazılarını bugün okumak bizim için büyük bir nimet. Umarım diğer notları da en kısa zamanda kitaplaştırılır. Revnek oğlu bahsettiğimiz Şeyhülislam Ömer Hulusi Efendi tekkesine ait Talikatlı Cümle Kapısı kitabesini tespit etmiş kıymetli kardeşlerim. Zamanında o kitabeyi de görmüş. Bugün yerinde öğrenci yurdu olan o arsada bulunan efendim kalenderhanenin, tekkenin kitabesini de okumuşlar Revnek oğlu. Şöyle diyor kitabede de: Hazreti hem namı Faruk ol Hulusi zat kim eyledi bünyadı vala Nakşibendi tekkesi. O oğlu zat böyle çok güzel bir Nakşibendi tekkesi burada efendim bina eyledi, yaptırdı. Haleti aşkı ilahi ile tevhid etmeye oldu şayeste burana Nakşibendi tekkesi. Burası diyor Allah aşkıyla doğsun taşsın, burada zikretsin dervişler. Hak muammer eylesin rahmet ile banisini, kıldı hak yolunda ihya Nakşibendi tekkesi. Allah-u Teala burayı yaptırana uzun ömürler versin ki böyle kıymetli bir eser yaptırmış. Her birin tarihini inşaat kıldım vehbiya, oldu Ali Cayi Ziba Nakşibendi tekkesi diyerek de bahsetmiş. Burada adı geçen Vehbi denen şair, buna bir de tarih mısrağı düşmüşlerdir. Kalenderhanenin ilk şeyhi Ömer Hulusi Efendi'nin vakfiyesinde işaret ettiği gibi Mahmut Efendi adlı bir zatmış. Bu şeyhin postan çekilmesiyle Tarık Nakşibendiye hulefasından ve Güzide Kalenderhan'dan Bukhari Eşşeyh Abdülkadir Efendi şehrin makamına geçmiştir. Vakfiyede bunları görmekteyiz. Ondan sonra Revnekoğlu sırasıyla gelen şeyhleri yazıyor kıymetli kardeşlerim. 1900 bu Tevfik Şeyh Seyit İbrahim Efendi'nin 1836-37'de vefatından sonra 1917'ye kadar tekkede bir şeyhin ismine rastlanmaz zamanın meşihat kayıtlarında. Fatih yangınından biraz önce de 12 Ekim 1917'de Nasuhizade Mustafa Asım Efendi son şeyh olarak buraya tayin edilmiştir. Bir yıl sonra Fatih yangınıyla zaten o bahsettiğimiz medreseden de, tekkeden de, efendim mescitten de geriye hiçbir şey kalmamıştır. Şimdi gelin arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, Revnekoğlu'nun himmetleriyle duvardan sökülüp Bayi Efendi'ne taşınmış olan efendim Ömer Hulusi Efendi'nin mezar taşında yazılanlara bakalım.

Kıymetli kardeşlerim, bu taş evvelce şu ön tarafa yere konmuştu. Sabık İBB başkanlarından Halil Topbaş merhumun döneminde bura tadilata alınmıştı. Ben hatırlıyorum tadilat yapıldığı günleri. İşte o tarihlerde taş buraya konmuş. Baş tarafının kırık olduğunu görüyoruz. Ama Revrenkoğlu'nun o kitabında kendisi taşı tamamen gördüğü için tamamını yazmış. Başındaki ibare şu, yine baş tarafta Hüvel Baki. Ebediyete kadar var olacak sadece o Allah-u Teala'dır. Onun dışında herkes, her şey ölümle mahkumdur. Devamında sabigan Şeyhül İslam olup, sabigan evvelce Şeyhül İslam olup burada o yazıyormuş. Şimdi buraya geliyoruz. İntikali darı beka eden merhum ve mağfur. Burada mağfur varmış. Ebediyet diyarına göç eden rahmet olunmuş ve bağışlanmış. Kimdir o? El muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur. Bağışlayıcı olan, Rabbinin rahmetine muhtaç olan el haç Ömer Hulusi Efendi ruhi için rıza en lillah el Fatiha. Sene 1227. Burada fi, yani fi sene 1227. Bir de kıymetli kardeşlerim, şurada küçük bir şey var. 10 lam yazıyor. Lam bu kabir taşlarındaki hicri ay kısaltmalarından Şevval'den rumuzdur. 10 Şevval 1227, 17 Ekim 1812 tarihine tekabül etmektedir. Ruhu şad olsun. Bismillah.

Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonuna geldiğim şu demde merhum Tahirul Mevlevi Rahimullah'ın, ki kendisi Efendi Babamız Alaaddin Efendi'nin İstiklal Mahkemeleri günlerinde hapis yattığı zaman koğuş arkadaşıydı ve orada neler çektiklerini kendisi yazdığı için zaten ondan öğrenmekteyiz. Matbuat alemine girişim ve İstiklal Mahkemeleri diye bir hatırat niteliğinde kitabı vardır. Orada Alaaddin Efendi ile beraber İstiklal Mahkemesi'nde yaşadığı hadiseleri de anlatmaktadır. Benim çok sevdiğim, sözlerini çok beğendiğim bir zattır. Efendim Mesnevi de tercüme etmiş. Tahirul Mevlevi rahmetullahi aleyh. O zatın daha evvel size bir iki beytini okumuştum. En meşhuru belki bana göre şudur. Şair Nabi'nin meşhur Medine'ye girerken okuduğu gazelini efendim kendisi testislemiş, yani altılamıştır. Onun iki tanesini okumuştum kıymetli kardeşlerim. Son kalan efendim kalanlardan okumak isterim sizlere dersimin sonunda. Şöyle der: melekler pasbandır asitanında bila fasıl, ki ağuşunda olmuştur o mahı hale veş hamil, beni çün eyledin ya Rab ona yüz sürmeye nail, füyuzu hakı kutsünden bırakma çeşmimi atıl, bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail, amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Son iki mısra, beyt Nabi'ye ait, baştaki dördü Tahir Mevlevi'ye ait. Bunları daha 20'li yaşlarında Konya'da Hazreti Mevlana'nın türbesinin oradaki tekkede çile çıkarırken Ahmet Remzi Akküre kocasına yazıp göndermiş. Çilehane mektuplarında var bu. Efendim nasıl oldu böyle bir testis karıldı ama pek layık olmasa da nasıl olmuş diye soruyor. Yaşı 20-21'lerde kıymetli kardeşlerim. Melekler diyor Ravza-i Mutahhara'nın eşiğinde aralıksız nöbet tutmakta ve ayın etrafında şöyle bazen bulutumsu bir şey olur ya yapı o güneşin yansımasından. Aynı diyor o ayı, yani mahı, Resulullah Efendimiz ona benzetiyor. Kucaklarında o bulut halkasının tuttuğu gibi melekler burada onu öyle kucaklamış, öyle çevre kuşatmışlardır. Ona yüz sürmeyi, o ravzasına, o kapısına yüz sürmeyi, ziyaretini bana nasip et. Nasip ettin çok şükür. Mübarek toprağının feyizlerinden de gözlerimi mahrum etme de burada yaş döküp ağlasınlar der. Sondaki Nabi'nin mısra beytinin manası da bu mukaddes mübarek toprağın parlaklığından yokluk karanlıkları sona erdi. Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Yaratılmıştan iki gözünü körlükten açtı. Zira burası manevi kör olanlara şifa veren bir makamdır der. Devam eder. Dördüncü şöyle: Mutahhar ravzası bağı behiştin reşk nakidir. Karirül ayn eden canı hazini haki pakidir. O hadra kubbe kim genci definin evce hakidir. Onun şevkiyle gör ebri nasıl suz işle bakidir. Felekte mahı nev babu selamın sine çakidir. Anın kandilidir, hür matla-i nur-u ziyadır bu. Medine-i Münevvere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin metfun bulunduğu Ravza-i Mutahhara, cennetin kıskanacağı bir yerdir. Çünkü orada kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, Hakk'ın Habibi olan bu zat metfundur. Onun kutsal toprağı, üzüntüden bulananları sevince boğan, hem sohbet ve arkadaş olan bir diyardır. O yeşil kubbe ki kendisinde gömülü hazineyi zirveye çıkarmış, güzel temsil etmiştir. Onun aşk ve şevkiyle gör bak ki bulut yana yakıla nasıl ağlayıp gözyaşı döküyor, yağmur yağdırıyor. Ve sondaki Nabi'nin beytinin manası da gökyüzündeki yeni ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının yüreği yaralı aşığıdır. Gökyüzündeki oğlak yıldızı da o peygamberin nurundan doğmaktadır. Sonuna gelmişken beşinciyi de bitirelim. Daha evvel 1 ve 2'yi okumuştum sizlere. Kemali suz ile Tahir dem adem yalvar Allah'a, seni tekrar sevk etsin dil efkarane ol raha,
şerefyap olduğun demde, o alül al olan caha, salati müznibanen eyleyip takdim ol şaha, muraatı edep şartıyla gir nabi bu dergaha, metafı kutsiyandır bu segahı enbiyadır bu. Ey Tahir, içtenlikle ve samimiyetle devamlı olarak dua et, Allah'a yalvar ki seni yine onun yoluna gönlü ile, gönlü aşkı peygamberi ile yaralı, mecruhul fuat, gönlü yaralı olarak tekrar sevk edip buralara getirsin. O yüceler yücesi makamla şereflendiğin sırada o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme günahkar bir kimse olarak salatu selamlarını takdim et ki Allah'ın rahmetini celbedesin. Nabi'nin güzel beyti. Ey Nabi, bu dergaha edebin şartlarına riayet ederek gir. Burada edepsizlik asla olmaz. Zira burası büyük meleklerin etrafında pervane olduğu, peygamberlerin bile hürmetle eğilerek kapısının eşiğini öptüğü bir makamdır bu demiş. Onlar ne güzel anlamışlar. Bizim gibi sadece taşlara, duvarlara bakmamışlar. Hatta 2. Abdülhamit Han dönemi, 2. Mahmut devrinde kıymetli kardeşlerim bu Kubbe-i Hazra yapılır ve orada tamirat gerçekleştirilir. Ustalara şöyle bir şifre verildiği kitaplarda yazar. Oradan işte Mehmet çekici ver, kalası uzat, merdiveni ver, çiviyi ver. Hazreti Peygamber huzurunda bu gibi cümleler hiç yakışı kalmaz. Buna bir şifre yapalım derler. Çiviyi ver, la ilahe illallah olsun. Efendim çekici ver, salatü selam olsun diye bunu şifrelerler. O huzurda inşaat işçileri aralarında böyle anlaşırlar ki lakırdı olmasın, huzuru peygamberide diye ecdadımızın anladığı gibi anlayacak göz ve gönül Allah bize ölmeden önce ihsan eylesin. Amin. Dersimin sonuna geldiğim şu demde kıymetli kardeşlerim, dersimde adı geçen bütün önemli, hürmetli, efendim kıymetli zatların ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Ale Gülefe.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bütün hayvanlar duyar, adam bas bas bağırır, ancak insan duymaz. Duyan bayılır, duyan bayılır. Çünkü duysa ölünün bağırdığını, düşen bayılır. Duyan düşer bayılır. Mevla imtihan ediyor bizi, gayba iman. Hayvanlar mükellef değil, onlar duyuyorlar. Rahatsız da oluyorlar. Feyden tulika bilâ kabri, mezarına götürüldüğü zaman, feinkâne salihen, eğer mübarek bir adam namazlı, abdestli, zikirli, Kur'anlı, hayatını bu yolda geçirmiş, imanla ölmüş. Kâle accilû bi, beni çabuk götürün, beni çabuk götürün diye söylenir. Yani etrafındakiler duyuyorlar, melekler duyuyorlar, insanlar duymuyorlar. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا مَا مِمْنَ الْغَيْرِ لَعَجَّلْتُمُونِ Önümde cenneti görüyorum. Kabrim cennet bahçesi olmuş. Ahiretim çok güzel, mamur olmuş. Onun için benim önümdeki hayırları bilseydiniz, beni çabuk götürürdünüz. Onun için durdurmayın, durdurmayın diyor. وَاِنْكَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ Eğer bozuk adamsa, imansız, kitapsız, navasız, abdestsiz, zikirsiz, fasık, facir. قَالَ لَا تَعْجَلُوا بِي Beni çabuk götürmeyin, biraz daha durdurun ki azaba biraz geç gitmiş olayım. Biraz daha azapsız kalayım. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا تَقْنَمُونَ لُوْ مِنَ الشَّرِّ لَمَا عَجَّلْتُمُونِ Beni götürdüğünüz yerin ne kadar şerli, ne kadar azaplı, ne kadar benim hakkımda zararlı olduğunu bilseydiniz, bu kadar hızlı davranmazdınız diyor. İnsan, ciğerinin paresi olsa, gözünün bebeği olsa, anası, babası, oğlu, kızı olsa, öldüğü zaman kendi eliyle tabutuna omuz vererek götürüyor. Ama nereye götürüyor? O senin en sevdiğin insan, belki de ne olur beni bu azaba götürmeyin, beni yanmaya götürüyorsunuz diye bas bas bağırıyor. Ama en sevdikleri bile kendi eliyle onu o ateşe teslim etmeye götürüyor. Götürmek zorunda. Kanun-u ilahi bu. Kim cehennemli, kim cennetli? Onun hesabını Mevla biliyor. Ama yaptığı ameller, emareler ve delaletler teşkil ediyor. فَاِذَا وُرِيَ ف۪ي قَبْرِهِ Kabrine kapatıldığı zaman, topraklar örtüldüğü zaman, اَتَاهُ مَلَكَانِ İki melek geliyor. Esvedan, sipsiyah. Ezrakan, gözleri çimşek gibi masmavi çakıyor. Şimdi siyaha mavi nasıl bir durum? Çok korkunç. Tüyleri yerden sarkmış. Melekler değişik suretlere girerler. Münker Nekir'in sureti böyle tasvir ediliyor hadis-i şeriflerde. Allah bize en güzel surette irsal eylesin. Korkutmalarından bizi muhafaza eylesin. Korkup şaşıp iman kelimesini söyleyememekten muhafaza eylesin. Amin. Sipsiyah, gözler şimşek çakıyor. Böyle ışın gibi masma. Feyetiyani, şimdi geliyor. İkisi birden geliyorlar. Şimdi bu hadis-i şerif başka bir hadis-i şerif. Biz zaten bu hadisi çok dinledik, çok biliyoruz diyorsunuz ama hiç de bilmiyorsunuz. Bu sizin bildiğiniz erayetellezi değil. Başka bir hadis-i şerif bu şimdi. Sizin bildiğiniz ne? İşte men rabbike, Rabbin kim soruyorlar, dinini soruyorlar işte falan. Ondan sonra geçen de yine anlattım. Kur'an okuduysa o Kur'an ona şefaata geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünüyor. Bunlar çok anlattım. Bu başka bir şey şimdi. Ama bütün hadis-i şerifler nerede ittifak ediyor? İki meleğin geldiğinde bütün hadisler ittifak ediyor. Fe'tiyan min kıbeli râsî. Başının cihetinden geliyorlar. Baş tarafından. Fetekûlü salâtû. Eğer bu adam namaz kıldıysa, Allah cümlemizin namazlarımızı kabul eyleyip, ölene kadar namaz ehli olmayı nasip eylesin. Şimdi biz girdik mezara, namazımız gelmiş, orucumuz gelmiş, Kur'an okumamız gelmiş, Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, Allah. Ona iman ettik, ittiba ettikse gelmiş. Para, mal gelmemiş. Araba, cep telefonu, hanım, çocuk, makam, mevki, bürokrattın sen, diplomalar, toplamalar, namaz gelmiş. Şimdi melekler başının cihetinden önce kafadan geliyorlar. Kafadan gelince namaz şekilleniyor. Nurani bir surete bürünüyor. Salih ameller nurani suretlere bürünecektir. Yarın ahirette alemi misal böyle bir şey. Kötü ameller de kötü suretlere bürünecekler. İşte fil gibi, hınzır gibi ağır yükler halinde sırtına çullanacaklar, üstüne atılacaklar. Bunlar ayetlerde de işte Kur'an'da yüz çevirenler ağır yükler taşıyacaklar buyuruyor Taha suresinde. Feynev yahmülü yevmel kıyameti bizra. Namaz geliyor. Münker Nekir namazı görüyor. Namazın varsa geliyor. Babanın namazı gelmiyor. Ananın namazı gelmiyor. Oğlunun, hocanın namazı gelmiyor. Senin namazın varsa senin namazın geliyor. Diyor ki la ütâ min kıbeli. Münker Nekir ediyor. Benim tarafımdan gelemezsiniz. Azap yok. Benim tarafım kapalı size. Ben namaz önünüze durdum. Aynı buna benzer bir hadis-i şerif. Gece teheccüd namazı kılan, teheccüdde de sesli kıraat yapan 3-4 sohbet sürdü. Sonra onu bir sohbete birleştirdim. Yani işte uzun olur diye sırf o konuları birbirine ekledim. Onu dinleyin. Bu hadis-i şerif başka. Baştan geliyorlar. Namaz kalkıyor. Buradan gelemezsiniz. Ferubbe leyletin nice geceler kad bâte fîhâ sâhiran hadiran min hâzel mazca'i. Ey Allah'ın melekleri, biliyor musunuz bu adamı ben niye koruyorum, kurtarıyorum? Nice geceler bu adam uykusuz kaldı. Niçin? Ben mezarımda yatacağım. Yumruk kadar toprakların üzerine yaslayıp beni bırakacak, gidecekler. Ben o yalnız yerde, vahşet evinde, yılan çıyan evinde tek başıma ne yapacağım diye korkusundan uykusu kaçtı, gece kalktı, teheccüd kıldı. Ben bu adamı burada bırakamam diyor. Tabii sabah namazı da büyük iş. Teheccüden büyük olduğu kesin de gece namazında böyle bir özellik ve fazilet var. Hey Allah'ım, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yarım yamalak ya Rabbel Alemin. Ne olur namazlarımızı mezarda gelip müdafaa edecek namazlardan eyle ya Rabbel. Amin. Herkesin namazı bir değil. Feyyutâ min kıbeli ricleyhi. Münker Nekir melekler geliyorlar, ayak tarafından yaklaşıyorlar. Bu sefer ayak tarafından gelecekler. Tabii onların korkunçluğu ne olursa olsun, o adam iyi de olsa, suale cevaplara muktedir de olsa, yine de korkacak. Çok korku var. Korkutmamak için işte ameli salihler devreye giriyor. Ayak tarafından gelirken feci'u birrul valideyn. Ana babasına yaptığı iyilikler geliyor. Dikkat! Ayak tarafından hangi amel geliyormuş? Ana babaya iyi davranmak, üf dememek, istedikleri meşru şeyleri yapmak. Yani para da isteseler ver. Efendim, götür deseler bir yere götür. Getir deseler bir yere getir. Anan baban sağ ise dualarını al. Rızalıklarını al. Belki hanımın biraz bu işe kızar. Belki kaynanan biraz bu işten rahatsız olabilir. Onları da idare et. Her doğruyu da her yerde söyleme. Ben gittim anama 1000 lira haçlık verdim dersen hanımın suratı bozulur. Bunu bilmek için evliya falan olmak lazım değil. Her kadını da burada kıstasa sokmayayım. Ama ekseriyetle anana babana yaptıklarının kendi hanım tarafın ya bize hiç böyle yapmıyorsun ama beni de o doğurdu. O doğurdu ama ben bakıyorum. Ya tamam sen de bakıyorsun. Ben sana da bakıyorum. Sana 10 veriyorsa ona 1000 veriyoruz. Ana babadan hoşnutluk, rızalık alın. Ah ben anamı şimdi hapisteyken kaybettim. Yani o kadar hadisler görüyorum şimdi. Bu neymiş diyorum yani ama elhamdülillah çok duasını aldım. Biz de onlardan rızalık aldık şu an için. Elhamdülillah. Sizde de böyle bir durum varsa ama kaça patlarsa patlasın, neye mal olursa olsun, kim darılırsa darılsın, darılan yatağını ayrı sersin, ana baba en ön planda olacak. Rızalıkları çok mühim. Bak, mezarda hanımına yaptığın iyilik, kaynanana, kayınpederine yaptığın iyilik demiyor. Anne babana yaptığın iyilik gelecek diyor. Anladın mı? Onlara da yap. İyilik her zaman. O da akraba, o da sıla-i rahim, o da sana kızını vermiş. Onlara yapılan da Allah sevabı var. Ama bu anne baba işinin farkı var. Gelecek. Fe'ul la ütâmin kıbelina. Bizim tarafımızdan yol yok. Münker nekire diyorlar. Bizim tarafımızdan gelemezsiniz. Ya sen kabirde dünyanın ordusunu koysan Münker Nekir'e dur diyebilir mi ya? Kim seni kurtarabilir, koruyabilir? İşte ana babaya iyilik böyle bir şey. Fakat kâne yemşi. Bu çocuk nice zamanlar yürüdü, adım attı. Ve entasibu aleyna hadaran lihâdel mazca'i. Anasına babasına iyilik edeceğim diye, onlara ekmek yemek temin edeceğim diye, onların ihtiyaçlarını göreceğim diye, onları razı edeceğim diye. Ben kabire yattığım zaman, mezarda tek başıma kaldığım zaman, amelimle çukuruma indiğim zaman, beni kim kurtaracak? Anne babamın hakkını ödeyeyim de, bir de onlardan mesul olmayayım diye, bugününü hesap ederek ne adımlar attı, ne yorgunluklar çekti. Onun için bu ayaklar ana babaya hizmet yolunda yürümüştür. Buradan da yolunuz kapanmıştır diyor. Sonra feyüdâ min kıbeli yemini, sağ taraftan Münker Nekir melekleri gelmek isteyecekler. Fetekûlu sadakatû, eğer bu adam sadaka verdiyse, hayır hasene yaptıysa, yetimlere, miskinlere, fakirlere, dullara efendim yemekler, içmekler, elbiseler giyindirmişse, ikramlar yapmışsa, lâ yüdâ min kıbeli, sadaka sağda diyecek ki benden taraf yol yok, geçit vermem. Fakat kana yazma vecu hadaran li hada el mazca'i. Fakat kana yetasaddaqu bi hadaran li hada el mazca'i. Kendi cebindeki, kasasındaki, cüzdanındaki parayı vermek kolay mı? Adamın eli titriyor, kalbinde çarpıntı yapıyor. 5 lira için, 1 lira için adam adamı vuruyor. Ama adam çıkarıyor cebindeki bütün parayı Allah rızası için bir fakire sadaka verebiliyor. E bu sadaka boşa mı gitti şimdi? İşte kabirde gelmeye gitti. Para gitti, kabirde geldi. O diyor, bugününde burada yatacağını hesap etti. Mal canın yongasıdır. Kolay korulacak, verilecek bir şey değil. 70 şeytanın çenesini aşmadan bir kuruş sadaka çıkaramaz diyor bir mümin diyor. 70 şeytanla harp var da sen orada Allah için bir şey verebiliyor musun bakalım? Bu kolay mı bir şey ya? Onun için sağ tarafta sadakanın bereketiyle kurtuluyor. فَيُوْدَى مِنْ قَبَلْ شِمَالِي. Bu sefer sol tarafından Münker Nekir geliyor. فَيَقُولُ صَوْمُ لَا يُتَى مِنْ قَبَلِي فَكَتْ كَانَ يَزْمَ وَيَجُوْ حَذَرًا لِعَدَ الْمَزْجَعِ. Sol taraftan ne geliyor? Oruç. Münker Nekir'e diyor ki, bu adam ölümü düşündü, kabiri düşündü, mahşeri düşündü, Münker Nekir sizi düşündü. Onun için millet yerken bu yemedi, millet içerken bu içmedi. En sıcak günlerde oruç tuttu. 10 saat, 12 saat oruç tutulan yerler, günler var. Bu kadar en sıcak yerlerde işler yaptı. Buram buram ter attı, orucuna devam etti. Bu niye susuz kaldı, niye yedi? Bu da öbürleri gibi yemeği içmeyi bilemez miydi? Ha, bu kabiri hesap etti, onun için aç susuz kaldı. Allah rızası için oruç tuttu. Ben de size yol vermiyorum. Bu sefer Allah feyukazu, o adam uyandırılıyor. Bu salih mümin. Ne gibi? Kema yukazun naim, uykudaki uyandırılır gibi. Şimdi baştan Münker Nekir nasıl gelmeye davrandı? Sipsiyah, gözler mavi şimşek gibi çakıyor, tüyler yerden sarkmış. Adam dünyada olsa zaten bir daha ölecek küt aşağı. Dirilse ölecek zaten otomatik yani. O kadar korkunç geliyor. Şimdi bu salih ameller ne yaptı işi? Yumuşattı. İşi yumuşatınca melekler de ne yaptılar? En güzel şekle büründüler. Enis ve yoldaş olan dünyadaki en sevdiği arkadaşın suretinde falan. En çok kimi görmek istersin? En görmek istediğin şeklinde. Uykudan adamı nasıl böyle uyandırıyorsun işte böyle, böyle yavaş yavaş falan. Onu böyle yavaşça uyandırırlar. Uyandırırlar ne demek? Sual cevap var mı? Var. Hiçbir kimse kabir sualinden kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Ama zor mu geçer, kolay mı geçer? Korkunç surette mi gelirler, güzel surette mi gelirler? Fark burada zuhur eder. Onu yeni işte uyandıracakları bir insanı yumuşaklıkla en sevdikleri uyandırır gibi uyandırırlar. Fevkalu, ona denir ki melekler tarafından, ya Hazreti Ömer Efendimiz'e geldiler, Rabbin kim sordular. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyurdu? Efendim, siz nereden geldiniz dedi. Bak, soruya soru. Kim yapabilir bunu? Ömer olmak lazım radıyallahu anh. Biz dediler arştan geldik. E ben nereden geldim dedi. Sen de üstten indin buraya. Ben iki kaç metre dedi. 2 metre derinliğe. Siz kaç metre geldiniz? Milyonlarca kilometre. Arş nereye? Ferş nereye? Dedi, siz oradan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız. Ben daha şuradan dedi, ibadetle, zikirle geldim dedi. Ben mi Rabbimi unutacağım? Adam olursan böyle münker nekire karşı da konuşma, hareket tarzını geliştirebilirsin. Çok alimler, veliler de bu rivayetlerde kitaplar doludur yani. Allah. Ya ben size düz mi cevap vereyim, şiirle mi cevap vereyim dedi Nesefi Hazretleri. Münker nekire. Münker nekire dedi, maşallah ne rahat adamsın, şiir söyle bakalım dediler. O da cevabı şiirle ver. Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu ve diniyel İslam'ı ve fi'li demimu es'elullah affehu ve atahu dedi. Hadi bize eyvallah dediler. Şiirle söyledi. Sen burada şiir okuyamıyorsun. Münker nekiri gördün mü? Gusül abdestinde kaçar ya senin. Bırak öbür abdestini, gusülün bile kaçar ya. Her tarafın boşalır gidersin yani. Sen münker nekiri gördün mü? Bir de size şiir mi okuyayım diyeceksin. Adam olursan böyle oluyor. Dostlar böyle. Bak, dediler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zuhur ediyor. Hepimiz kabre girer girmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceğiz. Aynı dünyadaki şekliyle gösterilecek ve sorulacak. Peygamberin kimdir? Onun için ben ölmekten çok korkmakla beraber, kabirden çok korkmakla beraber, daha mahşer uzun, dünyada ne kadar sene yatacağım dirilene kadar belli değil. Ondan sonra mahşer 50 bin sene, ondan sonra cennete mi gideriz belli değil ama inşallah gideriz. En nihayetinde imanımızı kurtarırsak sonu mutlaka bütün Müslümanlar gidecek falan. Ama yani kabire girer girmez sual cevap anında Resulullah Efendimiz'i görecek olma şeyi bana bayağı bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşkından, sevgisinden, onu bir kere bir net gözle görmek isteğimden dolayı yani o kabir şeyinin korkusunu bana azaltıyor. Azaltıyor. Resulullah'ı göreceğim hevesi geliyor bana. İnşallah Rabbim gördüğümüzde müjde alanlardan eylesin. Ona denir ki, erayet

Canlı yayın nasıl? Ben Antalya'dayım, İstanbul'daki, şimdi beni görüyorsun. Aynen canlı yayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs cennetinde, en yüksek makamda. Ama aynen kabire geliyor. Net, canlı. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekulu, o adam o zaman ne derle, ne der? Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani o şunu diyor. Eşhedü ennehu Resulullah diyor. Şahitlik ederim ki bu zat Allah'ın Resulüdür diyor. Feyekulani lehu münker nekir, melekler de derler ki işte müminen, mümin olarak yaşadın ve mitte müminen, mümin olarak öldün, mümin olarak kabre geldin, mümin olarak diriltileceksin, mümin olarak cennete gireceksin, mümin olarak Rabbini göreceksin. Feyüste'u lehu fi kabrihi, kabrine bir genişlik, bir genişlik, bir genişlik, Allah gözünün uzandığı yere kadar. Ve yübeşşeru lehu min kulli kerametin, kerametillahi teala, maşallah, Allah'ın ikramlarından Allah'ın dilediği kadar müjdeler, müjdeler, müjdeler devamlı ona ikram edilir. Şimdi bu hadis-i şerif Taberani'de var. Heysemi Mecmu'u Zevaid'de zikrediyor. Hakim-i Tirmizi büyük muhaddis Nevadir Resul'de zikrediyor. Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri Tenbül Gafil'de zikrediyor. Bu misilli hadis-i şerifler çok. Aynı buna benzer Ahmed İbn Hanbel Müsned'de zikrediyor falan falan falan. Ama zaten Buhari hadisinde ne buyuruyor? İzâ mâte hadikum urizâ aleyh mekâdû bil gadâet vel aşî. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam ahirette gideceği yer ona gösterilir. İnkâne min ehlil cennet, fe min ehlil cennet ve inkâne min ehlil nâr fe min ehlil nâr. Cennet ehlindense cennetteki yeri, cehennem halkındansa cehennemdeki yeri gösterilecektir. Bu Buhari hadisi zaten. Daha ne soruyorsun kaynak? Ayette zaten Firavun'a cehennem gösteriliyor diyor ayet sabah akşam. E bu hadis de diyor sabah akşam cennetteki yeri veya cehennemdeki yeri meyyite gösterilir. Sen nasıl dersin ki, sen bu millete dersen ki cennet cehennem kabirde adama gösterilir, kamerada bu çıkmaz, İslam'a zarar vermiş olursun, dine kötülük etmiş olursun ve milleti kendine güldürürsün. Ya Buhari'yi okuyan adam İslam'a kötülük etmiş olur mu? Ayet okuyan İslam'a kötülük etmiş olur mu? Esas sen ve senin gibi efendim hoca geçinen adamlar bu ayet ve hadisleri inkar ederek değil İslam'a kötülük etmek, bütün Müslümanlara da kötülük etmiş oluyorsunuz ve milleti dinden imandan ediyorsunuz. Kendi yüklerinizi taşımakla kalmayacaksınız. Size inananların da yüklerini ahirette üstünüze kat be kat yükleneceksiniz. Allah bu yüklere düşmekten bizi muhafaza eylesin. Allah bunların fitnelerine inanmaktan bizi muhafaza eylesin. Gençlerimizin imanlarını, İmam Hatip İlahiyat gençliklerinin imanlarını, kurban olduğum Allah'ım sana emanet ediyoruz, emanetleri zayi etmesin. Bu hırsızların, bu ya Rabbi din baronlarının, ya Rabbi bu efendim din gangsterleri eşkıyalarının, bu çocuklarımızın, gençlerimizin imanını çalmalarına fırsat verme ya Rabbel Alem, fırsat verme ya Rabbel Alem. Bizim de imanımızı gün be gün nur bakımından ziyade eyle. Ölene kadar bu itikad ile yaşayıp ölürken tetenezzelu aleyhimul melâike, okullarımın yanına melekler iner. Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû, gideceğiniz yerden korkmayın. Bıraktığınız çocuklarınız için, aileniz, sevdikleriniz için üzülmeyin. Vebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn, dünyada size vaat edilen cennetlere kavuşacağınızla sevinin, müjdelenin. Nehnu evliyâukum fil hayâtid dünyâ fil âhirâ. Kaç nefes ömrünüz kaldı? Dünya hayatınızda da sizin dostunuz biziz. Ahirette, kabirde, sıratta, mahşerde, cennete kadar dostlarınız biziz. وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدَّعُونَ. Daha dünyada ölmeden canlarınız ne çekiyorsa cennette sizin için hazır bekliyor. Ne temenni ediyorsanız ahirette sizin karşınıza çıkacak bekliyor. نُزُلَمْ مِنْ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Günahlarınız vardıysa da çok bağışlayan, merhamet eden Allah'ın ziyafetleri sizi bekliyor, onun ikramları size gönderilecek. Bu ayeti kerimelerde Fussilet sureti olacak. Bu ayeti kerimelerde beyan ettiğin üzere innellezine kâlû rabbunallâhu zümmestekâmû, Rabbimiz ancak Allah'tır dediler, âmentü'yü ikrar ettiler, iman şartlarına inandılar, zümmestekâmû, sonra istikamet gösterdiler, salih ameller işlediler, o iman
muvaciyesinde yana bele sapmadan

0: dost doğru İslam'ı yaşadılar diye iki şartla, iman ve istikamet şartıyla ölürken meleklerini indireceğini, göndereceğini, selamlarınla, müjdelerinle irsal buyuracağını vaat ettiğin o bahtiyarlar zümresine şu mübarek gecede, şu mecliste bulunan, uzaktan yakından dinleyen, iman ederek, ikan ederek, şüphesiz tasdik ederek ve Allah'tan cennetini talep ederek, cehenneminden, azabından, gazabından Rabbine sığınarak şu meclisi efendim hitamında bu duamıza amin diyen cümlemize bu müjdeleri nasip eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programı ile huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevap alacağız. Sizler de bu adreslerden bize suallerinizi gönderebilirsiniz. İlmihal programımızın WhatsApp hattı 0530-357-6162, 0530-357-6162 ve yine acil cevap almasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da Fıkıh Kurulu Danışma Hattı 0212-923-3636 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olasınız. Yine bu vesile Rabbim ümrünüzü de kabul eylesin.
3: Amin, cümlemiz inşallah.
4: Gidip geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in bir kısmını orada geçirdiniz.
3: Elhamdülillah.
4: Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı, orada yapılan tamam bütün ibadetleri ve duaları Rabbim kabul eylesin. Gitmeyen ve gitmek isteyen kardeşlerimize de o kutlu yolculuğa çıkabilmeye de Rabbim ihsan eylesin.
3: Amin inşallah. Hem de Ramazan-ı Şerif ayına nasip etsin diyelim hocam. Hocam ilk sualimiz zekatla alakalı. Zekat olarak çek veya senet veren kişi senedin veya çekin vadisi gelmeden önce vefat ederse varisleri bunu ödemek zorunda mı? Ödemezse kişi zekat borcuyla mı ölmüş olur?
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak şunu vurgulamakta fayda var. Çek ya da senet bizatihi verildiğinde kişi zekatını onu vermekle ifa etmiş olmaz. Hı hı. Belki bu belli bir tarihte vereceğini taahhüt etme ve bu taahhüdünü resmi olarak bir belge dökme manası ifade eder. Hı. Özellikle Türkiye şartlarında, çünkü karşılıksız çıkma durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden gerçi soru bu yönde değil ama buna da cevap verelim. Olur ya, bir hayır kurumuna zekat olarak işte çek verilmiştir, senet verilmiştir. Bu kişi bunu alıp da derhal kullanacak olursa bu takdirde bu insan zekatını vermiş olmaz. Buna dikkat edilecek. Hmm. İşte efendim temlik yapalım, o çeki al ver yapalım, bu olur mu? Bu da olmaz. Evet. O bekletilmeli, günü gelmeli. Günü geldiği zaman para çekilmeli. Para çekildikten sonra bir şahsa, bir fakire vermek suretiyle zekat yerine getirilmiş olacaktır. Evet. Dolayısıyla çekin bizatihi kendisi ya da senedin bizatihi kendisi para değil. Bunu ifade ettik. Şimdi buna göre soruyu tekrardan ele alacak olursak, A şahsı birine zekatını vermek üzere bir çek yazıyor ya da bir senet yazıyor, evet, ve veriyor ona. Ve günü henüz gelmeden vefat ediyor. Bu durumda varisleri bunun bırakmış olduğu mal varlığından bu çekin ya da senedin günü geldiğinde ödeme zorunluluğu var mıdır, yok mudur? Ya da biz vermek istemiyoruz deme haklarına sahipler midir? Aslında dersimizin başında da ifade ettiğimiz gibi çekin bizatihi kendisi, senedin bizatihi kendisi o para olmadığı için an itibariyle bu insan zekatını vermiş değildir. Evet. Zekatını vermediği için daha henüz karşı tarafa mülk olarak da geçmiş, hı, değildir. Böyle olunca bu sanki bir nevi tevkil, bir vekalet gibi. Evet. Yani şunun gibi, ben diyorum ki Suat, sana vekalet veriyorum, benim adıma şu parayı filan yere ulaştır dedim. Ama sen o parayı oraya ulaştıramadan ben eğer vefat edecek olursam müvekkilin vefatıyla vekil vekillikten azledilmiş olacaktır. Evet. O zaman o para benim varislerime intikal eder. Çünkü daha henüz yerine ulaşmamıştır.